dua eder. Allah onları rahmetiyle, rızasıyla kuşatır. Nurla taçlanmış Cebrail ve Mikail ve İsrafil ve Azrail aleyhisselam. Sonra melaike-i kiramdan Safun, Hafun, Kerubiyun. Safun kim? İbadette safsaf dizilmişler. Hafun kim? Hafun arşın etrafında çevrelemiş tavaf edenler. Kerubiyun kim? Onlar Allah'ın taatında çok süratli davranırlar. Bayramdan bayrama öbür melekler görürler. Diğer melekler bile onları ziyaret edemez. Kerubiyun. Bunların hepsi yusallûne alâ men kâne sebeben likrât mevlidine. Sallallahu aleyhi ve sellem mevlidinin okunmasına vesile olanlara salavat okurlar, rahmet okurlar. Dua istiğfarda bulunurlar. Ben biraz kazanacağım inşallah bu işlerden. Bayağı sebep oluyorum sizin bir şeyler öğrenmenize ve yapmanıza. Hangi evde Mevlid-i Nebi okunursa Allah Sübhanehu ve Teala o evden, o ocaktan, o dükkandan kıtlığı kaldırır, vebayı kaldırır, üzüntüyü kaldırır, yangını kaldırır, yelliseli kaldırır, afetleri kaldırır, belaları kaldırır, kin nefretleri kaldırır, hasetçilerin gözden nazarlarını kaldırır, kötü gözlerin şerrini isabet ettirmez, hırsızları da o evden uzak eder. Ölürken münker nekirin cevabını asan eder. Cenneti âlâda dostları ile haşru cem eder. Onun için kardeşlerimiz, burada daha bu usta çok rivayetler vardır. Harun Reşit zamanında Basra'da günahkar bir adam, pis işleri de var. Herkes hakir görmüş, cenazesine kimse katılmıyormuş. Katılmamış hakikaten. Ama o adamın bir ameli varmış. O ameli de neymiş? Rabbül Evvel ayı geldiği zaman o günah işlediği elbiseleri yakarmış. Yeni elbise girer, koku sürer, ziyafet hazırlar. Resulullah'ın mevlidi okunsun benim evimde dermiş. Böyle bir ameli varmış. Uzun süre buna devam etmiş. Öldüğü zaman kimse cenazesine gitmemeye niyet etmiş. Yani geceden haber geldi mesela. Yarın cenaze var. Efendim. Bütün Basra ehlinin rüyasında nida geldi. Ya ehlel Basra uhduru cenazete velimin evliyaillah. Demek sonunda iş sonuna bakar. Son nefese bakar. Evliyadan birinin cenazesinde bulunun. Bakmışlar başka da cenaze yok. O zaman Basra ufak gel. Kim öldü o zaman? Kim öldü? Bu öldü. Nasıl olacak demişler. Onun için rüyasında görenler cennette ipekler giyinmiş görünce sen nasıl ya, seni biz bozuk adam biliyoruz falan. Ya ben de demiş bozuk adam biliyorum kendim ama bir tazim-i Mevlid-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid'e tazim ederdim. Resulullah'ın doğduğuna hürmet ederdim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle arası olanın Allah ile arası açık olmaz. En büyük kapı odur. En büyük şefaatçi odur. Onun kapısından başka kapılar açılmaz. Ve ente babullahi eyyümri'in etâhu min gayrike la yedhulû. Sen Allah'ın kapısısın ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ona senin kapından başka kapıdan gelen geçiş izni bulamaz. Bu çok önemli bir beyitlerdir. Mucez Hayat diye uzun bir kitap yazdım. Bu Berzenci Mevlidi'nin şerrini yazdım. Herhalde onda sayfa kaç acaba bilmiyorum o kitap. Bu ayda onu mutlaka okuyun. Mesela ben ne yapabilirim? Mevlid ayında özel bir şey ne yapabilirim? Özel bir şey ne yapabilirsin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şiirini anlatan Mevlid'i şerh ettim. Hemen hemen 300, 400, 500 sayfa ama sayfalar küçük. Sayfalar normal kitaba göre mesela yarı yarıya. Oku onu bitir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haberdar olmayacak mı? Orada ne ilimler göreceğiz? İşte orada bu beyitler var. Bu beyitler kimdi bu? İmam Bekri'nin herhalde. Yani Yusuf-u Nebhani'yi zikrediyor da İmam Bekri'nin bu beyitlerde hani sen Allah'ın kapısısın diyor ya demin okuduğum. Bu uzun. Böyle 10-15 beyit var. O beyitlerde okuyorsun. Tam rabıta üzere okuyorsun, geliyorsun. Ezhib bi izhabillezî eşteki. Ezhib bi izhabillezî eşteki. 70 kere tekrar ediyorsun. Nereden ağrın varsa, sancın varsa, şikayetin varsa, komşundan şikayetin varsa, karından, kocandan, kimden şikayetin varsa, hangi şey seni üzüyorsa o beyti okuyorsun tümünü bir kere.

0: Ama ezhib bi izhabillezi eşteki. Orayı 70 kere tekrarlıyorsun. Bunu Efendi Hazretlerimizin teveccüh izni dahi verdiği büyük veli Şeyh Muhammed, Muhammed dediğim Nemr el-Hatib. Nemr el-Hatib Medine-i Münevvere'de ziyaret ederdik onu. Efendi Hazretleri ona çok tazim ederdi. Efendi Hazretleri ziyarete gelmişti otele. Biz de evine gidiyorduk. Sonra Efendi Hazretleri ona çok ama Efendi Hazretleri'nden de yaşlıydı yani. Sonra tabii büyük bir zat. Yusuf-u Nebhani'yi görmüş yani. O kadar yaşlı. Yusuf-u Nebhani'yi görmüştü. Ondan sonra ben ona tam asansöre giderken dedim efendim bana bir şey öğretin. Hacetler için şey edin. Dedi ki bu beytleri oku. Ezhib bi izhabillezi. Sonra kitapta da buldum bunu. Nebhani'de var dedi. Onu da 70 kere tekrar et. Neden şikayetin varsa gör bakalım ya, ne oluyor dedi. Ondan öyle bir ayakta icazet aldım. Yani onu ben zannedersem İmam Bekri'nin de şeyde de yazdım diye hatırlıyorum. Neydi onun adı? Mucez Hayat. Mucez Hayat kitabımda var. Tam sayfasını söyleyebilmem için kitapçıdan getirirlerse hemen sayfasını buluruz. Sayfasında size ilan ederim. O beytleri mutlaka Resulullah'ın hürmetine okuyalım. İnşallahurrahman ne hükümdarlar, ne harbi kaybedecekler, ne hapse girenler, hep mevlid okuduk diyorlar, okuttuk diyorlar. Ondan sonra bize rüyada dendi ki Habibimizin mevlidine tazim ettin, biz de seni kurtardık, başın beladaydı yoksa yanmıştın, artırırsan biz de artırırız. Onun için Mevlid-i Şerif kıraatımızda Allah Teala cümlemizi cem eylesin. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Memmed-i Hani ve Lebbeyt Kündülü Şefi'an Yevmel Kıyam. Evliya Allah'tan bir Resulullah Efendimiz'i gördüm. Efendimiz'i çok methediyordu, şiir alıyordu, beyitler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben senden razıyım. Bir beyit dahi beni methetse birisi kıyamet günü şefaat edeceğim. Şimdi tabii ki biz şair değiliz, şu değiliz, bu değiliz. Ne Türkçe şiir yazabiliyoruz, ne Arapça bir şey yok. İrab'da malimiz yok. Ama işte o beyitleri Resulullah metheden Kaside-i Bürde gibi, Kaside-i Muzariye gibi, Kaside-i Hemziye gibi, Kaside-i Muhammediye gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu beyitleri okusan da ne olmuş oluyorsun? Resulullah methetmiş olmuyor musun? Sallallahu teala azim. Onun için kardeşlerimiz inşallahü rahman hepimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i methetmeye karınca kaderince gayret edeceğiz ve bu mübarek aydan şefaatini hak ederek çıkarız inşallahü rahman. Efendim kardeşlerim. Şimdi bu kıraat kitabı esas piyasa fiyatı yani çok 320 lira. Çünkü bu çok muazzam bir baskısı var. Şamua da değil yani kağıt, şamuanın da üstünde bir kağıt. Bütün etrafı güllerle çevrili. Ben dedim ki bu Mevlid kitabı öbürleri gibi kağıtları değiştirmeyin. Bunu tazimen böyle olsun. Resulullah'a tazim için dedim. Hakikaten de onu muhafaza edelim. Zaten üzerinde Efendimiz'in doğduğu mübarek evin mekanı var vesaire. Arapça tarafı sağdan basıyor. Soldan bu Mevlid-i Şerif hakkındaki ilimlerden yazıyorum. Ondan sonra bunu bayağı indirime koymuşlar. Ağızka yayınları. İnşallah rahman yani %50'den aşağı indirmişler. %50'den aşağı indirmişler. Bu da bir fırsattır. Normal piyasa fiyatından çok düşmüş. Allah Teala okuyup amele muvaffak eyleye. Amin.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
2: Ecir
1: ediyor.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
0: Ondan sonra sihir kitabıyla ilgili yeni çıkan sihir kitabı. Adak kitabım Kandil Gecesi çıkıyor inşallah. 500 sayfa oldu. Ya ne ilimler yazdım, ne ilimler yazdım. Resulullah ile görüşenleri yazdım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Salavat-ı şerifelerin faziletlerini yazdım. Neler yazdım, neler. Bir de dergi vermediler. Evet. Şimdi size 3 tanesi öğreteceğim. Efendim kardeşlerim. 160. sayfada en son şey salavat var, onu açalım. 160. sihir kitabı 160. sayfada İmam-ı Gafiki büyük muhaddis naklediyor. Semura İbni Cündep radıyallahu teala sahabe-i kiramdan hadis-i şerif olarak bunu rivayet ediyor. Bu hadis-i şerif tabi bu 158'de başlıyor hadisin metni. Kim bu ayetleri okursa sonra ölürse şehit olarak ölür. Sabah akşam okumak lazım. Biz namazlara camiye çıkarken Efendi Hazretleri hep okurdu, bana öğretmişti. Bayburt'ta bir köyde kaldık bir gece. Sabah namazına çıkarken bunları öğretti bana. Daha o zaman da 80'lerde. Fakat sonra tabii hadislerin kaynaklarını da buldum. Ruhul Beyan'da da var. Hadislerin kaynakları çok. Burada kaynakları 159'da var. Bu hadis-i şerif uzun bir hadis-i şeriftir ama buyuruyor ki kim bu hadisleri hangi gece okursa çok kolay. Bismillah biz koyuyoruz. Ayet ellezî halakani fevehdîn vellezî ve yut'imunî ve yeskîn ve izâ meriddu fehve yeşfîn vellezî yumîtunî thumme yuhyîn vellezî yatma'u en yaghfira lî hatiyyetî yevmeddîn Rabbi hebli hukmen ve elhakni bis-salihin ve ec'alli lisâne sıdkın fil-âhirîn ve ec'alli min verâseti cennetin-nâîn. Bu ayetler çok acayip ayetler. Bunları okumadan falan hani ezberleyemiyorsanız da alın şey edin, bakarak okuyun vesaire. Ölmeyin ya. Bunları okumadan ölmeyin ya. Çok fazilet kaçırırsınız. Uzun hadis yani. Ben bunu şimdi burada Ezkar Davat'ta da söylemiştim ama bakmıyorsunuz ki. Nerede okudunuz ki? Burada ben bu sihirle ilgili kısmını yazdım. Kim bu ayetleri okursa Allah ona tecelli eder. Allah ona nazar eder. Allah ona dünya ahiret isteklerinden ne muradı varsa ihsan eder. Kim bu bir gecede bunu okursa sahirlerin sihrini, büyücülerin şerrini, yaptıkları büyülerin tesirini ve her zararlı mahlukun şerrini Allah ondan def eder. Ne buyuruyor? Benim mümin kullarımdan biri tam bir itikad ile, sadık bir niyet ile, samimi bir ihlas ile bu ayetleri 70 kere okusa, hastaların başından aşağı üflese, belalıların başından aşağı üflese, isterse hastalığı baras olsun, isterse cüzam olsun. Çünkü bunların doktorla ilacını hala bulamadı. Barasla cüzamı daha hala bulamadılar. O da olsa cünün olsun. Yani akıl kaybetmiş. Deli ya. Tedavisi yok. Kimin üstüne 70 kere okursa ben onlara o beladan afiyet veririm. Cesetlerinden, bedenlerinden derdi çıkarırım. Allah'a iman eden, nebisini tasdik eden, bu sevaplara inanan ve amel edenlere müjdeler olsun. Bunları inkar eden, iman etmeyen, amel etmeyenlerin vay haline. Tabii amel etmeyen derken, inanmadığı için amel etmeyen. O yazıklar olsun. Ama tembelliğinden amel etmeyene bir şey yok. Yani o ister okusun, ister okumasın. Ama kârdan dünya kadar kaçırırsın. Bu ayetler 158-159'da hadisi yazdım. Sonra şey yazdım. Ayetlerin okunuşu 160-161'de. 160'ın sonunda 2 satır, 161'in sonunda 161'in başında 3 satır. Yine yatmadan evvel Yunus suresindeki şu ayeti okusa hiçbir büyücünün iyi, bak ya, bir satır yok. Bir satır yok. Estaizu billah. Yatıyorsun. Estaizu billah. مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ Bu kadar. Ne tuttu? Ne tuttu ya? Kaç dakika tuttu ya? Saniye tuttu ya. Bunu okusa Bak İmam-ı Kurtubi, Hakamül Kur'an'ı, bütün ulema evliya ittifak etti. Bu rivayet İbn Abbas Efendimiz buyuruyor. Gece ama yatağa oturduğun zaman, akşam namazından sonra, yatsı namazından sonra değil, yatağına oturduğu zaman okuyacak. Bunun havası bu. Yatağına okuduğu zaman bu ayeti okursa efendim, tabi ve yuhukkullahu hakka bi kelimati ve levkeler, müslümün de var devamı. Ayet 1,5 satır tümü. 1,5 satır. Bunu okusa, evet. Büyü yapılan birinin üzerine bu ayet yazılsa, takılsa, onun da büyüsü bozulur. Evet. Bu da kaynaklarıyla beraber 161. sayfede. Onun için burada bunlarla amel edersiniz. Yine şeytanın yanaşmaması, cinin yanaşmaması, büyücünün tesir etmemesi için sabah akşam okunacak muhtelif surelerdeki ayetler. Enes İbni Malik rivayet ediyor. Bekara 255, Araf 54-56, Saffat 1-11, Rahman 31-35. Bunları sabah akşam okusa, sabah akşama kadar, akşam sabaha kadar şeytan, cin, sihirbaz, zorba, zalim, hırsız işlemez. Hazreti Enes'ten rivayet, kaynaklarını koydum. Ayetleri Kur'an'dan topladım. Siz toplayamazsınız, yanlış yaparsınız diye. 162. sayfada Eûzü Besmele ile başladım. Ayet-el Kürsi'den zaten Bakara 255 Ayet-el Kürsi. Ondan sonra öbür ayetleri de burada 162-163'te yazdım. Daha neler yazdım, neler yazdım, neler yazdım. 500 sayfa kitap. Okuyun, amel edin. Allah belaları başınızdan sarfı, def'u, ref'u, izale eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Alil Alil ve Elhamdülillah Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve Aleyhi ve Sahibi Ecmain. Ya Allah, Ya Alim Ya Azim, Ya Alim Ya Halim, Ya Hakim Ya Kerim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'fu anna ve afina ve tekabbel minna enneke entes semi'ul alim. Allahümme ec'alna nebiyyena Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem ma hu ehlu. Allahümme ec'alna şuyuhana hayral ceza. Allahümme ec'alna ashabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma hu ehlu hayral ceza. Hususan şeyhuna ruhuna hadina ilallah elhak. Aliül Haddelle Kıskavi Hazretü Şeyhina ruhu ruhuna hadina ilallahu kıbleti kulubina muallimina maalim. Elhac Mahmudül Ovi Kaddesallahu esrarahumul aliyye. Allahümme azzel İslam'e vel Müslümin ve edille şirke vel müşrikin. Allahümme kahhiril keferate vel fecerate vel mülhidin. Allahümme eşgilil zalimine biz zalimin. Allahümme ehlik aduvveke beni İsrail'e adaddin. Allahümme kahhirhum kahran acilen ecma'in. Allahümme kuzum ekti azizim muktedir. Allahümme zukkum külle mümezzekün ya Rabbel alemin ya Erhamer Rahimin. Ve ya hayrun nasirin. Allahümme halis ehle Gazze'te ve Filistin. Ve ehle Myanmar ve Şarkı Türkistan. Ve sair ektarul arzı ya Rabbel alemin. Allahümme halisul mescunin. Allahümme halis esral mesurin. Allahümme fükke esral mesurin. Allahümme atım cai'il müslimin. Allahümme ya Rabbi şuaril müslimin. Allahümme ferric anil müslimin. Feracen gariben acilen ya Rabbel alemin. Bi hakkı nebiyyike sallallahu aleyhi ve sellem ve bi hakkı l'enbiyâi kablehu ve bi hakkı ehli beyti ve sahabeti ecma'in. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Özellikle okumuş olduğumuz Yasin Şerif'i Şaziye Gökgöz ve Salahattin Gökgöz merhum ve merhumelerin ruhuna hediyeledik, vasıl eyle. Ya Rabbi hayırlı evlat yetiştirdiler, İslam'a, Müslümanlara hizmet eden, müşkilleri halleden hayırlı evlatlar yetiştirdikleri için kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle, azap gösterme ya Rabbi. Kabir istirahatlerini yevmen fevmen müzdad eyleyip, ya Rabbel alemin nesillerini Kur'an'a, sünnete kadim eyle, şu andaki hizmetlerini de makbul, meşru, merdi ve müessir eyle ya Rabbel alemin. Amin ya Rabbi. Bizden evvel vefat etmiş, bizden dua bekleyen Semiha, Zamine, Saniye, Gülşen, Fatime, Mulise, Huriye, Fatime, Gülsüm, Hatice, Zeren, Keziban, Sakine, Rakibe, Salise, meyitelere rahmet eyle. Varsa azapları Mevlid-i Nebi hürmetine azaplarını izale eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi. Yanmak zor, kabirde yanmak zor. Ya Rabbi, bize de gösterme azap ya Rabbi. Onlardan da kaldır ya Rabbi. Zerre kadar imanlarına bağışla ya Rabbi. Kemal, Mücahit, Cahit, Fazıl, Yaşar, Utku, Sadullah, Metin, Hüseyin, Bilal, Harun, Şaban, Bayram, Hasan, İsmail, Osman, Ali, Mehmet, Süleyman, Güzel, Kazım, İsrafil, Agah, hepsinin yerlerini, hallerini, makamlarını biliyorsun. Varsa azapta olan refah eyle ya Rabbi. İstirahatler nasip eyle ya Rabbi. Burada isimlerini anmak nasip olduğuna göre bu kadar müminlerin hediyelerini vasıl eyle ya Rabbi. Ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle şanike ve celle celalike ve amme nevalike ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Bu mevlüt gecemizi de önümüzdeki gecemizi de mevlüt ayımızda mübarek eyle. Mevlüt kıraatine muvaffak eyle. Müslümanların buraya mevlüt kıraatına dinlemeye gelmeleri için, dinlemeleri için sebeplerini halk eyle. Yardımcılarını ziyade eyle. Manilerini izale eyle. Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetiyle kalplerimizi pur nur eyle. Onun sevgisini mal, can, evlat sevgisinden ağır bastır ya Rabbel alemin. Üç şey var ki onları bulan imanın tadını bulur. Selâzüm men künne fî ve cede halâvetel iman. Hadis-i şerif, sahih hadis-i şerif. Üç şey var onlar kimde bulunursa. Ancak o imanın tadını bulur. En yekûnallâhu ve rasûlû ehebbeyle immâsivâ. Birincisi Allah ve Resulü her şeyden daha sevgili gelecek. Ya Rabbi konuşurken böyle konuşuyoruz. Her Müslümanın böyle konuşması icap eder. Tabii ki Allah ve Resulü'nden çok bir sevdiğimiz hiçbir şey olmaması lazım. Olamaz. Ama biz bunu tam tadamadık ya Rabbi. Bize bu sevgiyi tattır ya Rabbi. Eğer tatmış olsaydık bir sünneti bile terk etmezdik ya Rabbi. Bir müstehabı edebi bile feda etmezdik ya Rabbi. Demek tadamadık ya Rabbi. Onun için onun sünnetlerini bize canımızdan ileri getir ya Rabbi. Onun dininin şeriatının tabi olmayı bize nefsimizin isteklerinden daha ağır bastır ya Rabbel alemin. Ölmeden evvel imanın halavetini tatmadan ölmekten bizi muhafaza eyle ya. Çok korkuyorum, çok üzülüyoruz. Bu kadar bu işe emek ediyoruz. Velakin tam bir Efendi Hazretleri'nin makamı, kendine mahsus tabii. Haşa ve kella o makamlara biz nereden layık olacağız? Nereden yükseleceğiz? Onun da hürmetine, immetiyle, berekatıyla ya Rabbi. Onlara tattırdıklarından bir zerrede nebzede bize tattır ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatih. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve rasulike nebiyyil ümmi ve alâ el seyyidina Muhammedin ve ezvâci ve ummâti'l müminîn ve zürriyeti ve ehli beyti ve sahbike ma salleyte alâ seyyidina İbrahim ve alâ el seyyidina İbrahim fil âlemîn inneke hamidun mecid. Allahümme bârik alâ seyyidina Muhammedin abdike ve rasulike nebiyyil ümmi ve alâ el seyyidina Muhammedin ve ezvâci ve ummâti'l müminîn ve zürriyeti ve ehli beyti ve sahbike ma bârakte alâ seyyidina İbrahim ve alâ el seyyidina İbrahim fil âlemîn İnneke hamidun mecid ve kemaliku bi azim şanihi ve şerefihi ve kemalihi ve rızake anhu ve ma tuhibbu ve terdâ lehu daimen ebeda adede malumatike ve midade kelimatike ve rıdâ nefsike ve zinete arşike eftale salatin ve ekmelha ve temmaha küllemâ zekerehu zâkirun ve küllemâ gafel an zikrike ve zikril gâfilun ve sellim teslimen kezâlike ve alâ cemû'il enbiyâ vel murselîn وعلى آل مصعب والتابعين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Dualarımızın kabulü, hayır muradlarımızın husulü, ravzayı Fakih tırnakine vasıl olmak üzere şu mübarek mevlüt gecesi cuma gecesinde buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdüleke ya rabbel alemin. Bir de size öğreteyim. Bu da çok önemli. Burada kardeşlerim bir kere okusan 1000 yazılıyor. 100 kere okusan 100.000 yazılıyor salavat-ı şerife. Şimdi bakın. Burada ulema nakiller yapıyor. Bu nakillere göre buyruluyor ki Senüsi Hazretleri Akide-i Surasını vesaire çok kitaplarda bu anlıyor. Şeyh Senüsi'nin babası Yusuf el-Haseni Hazretleri vefatından sonra rüyasında gördü. Ona dedi ki Allah sana ne muamele yaptı? O da dedi Allah beni mağfiret etti. Sonra gören zat dedi ne sebeple mağfiret etti? Dedi oğlum Muhammed Senüsi beni defnettiği anda işte anlatıyor vesaire neyse. Şimdi burada İmam Senüsi Hazretleri zamanında borçlu bir adam var. Alacaklıları zorladı. O da Resulullah'a salavat okunmaya sığındı. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında gördü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sir ile Senüsi, İmam-ı Senüsi'ye git. Yutu ki mete dinar, sana 100 dinar verecek altın para. Peki ben onu nasıl inandıracağım? Dersin ki sen ona her gün 100 bin salavat okuyormuşsun. Onun hürmetine bana bu parayı vereceksin. Adam, borçlu adam Senüsi Hazretlerine gitti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Sana şöyle şöyle bu dedi. İmam Senüsi dedi. Bu sözünü tekrar et. 10 kere tekrar etti. Her sefer 10 dinar verdi. Nihayet 100 dinar verdi. Daha sonra daha fazla söyleseydin daha fazla verirdim dedi. O kişi dedi ki Seyyidimiz Efendi Hazretleri her gece 100 bin salavat okuduğunu bana Resulullah bildirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördüm. Bunda şüphe yok. Şeytan Resulullah'ın suretine giremez. Sen her gece 100 bin salavata nasıl yetiştiriyorsun? Deyince İmam-ı Senüsi Hazretleri buyurdu ki ben her gece 100 kere bir salat-ı elfiye okuyorum. Salat-ı elfiye. Elfiye ne demek? Biri bin demek. Elf bin demek. Elfiye. Ben her gece salat-ı elfiye okuyorum. Kaç kere okuyorum? 100 kere okuyorum. Salat-ı elfiye okuyorum. O da her biri bin sayıldığından 100 bin eder buyurdu. Şimdi bu salavat-ı şerifi buraya yazdık. Ben şimdi bir kere okuyayım. Siz de 100 kere bu gece hem Mevlid-i Şerif gecesi olma münasebeti var. Haftaya da var. İnşallah. Allahümme salli ve sellim ve barik. Alâ seyyidina ve nebiyyina ve mevlana. Muhammedin seyyidil evveline vel ahirin. Ve kaidil gurril muhaccelin. Es seyyidil kamilil fatihil hatim. El habibi şefi'il raufir rahim. الصادق الأمين السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منه ومن شقي صلاة تستغرق العدد وتحيط بالعدد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا مدى لها ولا انقضى صلاتك التي صليت عليه صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وزرياته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه وسلم مثل ذلك والحمد لله على ذلك مثل ذلك وأجل يا مولانا لطفك في أمورنا وأمور المسلمين آمين. Bir kere okusan 1000 okumuş oluyorsun. Yani mübarek 10 kere okusan 100 okumuş oluyorsun. 100 kere okusan ya, bir kere okusan 1000 okumuş oluyorsun. 10 kere okusan 10.000 okumuş oluyorsun. 100 kere okusan 100.000 okumuş oluyorsun. Salat-ı Elfiye sabit. Bunun kısmen Evrad-ı Bahi'nin sonunda Şah-ı Nakşibend Hazretleri de bu salavatla bitiriyor Evrad-ı Bahi. Efendi Hazretleri'nin de okuduğunda. Onun için bu salavatı size derginin Mevlid ayı münasebetiyle önce İmam Senusi'nin kim olduğunu tanıyın diye yazdım. 77'den başladım. 77-78. Sonra salavat-ı şerifin okunuşu 78-79. Daha salavat-ı şerifin okunuşu var. Mevlid ayı çıkmadan hele ki bumbari hem cuma gecesi hem mevlid gecesi olma rivayeti kuvvetli. Önümüzdeki pazartesi de salıya bağlayan gecede okuruz. Bu ayda okuyalım. Her ay okuyalım. Her cuma gecesi, pazartesi gecesi okuyalım. Ama hiç olmazsa mevlid-i şerife tazimen okuyalım. Ruhu Resulillah'ı Allah haberdar eylesin. Amin. Şefaatçimiz eylesin. Mübarek cuma gecelerinde melek aradan çıkıyor, kulağımla salavatlarınızı ben bizzat işitiyorum buyuruyor. Babanın adıyla, kendi adıyla takdim ediliyor, arz ediliyor. Cuma gecesi olursa takdime lüzum yok. Senin sesin Resulullah'ın kulağına gidiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Daha ne duruyoruz salavat okumuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi efdale salavatike adede malumatike ve barik ve sellim teslimen kezalike ya erhamer rahimin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahim. Hüseyin Avni hocamıza pıhtı atmış, hastaneye kalkmış. Ya Rabbi acil şifasını ihsan et. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin Habibil Mahbub. Şafil ileli ve müfericil kurub. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ya Rabbi çok kıymetli alim. Efendi Hazretlerimiz büyük allame buyurdu. Ya Rabbi bize çok lazım. Kurban oldum sana Allah'ım. Ne olur hocamızı bize bağışla Ya Rabbi. Bir an önce entübe etmeden çıkart Ya Rabbi. Amin. Hiçbir hasar bırakma ya Rabbi. İlmine zarar zeval getirme ya Rabbi. Sana emanet ettik Habibin sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu rahmetel alemin mevlid gecesi hürmetine ya Rabbi. Onu şifaya beyle ya Rabbi. Devasını şu saatte kalkayla ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Tıbbil kulubu ve devaya ve afiyetil ebdani ve şifaya ve nurul ebsari ve duyaya. Ve kutil ervai ve gıdaya ve ala alihi ve sahbihi ve sellim adede maşa'u. İlmullah. Dün akşam da beni aradı, geçmiş olsun ha. Ya Rabbi dualarımızın kabulü için El Fatiha.

0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
1: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
4: Hayder, Kur'an kursları, cami ve medreselerde Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan evlatlarımıza ücretsiz elifba dağıtıyor. Siz de kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayın, Hayder yayınlarından çıkan ücretsiz eserlerin ilim talebelerine ulaşmasına katkıda bulunun. Bu hayra ortak olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0212 923 1-923 Ahmet Yesevi org.tr.
6: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidler.com.
7: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
8: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
9: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eyle. Allah hepinizden razı olsun.
10: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
11: Merakla beklenen kitap çıktı.
12: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
11: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Haşimi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, bir buçuk aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
7: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
14: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için. Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
15: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevini kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevine siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
16: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Reklamları dinlediniz.
17: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
18: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
19: Ecir
18: sunar.
19: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
20: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Oğul dersleri başlıyor. Onbirinci bölüm başlıyor.
21: Elhamdülillâlezi hedâna lihâdâ mâ kûnnâ lehtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî mu'atisâmi illâ billâhle kad câet rusulü rabbina bilhaq. Sallu ala Rasulina Muhammed, Allahümme salli aleyhi ve sellem. Sallu ala tabib kulubina Muhammed, Allahümme salli aleyhi ve sellem. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed, Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammed. Ve ala aleyhi ve sahibi sellem, a'udu billahi s-semi'ul alimi mineşşeytanirracim. Rabbi a'udu bika mine mezaatişşeyatoyin ve a'udu bika rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Velmustaghfirine bil-ashar. Sadakallahu al-azim, Allahümme enfa'na bil-Kur'an al-azim ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Ve estağfirullah al-hayyel qayyum. Hassantukum bil-hayyel qayyum illezî la emut ebeda. Ve defa'tu ankum su'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi l-alîl azim. Şimdi biz gözümüzle gördüğümüzden çok Resulullah'ın haberine inanıyoruz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Biz gözümüzle görsek o kadar inanmayız. Çünkü belki hayal görüyorum, rüya görüyorum, şeşibeş oldum, ters görüyorum. Belki bana öyle gösteriliyor, hissettiriliyor. Bir şeyler. Ama hadis-i şerif buyurduysa bu %100. Bizim imanımızda şüphemiz yok elhamdülillah. Allah şüphe vermesin fazl-ı kerim. Allah'ım şekten, şüpheden, vesveseden muhafaza eyle. Tehlikeli bir şey. Tehlikeli bir şey. Yani bir vesvese gelse, vesvese şeydir, imanın halisidir. Ama vesveseden ilerse, ağzına diline gelirse Bu şekke girer. İnnemel müminûne lezîne âmenû billâhi ve rasûlî fîme lem yertâbû. Müminler sağlam Müslümanlar. Ancak o kullardır ki Allah'a ve Resulüne iman ettiler. Sonra hiç şüphe etmediler. Biz onlardanız elhamdülillah. Yani bizim şüphemiz yok. Bu hadislerin hepsi haktır. Ne buyurduysa sallallahu aleyhi ve sellem. Muhbir-i sadıktır. Ama içimize vesveseler gelir. O vesvese halis imandandır. Çünkü hırsız boş eve girmez. O diline gelmedikçe اِنَّ اللّٰهَ تَجَابَزَ عَنْ اُمَّتِي اَمَّا وَسْفَسَتْ بِي صُدُورًا مَا لَمْ تَتَكَلَّمَ اَوْ تَعْمَلْ بِهَا. Ümmetim kalplerine gelen vesveselerden sorumlu değildir. Allah Teala onlara ceza vermekten geçmiştir. Onlara ceza vermez. Ama diliyle konuşmadıkça ya da icraat safhasına sokmadıkça bir meseleyi vesvese olur. Sahabe-i kirama oluyordu çok. Dediler ya Resulallah öyle vesveseler geliyor, gökten düşecek paramparça olsak tercih ederiz. Konuşamıyorlar, söyleyemiyor ne geldiğini bile. Burdu tilke mahdul iman, onlar halis imandır. Çünkü ne kadar imanı kuvvetliyse şeytanın tasallutu, vesvesesi o kadar çok olabilir. Bu imtihandır. Vesveseyi demiyorum ama birisi mesela ne diyor? Diyor ki işte inşallah diyor Allah vardır diyor. Ya inşallah diyorsun zaten Allah dilerse demektir. Nasıl inşallah Allah vardır? İnşallah vardır diyor falan. E şimdi tabii ki ben diyor kimseye namaz kılmayın demiyorum, oruç tutmayın demiyorum. Ama ineğe tapana da tapmayın demiyorum. Herkese saygım var. E böyle herkese saygım var. Sen haşa koca Allah'ı Celle Celaluhu adamın taptığı inekle bir mi tutuyorsun haşa? Ne dalalettir. Ama işte bu şimdi vesvese değil. Bu ne oldu şimdi? Ağızdan çıktı. Bu ağızdan çıktıktan sonra bunu kalem yazdı yani. Bunu kalem yazdı. Burası sıkıntı. Allah hidayet versin. Allah o kişilere de hidayet versin. Allah ıslah etsin. Hidayet veren Allah'sa diyor, dua edin hidayet bulayım. Bu çok iyi bir şey. Yine de ne demek istiyor? Hidayet bulmak istiyor. Ya Rabbi yarat ya Rabbi. Hidayeti sen yaratabilirsin Allah'ım. Sen yarat ya Rabbi. Biz hidayete duacıyız. Herkes hidayet bulsun ya. Düşmanım hidayet bulsun ya. Ben ne işim var ya? Adam cehenneme gidecek. Bana ne kar elime geçecek ya? Yani oradan dua edelim. Ama Allah bize hidayet yarattı. Şimdi bak, biz dua isteyen konumda değiliz. Bundan sonra sebat istememiz gerekiyor. Allah kaydırmasın. Amin. Amin. Bizim için en büyük dua, ya Rabbi sabit eyle.
0: Amin.
21: Amin. Bir ayet, bir hadis okunuyor. Nasıl inanıyoruz değil mi maşallah? Ya, şimdi kendime bakıyorum. Elhamdülillah diyorum ya. E bu durumda da olmak var. E şimdi o zaman o benden akıllı, zeki insan. O niye o duruma düşmüş de ben ondan da akıllı değilim icabında. Ben nereden bu yolu bulmuşum? Bu sefer ne devreye giriyor? İşte orada hidayet ve fazl-ı kerem devreye giriyor. Çünkü kazanmakla, istidlalle, araştırmayla, incelemeyle olsa benden fazla düşünmüş, okumuş diyelim. Ama olmuyor işte. Mevla da zorla hidayet yaratmam buyuruyor. İradeni kullanacaksın. E bizim de bir irade kullanmamız devreye girmiş olabilir. İradeyi de hepten inkar etmeyelim. Ama irade-i külliye, iradenin tamamı ancak Allah'a ait. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Alemlerin Rabbi Allah dilemeden siz bir şey dileyemezsiniz. E ya Rabbi o zaman sana bağladın bizim irademizi, sen iradene bağladın. O zaman sen bizim hidayetimizi irade eyle ya Rabbi. Sen bizim hidayette sebatımızı murad eyle ya Rabbi. Amin. O zaman öyle dua edeceksin. Allah istemiyorsa ben isteyemem. Ama Rabbim niye istemez? Rahmet için yaratmış seni. Niye istemesin? E senin irade-i cüziyen var. Bir ufak da olsa. Öne geçiyor o. Devreye giriyor o. O sebep oluyor o. Sen onu nerelerde kullanıyorsun? Biraz da sende hiç mi kabahat yok? Mevla dilemeden sen dileyemezsin ama Mevla senin ne istediğine bakıyor. Yaratmak ondandır. Ama sana da bir öne geçme hakkı vermiş. Hele bir git bakayım, bir hareket et bakayım. Demek biz yine bu yolda bir irade kullandık ki bize yarattı. Bunu inkar etmiyorum. Ama yine de bizim güvencemiz, yani istinadımız ancak Rabbimizin lütfunadır. Yoksa akılla parayla olacak iş değil. İşte meleklerden bahsediyorsun. Cinlerden bahsediyorsun. Efendim manevi alemden bahsediyorsun. Ruhtan bahsediyorsun. Kabirden bahsediyorsun. Mahşer, sırat, mizan, cennet, cehennem. hiç şu anda görünmeyen şeyler. Bütün bu ayet hadisler bunlar yani üzerine kurulmuş. Bunları konuştuğun zaman bunlara bir acaba demeden, hiç zerre kadar şüphe etmeden inanabilmek büyük hidayet yani. Büyük hidayet. Hiç amel olmasa da sırf inanmak büyük hidayet. Çünkü imanı olmayanı görünce insan tüyleri diken diken oluyor. Mevla hakkında ileri geri konuşan, Kur'an hakkında acayip konuşan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında çok ileri geri konuşan var ya. Adamların hiç ayarı yok, ağızlarının lastiği kaçmış ya, kopmuş ya. Yani ama biz öyle miyiz elhamdülillah? Değiliz. Ne kadar dikkatliyiz. Hele siz bizim cemaat, hadis-i şerif dendi mi duruyorsunuz ayet gibi ya. Ya bu iman meselesidir. Şimdi buranın etrafı meleklerle kuşatılmış. Sen bunun istediğin kadar tahlilini yap, kritiğini yap. Ben bunu sana açıp göstersem zaten o zaman inanmayan kalmaz. Burada muteber iman gayba imandır. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Görmediğine inanacaklar. Sana peygamber göndermiş sallallahu aleyhi ve sellem. Zikir meclisi, ilim meclisi, ayet hadis meclisi göğe kadar kuşatırlar diyor. O kardeş Zuhrat'ta görmüş ki gök ehli de dinliyor. Dinler. Onlar ilim meclislerini severler. Hazır olmak isterler. Mevla'dan izin isterler. Kimileri gelir hazır olurlar. Mevla buradan meleklere duyuramaz mı bir şey? Senin yaptıklarını duymuyor mular? Melekler de şahit olmuyor mular? İstediğine duyurur. Görevliler hariç. Bir de bu işi arayan melekler var özel. Onlar zaten vazifeli. Sadece meclis arıyorlar. İlim meclisi arıyorlar. Amma ve lakin hak üzereyiz elhamdülillah. Ehl-i sünnet üzereyiz. Yanlış da değiliz. İnandığımız şeyler doğru şeyler. Bundan dolayıdır ki Allah bize devam, sebat, istikametler ihsan eylesin. Amin. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Yahudi alimleri, ehli kitap alimlerinin Kur'an'ı gizledikleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gizledikleri, tabi dolayısıyla neyi gizlemiş oluyorlar? Tevrat'ı, İncil'i gizliyor. Çünkü Kur'an'a inanmamakla, Efendimiz'e itabi olmamakla Tevrat ve İncil'de geçen sıfatları ne yapmış oluyor? Gizlemiş oluyor. Çünkü orada geçti. O zaman nereye inkar etmiş oluyor esasen? Kendi kitabını inkar ediyor. Zaten Kur'an'a inanmadığından kafir deme lüzum yok. Tevrat'a inanmadığından da gavur oluyor. Katmerli yani. Bu, o zaman o ayetlerde buyuruyor ya اُلَاكَ الْعَنُهُمُ اللّٰهُ الْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ Kim benim kitabımdaki beyanlarımı, ayetlerimi gizlerse Allah da onlara lanet eder. Bütün lanet edebilen kurduna kuşuna kadar, denizdeki balığına kadar hepsi lanet ediyor. Allah'ın kitaplarını, ayetlerini gizleyenler. Bu ayetin peşine gelen ayette istisna yapıyor. İllellezine tabu. Ancak tevbe ederlerse tevbeleri müstesna. Ama şimdi başka ayetlerde namazı terk etti, zina yaptı, adam öldürdü. Bütün o ayetlerdeki tevbelerde ne diyor? İlla men tabe, tevbe ederse ve amile amelen salih amel işlerse. Yani tevbesinde duracak, sonra da onu telafi edecek, iyi ameller yapacak. İşte namazlarını kaza edecek, işte kulaklarından helallik alacak falan. Sadece tevbe yetmiyor, peşine ameli salih ekliyor. Bu ayette ne yapıyor? Tevbe edecekler, tamam. Yetmez. O zaman çok tevbe etsin, çok ibadet yapsın, evde, ocakta, sabaha kadar uyumasın. Hani ki yanlış fetva verdi, ayeti gizledi ya. Yetmez. Ve aslahu. Bozduklarını düzeltecekler diyor. Bozduklarını düzeltecekler. Ne demek? Milleti bozdun şimdi. Millet Yahudi Hristiyan cennete girecek zannetti. Bunu düzelt. Hoca efendi. Benim seninle şeyim yok. Kimseyle gıcığım yok. Şahsi bir nefretim, kinim yok. İslam yetmez. Yani ve beyyenu. Beyan edecekler. Ne demek beyan edecekler? Çıkacak, izah edecek. Ya bir sohbette, ya bir konferansta, ya bir basın toplantısında. Bu görüşler bana atfedilmiş ama bunlar benim değil. Ama tabii benim değil diyorsan eski görüşlere, o zaman mahkemeye dava açıp tekzip yapman icap ediyor. Senin değilse de döndüysen de döndüm yanlış anlamışım demen icap ediyor. Ama bu görüşü zaten Diyanet Vakfı'nın çıkarttığı 5 ciltlik tefsirde de bu onun adı var. Mustafa Çağrıcı falan eski müftünün. Onların adı olan 5 ciltlik tefsir var Diyanet'in. Orada da Abduh'tan, biliyorsunuz meşhur mason olan Abduh'un Afgani Abdu bozuk adamlar, reformist, dini bozacak. Onların görüşü olarak ayetin altında naklediyor. Yahu sen onların görüşünü 1400 senelik gelen İslam nizamı düzeni içinde bu kadar müfessir, muhaddis, müçtehit, fakih geçmiş, hiçbiri böyle bir şey dememiş. Abdu kim? Mason locasına kaydı var, belgesi var. Abdu'nun lafını nasıl tefsire bir görüş olarak koyuyorsun? Durum bu. Ha, tövbe yetmez. İşi düzeltecek. Sonra açıklayacak. Diyecek ki bu görüşteydim, döndüm. Bu çünkü normal fıkıh görüşü değil. Tamamen itikada taalluk ediyor. Fevlâket mübâliyim. Onların tövbesini kabul ederim. Allah buyuruyor. Ben kimim? Ve net tevrâbur rahim. Tövbeleri çok kabul eden, çok acıyan ancak benim. Onun için hocaların tövbesi kendi kendine iptal ettim. Kendi kendine ispat ettim. Kendi kendine tövbe ettim lan. Olacak iş değil. Çok memnun oluruz. Ama toplum olarak, Ehl-i Sünnet camiası olarak bir beyanat beklemek durumundayız. Beklenmedikten sonra tabii ki bu şeyler, konuşmalar devam ediyor. Şahsi bir hakaret içermemek şartıyla. Ondan sonra Hazreti Muaviye'yi sevemem. Şimdi bu Muaviye'yi sevemem meselesi sıkıntı. Yani Ehl-i Sünnet'e göre sahabe hakkında sevemem ifadesini kullanmak caiz değil. Bütün Ehl-i Sünnet'e göre. O Şemsettin Yeşil vardı mesela. Vaiz idi, İstanbul Merkez Vaizi'nin. Çok da hatip, acayip konuşurmuş falan. Cuma hutbesini okurken ikindinin vakti girermiş. Cuma kaçarmış. Bir kişi de kalkıp Cuma kaçtı Hoca Efendi diyemezmiş. Öyle bir konuşurmuş ki. Ben de falan öyle hatiplik yok. Siz hemen namaz geçiyor hoca. Oradan biri bağırır bana. Helal olsun böyle cemaati olana. Çünkü namaz geçer mi ya? Namaz geçene kadar hoca konuşursa oradan biri de diyecek de ha. Haccacı zalim miyim ben? Haccacı zalim bir hutbe okurdu, içinde olurdu ya. Kaç tane insan var orada, biri çıkıp korkudan neden? Ölüm var, orada caiz. Orada caiz, ölüm var hemen idam. Sahabe mabe hepsini kesti. İdam. Ha şimdi Haccacı zalim değilse başındaki hutbe okuyan, Hoca Efendi namaz geçiyor demek lazım yani. Bizim hoca çok büyük evliya, namaz geçse o bilir. Ama takvim burada, saat burada, daha geçiyor. Evliya mevliya, adama da söyleyeceksin, daha namaz geçiyor. Yani böyle durumlar. Şimdi o öyle bir hatipmiş yani, etkisi milleti, tabi resimleri de vardı internetlerde, tabi şövalye yüzükler falan, yakışıklı adam. Seyit olduğu da söyleniyor. Allah Teala taksiratını affeylesin. Ben Ehl-i Beyt ve Seyit olduğu zaman biraz dikkatli konuşurum. Ama ve lakin Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri, İstanbul Müftüsü, Ehl-i Sünnet'in kalesi ne yaptı? Onun vaazlık vesikasını iptal etti. Niye iptal etti? Muaviye Efendimiz hakkında ileri geri konuştuğu için. Çünkü sahabedir. Sahabe hakkında konuşmak bize yasaklandı. Faziletlerine dair hadis-i şerifler de var. Ne yapacağız şimdi? Peygamberden sonra bunlar dinden döndü diyorlar. Şialar diyor onu. Onlara bakarsan sahabeden 10 bin kişi kalmış. 100 bin kişi hep dinden dönmüş. Böyle bir şey olabilir mi? Bütün Kur'an, hadis, bize rivayetler onlardan geldi. 100 bini bunun sonradan dinden döndüyse, bunun öncedenki rivayetleriyle nasıl amel edeceğiz? Herkesin kafasını

eserlerde sonradan döndüğüne dair bir beyanı olmayınca millet neye itibar eder? Kitabında kalana ve konuşmasında kalana itibar eder. Bu da bir sorun. Onun için hocaların mutlaka dönüş yaptıkları zaman Allah'la arasındaki tövbenin haricinde bozduğunu düzeltmesi, gizlediğini beyan etmesi ve açıklaması farz. Aksi takdirde onun tövbesi kabul olmaz diyor. Çünkü neden? Millet bozuldu onunla beraber. Allah Teala bozulmaktan muhafaza eylesin. Yoldan ayrılmaktan muhafaza eylesin. Ehl-i sünnet çizgisinde sabit kalmayı nasip eylesin. Kin, nefret yok, adavet yok, düşmanlık yok, şahsi hakaret yok. Tamam, bunlara varız. Ama bazı meselelerde de hassasiyetler konuşulmadan da olmaz. Ve bazen isim vermeden de mektup adrese gitmez. Mektup adrese gitmez. Ehl-i sünnetin üç temel prensibi vardır. İyi kötü her imamın arkasında namaz kılın. Sallu halve kulli berim ve facir. Sallu ala kulli berim ve facir. İyi kötü herkesin cenaze namazını kılın. Yani Müslüman olduktan sonra. Ve cahidu ma'a kulli emirin berim ve facir. İyi kötü her komutanla beraber cihada gidin. Bu hadisten dolayı Ebu Ayyub el-Ensari komutanın çok takva olmadığına falan bakmadı. Çünkü İstanbul'da gömülmek istiyordu, hadis var diye müjde. Geldi. Diğer sahabe de geldi. Ona bakarsan İbn Abbas da geldi. Radıyallahu anh, Hasan Hüseyin de, Hazreti Hasan Efendimiz de geldi. İbn Ömer de, hepsi geldi İstanbul'a. Komutan Yezid'di. Ama o zaman Yezid öyle bozuk değildi yani. İçinde bozukluk varsa da babası zamanında onları açığa vermiyordu. Babasından sonra bu adam sapıttı, bozuldu. İmam Rabbani kafir demiş diyenler var diyor, öyle demedi. Doğrudur, İmam Rabbani kafir demiyor. Ama İmam Rabbani diyor ve ma fa'alehu Yezid lem yef'alü küffarul efrenç. Yezid'in yaptığını Frenk gavuru yapmadı diyor. Gavur demiyor. Frenk gavuru yapmadı. Şimdi Yezid'e lanet caiz değil meselesi. Taftazani ehli sünnet alimidir. Ona da yardım edenine de küllüsüne lanet okuyor. Ehli sünnetten lanet okuyanlar var. Ekserisi okumuyor. Emalide, itikatta. وَلَمْ يَلْعَنْ يَز۪يدًا بَعْدَ مَوْتٍ سِوَ الْمِكْسَارِ فِي الْإِغْرَاءِ غَالِ. Yani fitne fesat çıkartmak isteyenler Yezid'e lanet okuyor. Çünkü ölmüş gitmiş. Allah hesabını versin. Lanete lüzum yok. Diyen taraf da vardır ki Ehl-i Sünnet'in çoğunluğu bu yöndedir. Ama lanet okunmaz demek, laneti hak etmiyor demek değildir. Ehl-i Sünnet'in usulü şudur. Eğer Kur'an'da ve hadiste kafir olduğu, öldüğü sabitse ismen lanet okunur. Ebu Leheb gibi, efendim Ebu Cehil gibi, yine de Ebu Leheb'e çok okumak uygun değil. Neden? Ebu Leheb Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasıdır. Ondan sonra biliyorsun pazartesi günleri parmağından su içiriliyor, cehennemde bile azabı hafifletiliyor. Ondan sonra Ebu Cehil'in oğlu sahabe oldu. Hazreti İkrim'e Efendimiz. Sonra baktılar, Ebu Cehil'in oğlu, Ebu Cehil'in oğlu. Ne kadar zor bir durum ya. Sahabe oldu, bütün millet Ebu Cehil'in oğlu diyor. Adam ne yapacak şimdi? Gel dedi, ya Resulallah dedi, babam ne ettiyse etti de hep Ebu Cehil'in oğlu, ben rahatsızım şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, la tüzül ahiyâ bi sebbilen var. Ya ölülere sövüp de dirilere eziyet etmeyin. Yani şimdi Ebu Cehil'e de lanet okumaktan ne fayda var? Hani şimdi mesela Ebu Cehil'e lanet okursan 10 sevap var dense, sen de 10, 100, 200 git. Ama Ebu Cehil'e lanet okuyana bir sevap diye bir hadis yok. Tabii ki Allah kabrini ateş doldursun. Ama ve lakin şimdi yani lanet diye bir ibadet yok yani. İbadet çeşidi değil yani. Bu sefer ne diyor? Ölülere söverek dirilere eziyet etme. Yani Ebu Cehil'in oğlu sahabe Akrime radıyallahu anh. Ama ne diyor? Yani Ebu Cehil'e sövmeyin de demiyor da bak genel konuşuyor. Çünkü ölülere sövüp dirilere eziyet etmeyin. Bu ince bir şeydir. Yani Ebu Leheb meselesinde de böyle bir şey düşünmek lazım. Amcası olması. Efendimiz doğduğunda cariyesini Süveybe'yi azat etti, sevindi falan. Sonradan yanlışlıklar etti. Cehenneme odun oldu. Ayrı dava. Artık biz ona dua edecek bir halimiz de yok. Ama lanet kime caiz ismiyle? Ancak Kur'an'da sünnette kafir olarak öldüğü sabit olan Firavun gibi, Karun gibi, Haman gibi ayetlerde geçenlere. Ayet hadiste geçmedikten sonra diyelim ki dünyanın en büyük gavuru. İsmen lanet, ismen lanette sorun var. Niye diyor? Çünkü belki son nefesinde iman nasip olmuş ve hidayet nasip olmuş olma ihtimali var. Senin de bunun hakkında bilgin olmaz, gaybı bilmezsin.
O zaman

0: anda bu şey yanlış olur. Onun için sen dersin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Allah'ın laneti kafirlerin üzerine olsun. Kur'an-ı Kerim'de geçen tabirler bunlardır. Genel mana vermek icap eder. Özele indirgememek icap eder. Yani şahıs manası vermemek lazım. İsim söylememek lazım. Yani Yezid'e lanet caiz değil diyenler niye diyor onu? He? Nasıl öldüğünü bilmiyoruz imam. Ama çok tehlikeli rivayetler var hakkında. Çok kötü haller var. Zaten namazsız, abdestsiz, içki miçki onları bırak da. Çok daha kötü şeyler söyleniyor. Ama bu siyer kitaplarıdır. Tarihten geliyor. Böyle de nakil var, böyle de nakil var. Tabii ekseriyet kötülüğünü söylüyor. Ama öyle ki nasıl öldüğünü bilmediğimizden ismiyle lanet caiz değil ehli sünnet demiştir. Demiştir ama ehli sünnetten ismiyle de lanet eden var mı? Var koca Taftazani. Birçok alimde ismiyle lanet eden vardır. Dolayısıyla İmam Rabbani de diyor ki lanette duraklama varsa ehli sünnetin genel prensibinden dolayıdır. Yoksa Yezid lanete müstahak değil anlamında değildir. O zaman bir lanet okuyalım. Nasıl okuyalım? Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve Ehl-i Beyt'i o sabilerle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parçalarını, reyhanelerini, güllerini kimler şehit ettiyse, kimler razı geldiyse, kimler zerre kadar iştirak ettiyse, kimler uzaktan da olsa oh oldu dediyse Allah hepsine lanet etsin.
1: Amin.
0: Amin. Ehl-i sünnet burada işte. Ehl-i sünnet burada. Lanet de okuyoruz yani. Öyle hepten lanet okuma, beddua etme, kim ne yaparsa yapsın, bir vurana bir daha buradan. Öyle bir şey de yapmıyoruz yani. Ama işte o isim meselesinde de bir hassasiyet vardır. Ben ara sıra kaçırırım ipucunu ama tabii Taftazani falan ehl-i sünnet diğer ulemadan dolayı kaçırırım. Dayanaksız kaçırmam yani. Ama şimdi İmam-ı Rabbani de frenk yavuru yapmadı dediği zaman bu ne büyük söz. Bunu doğru anladım. Şimdi Yezid şöyle fetihler yaptı. Yezid'e haksızlık ediyoruz. Yezid şöyleydi, Yezid böyleydi. Bu da abartı olur. Mesnetsiz olur, dayanaksız olur. Bunu kabul etmemiz de mümkün değildir. Çünkü yani İmam-ı Rabbani mektubatı ortada yani. Bundan dolayıdır ki ifrat, tefrit ya ileri ya geri Allah ortadan gitmeyi nasip eylesin. Çünkü iki tarafta sıkıntıdır. İstikamet ortadadır. Yani ehl-i sünnet hep orta gitmeyi tercih etmiştir. Velakin efendim kardeşim çok gündem değişiyor. Her dakika bir mevzu çıkıyor. Bir de tarihi mevzular gündeme ikide bir atılıyor. Milletin ilmi seviyesi yok. Onun için bir de haşa Hazreti Muaviye'yi Yezid'i konuşurken katıyorlar. Allah muhafaza etsin. Yani Muaviye adında bizi hiç kimse Osman'da takmamış, kimse de ya sadece Hazreti Muaviye'nin adı değil ki de Muaviye bin Hayde var. Sahabede başka Muaviye'ler de var. Tabiinde dolu Muaviye var. Yezid deyince Yezid dolu var. Sahabeden Yezid var. Zannedersem Hazreti Ömer'in kardeşi olabilir. Yezid ibn Hattab. Yani daha birçok Yezid var. Sahabede Yezid var. Bedir ehlinde kaç tane Yezid var? Yani Yezid ziyadeden, bereketten geliyor. İsim lügat manasında kötü değil. Ama tabii öyle uğursuz bir adam ki ismi öyle bir berbat etmiş ki artık kimse çocuğuna takamaz hale gelmiş. Takamaması da normal çünkü karşıdan da kalkıp vay Yezid diye sana söver. Kimse de çocuğuna sövdürmek istemez. Ondan dolayı sorun var. Ama ismin kendisinde sorun var mı? He? Yok. Araplarda dolu Muaviye var. Yani isim olarak yeni çocuklara veriyorlar mesela. Bir sorun yok ehli sünnetçi. Türkiye'de yok. Yoksa sorun var. Yoksa sorun var. Bizim bir ehli sünnet görünen, ben de Hanefiyim diyen biri de kalkmış çıktı ne diyor? Maalesef Araplarda var maalesef. Ya tamam da Muaviye zaten Resulullah'ın duasını almış bir sahabi. Ondan sonra dolu sahabenin ismi niye maalesef canım? Niye maalesef yani? Ha Yezid dersen hakikaten sorun zaten. Onu isim olarak sorun yok ama uğursuzluğu ismine sirayet etmiş. Dolu mesele var. Tabi biz de güncele çok girmek istemiyorum. Güncel konulara girmek istemiyorum ama bunlar güncel değil idi. Bunlar günü geçmez kısımdan. Ehl-i sünnet itikadıyla alakalı. Ama bunları bilmeniz lazım. Aksi takdirde biri bir şey diyor. Vay anasını Yezid'e haksızlık yapıyoruz. Yezid de iyi adammış be. Yezid'e iyi adam demek için yani. Hiçbir şahit bulamazsın hiçbir kitapta. Hiçbir şahit hiçbir kitapta bulamazsın. Ama Ebu Eyyub el-Ensari de onunla geldi. Ebu Eyyub el-Ensari cenazesini kıldırdı demek. Bu delil midir? O zaman Hazreti Muaviye sağdı zaten. O zaman da bunun rengi meydana Çıkmamıştı bunun hainliği, sonra çıktı. Ya bu çok normal bir şey değil mi? Babasının ölümünden sonra sapıtan az mı var yani? Dolayısıyla bunları birbirine katıp karıştırmamak lazım. Ey velvelet, ey oğul! Ve minelleyli ve teheccüd bi. Gece kalk, teheccüd kıl. Uyan Kur'an'la, bihi Kur'an'la uyan. Emrun, bu Allah'ın emri mi? Emridir. Tabi Resulullah'a teheccüd namazı nedir? Farzdır. Bize ne oldu? Kuvvetli sünnet oldu. Ve bile sahârihum yestağfirûn. Seher vakitlerinde istiğfar ederler. Seher ne zaman? Seher imsaktan evvel. Yani teheccüde kalkman lazım ki seher olsun. Çünkü gün doğduktan sonra seher olmaz. Seherlerde af isterler. Şükrün. Bu da nedir? Şükürdür. Yani istiğfar etmek, efendim seherlerde kalkıp Allah'tan af istemek, yaratılma nimetine, bu sonsuz nimetlere şükür. Vel müstağfirine bile sahar. Seher vakitlerinde af isteyen kullarımı met ederim. Zikrun. Evet. Zikir manası taşıyor, şükür manası taşıyor, emir manası taşıyor. Yani amel etmek lazım. Geceleri gafil olmamak lazım diyor. Geçen dersin devamı bu. Kale Nebi Aleyhissalatu Vesselam. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Selâfi esfâd yuhibbühallâhu teâlâ. Üç sesi Allah sever. Savtü dik, horoz sesini. Niye horoz sesini sever? Çünkü horoz öttüğü zaman ne yapın? Sebbihû. İzâ semîtum sıyâhad dîketi fesebbihû. Horoz sesini duyarsanız Sübhanallah deyin. Feinne arâet meleken. Çünkü melek görmüştür. Mutlaka melek görmüş. Duan da kabul oluyor. O anda ne istersen. Evet. Ama sizin horozun ayarı kaçmış, her dakika bağırıyorsa meleksiz falan, onu bilmem. Ama normal horozlar böyle. Zaten hep seherlerde öterler. He? Seherlerde öter. Ve savtüllezî yekmeul Kur'an. Kur'an okuyanın sesi. Kur'an okuyan kişinin sesi. Kur'an okurken, evet, hele ki bir peygamber okursa, Allah Teala diyor, bir peygamber güzel sesli, makamlı Kur'an okursa veya işte eski peygamberler Tevrat okuyor, İncil okuyor. Allah Teala onu dinlediği gibi hiçbir şey dinlemez diyor. Kainatı oradan dinliyor ya. Evet. Ve savtül müstağfirine bile sahar. Bir de seherlerde kalkıp teheccüd vaktinde imsaktan yarım saat evvel bile kalksan. Şimdi 5:30'a gitti, belki de geçti mi bilmiyorum. Yani 5:20 geçe. 5'te bile kalksan bir abdest, 2 rekat namaz, bir istiğfar, bu kadar ayetle amel etmiş olursun. Kaç ayet var hakkında ya? Yani 5'te bile kalksan, yani 20 dakika içinde bunlar yapılabilir. Seherlerde istiğfar edenlerin sesleri tabii kimsenin duymadığı, görmediği yerde gösterişsiz bir vaziyette. Kale Süfyan-ı Sevri rahimeullah. Süfyan Sevri Hazretleri buyurdu ki İnnallâhu Teâlâ خَلَقَ رِيْحًا تَوُبُّ وَقْتَ الْاَسْحَارُ. Allah Teala seher vakti esen bir rüzgar yarattı. Hakikaten seher yerleri de, seher vakti özel rüzgarlar eser. O saate kadar rüzgarsız dursa hava, o saat rüzgar eser. Bir de hayvanlar da başlıyor ötmeye falan. تَحْمِلُ الْاَزْكَارَ وَاِسْتِغْفَارَ. O rüzgar zikirleri ve istiğfarları taşıyor. Rüzgar alıyor ağzından çıkanı, götürüyor. Nasıl ki aldığı Süleyman Aleyhisselam'a götürüyor ya, adamın, bahçede çalışan adamın şeyini, tesbihini. Rüzgar ne yapıyor? Mesela rüzgar sesi alsa, sen ne kadar uzakta olursan ol, senin kulağına getirse uzaktakini duyarsın. Rüzgar ne yapıyor? O rüzgar Melik-i Cebbar, Yüce Rabbimize zikirleri ve istiğfarları taşıyor. E tabi Allah'ın rüzgara ihtiyacı var mı? Yok, ama o rüzgar berekettir. Meleklere gidiyor, melekler şahitlik yapıyor. Bütün uğradığı melekler onu yazıyor. Ve Mevla kabul buyuruyor. Ve kâle eyzâ, yine Hazreti Süfyan buyurdu ki İzâ kâne evvelül leyli, gecenin başı olduğu zaman, yani şimdi bu saat işte saat 12'lerde falan, münâdî münâdîn tehtil arşi, arşın altından bir melek münâdî sesleniyor. Elâ liyekumil âbidûn, abidler kalksın. Abid ne demek? İbadete düşkün adamlar. Kalksın, vakti geldi. Fekûmûne, hemen kalkıyorlar. Ve yusallûne, kılıyorlar maşallah. Allah dilediği kadar kılıyorlar. Mübarek. Bir saat, iki saat, üç saat kılanlar var. Efendi Hazretleri saatlerce kılar. Herkes kılar bitirir şipşak. Öyle derse oturur, derste de dalar gider. Bir uyanır bakar, efendi yine ayakta. Bir daha dalar, yarım saat geçer, bir daha bakar, efendi yine ayakta. İki saat, üç saat. Kılar. Abidler. Sümme yünâdî münâdî fî şatr-ı leyl. Gecenin tam yarısı olur. İşte şimdi bilmem, ikiler falan mı oluyor? Belki de. Elâliyekumul kânitûn, kunut edenler, yani dua ehli. Onlar kalksın diye melek nida eder. Ve kumun, onlar da kalkarlar. Ve usallûle seher, sehere kadar, seher vaktine kadar kılarlar. Seher vakti de yani imsa bir saat kala. Şimdiki dört buçuk gibi. Onlar da o zamana kadar kılarlar. Şimdi herkes demek otomatiğe bağlanmış. Öyle şu saatte bu saatte kalkarım kılıyorum diyorsun ama öyle değil işte. Manevi makamın neyse ona göre kaldırılıyorsun yani. Feydâkâne sehar, seher vakti oldu. İşte imsa az kaldı. Münadî münadîn, bir münadî sesin. Elâliye gumul müstagfirûn, istiğfar edenler kalksın. O saat tam istiğfar vakti. Fekûmûn ve estağfirûn. Onlar da kalkarlar. Estağfirullah el-azîm ellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûm ve etûbü ileyh sübhânehu. Vesair istiğfarlarla meşgul olurlar. Feydâ tâle'el fecrû. Fecir doğduğu zaman, yani fecir dendiği zaman bu gün doğumu, ha, imsak olduğu zamanı söylüyor. Güneş değil. Elâliyekumul gâfilûn. Gâfiller kalksın. Gâfiller kalksın. Bunlar kim biliyor musun? Sabah namazda kalkanlar. Kalkmayanlar, onlara nida bile yok. Onlar nasıl kalkarsa kalksın. Fekumun, gün doğduktan sonra, yani güneş değil. Diyelim 5:20 geçti, imsak oldu. Ondan sonra kalktın sabah namazına. Sana ne diyorlar? Gafiller kalksın. Gece namazını kaçıran gafildir. Fekumun min furuşim, onlar yataklarından kalkarlar. Kelmev teanüşirû min kuburîm. Mezarlarından kalkan ölüler gibi. Sabah namazına kalksaydı, çok dinç ve güçlü olur. Zaten hadis-i şerifte diyor ki güneş doğduktan sonra kalkanlar akşama kadar esmaha habiten nefsi keslan, ruhu pis ve akşama kadar tembel, hiçbir hareketinde başarılı olamaz. Böyle. Yani iki saat istihare yapacak. Gideyim mi geleyim mi adım atamaz yani. Ama sabah namazına kalkan adam hakikaten dinç oluyor. Bu denenmiş. Tecrübeyle sabittir. O günündeki hareketler hep verimli olur. Ama tabii ki teheccüdü kaçıran da, yani Efendi Hazretlerimizden de duydum ki bütün meşayih, bütün evliyaullah ittifak ettiler. Teheccüd namazına kalkmayanın kalbi ölüdür. Yani tasavvuf manasında, tarikat manasında, hani Allah'a giden yolda ilerleme seyri sülük anlamında, hani manevi yollardaki akabeleri, tehlikeli geçitleri geçeyim anlamındaki gayretli olanlar teheccüdü kaçırırlarsa kalpleri o gün ölü olduğunda ittifak vardır. O gün motoru çalıştıramazlar. Kalp harekete geçmez. Ama iki rekat teheccüde kalkmış olsa yine en azından abid, kanit, müstagfir gibi güzel medih sıfatlarından birine dahil ve nail olur. Öbür türlü gafil diyor. Allah'ım bizi gafillerden olmaktan muhafaza. Amener Resulü'yü okumayı ihmal etmeyin. Tembel olduğunuzu biliyorum. Nereden? Milleti nasıl bilirsin demiş. Kendim gibi demiş. Tembel olduğunuzu biliyorum. Size de tembelliğin çarelerini öğretmeye lüzum yok. Siz benden ne biliyorsunuz? Ama size iki tane şey söyleyeyim. Teheccüd namazına kalkamayacağınızı anladıysanız, yok kalkacağım, numara yapma. 3 tane saat kurdum. Sen onların hepsini kapatmayı becerirsin. Telefonun alarmlarını kapatmayı becerirsin. Vay anasını, nasıl da kapatmışım, hiç farkında değilim. Bir de sabah yalanları da becerirsin. Bunları konuşmayalım aramızda. Biz 40 kişiyiz demiş, birbirini biliriz. Bu oyunlar nefis. Hepimiz de neler etti bize. Bunları geçelim. Teheccüde illa kalkın. Kalkamayacağınız şüpheniz var veya garantilemek için. 2 şey tavsiye ediyorum. Bunu da size babanız yapmaz. Bu hayrı da size babanız yapmaz. Men karas ayeteyni min ahiri suretil bekarati kefetahu. Bekara suresinin sonundaki 2 ayeti okuyana o 2 ayet her şeye kafi gelir. Şimdi bu hadisin şerhi 2 türlü, burada tam garanti vermiyorum. Çünkü ayette her şeye kafi gelir diyor. Hadiste, ayette diyorum. Hadis-i şerifte bu 2 ayet kafi gelir. Ne demek kafi? Yeter, kafi. Yalnız bazı şarihler, hadisi şerh edenler, o geceki böcek, akrep vesaire, afat, felaket, musibet, deprem, yelsel, onlara karşı korumaya yeterli olur demiş. Bazı hadis şarihleri, geçmiş büyük ulema, gece namazına bile kafi gelir demiş. Ama şimdi burada gece namazına kafi gelir hadisin metninde yok, şerhte var. Şerhte de birkaç mana olunca bu ihtimale girer. Ama bu bir defa garanti olsun diye bunu bir defa mutlaka okuyun. Zaten Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki aklı başında olup da o üç ayet koyuyor. Bir üstten lillahi mafis semavattan geliyor. Bakara'nın sonundaki üç ayeti okumadan yatan bir akıllı olabileceğini tahmin etmiyorum diyor. Hazreti Ali'nin sözüdür. Onu mutlaka yapın. Hani amene Resulü yetsin. Tamam iki. İki ayet. Esas şunda lafız sarihtir. Hazreti Osman Efendimiz'in rivayetidir. İki rekat gece namazına niyet edin. Uyuyup uyanmazsan teheccüd namazı olmaz. Diyelim ki bir gece sabaha kadar ibadet ettin. Teheccüd olmaz o. Ama teheccüd yerine ne olur? İmam-ı Azam hiç teheccüd kılmadı mı o zaman? Yatsının abdestiyle sabaha kıldı 40 sene. Teheccüd kılmamış olabilir. Teheccüd şart yok ki. Uyumayan da ne kılacak? Gece namazı kılacak. Uyuyup uyanırsa teheccüd olur. Uyumadan kılınanın adı ne olur? Kıyamul leyl gece namazı olur. Aynı fazileti var. Siz yatmadan evvel iki rekat kılın. Eğer hafızsanız veya ezberleyebilirseniz mutlaka tavsiye ediyorum. Ali İmran suresinin sonundan 10 ayet. Estağfirullah. İnne fî halkis semâvât vel ardan başlıyor. Tâvettekullâh leallekûm tüflûn. 1,5 sayfadır Kur'an'da. Ezberleyebilirsiniz. Hafız olmaya lüzum yok. 1,5 sayfa. 600 sayfayı ezberleyin demedik. Bu 1,5 sayfayı eğer ezberleyebilirseniz inne fî halkis semâvâttan başlasanız La yegurrenneke'ye kadar. Festecabenin sonunda oraya kadar. Birinci rekat. La yegurrenneke tekallübül lezinneden aşağı. İkinci rekat. Böyle okursanız bu Hazreti Osman Efendimiz bunu kütübelehu kıyamu leyletin. Bir gece yatsıdan akşamdan sabaha kadar ayakta namaz yazılır. Hocam ben bunları ezberlemem zor. O zaman gece namazına niyetle bildiğiniz sureyle kılarsınız. Namazdan sonra Kur'an'ı açıp bu 10 ayeti mutlaka okuyun. Kur'an okumayı da biliyorsunuz herhalde ya. Şimdi Kur'an okumayı da bilmeyene ben ne yapayım ya? Birine okut dinle o zaman ne yapayım ya? 10 ayeti mutlaka okursanız inşallah o gece kıyam sayılır. Teheccüde de kalkmaya gayret edersiniz inşallah. Allah nefislerimizdeki tembellikleri izale eylesin. Amin amin. Bir hürmet Taha ve Yasin.
1: 11. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Oğul dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
1: geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
6: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
7: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevi'ni kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevi'ne siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
0: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var, kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
8: büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153 SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Merakla beklenen kitap çıktı.
10: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
9: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Burs verdiğiniz hafızı hızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
12: Şura Fıkıh Kurulumuz, yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
10: Alaeddin Efendi babamızın kelamıdır, din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
14: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
15: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
2: İcir
15: sunar.
2: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
16: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin doğumuyla ilgili rivayetlere gelince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer insanlar gibi bildiğimiz vaziyette doğmadı. Yani doğduğunda başkalarının anne karnından çıkarken çocuğun üzerinde ne olur? Pislik olur, bulaşık olur, irin olur. Mutlaka o rahimden gelen, içinde bulunduğu ortamdan bazı şeylerle birlikte çıkıyor. Onlar da temiz bir şeyler değil tabii ki. Temiz bir şeyler değil içeriden çıktığı için. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ben doğurdum diyor. Amine validemiz, فَوَلَدْتُ نَظِيفًا tertemiz idi. وَلَدْتُ كَمَا يُولَدُ السَّخْلُ مَا بِهِ قَذَرُونَ Tertemiz olarak çıktı ve doğar doğmaz yere eliyle kendisi oturdu. Bu onun sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerindendir. Ondan sonra biliyorsunuz konuştu. Konuşmalarında zikirler yaptı. Bu yaptığı zikirler arasındaki rivayetlerde büyük muhaddis İbn-i Sebu' Şifa-ı Sudur sahibi, Suyuti de ondan alıyor. En eski bu hususta hasais yazan İbn-i Sebu' radıyallahu anh buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beşiği meleklerin sallamasıyla sallanıyor. Geliyorsun bakıyorsun komşu geliyor. Şimdi daha öyle otomatik beşik bile görmedim yani o kadar. Halbuki düğmeli mühmeli elektrikli bir şeyler çıkartmışlardır belki, ben görmedim. Komşu geliyor, bakıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beşikte yatıyor. Yeni doğduğunda sallanıyor. Amine validemize dönüyor diyor ki, ne istiyor bu? Ben de bilmiyorum diyor. Ama biliyor aslında. Ama Amine validemiz melekleri de gördü doğururken. O hususta da hadis-i şerif var. Ama meleklerin sallamasıyla sallanıyordu ve ilk konuştuğu söz. Şimdi ilk konuştuğu söz hakkında 3-4 rivayet var. Adam 90 yaşına gelmiş bu sözü daha söyleyemiyor ya. Millet ne hale gelmiş ya. Hele ki bizim çocukluğumuzda bize söyleyecek halimiz yoktu. Ama hiç olmasa biraz aklımız başımıza geldi, söylüyoruz. Birinci rivayet. Allahu ekberu kebira velhamdülillahi kesira. Ben nasıl söyledim? Aynı söyledi. Yani yeni çocuk doğmuş diye böyle mırıldanma değil, net bir sesle söyledi. Fakidi'nin rivayetine göre Celale Rabbi Rafi'a, Yüce Rabbimin celalini, büyüklüğünü zikrederim buyurdu. Bazı rivayetlerde de Allahu Ekberu Kebira Velhamdülillahi Kesira'nın sonunda ve Sübhanallahi Bükraten ve asıyla, bunların her birerlerinin hadis kaynaklarında yerleri zikredilmiştir. Yere düşer düşmez başını kaldırdı, fasih ve beligh bir lisan ile söyledi ki, La ilahe illallah ve inni Resulullah. Ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Siz ve inni diyemezsiniz, siz Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. Ve inni derseniz bir yerlere gidersiniz yani. Onun için biz Muhammedur Resulullah diyoruz. Resulullah Efendimiz kendisi için ve inni ben diye hitap etti. Ondan sonra Halime validemiz biliyorsunuz bir ameliyat oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki melek geldi. Beni Saat yurdunda Mekke'ye uzak mesafede süt annesi Halime validemiz yanındayken onu bir kayanın üzerinde yatırdılar. Göğsünü ameliyat ettiler, kalbini çıkarttılar. Kalbinden şeytanın nasibi olan vesvese verdiği pıhtıkanın yerini çıkarttılar. Hepimizde var o işte, vesveseden kurtulamıyoruz. Ondan sonra yeniden diktiler, kapattılar. Yanındaki çocuklar bayıldılar, ayıldılar. bütün Halime validemiz de çok korktu. Yanımızda emanettir dedi. Kim geldi buna, ne yaptı? Onda melekleri falan anlayamadı. 13'ün doğru aldı götürdü. Cinler, şeytanlar musallat olur, bir şey olur, kaçırırlar, götürürler. Ben bu vebalden kurtulamam dedi. Mekke'ye geldi. Ve Amine validemizi ziyaret etti. Amine validemiz dedi ki, niye getirdin dedi. Sen ona çok düşkündün dedi. Mekke'de veba var, salgın. Onun için vebadan korkuyorum dedi. Keşke orada, sizin orada salgın, hastalık yok. Orada biraz daha durdursaydın dedi. O da dedi ki, vallahi ben ondan bıkmış değilim. Başına bir şey gelecek, cinler falan çarpacak diye korkuyorum. Böyle böyle böyle bir olay yaşadım dedi. Evvela dedi ki, işte ben telef olur, kaybolur, kaçırırlar, göçürürler falan. Amine validemiz dedi, sen onlardan korkmasın. Sen başka bir şey gördün, o gördüğünü anlat. Bana doğrusunu anlat dedi. O zaman Halime validemiz anlatıyor. Ben ona kayanın üzerinde onu baygın vaziyette buldum diye anlatınca Amine validemiz dedi, efe tekavveft aleyh şeytan, cinlerin, şeytanların ona musallat olabileceğinden mi korktun? Kella vallahi mali şeytani aleyhim sebil. Ya nasıl bir anne ya, şu şuura bak. Hiç o zaman şeriat gelmemiş, bu son şeriatımız gelmemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha çocukluk halinde bu ilimleri nereden biliyor ya annesi? Şeytanın ona yolu yoktur dedi. Mesela şeytanın sana yolu var, bana yolu var, herkese yolu var. Şeytan herkese atara atar, gidere gider yani, şeytan yapar yani. Ama peygamberlere yapamaz. Bak diyor, şeytanın ona yolu yoktur. Ve inneli büneyye leşeğenem, benim oğlumun çok büyük şanı olacak. O zaman neyi anlattı? Dedi ki, ben onu doğururken şöyle şöyle şöyle şeyler yaşadım. Onun için onda yani harikulade olaylar, mucizeler var. Sen onu merak etme. Hayırla, Allah yol selameti versin dedi. Ve Halime validemizi Mekke'den yolculadı. Bu hadis-i şeriflerin isnatları var, sıhhatleri var, beyanları var. Şimdi teberrüken her sene okuyoruz. Yine bereket olsun, bu hadis-i şerifi okuyalım. Bu hadis-i şerifi Ebu Nuaym İsfahani, İmam Neysaburi ve birçok muhaddis tahric etmiştir. Kâlet Âminetü radıyallahu teâlâ anâ. Âmine validemiz buyurdu, anlattı. Çünkü Âmine validemizin yanında sonradan kadınlar geldiler. Ondan sonra insanlar sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğurduktan sonra 7 sene Âmine validemiz yaşadı. Bu 7 sene zarfında bütün insanlar bunu soruyordu, soruşturuyordu. Çünkü öyle mucizeler zuhur etti ki Kâbe secdeye kapandı, kalktı. Gece vakti bunu da görenler oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dedesi de bunu gördü. Onun için yani fil senesi, Ebrehe geldi, fil ordularıyla Kâbe'yi yıkmaya geldi, Ebabil kuşları onlara, nerede görülmüş yani, koca bir fil ordusu kuşların gagalarındaki senkükilden, sitçilden ateş parçası olmuş taşlar. Yahu ateş yanıyor, attığı zaman filin üstüne oturmuş adamın miğferi var. Miğferden giriyor ateş, oradan adamın başından giriyor, oradan adamın midesinden geçiyor, oradan makatından çıkıyor, hepsini yakıyor. Adam küt aşağı. Oradan deveye giriyor, oradan deveyi yakıyor, küt aşağı deve gidiyor. Bu kuşun ağzında bu ateş nasıl duruyor? Kuş yanmıyor. Elem tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Bu neyi anlatıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğum senesi, fil senesinde doğdu işte. O zaman böyle takvim cahiliyet devriminde yoktu. 1250-1500, 5000 sene olmuş Adem aleyhisselamdan, 7000 sene olmuş falan, öyle bir şey yok. Olaylarla anıyorlar. Olaylar ne? Fil senesi. Fil senesi çok büyük bir takvim oldu. Çünkü neden? Yani mesela o diyordu, fil senesinden 3 sene sonra doğmuşum. Öbürü diyordu, fil senesinden 10 sene evvel doğmuşum. Takvim böyle gidiyordu. Çünkü böyle bir şey görülmüş mü? Dünyanın en büyük filleri gelmişler, ezecek geçecekler her tarafı, küçücük kuşlar onların ağzında küçücük efendim taşlar ama taş ateş. Hepsini fecalum kasfın mekül yenmiş, ekilmiş, biçilmiş, yenmiş, yutulmuş, bilmem ne edilmiş şeye çevirdi diyor Allah. Leşe çevirdi onları diyor. E şimdi bu kimin hatırına oldu? Herkes diyorlardı ki bu sene bir şey var. 7 sene kuraklık oldu. Mekkeliler gökle yerin arasını açlıktan duman görmeye başladılar. Duman. Hiçbir şey göremiyor çünkü gözünün feri gitti. Öyle bir açlığa tutuldular, efendim pislik yediler. Hayvan gübresi yediler. Ölmemek için. 7 sene. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne rahmine düştü. Her yer gül gülistan açtı. Yağmur var, bereketler, bolluklar. O senenin adına Amul Feth, fütühat senesi, açılım senesi ve iptihac, sevinç, sürur senesi. Ama bilmiyorlar ki Resulullah geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. 40 sene sonra peygamberliğini Mevla ona vahyedecek, o da ilan edecek. Bunların da çoğu iman etmeyecek. Ondan sonra Bedir'de nalları kopacak, geberecek, gidecekler. Başlarına bela olacak. Herkesin başına bela olmadı. Ebu Bekir'e rahmet oldu radıyallahu anh, Hazreti Ömer'e rahmet oldu, sahabeye rahmet oldu. Ama birçok akrabası da müşrik olduğundan onlara azap oldu. Mesele imanla kurtarırsın. Amcasıyım diye kurtaramazsın yani. Bu itibarla Amine validemizden gelen, giden herkes nasıl doğurdun, bu çocuk nasıl bir çocuktur, neler gördün, doğum anında neler oldu, bütün bunlar 7 sene herkes tarafından dillere destan oldu. Zaten o dönemde sahabe-i kiramdan da bazı kimseler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettiğinde kendisinden yaşlı insanlar da vardı. Yani onun doğumuna şahit olan, doğumunda bulunan insanlar da var. Dedesi yok muydu? Abdülmuttalip. 7-8 yaşına kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de dedesi vardı. E dedesi bütün bunları yaşadı. Kâbe'de tavaf ediyorum diyor Abdülmuttalip Efendimiz. Rebiülevvel'in 12. gecesi, kuvvetli rivayete göre 12 var, 8 var. Efendim, diğer rivayette İmam Nevevi sahihtir diyor. Bu iki geceden biri arasında ama işte 8'den 12 arasında kaç gece var? Şimdi ben diyor tavaf ediyorum diyor, bir de baktım diyor Kâbe diyor birden Kâbe secdeye kapandı, taşları devrilmeden. Nasıl oluyor? Şimdi bu bina diyelim taşlandı, Kâbe taştan, hep taştan. Şimdi burası betondan tabii. Evvelde böyle beton yoktu, hep taştan oluyordu binalar. Hiçbir taşı yıkılmadan secde yaptı, kalktı. E Kâbe nereye secde yapıyor? Biz Kâbe'ye doğru Allah'a secde yapıyoruz. 4 tarafından da dünyanın neresi olursa olsun Kâbe'nin bir tarafına isabet ettirerek kıbleyi buluyoruz. Mescid-i Haram'da namaz kılanlar nasıl kılıyor? Bu duvara dönen böyle dönüyor, o duvara dönen böyle dönüyor. Buradan da böyle dönüyor. Yuvarlak gelen yerlerde de hep şöyle dönüyor. Görmüyor musunuz Kâbe'nin etrafında resimleri böyle yuvarlak dönüyor? Çünkü Kâbe'nin yanında olan aynına isabet ettirmesi lazım yani. Biraz böyle gitse, en çok kıbleye isabet ettiremeyip namazı bozulanlar nerede bulunur? Mescid-i Haram'da Kâbe'de kılanlardan bulunur. Çünkü neden? Eskiden o çizgiler yoktu. Bir 81'lerde biz gittiğimizde. O çizgi olmayınca üst kat, orta kat, uzakta kalan dümdüz duruyor. Ama sen dümdüz, o kadar geniş yerin hepsi Kâbe'ye isabet etmiyor ki. Mesela Kâbe şuraya kadar. Buradan adam ki saf burada gidiyor şimdi. Kâbe'den çıktı şimdi şeyin. Ne yapması lazım? Böyle demesi lazım. Ama bizim hacılar ne yapıyor? O düz duruyor diye. Onunki denk geldi de düz duruyor. Bu da yandan, o da düz duruyor. Düz durunca ne oluyor? Karavanaya gidiyor. Anladın mı? En çok namazı kıbleye isabet ettiremediği için namazı bozulanlar nerede bulunur? Kâbe'nin içinde, Mescid-i Haram'da kılanlarda bulunur. İlla çizgilere bakacak. Şimdi kolaylık olsun diye çizgi yaptılar. O çizgi santim santim böyle açıyı kovalıyor, kolluyor ki her taraf ne yapsın? Kâbe'nin aynına isabet etsin. Mescid-i Haram'da kılan için kıble Kâbe'nin şahsıdır, aynıdır, zatıdır. Mescid-i Haram'ın dışında kılanlara göre Mescid-i Haram kurtarır. Mescid-i Haram'ın dışında haremde kılanlara. Haremin dışında olanlara harem kurtarır. Yani harem bölgesinin tümü. Onun için açıldıkça açılıyor. Ama yaklaştıkça sorun var. Çünkü neden? Kabe'nin metresi belli bir tarafından. Sen o tarafta durursan 4-5 metrenin, 10 metrenin dışına çıktığın anda hemen şöyle yapman lazım. Yapmadığın anda senin önün boş. Ne oldu? Namaz gitti. Taşları diyor. Şimdi Kabe kime secde yapacak? Biz Kabe'ye secde yapmıyoruz. Kabe'ye doğru Allah'a secde yapıyoruz. Kabe'ye doğru yönelip Allah'a secde yapıyoruz. Şimdi Kabe de Allah'a secde yapıyor. Herkes Allah'a secde yapıyor. Allah'tan başkasına secde yapılmaz. Ama şimdi Kabe'nin kıblesi neresi? Kabe'nin kıblesi neresi? Meselesi. Kaç milyarlık soru yani. İşte Kabe'nin kıblesi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem mevlid evi. Çünkü Abdülmuttalip ne diyor? Ben gördüm Kabe düştü, secdeye kapandı ama karşı tarafa doğru değil. Ebu Kubeş tarafına değil. Şam tarafına, Altınoluk tarafına değil. Mesfele tarafına değil. Dört tarafı var. Ne tarafa doğru Kabe secde yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evi ne tarafı? Cennetül Mala, kabristan tarafı. Safa'dan çıkıyorsun. Hemen Safa'dan çıkar çıkmaz biraz böyle geliyorsun Kabe'ye doğru. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu ev. Şu anda da kütüphane bahanesiyle falan Allah o evin yerini muhafaza etti. Tabii kitap bakma falan diye izin veriyorlar. Yoksa Mevlid'i kabul etmedikleri için Vehhabiler Mevlid evi olarak ziyaret etmek yasak. Ama biz önünde gittik yine bir resim çektirdik bereket olsun. Orada doğdu o evde. Hatta oda bile belli. Oda dahi yeri belli yani. Alimler biliyorlar. Bazı işaretler de koymuşlar kendilerine göre. Efendim Kabe ne tarafa secde yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğdu, doğar doğmaz ama dedesinin haberi yok torunu olduğundan. O gece vakti doğmuş, imsaha bir saat kala, yani imsak, oruç yiyorsunuz diyorsunuz, imsakta oruca niyet ediyorsunuz, daha yiyemiyorsunuz. İşte o fecir, imsak vaktidir. O imsaha bir saat kala ne demek? Seher vaktidir. Yani tam teheccüd vaktidir, duaların kabul olduğu vakittir. O bir saat kala Resulullah doğdu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dedesi de bekliyorlar tabii, hamilelik var, torunu olacak ama saatini ne bilsin? Zaten Amne validemiz eşi yok, vefat etmiş yani. Evde yalnız. Evde yalnız. O secdeden anladım diyor, sonra baktım bulutlar kapladı, sesler geliyor, nidalar geliyor, zikirler geliyor. Bütün alemler nura kap, ben şaşırdım kaldım diyor. Gayri ihtiyari Amine'nin evine doğru sürüklene gidiyorum. Geldim kapıya diyor. İşte kapıyı çalıyorum. Amine validemiz yeni doğum yapmış. Minare gibi adamlar çıktı. Üç tane, minare gibi. Baktım, Mekke'de de böyle adam yok, dünyada da böyle adam yok. Bunlar ne? Ya dedi, ben bu evin işte dedesiyim, kayınpederiyim, neyse. Giremez miyim? Kim kimi sokmuyor ya? Ben de şaşırdım. Dediler, dur! Mehla! Hatta tenkazı anhu ziyaretül melaike. Bütün alemler, gökler, yerler, melekler ziyarete gelmiş. Hele meleklerin ziyareti bitsin de sen de girersin. Bunları Abdülmuttalip Efendimiz anlatıyor. Sonra adam diyor ki, ya diyor bu Amine validemizin diyor doğum gecesiyle ilgili diyor, yok Ebu Nuaym, yok Beyhakî, yok şu bu kaynak veriyorsunuz ama kardeşim diyor, bu nasıl olacak diyor, Resulullah Efendimiz 40 yaşına peygamber oldu diyor, Amine validemiz diyor onun 33 senesini bile görmedi diyor. Resulullah Efendimiz doğduğundan sonra bile o gün Amine validemizle yaşayan toplumda Şifa Ebevar, Abdurrahman bin Avf'ın annesi, adı Şifa veya Şeffa, iki rivayet var. O sağ, o olayları yaşayan kadınlar sağ, Amine validemiz genç vefat etti, 20 küsür yaşında. Amine validemiz 80 yaşında ölme vefat etmedi ki. Amine validemiz vefat ettiğinde yaşıtları 20-25 yaşında hepsi. Onlar zaten 60-70 sene yaşadıklarında bütün sahabe onlardan rivayet edebilir. Hiç mi kafan çalışmıyor ya? Yani o zannediyor ki şimdi Amine validemiz herhalde 70-80 mi zannediyor vefat etme. Ondan sonra Efendimiz 40 sene sonra peygamber oldu. Bu rivayetler nereden geldi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesini görmedim. 7 sene yanında yaşamadım. Bütün her şeyi ondan duymadım. Abdülmuttalip dedesi gözüyle görmedim. Ebu Talip amcası gözüyle görmedim. Yahudiler geldi gece ya. Bu dedi ahir zaman peygamberi doğmuş. Niye? Tevrat'taki alametler, hesaplar, kitaplar bu geceye tutuyor diyor. Yahudi geliyor, Tevrat'ı bilen, İncil'i bilen Hristiyanlar bu gece oldu diyorlar. E çünkü neden? Kisra'nın, Acem kralının 14 kulesi sebepsiz yıkılmış. Dünyanın en sağlam binası 14 kule yıkılmış. Sahabe gölü kurumuş, öbürü kalkıyor diyor. Allah Allah! Dünyanın en büyük göllerinden bir tane su kalmadı. Ondan sonra putlar ters yüz olmuş. Müşrikler kalktı sabaha, Kabe'nin içinde hiçbir olay yok. Kabe'nin taşı bile depremeden kalktı secdeden ama içindeki bütün putları ne yaptı? Aldı aşağı. E geldiler dediler, ulan bekçi yok mu bilmem ne yok mu? E ne var biz bu kadar bunlara? Köleleri koymuşlar işte, hizmet edicileri var, putların bilmem neleri var. Ama siz neredeydiniz bu putların hepsi birden düştü aşağı? Tepe taslak. Secde kıldı, Kabe gördü, hasuam. Bir taşı depremmeden hoş kıldı kıyam demiş Mevlid'de değil mi? Yani secde yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme evine doğru. Ondan sonra kalktı. Yerli yerice bir şey yok. Ama içindeki bütün putlar tepetaslak. E bu kadar dünyada olaylar, iblisin sesini duydular. İnim inim inledi Ebu Kubeys tepesine çıktı. Muhammed doğdu, Allah onu keskin kılıçla gönderdi. Benim artık şirk düzenim bozulacak. Bas bas bağırıyor, feryat ediyor. İstiyor bütün millet gavur olsun, cehenneme gitsin. Ama İslam geldi, hak geldi, batıl zahil oldu. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَيَقَ الْبَاطِ iblisin artık hükmü kalmadı. Kaldı. Hepimize vesveseler veriyor, hepimizi günahlara sevk ediyor. Ama İslam bizi temizliyor, Kur'an bizi temizliyor, namaz abdest bizi temizliyor. İblis bu sefer kafasına kayaları, toprakları saçacak yer arıyor. Çünkü diyor, ben adama bu kadar günah işlettim, 40 senelik zinacı, 80 senelik tefeci, değil mi? 150 senelik, 100 senelik kaşellenmiş gavurlar var dünyada şu an. Hiç İslam yok. E bu adam şu anda bir kelime-i şehadet getirse, günah affoluyor, tertemiz Müslüman oluyor. E bu sefer iblisin işine gelir mi ya? Bu kadar Müslümanlar hep günahkarız. E devamlı temizleniyoruz. 5 vakit namaz arayı temizliyor, abdest temizliyor, gusül temizliyor. Bu ilim meclisinden aff olarak çıkın denilecek şimdi. Hadis-i şerif öyle. Ne buyuruyor? Kapıda melekler bekliyor. Kadınımız, erkeğimiz. قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ Aff olarak kalkın kapıdan çıkarken. قَدْ بَدَّلْتُ سَيَّاتُكُمْ حَسَنَاتٍ Bu zamana kadar ne kadar günah işlemiştiniz, ilim meclisine geldiniz, zikir meclisine geldiniz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat meclisine geldiniz. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellim. O zaman ben sizin bütün günahlarınızı sildim, silmekle de kalmadım, sevaplara döndürdüm. Yani 100 ton günahla gelen 100 ton sevapla çıkacak, ha burada silinmiş vaziyette. Hadis-i şerifler sahih olduğuna göre, biz de Müslüman olduğumuza göre, Allah için geldiğimiz için affolacağız diyor hadis. E şimdi iblisin işine gelir mi? Ama iblis inim inim inledi ne zaman? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir anne karnına düştüğü zaman Regaib gecesi. Recep-i Şerif ayının İlk cuma gecesi, bir Regaib gecesi inledi, bir de Mevlid gecesi iblis inim inim inledi. Çünkü neden? Ba'sallahu bis-seyfil qati', Allah onu keskin kılıçla gönderdi. Hatta iblis hepsinin babası, Adem aleyhisselamla karşı karşıya gelen. Biz Adem aleyhisselamın zürriyetleriyiz, şeytanlar da iblisin zürriyetleri. Bütün dünyada bulunan ne kadar şeytan, cin varsa toplandılar Mekke'ye, Ebu Kubeys tepesine. Ya bunlar oraya nasıl sığdılar? Ya şeytanlar senin gibi 100 kilo değil ki. Şeytanlar elektrik gibi bir şey, cinler. Yani fiziki manada cinin, şeytanın nesi yok? Boşluk doldurma kesafeti yok. Burası şimdi taş çatlasın, 1000 kişi alsın, 2000 alsın, zorladık zorladık, ayağa kalktık, hepimiz birbirimize sıkıştık, pres yaptık. 3000 aldık, 5000 aldık ha buraya. Ama istihap haddi dolar. Ama cinlerden buraya kaç tanesi var? Sen de 50.000, ben diyeyim 500.000, öbürü desin 500 milyar. Çünkü cinler metraj kaplamıyor yani. Bütün şeytanlar, Ebu Kubeş tepesi, şimdi kralın saray yaptığı arkasında kaldı. Geldiler dediler, ey bizim büyüğümüz, nasıl ki Adem Aleyhisselam bütün insanlığın en büyüğü, hem peygamberlik bakımından, manevi, maddi her bakımdan en büyüğümüz şey olarak.

Onun için çok başımıza büyük bela geldi dedi. Hiç sizin bir şeyden haberiniz yok. Gidin siz de ağlayın durun dedi. Şimdi Amine validemiz buyuruyor ki فَلَمَّ كَانَتْ لَيْلَةُ الْوِلَادَةِ doğum gecesi ve لَيْلَةُ الْاِسْنَيْنِ İsneyn gecesi, yani pazartesi gecesi. 12 her sene pazartesiye denk gelmez. Bazı senelerde pazartesiye denk geldiği de oldu, biz yaşadık onu da. Ve önümüzdeki senelerde de Allah ömür verirse bir pazartesiye de denk gelirse hem gece olarak da muvafakat hasıl olur. Matulu'l fecri, fecir doğdu ne demek? İmsak oldu. İmsaka yakın. Ra'aytu cemaaten kad nezelu mine's sema, bir topluluk gördüm. Amine validemiz tavanın üstünde değil, evin içinde. Evin içinde. Anladın mı? Evin içindeyken üstünde tavan var. Baktı ki gökten cemaat iniyor. Ya tavan var, mani olması lazım. Mübarek adam. Mucize diye bir şey var. Harikulade diye bir şey var. Bir de bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha doğmadığı için orada mucize denmiyor. Ona ne deniyor? İrhasat. İrhas. Nübüvvetten sonrakiler mucize, peygamberlikten öncekiler irhas. Ama açılımı ne? Harikulade. Yani adeti yaran, misli görülmemiş olay. Mesela tarikat ehlinde, tasavvuf ehlinde, keşif ehlinde de bu işler hasıl oluyor. Alaaddin Efendi babamızın ihvanlarında öyle kimseler vardı. Efendi babamız buyururdu ki kaddesallahu aleyhi ve sellem, bu müridimiz dersini çok iyi yapar. Dersini yaparken kaç kat binanın altında ama gökteki yıldızları falan hepsini görür. O andaki konumu görüyor yani, ha, hayal görmüyor. Çünkü neden? Bunlar betondur, perdedir. Bu perdeler göz içindir ama ruhun gözüne perde yok. Ama bu sefer ruhun gözü kuvvetli görünce bu şeye de, kafanın gözüne de o güç geliyor. Ruhtan aldığı güçle. Bu sefer yıldızı şu anda keşfe açık adam olsa bu şeyin üstünden şu anda semadaki durumu görür. Ki gören evliyaullah da var. Ama bizim işte hacının biri de hocanın anlattığı gibi Medine'de raylı kubbe açıldığında ooooh tam keşfim açıldı zannetmiş. Halbuki raylı kubbe açıldı yani. Öyle değil, ben ondan bahsetmiyorum yani. Ha. Hakikaten Amine validemiz diyor, evde oturuyorum, bir kat ev. İki kat değil, bir kat. Şimdiki bina da öyle. Biraz yüksek ama ondan sonra peki içeriden şey yapmışlar. Cemaat iniyor gökten. Ve mu'amselatü alam biz yanlarında üç tane beyaz sancak var. Ferakezu alemen ala zahril Kabe geldiler. Ben seyrediyorum. Evde oturuyor seyrediyor. Doğum yapacak ha. Bir sancağı Kabe'nin üstüne, sırtına, tavanına diktiler. Ve alemen ala satuhu darim. Bir de seyrediyor böyle canlı canlı. Bir sancağı da getirdiler evimin tavanının üstüne. Diktiler ve alemin alâ beytil makdis. Oho! Bir de gittiler bir sancağı nereye diktiler? Mescid-i Aksa'nın üstüne diktiler. Mekke nere? Mescid-i Aksa'da. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'ya karayoluyla gitmedi, Burak'la gitti. Annesi Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den 50 sene evvel Mescid-i Aksa'yı gözüyle gördü. İşe bak. Mescid-i Aksa'ya diktiler. Vedenet minnin nücum, yıldızlar yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı, nasıl yaklaştı? Böyle bir fırsat Amerika'nın, Rusya'nın eline geçseydi, milyon milyar dolarlar harcamadan hepsini incelerlerdi. Mars'ta su mu var, Kars'ta süt mü var? Bakabilirlerdi, çok yaklaştı çünkü. Ama kaçırdılar, fırsatı kaçırdılar. Şimdi canları çıkıyor, paraları bitti, yıldızları inceleyecek. Ya yıldızı ne inceleyecek? Yıldız sana gelebiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için yıldızlar geldi. Hatta enni ekule kan aleyh. Dedim ki üstüme düştüler, düşecekler. O kadar geldiler. Vemteleetil ardu nura. Küre-i arz nurla doldu. Ve fütahat ebbâbü sema. Göğün bütün kapıları fetholdu, açıldı. Sümme akef. Akefet ala menzili tuyurun kesiratun. Sonra çok kuşlar gelmeye başladı. Kuşlar evimin üzerine geliyorlar. Bütün kuşlar evime geliyor ama nasıl kuş? Nasıl kuş? Menakiruha mine zebercedi. Gagaları zebercetten. Daha hiçbiriniz belki de zebercet görmemişsiniz. Ben görmüşüm evimde benim zebercet.

0: Zebercet'ten tesbihim de var koleksiyonumda. Zebercet yeşil bir taştır. Kıymetlidir. Yakut kadar, zümrüt kadar pahalı değilse de o da değerli bir taştır, yeşildir. Cennette her şeyde zebercet kullanılmıştır. Osmanlı'da da zebercet çok kullanılmıştır. Saraylarda, efendim, tahtlarda, taçlarda, sedirlerde. Osmanlı'da çok zebercet. Kuşların kakaları zebercetten. Ve ecnuhatü amnel yakut, kanatları yakuttan. Bu kuş olur mu böyle? He? Melaike işte. Melaike-i kiram biliyorsunuz, kanatları olduğu ayetle sabit. Meleklerin, Cebrail aleyhisselam kanatlarından inciler, mercanlar döküldüğü hadisle sabit. وَرَيْتُ الدِّيبَاجِ Sonra bir ipek atlas getirdiler. قَدْ بُسِطَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Gökle yerin arasına, efendim, ipeği serdiler. وَرَيْتُ رِجَالًا فِي الْهَوَى Sonra baktım, havada adamlar gördüm. بَيْدِيمْ اَبَارِيكُ الْفِضَّةِ بِسَلَاسِلِ الزَّبِ İbrikler, ibrik biliyorsunuz, su dökülen, abdest almak falan, el yıkamak için. İbrikler gümüşten, bir de zincirleri var ya, ibriklerin tutulacak kenarlarında. Onlar altından, zincirleri altından, ibriklerin kendi gümüşten. وَكُنْتُ اَتْشَانَةً Ben de öyle susamışım, öyle susamışım ki diyor, doğum sancı, yani doğum hali çok hararet kapladı. فَشَرِبْتُ مِنْ اَحَدِهَا O ibriklerin birinden şerbet içtim. فَبَيْنَمَا نَفَكِّرُوا فِي اَمْرِي O arada düşünüyorum, kendi başımayım, evde yalnızım, işte doğum yapacağım. فَقَدْ ضَاقَ مِنَ الْوَحْدَةِ صَدْرِي Göğsüm daraldı, bir bunalım geldi bana yalnızlıktan, teklikten dolayı. اِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ جَمَاتٌ مِنَ النِّسَاءِ O anda bir kadın cemaati geldi. Ama nereden geldi? Mekke'den gelmedi. Komşular gelmedi. Bir cemaat geldi ki lem era ehsene minhunne onlardan daha güzel kadınlar hiç dünyada görmedi. Fekulne li bana dediler ki nahnu asiyetu imratu firavne. Biz Firavun'un hanımı Asiye ile ve Meryem ibnetu İmran'e İmran'ın kızı Meryem. Meryem validemizle Asiye validemizi uyanıkken ki Meryem validemiz kaç sene evvel vefat etmiş. En az 500-600 sene İsa Aleyhisselam'la Efendimiz'in arası var. Yani Meryem Validemiz'in yaşadığı dönemler 500-600 sene evvel. Ondan sonra Firavun'un karısı Asiye Validemiz radıyallahu anh'a o çok eski Musa Aleyhisselam dönemi. O kaç bin sene? Kaç bin sene? Onlar aynı yaşadıkları hal üzere geldiler. Dediler ki ikimizi tanıttık sana. Ve haula minel huril ayn bunlar da cennetteki huri ayn'den. Ya annesi cennetteki huri uyanıkken gördü ya. Ya şu anda cennet var. Cehennem de var. Zebaniler de yaratılmış. Cennetteki huriler de yaratılmış. Şu anda cennet cehennem ehli sünnet itikadına göre mevcuttur. Mahşer kurulurken yapılacak yeni inşa edilecek değil. 13 huriler Amine validemizin zamanında da vardı cennet olduğuna göre. Onlar da geldiler. Ve da'a lima beynel meşrik vel mağrib doğu ile batı arası bir parladı. Yani doğu ile batı arası ne demek anlayabiliyor musunuz bilmiyorum yani. Bir haritayı alırsın bakarsan okyanuslardan da geçiyor ileri yani. Dünyanın bittiği doğudan son nokta, batıdan son nokta. Bu arası önüne canlı yayındaki gibi böyle sofrayı önüne koysalar nasıl görürsün zeytin mi var, peynir mi? Her şeyi gördüm diyor ya. Bu nasıl bir tecelli? Bu annesine. Nerede kendisine? Kendisindeki olan tecellileri hiçbir peygamberler bilemedi. Cebrail aleyhisselam yanaşamıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. ثُمَّ اشْتَدَّ بِيَ الطَّلْقُ Doğum sancım şiddetlendi. فَرَيْتُ طَيْرًا عَظِيمَ الْخِلْقَةِ حَسَنَ الْاَيَّةِ Büyük bir kuş geldi. Hilkati, yaratılışı çok büyük. Kılı, şekli çok güzel. فَمَسَحَ بِجَنَاهَ عَلَى بَطْنِهِ Geldik. Efendim, hiç ebeler var. Sonradan Abdurrahman İbn-i Avf'ın annesi Şeffa Ebe bir iki rivayetler var. O arada geldiler. Fakat doğumu yapmakta bir müdahale lazım gelmedi. ebeler tarafından. Neden? O kuş geldi, kanadıyla karnımı sıvazladı. Sıvazlar sıvazlamaz. فَوَضَعْتُ وَلَد۪ي مُحَمَّدًا مُسْتَقِيمًا Oğlum Muhammed'i müstakim vaziyette, yani diğer çocuklar gibi tersine gelmedi. Diğer çocuklar gibi gelmedi. O vaziyette onu doğurdum. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ Bir de baktım, doğurur doğurmaz. فَاِذَا وَسَاجِدُنْ Secdeye kapanmış. قَدْرَ فَاِسْبَعَ اِلَى سَمَا İki parmağını göğe kaldırmış. كَالْمُتَضَرِّعُ الْمُبْتَهِلْ Böyle niyaz ediyor, yalvar. Nasıl ki böyle yalvaran adam böyle elini yapıyor, parmaklarını yapıyor, Allah eşhedü yapıyor falan. Bu semaya doğru bu şekil yapıldığı zaman Allah kökte anlamında değil. Bunu yanlış anlamayın. Bu semaya doğru bu şekilde iki parmak, bir parmak, iki parmakla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ettiği var mı? Var. Onu da hemen Allah kökte diyorsun manasına çevirmeyin. O nedir? Nasıl ki kelime-i şehadet ettehiyyatü de eşhedü en la ilahe illallah yapıyorsun ya, onu elin havadayken yapıyorsun o kelime-i şehadeti. Yoksa göğü gösterme anlamında değil. Yani orayı da söylemiş olalım. Bu da farklı bir mevzu. Yanlış anlaşılmaya müsait bir mevzu. Parmaklarını göğe kaldırmış. Sümme tekellemi kelami fasih. Çok düzgün bir kelam ile konuştu. Ve kal ne dedi? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu rivayette de böyle geçiyor. Bunu ben bir sohbette söylemişim. Arkadaşım biri de onu telefonuna şey yapmış. Telefon çalınca bu çalıyor. Bakıyorum bu çalıyor ikide bir. Ya dedim, mübarek adam bu benim sesim. Tamam. Bu nerede şimdi? Ben de unuttum şimdi onu. Ya dedi Mevlüt'te dedi, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ilk söylediği söz diye dedi. Ben de bunu dedi, telefona şey yaptım dedi, kaydettirdim dedi. Telefon çalıyor, benim sesim başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ama kafama yerleşti yani. Kafama yerleşti. Sizin de kafanıza yerleşsin. Telefonlarınıza yapmayın ha, öyle iyi bir şey değil. Tuvalette muvalette çalar, donsuz mu çıkacaksınız? Onun için toparlanana kadar Allah'ın adı mülevves yerde olmaz. Telefonlara fetvacı yok ha, caiz değil. Ben onu söylemiyorum. O arkadaş öyle yapmıştı yani. Başımıza geldi. Ama kulağımdan gitmiyor o telefon sesi. 20 sene, 25 sene olmuş. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu da size bir zikir olarak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk zikri. Allahu Ekber kebira ve elhamdülillahi kesira ve subhanallah bi kudreti ve asıyla. Bir de o rivayeti alın. Bir rivayette Celale Rabbiyer Rafi'i. Celale Rabbiyer Rafi'i. Çok acayip bir zikir ya. Rafi' yüce Allah demek. Yani yüce Rabbimin celalini zikrediyorum dedi. İlk sözlerinde bu da var. Bunlar bize zikir olarak son nefeste nasip eyle ya Rabbi. Son nefeste tekbirle gitmek, tevhidle gitmek, hamd ile gitmek, zikir ile gitmek. Resulün bahçına sallallahu aleyhi ve sellem ihsan eyle. Amin. Ben onu doğurduğum zaman yüzü dolunaydı. Bir adam geldi, onu benden bir saat aldı. Oradan bir ses işittim. Tufu bi Muhammedin şarkal ardı ve garbaha. Yeryüzünün doğularına, batılarına Muhammed'i dolaştırın, tavaf ettirin, bütün alemleri gezdirin, annesine geri getir. وَاَدْخِلُوا الْبِحَارْ كُلَّهَا Onu bütün denizlerin içine girdirin, okyanusların en derin yerlerine girdirin. Ne oluyoruz ya? لِيَعْرِفُوا بِسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ İsmini de mahlukat bilsin, sıfatını da bilsin, vasfını da bilsin, şeklini de görsün. وَيَعْلَمُوا اَنَّهُ سُمِّيَ فِيَ الْمَاحِي Ve bilsinler ki denizlerde Resulullah'ın ismi Mahi'dir. Şimdi, balıklar Resulullah'ı tanıyor mu sallallahu aleyhi ve sellem? Tanıyor. Kuşlar tanıyor. Alemler tanıyor. Doğular tanımıyor. Kafirler tanımıyor. Münafıklar tanımıyor. Çünkü Allah-u Teala bütün mahlukata onun ismini yazdı. Elmayı kestik Efendi Hazretleri ile bir sofrada. Hep lafz-ı celal çıktı. Kaç yerde, bütün dünyanın her yerinde, yapraklarda Muhammedur Resulullah yazıyor. Balığın şu kulağında Allah yazıyor. Bu kulağında Muhammed yazıyor. Ayet hadisi senetli isnatlı rivayet eder gibi ulema bunu isnatlı zikretmiştir. Her yerde Muhammedur Resulullah yazıyor. Allah nerede yazıyorsa, Muhammed orada yazıyor sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah nerede yazıyorsa Muhammedur Resulullah orada var. Çünkü Allah buyurdu ki وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ Zikrini, şanını yüce ettik. Nerede ben anılırsam orada sen de anılacaksın. Ezan onsuz oluyor mu? Kâmet onsuz oluyor mu? Çocuk doğduğunda kulağına Muhammedur Resulullah'tan başka bir şey okunuyor mu? Ölenin kabrinde Muhammedur Resulullah'tan başka bir şey telkin veriliyor mu? Hepsi Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Arşta bu yazıyor. Arşın direklerinde bu yazıyor. Kürsüde bu yazıyor. Levh-i Mahfuz'da bu yazıyor. Kalem-i Ala'da bu yazıyor. Adem Aleyhisselam beni affetti. Kimin hürmetini affetti? Bir hakkı Muhammed'in illa gıfırteli. İşte yasaklanan ağaçtan yedi. Hasbelkader dünyaya indi. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. 100 sene. Sonunda dedi, ya Rabbi Muhammed'in bahşi hakkı için beni affet. Mevla buyurdu, sen Muhammed'i nereden tanıdın? E dedi, ya Rabbi sen beni yarattın. Cennette insan olarak ruh verdin. Kafayı kaldırdım. Baktım, arşı gördüm. La ilahe illallah yazıyordu. Bir de yanında Muhammedur Resulullah. Cennetin kapılarında senelerce cennette kaldı. Cennetin kapılarına geliyorum. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Her yerde Muhammed yazıyor. Ben bilmiyorum Muhammed kimdir. Ama senin adının en yanında kimse, demek senin en sevdiğin odur. Onun hürmetine beni bağışla ya Rabbi.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: Şimdi reklamlar.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı 1000 ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
7: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
0: Şura Fıkı Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Onların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir. Ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonundan irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
8: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine
4: uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
8: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153 SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Orada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
0: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
11: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Bu bir yeniden iletimdir.
14: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
15: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
16: Mevla'nın ni'mel abd buyurduğu, ne güzel kul buyurduğu Eyyub Aleyhisselam'dan kısaca bahsedelim. Yani genelde şu biliniyor. Eyyub Aleyhisselam sabır kahramanı ve çok hastalıklar çekmiş. Ama hayatını özetle de olsa, kısa da olsa çoğumuz belki pek bilmiyoruz. Onun için kısaca bir bahsedelim Eyyub Aleyhisselam'dan. Tabii hastalığı da var, efendim sağlıklı dönemi de var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne buyurmuş bizlere Habibi neler duyurmuş. İnşallah onlardan kısaca da bahsetmiş olalım. Aslında Eyüp Aleyhisselam çok zengin bir zat. Çok variyetli, çok malı var, mülkü var, arazileri var, davarları var, sürüleri var. Yani serveti, malı, mülkü olan çok zengin bir zat. Ve evladı da çok. Yani evladı da çok deyince benim aklıma ne geliyor? Yani aşiret yani. Çok kalabalık bir aile efradı var. Oralarda zaten aşiretler şimdi de var yani. Tabii bu kadar malı var, mülkü var. Bununla beraber çok cömert. Öyle cömert ki dağıtıyor, yardım ediyor. Dullara, fakire, fukaraya, muhtaçlara, yoksullara, ihtiyacı olanlara, herkeslere dağıtıyor yani. Dolayısıyla bütün garibi gurebayı, fakiri fukarayı, yetimi yetemayı gözeten, kol kanat geren böyle bir şahsiyet. Ha bununla birlikte şükrünü de ne yapıyor? Eda etmekten geri durmuyor. Yani malım var ben artık yani verdim tamam ben artık daha ne yapayım kardeşim yani. Yardım da ediyorum, tasaddukta da bulunuyorum falan değil. Hem bir taraftan yardım ediyor hem de ibadetini bırakmıyor. Allah'ın verdiği bu zenginliğe şükrediyor. O zenginlikle muhtaçların ihtiyaçlarını gidermesinden dolayı da Allah'a hamd ediyor, şükrediyor ve ibadetten geri kalmıyor. Öyle ibadeti var, sıralı ibadeti. Yani o mal, o mülk, o servet, o variyet ibadetine mani olamıyor. Allah-u Teala Hazretlerinin övgüsüne mazhar oluyor. Melekler böyle bir peygamberi ziyarete geliyorlar. Nasıl bir peygamber? He? Yani ibadetten, zikirden hiç geri kalmıyor ve Mevla'nın övgüsüne mazhar olmuş. Şeytan ne yaptı? Çok kıskandı. Mevla'nın bu övgüsünden onu mahrum bırakmak için planlar kuruyor şeytan. Çünkü yani Eyüp Aleyhisselam sabrın kahramanı ama sadece hastalığı olan sabrın kahramanı değil. Yani nice belalara, musibetlere sabretmiş. Yani öyle bir sabır kahramanı ki şeytan çatlatan cinsten bir sabrı var yani. Şeytan kuduruyor, şeytan çatlıyor. Bir türlü ne yapamıyor? Yoldan çıkaramıyor çünkü. Ve özel uğraşıyor. Bir gün Mevla Teala Hazretlerine niyazda bulundu. Mel'un, iblis. Dedi ya Rabbi, yani Eyüp Aleyhisselam, hani bu kadar ibadet ediyor, taatte bulunuyor ama ya bu kadar malı var, mülkü var, serveti var, bu kadar bolluk içerisinde, bu kadar para pul variyet içerisinde. E tabii yani kimin malı olsa hem böyle ibadet eder. Yani onun malı elinden alınsa bu ibadeti yapacağını sanmıyorum, belki karşı bile gelir. Yani beni ona musallat et imtihan olarak bir görelim bakalım. Yoklukta da böyle mi diye böyle bir niyazda bulunuyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri İblisin Eyüp Aleyhisselam'a musallat olması konusunda kendisine müsaade ediyor. Tabii müsaade ediyor ama sadece malına musallat olmak konusunda izin veriyor. Tabii bu ruhsatı alan İblis bütün avanesini topladı, elebaşı ifritlerini topladı. Eyüp Aleyhisselam'ın malına musallat olmaları için her şeyi yapmalarını emretti onlara. Ve tabii Eyüp Aleyhisselam'ın malıyla alakalı imtihanlar başlıyor. Gökten şiddetli bir ateş geldi. Öyle bir ateş, Eyüp Aleyhisselam'ın ne kadar sürüleri varsa, develeri, davarları, koyunları, çobanlarıyla yakıp yıktı, yok etti. Gökten ateş iniyor. Şimşekler düşüyor. Ve tabii hakikaten bütün davarları gidince, şeytan da bir çoban suretinde ağlıyor, sızlıyor, böyle perişan bir halde güya geldi Eyüp Aleyhisselam'a. Dedi, Rabbin sana neler yaptı biliyor musun dedi. Bak dedi, bütün dedi davarların, sürülerin, hepsi helak oldu. Bütün çobanlar helak oldu. Ben dedi kendimi canımı zor kurtardım dedi. Ben de ancak böyle gelebildim dedi. Yani onu telaşa kapılsın, isyan etsin, bağırsın, çağırsın, feryat etsin istiyor. Ama Eyüp Aleyhisselam ne yaptı? Gelen haber üzerine metanetle hareket etti. Ve ne dedi? Üzülme. Yani bak onu teselli ediyor. Çobanı teselli ediyor sanki. Üzülme. Bu malı mülkü zaten bana Rabbim verdi. Ha, şimdi de aldı. Sahibi odur. İster verir, ister alır. O verdi, o aldı. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ve tabii ibadetine devam etti. İbadetine, Allah'a zikrine devam edince tabii şeytan perişan oldu. Yani hiç böyle bir şey beklemiyor. Bu kadar insan kandırmış, bu kadar insanları yoldan çıkarmış. Belki malının çok az bir kısmının telef olmasıyla isyan eden nice insanlar görmüşken davarlarının tamamı yok olmuş, gene de ibadetine devam ediyor ve sabır gösteriyor. Bu sefer ne yaptı? Arazilerine yöneldi. ekinlerine yöneldi. Çünkü bağlar var, bahçeleri var, büyük, geniş yerleri var. Ne kadar bağı varsa, bahçesi varsa, ekini varsa, yel, sel, rüzgar hepsini telef etti. Bu sefer de şeytan çiftçi kılığında geldi. Yani sanki hani onun yanında çalışan çiftçilerden bir tanesi de artık hangi arazinin, hangi efendim beldenin hizmeti ona verilmişse, yani o da geliyor, güya şikayetleniyor. Gene geldi çiftçi kılığında Eyyub Aleyhisselam'ı. Yine ibadet ederken buldu. Yine feryat etti, yine figan etti. Dedi ki ekinler dedi, yok oldu dedi. Rüzgarlar, yeller, seller. He, hiçbir şey kalmadı. Ambarlarda bir tane bile buğday kalmadı dedi. Bütün çiftçiler helak oldu dedi. Bir ben kaldım yani. Bak dedi neler geldi başımıza. Eyyub Aleyhisselam aynı cevap verdi. Aynı şekilde sabır, aynı şekilde metanetle davrandı. He, Allah'ın verdiğini, Allah'ın alacağını beyan edip ibadetine devam etti. Tabii şeytan yani bu gayreti de boşa çıkınca artık ümidini kaybetmeye başladı. Yani bu kadar mal, bu kadar mülk telef oluyor. He? Tık yok, isyan yok, bağırmak çağırmak yok. Ha. Şeytan böyle bir şey görmemiş. Kaderine böylesine rıza gösteren, sabır ve metanetle hareket eden kimse görmemiş. Yani Eyyub Aleyhisselam'ın öyle bir sabrı var ki, dedik ya, şeytan çatlatan cinsten yani. Tabii şeytanın hasedi ve düşmanlığı daha da artıyor. Ve bu sefer dedi ki, ya Rabbi, sen onu, beni onun malına musallat ettin. Tamam, malı efendim telef oldu, sabrına devam etti, ibadetini bırakmadı ama evlatları sağ. Yani mal canın yongası yani, mal nedir? Ama burada can var, evlat var. Evlatları sağ. O gene düşünüyordur ki ben bu malları gene elde ederim. Yeter ki çocuklarım olsun. Çocuklarım, ailem, efradım, aşiret neyse. Hepsi sağ onların. Dolayısıyla yani eğer onlar da helak olursa, onlar olmazsa o zaman bu sabrı göstereceğini sanmıyorum. Belki karşı bile gelir. Yani diyerek bu konuda ona musallat olması konusunda gene müsaade istedi. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ona ruhsat verdi. Ve o da tabii yine ifritlerini topladı. Hepsine emir verdi. Ve ne kadar evlatları varsa, ne kadar ailesi varsa onların kaldıkları yerler, evler, binaları bir sarsıntı geçirdi. Öyle bir sarsıntı ama tavanlar yıkıldı. Duvarlar üzerine çöktü. Bütün evler harabeye döndü. Bütün çoluğu çocuğu da hep onların altında kaldı. Hepsi vefat ettiler. Bu sefer tekrar şeytan üstü başı perişan bir halde geldi Eyyub Aleyhisselam'a. Ya Eyyub, ey Eyyub dedi Aleyhisselam. Bu kadar ibadetler yapıyorsun ama yaptığın ibadetlerin Allah katında hiçbir kıymeti yokmuş baksana. Bütün evlerin yıkıldı. Tavanları çöktü, duvarların üstüne çöktü. Ne çoluk ne çocuk hiçbir şeyin kalmadı yani. Yani orada bir isyan ettirmek onu gene. Eyyub Aleyhisselam bunu duyunca ağladı. Gözleri doldu. Hah şeytan ümitlendi. Dedi ki ağladı şimdi isyan edecek. Halbuki beşeriyet icabı insan ağlar mı? Elbette ağlar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de oğlu İbrahim vefat edince o da gözleri yaşardı. Sahabe sordu dedi ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun? Gözlerimizde yaş olur ama gönlümüzde isyan olmaz. Evet insan tabii ki ağlar ama isyan etmez. Bağırmaz, çağırmaz, feryadı figan etmez. Yaka paça yırtmaz, yolmaz. Ama tabii ki ağlanır. Evet, imtihan. Şeytan böyle ümit ediyordu ama Eyyub Aleyhisselam ne dedi? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ondan geldik, ona döneceğiz dedi. Çocuklarımı yaratan, yaşatan, onlara hayat veren, hidayet veren, rızık veren Allah şimdi de o verdiği emaneti canı almış. Veren de o, alan da odur dediği ibadetine devam etti. Evet, yani şeytan bir türlü Eyyub Aleyhisselam'ı ne yapamıyor? İsyan ettiremiyor, yoldan çıkaramıyor. Yani zaten Allah'ın peygamberi ama imtihanın ağırlığını görüyor musunuz yani? Şimdi bakın, yani Urfa'da hakikaten enteresan bir durum var. İbrahim Aleyhisselam da orada doğdu, büyüdü değil mi? Yani o da acayip bir zat. Onda da nasıl bir imtihanlar yaşadı değil mi? Canıyla imtihan oldu. Bak ateşe atıldı. Oğluyla imtihan oldu. Oğlunu kesmesi emredildi. Malını ihvana bezletti. Malıyla imtihan oldu. Şimdi bakıyoruz. Yani Eyyub Aleyhisselam da ağır imtihanlar geçiriyor. Ve bunları kazanıyor. Mevla da zaten ni'mel abd, ne güzel kul. Yani Mevla birine ne güzel kul dediyse ne acayip bir kul ya. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabii Eyyub Aleyhisselam çocukları vefat etmesine rağmen bu şekilde tevekkülle, sabırla hareket eden ve ibadetlerine devam eden Eyüp Aleyhisselam bu tavrı karşısında tabii hüsrana uğradı. Yani bu nasıl bir iman, bu nasıl bir sabır, bu nasıl bir tevekkül? Yani kaderine nasıl razı ve iman etmiş? Düşmanlığı daha da arttı, hasedi daha da arttı. Mevla'ya tekrar müracaat etti, niyazda bulundu. Dedi ki, ya Rabbi, evet Eyüp kulunu çok sabırlı buldum. Ama kendisi sağlıklı. Tamam malı telef oldu, çocuklar öldü ama kendi sağlıklı. He? Esas can, kendi canı duruyor. Sıhhati var, afiyeti var. Güçlü, kuvvetli. Yani dolayısıyla tekrar bu variyete sahip olacağını ümit ediyordur. Ve tabii bu sağlıkla ibadetine devam ediyor yani. Eğer bedeninin de sıhhati bozulursa, o zaman bu ibadeti yapmayacak, sana olan bağlılığı belki kalmayacak ve karşı gelecek. Yani bu konuda da beni ona musallat et, imtihan et onu diyerekten Mevla'ya niyazda bulunuyor. Tabii bunlar hep kaderin cilvesi mi diyelim? Mevla'nın takdiri, Mevla imtihan edecek ve Kur'an da Eyüp Aleyhisselam'ı övecek, sabrını bize gösterecek. Yani öyle işler oluyor ki kıymetli kardeşlerim, kimse malını bahane edip ibadetten kaytaramaz. Kimse efendim benim şuyum öldü de malım kayboldu da iflas ettim de ben ya Rabbi onun için İslam'ı yaşayamadım diyemez. Kimse ben hastaydım da başım ağrıyordu da dişim ağrıyordu da ben ondan dolayı yapamadım diyemez. Mevla Teala ne misaller vermiş yani. Görüyor musun? Allah-u Teala'nın ne kulları? Zirve noktada ağırlıkta imtihan oluyorlar. Biz yani tabiri caizse ilkokul seviyesinde ilk adım imtihanları da başaramazsak, geçemezsek şimdi nasıl olacak? Bu zatların yüzüne ahirette nasıl bakacağız yani? Ve Mevla o konuda da ona ruhsat verdi. Ama onun diline, kalbine ve aklına ilişmeye izin vermedi. Eyüp Aleyhisselam yine ibadetine devam ediyor. Bir gün o melun geldi, burnundan üfledi. O yılan gibi zehirli nefesi Eyüp Aleyhisselam'ın bütün vücudunu adeta yakıp kavurdu. Her tarafına yayıldı. Aklı, gözü ve kalbi dışında bütün uzuvlarını etkiledi. Hasta oldu. Tabii gözü görüyor. Gönlünde Mevla var. Dilinde de Mevla'nın zikri var. Öyle bir ağır hastalık. Tabi bu bir gün, üç gün, beş gün, bir hafta değil ki. Bir rivayet 7 sene, bir rivayet 17 sene bu hastalık devam ediyor. Ve etrafında pek kimse de kalmadı. İşte o Rahime Hatun, Rahime annemiz yani Eyüp Aleyhisselam'ın yanından hiç ayrılmadı ve hep hizmetinde bulundu. Hatta bir keresinde dedi ki, sen Allah'ın peygamberisin. Yani Mevla'ya bir dua etsen de sana şifa verir. Niye dua etmiyorsun? Eyüp Aleyhisselam dedi ki ne kadardır hastayız? Dedi ki 7 sene veya neyse 17 sene. Peki ne kadar zamandır sıhhatliyiz? Yani sıhhatli bir dönemimiz vardı. Ne kadar oldu o? 80 sene. Hele bir dedi hastalık dönemimiz de sıhhat dönemi kadar olsun. Allah'tan şifa istemeye yüzümüz olsun. Ama ne zaman ona iman eden 3 kişi ziyaretine gelmiş. Baktılar hakikaten hasta. Yıllardır da devam ediyor. Kendi aralarında ne konuştular? Dediler ki ya Eyüp Aleyhisselam, Hazreti Eyüp Aleyhisselam bu kadar derde müptela ama Allah ona şifa vermiyor. Yani Allah'ın peygamberine bu kadar istese Mevla şifa verir. Niye şifa bulamadı? Herhalde Allah ondan vazgeçti. Haşa. Yoksa mutlaka iyileşirdi diye kendi aralarında konuşurken Eyüp Aleyhisselam bunu duyunca çok incindi. Bak hastalık onu incitmiyor ama o dostların kendisine inanan ümmetinin böyle demesi onu incitti de o zaman ne dedi? Mevla Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor estağfirullah. Ve Eyyube iznâde rabbehu. Eyyubu da aleyhisselam onu da an, onu da zikret. İznâde rabbehu. Ne demişti o? Rabbine niyaz etmişti. Enni messeniye durru. Bana bir zarar, bir hastalık isabet etti ya Rabbi. Böyle bir hastalık arız oldu. Ve ente erhamur rahimin. Ve bakın ne diyor? Sen merhametlerin en merhametlisin. Yani bu hastalığı benden al şifa ver demiyor da yine bana böyle bir hastalık arz oldu. Sen merhametlerin en merhametlisin ya Rabbi. Öyle deyince Mevla diyor ki festecebna lehu. Onun duasına icabet ettik, duasını kabul ettik de fekeşefna ma bihi min durrin. Kendisinde ne sıkıntı ve dert varsa kaldırdık, açtık, giderdik. Evet ve ne buyurdu? Ürkül biriclik. Evet ayağını ayağınla yere vur. Mevla diyor. şifa, duasını kabul etti ve diyor ki ayağınla yere vur. Hâzâ mûteselün bâridû ve şerâb. İşte hem yıkanılacak hem de içecek serin bir su. Ayağını vurunca oradan bir su fışkırıyor. Suyu içerken buz gibi, yıkanırken sıcak. İçtiği zaman içindeki hastalıkları hepsini tedavi etti. Gusül aldığı zaman da dışındaki bütün hastalıkları, cilt hastalıklarını, deriyi vesaireyi ne varsa hepsini pırıl pırıl yaptı. Pırıl pırıl ne yapmaya başladı? Adeta parlamaya başladı. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve tabii Mevla ne diyor? وَوَهَبْنَا لَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ Ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha bağışladık diyor. Ona evlatlarını Mevla verdi. Efendim mallarını verdi. Tekrar o zenginliğe kavuştu. Tekrar sağlığına kavuştu. Tekrar sıhhatine kavuştu. Ve Mevla diyor, rahmeten minna ve zikra li ulil elbab. Tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahipleri içinde zikredilecek, anılacak bir örnek olmak üzere aile efradını, efendim ile beraber malını, mülkünü, bir mislini ona verdik buyuruyor Mevla Teala.
17: Mustafa Öz Şimşekler Hoca Efendi.
18: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Psikolog Serhat Öncüler ile Psikolojik Bakış başlıyor.
19: Selamun aleyküm efendim. Yeni bir Psikolojik Bakış programıyla tekrar birlikteyiz. Sizlerden gelen sorulara psikolog, aynı zamanda psikoterapist Serhat Öncüler hocam cevap vermeye devam ediyor. Sizler de ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca 0549-691-8080'den de radyoda bizi takip eden dinleyicilerimiz bizlere sorularını iletebilirler. Radyodaki dinleyicilerimiz çok kızıyor, numarayı tekrar etmiyorsun diye. Değerli hocam, bu arada hoş geldiniz.
20: Hoş buldum. Aslında çok önem veriyorsunuz buna ama.
19: Evet, ama ben de fark ettim. Son 3-4 bölümde çok tekrar etmemişim.
20: Peki.
19: Sorularla başlayalım mı hocam?
20: İnşallah.
19: Peki. Aleyküm selam. Kendisinde olsa da olmasa da sevdiği insanlarda iyi ve güzel olan her şeyi niçin kıskanır insan?
20: Evet.
19: Maddi manevi hiç fark etmiyor. Ben yıllardır bununla boğuşuyorum. Sürekli istiğfar çekiyorum. Bu histen dolayı içim çok yanıyor. Çok dua ediyorum. Sadaka veriyorum bu duygunun değişimi için. Ne zaman bu duygular gelse hemen daha güzeline sahip olması için dua ediyorum o kişiye. Ve ben hocalık yapıyorum. Utanıyorum kendimden ama değiştiremiyorum da çok yoruldum. Beni de insanlar genelde sever, iyi kalpli zannederler. Ama içeride nelerle boğuştuğumdan habersiz. Kendimi iki yüzlü hissediyorum. Artık umudum sizsiniz.
20: Evet. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Evet. Şimdi birincisi bu iç çatışması hali, bu mücadele hali iyi bir şey, iyiye işaret. Çünkü bir istikrarla, bir kararla devam ediyor olsa, o da patolojik bir hal olsa, bu iyiye bir gidiş değil. İnsan günah işler, insan yanlış yapar ama bunu yapmamak için uğraşıyorsa bu da bir şeydir. Bu da anlamlıdır. Ama o yola girmiş ve istikrarlı bir şekilde o yanlışı devam ettiriyorsa bu kötüye gidiştir. Şimdi burada da içinden böyle bir hal geliyor, bunu fark ediyor ama bunu değiştirmeye çalışıyor, en azından istiğfar ediyor, telafi etmeye çalışıyor. Mesela dua ediyor, daha iyisi olsun gibi kişiye karşı. Bir şekilde toparlamaya çalışıyor. Bu mücadele hali iyi bir şey, birincisi. Bu iki yüzlülük değil aslında. Aslında kendi nefsindeki bir arazı fark ediyor. Şimdi narsistik kişilik bozukluğunda bizim gördüğümüz, dikkat çekici olan bir özellik, kişilerin, bu narsistik kişilerin başkalarının mutluluklarına katlanamamaları halidir. Narsistik kişiler insan sevemezler. Narsistik kişiler sadece kendilerini sever gibi görünürler. Ama aslında kendilerini de sevemezler. Onların sevgi becerileri çok kısıtlanmıştır. O yüzden onlar insanları kullanabildikleri kadar veya kendilerine iyi hissettirdikleri kadar kullanırlar sanki bir alet gibi, ama onları sevdiği anlamına gelmez. Onlara değer verdiği, önem verdiği anlamına gelmez. Böyle durumda da insanların sevdiği ve sevildiği ve mutlu olduğu zamanlarda bu kişiler ciddi bir haset duygusu yaşar. Narsistik kişilik bozukluğundan bahsediyorum şimdi.
19: Peki.
20: O yüzden bazı narsistik kişilik bozukluğuyla yaşayan insanlar, ister evli olsun, ister akrabalarında, yani işte kardeşi olur vesairesi olur, annesi olur, babası olur, böyle yaşayanlar, görürler ki mutlu günlerde, mesela doğum gününde, mesela bayram günlerinde, mesela işte kutlama günlerinde bu kişilerin tesadüf olmayan bir şekilde istikrarla arıza çıkarttıklarına ve o günü bir kavgaya, gürültüye dönüştürdüklerine şahit olmuşlardır. Eğer bugüne kadar buna şahit olmuşlarsa ve bunun adını koyamamışlarsa da, o zaman bu narsistik kişilik bozukluğundan kaynaklı bir haset duygusunun harekete geçmiş halidir. Sen mutlu oluyorsun mesela, ya bak bir araba aldım, elhamdülillah çok mutluyum falan. Kaç model bu? Ya 2005 model.
19: Keşke şunu alsaydın, bu da alır mı? Bu
20: tabii onlar gırla zaten. Ya bunun yanında şöyle bir vuruk var, görmedin mi falan. Ya ben, arkadaşlar bahsetti, bu marka iyi değilmiş, bozuluyormuş. Hevesini kursağında bırakır ve bundan keyif alır. Tamam, bu evet. Hasettir işte. Senin oradaki mutluluğun. Ya oğlum okudu, şey hafız oldu falan. Kaç yılda oldu? İşte 2 yılda oldu. Ya ben duydum 5 ayda olanlar var ya.
19: Yani her o duyguyu yaşayanlar narsist kişilik bozukluğu değil de hasete giriyor dediniz değil mi hocam? O tam olarak...
20: Şimdi oraya doğru geliyorum. Şimdi narsistik kişilik bozukluğunda bunu görürüz. Bunu safi bir şekilde ve istikrarlı bir şekilde görürüz, tamam mı? Şimdi bu hocanın da nefsi bir arazı var diye anlıyorum ben. Bu da narsistik kişilik bozukluğunun bir özelliğidir. Yani bu kişi tam bir dört dörtlük narsistik kişilik bozukluğu olmayabilir. Niye? Çünkü anlatıyor, sonrasında telafi etmeye çalışıyorum, bundan çok muzdaribim, sıkıntıya giriyorum, ama narsistik özellikleri var. Tamam, narsistik özellikleri olduğu için içinden o da geliyor. Bak, maddi olsun olmasın veya bende olsun olmasın, insanların sahip olduğu şeyleri acayip kıskanıyorum diyor. İşte bu. Tamam mı? İnsanların sahip olduğu şeyler, özellikle mutlu anlar, iyi arkadaşlar mesela. Baktı ki Ayşe Fatma çok iyi arkadaş, yanıyor böyle. İçten içe. Veya bir arkadaşı var, sevdiği Ahmet. Ahmet Mehmet'le de iyi. Acayip rahatsız oluyor. Ahmet sadece benimle iyi olmalı. Ahmet sadece bana kalmalı. Benim ihtiyaçlarımı görür olmalı. Mesela. Ama narsistik kişilik bozukluğu ne kadar şiddetli ve benliğini kapsamış olursa bunun şiddeti o kadar artar. Tamam. Ama bu o marazın içinde bulunduğu anlamına geliyor.
19: Yok edebilir mi?
20: Yok edebilir mi? Yani terapiler, psikoterapiler yolu açık. Ama şimdi mücadele ediyor. Ama tamamen bu şekilde kendi kendine mücadeleyle yok edebilir mi? Zor. Yani bir psikoterapi süreci burada daha iyi olabilir. İşte zaten hocaysa belki tasavvuf, yani tarikat ehlidir de belki. Seyri sülüğünü belki devam ettiriyordur. Oradan da biraz nefsi arazları belki temizlenir. Ama işte bu bir yol, bir süreç.
19: Hocam, narsist kişilerden biz korkmalı mıyız? Çünkü sanki anlattığınız özelliklerde toplumun yarısından azı diyeyim, sanki böyleymiş gibi. Biz savunmada mı gezmeliyiz, dolaşmalıyız, ne yapmalıyız? Yani bu tür... Dinleyicimi demiyorum tabii. Az önce bahsettiğiniz en üst seviyede olan, evet, narsist kişilerden.
20: Narsistik kişilik bozukluklarından
19: uzak durmalı mıyız
20: kesinlikle
19: yoksa?
20: Kesinlikle kendimizi korumalıyız. Kesinlikle. Çünkü ruh sağlığımız, maddiyatımız, zamanımız, her şeyi sömürebilirler yani.
19: Farkında olmadan bize kapılabiliriz yani. Onun.
20: Evet, çünkü narsistik kişilik, yani gerçek bir narsistik kişilik bozukluğu çok albenillidir de. Başlangıçta insanı kendine hayran bırakır. Bir ortama girer, öf! Kıyafet o biçim, konuşma o biçim, laflar, sözler böyle eski Osmanlıca,
19: Türkçe, hocam,
20: eski Türkçe falan böyle, evet, of hocam, ne ibareler, bir şeyler çatlatıyor. Cübbeli
19: hocam onlardan uzak durun demiş, sanki öyle hatırlamıyorum.
20: Allah Allah.
19: Hiç sevmem yani öyle bir şey, çok böyle süslü püslü kelimelerle konuşmayı, evet, yani evet, bahsettiğiniz.
20: Evet.
19: Farklı kelimeler, ama ben de hep o kelimelerle konuşan insanlarla çok karşılaştım işim gereği. Hep böyle, tabii ki ben de çok eksiğim ama o hocamın dediği, işaret ettiği özellikleri görebildim.
20: Ya bu bir örnek sizin, yani şimdi hani söylediğim, evet. Yani bu insanın doğallığı da olabilir ama.
19: Muhakkak canım.
20: Şimdi birkaç şeyi böyle alt alta koyunca işte Genelde kendinden bahseder, olay kendine döner. Siz işte bir şey anlatıyorsunuzdur, sizden alır şeyi. Hani sen Ercan bir dakika sen kendinden bahsediyorsun ama burada
1: dur, ben
20: varım.
1: Ben senden bahsedeyim.
20: Hayır ben kendimden bahsedeceğim. Burada ben varım, sen bir kere konuşma der yani altyazı. Hani burada benden bahsedilecek tabii ki, benim başarılarım. İşte ya geçen gün şöyle bir şey yaptık falan. Mesela araba örnek verdik
1: güzeldi.
20: Ya. Ya bir araba aldım işte şöyle. Ya ben zamanında bir araba almıştım Ercan. Şimdi bak senin konun kapandı.
1: Evet.
20: Ben bir araba almıştım öyle bir gaz bastı. Of öyle gidiyor ama ben açmışım camını şöyle geziyorum. İnsanlar bakıyor ve o yardım götürüyorum işte bilmem ne derne. Fakirlere yardım götürüyorum. Fakirleri üstüne besliyorum. Sen ya ben arabadan bahsediyordum ya. Bir dakika ya ben şu araban falan. Bir dakika şimdi senin araban falan. O orada kendi varlığını... Kendinin ne kadar hani yüksek bir şahsiyet olduğunu hissettirir ve gösterir ve yaşatır.
1: Al benileri çok diyorsunuz.
20: Evet
1: yani.
20: Başlarda insanlar buna kapılabilir. Özellikle biraz işte bu konularda eğitimi olmamış olan, biraz böyle kendine güveni düşük, biraz o
1: çok
20: anlamda...
1: İstismar edilir o zaman o
20: tabii
1: insan.
20: Tabii ki hemen kapılabilir yani ona. Narsistik kişi de zaten böyle bir örümcek ağı gibi bir ağ kurmuştur. Oraya birileri...
1: dahil edilir sürekli.
20: Düştükçe onları peki. toplar. Savunma evet, o yüzden mi? Kendimizi korumalı mıyız? Ha. Evet, korumalıyız efendim kendimizi. O yüzden psikolojiyi öğrenmeliyiz. Sizin ya bu insan da ne değişik insan diye düşündüğünüz kişiler, sizi sömüren kişiler, narsistik kişilik bozukluğu da olabilir. Onların o döngüsünden çıkabilmeniz, kurtulabilmeniz için de sizin kendinizi eğitmeniz gerekir. Öyle yalvararak bunun içinden çıkamazsınız. İnsanların kullandığı yöntem bu. Anam babam usulü yalvarıyor. Ya sen hiç mi utanmazsın? Sen hiç mi ağırlanmazsın? Allah'tan da mı korkmazsın? Bak böyle yapma, şöyle yapma yavrum. Nasihat veriyor. Onlarla onu halledemezsin sen bir kere.
1: Nafile.
20: Şuradan gelir buradan çıkar güler yani sana. Ne diyor ya bu der. Saçmalıyor. Yine self approve. Kendini onaylar. Ne demek ya bu? Ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Ben hakkımı alıyorum, hakkımı. Ben sonuçta yüksek bir şahsiyetim yani. Bu da karşımdaki de işte çocuğum veya hanımım ya da kocam neyse ne yani. Ben hakkımı... Asıl onlar bana zulmediyor. Asıl bana hak etmediğimi vererek onlar bana zulmediyor. Ben öyle bir sevgiye layığım ki, öyle bir hizmete layığım ki bunu yapmadıkları zaman zaten onlar utanmalı bundan. Ama bakın bunu inanarak yaşıyor. Öyle hani ya ben şimdi söyleyeyim de geçiştireyim konuyu.
1: Değil.
20: İnanarak o self approve dediğim kendini onaylıyor yani. Yoksa kendini onaylamayan bir sistem sonra bozulur ve çöker. Ercan Bey. Ya bu kadar etraftan bu veri varken insanlar söylerken ya sen milleti öldürüyorsun, kesiyorsun, ne yapıyorsun? Bir antisosyale mesela kendi kendini onaylayamıyor olsa o yapı nasıl ayakta duracak? Hakikaten ben ne yapıyorum ya der. Ama öyle değil. O süreç kendini devam ettirir. Zaten kişilik bozukluğu dememizin sebebi o. O kişilik kurulduktan sonra o yapı kendini devam ettiriyor. Şimdi sen Beni İsrail'i anlatabiliyor musun gözünü seveyim? Beni İsrail'deki o vatandaşları anlatabiliyor musun? Kendi vatandaşlarını söyle. Ya Filistinler öldürdünüz, yok ettiniz be, bu bir soykırımdır. Ne biçim insansınız siz? Aa, onlar insan değil ya. Bak self approve. İnsan değil onlar, hayvan. Bizim böyle yapmamız normal. Biz güçlüyüz, onlar zayıf. Alırız. Beni İsrail şu anda... narsistik kişilik bozukluğunun ne diyelim pandemi olmuş bir halidir. Beni İsrail. Evet.
1: Her kişide top zirvede yaşanan bir kişilik bozukluğu.
20: Yani bu devletin çok ilginç bir şekilde böyle bir patolojik bir ruhsal bir yapısı var. Ve insanları da o şekilde yetiştirmeye çalışıyor. Anlatamazsın laf konu oradan geldi. Laf anlatamazsın ve yalvararak ve vicdanına seslenerek bu işin içinden çıkamazsın. Sınırlarını sert bir şekilde koyacaksın, kendine eğiteceksin ve o döngünün içinden çıkmayı öğreneceksin.
1: Hayır demeyi de öğreneceksin.
20: Hayır demeyi öğreneceksin, suçlanmanın içinden geçeceksin bir akrobat gibi. Seni suçlanma okları fırlatırken suçluluk okları, mesela bir narsistik kadın çocuklarına ve eşine ciddi bir suçluluk ve vicdan pompalar. Ben size saçımı süpürge, narsistik kadın. Saçımı süpürge ettim, ben size ne hizmetler ettim, ne biçim adamsın. Ama bu yani hakikaten hak eden adam değil. Hani odun gelmiş, odun giden adam değil. Adam normal bir insan diyelim ki. Ben sana neler ettim, sen işte bana şunu yapmadın, bunu almadın. Zaten adamda değilsin, sana anlatsam da anlamazsın. Suçluluk, suçluluk, suçluluk.
19: Bu şok dalgalarının içinden çıkabilmek
20: tabii
19: de marifet.
20: Tabii böyle manevralar atacaksın. Onun için kendini evet, geliştirmen
19: geliştireceğiz. Gerek. İnşallah geliştireceğiz.
20: Evet.
19: İnşallah. Hocam öyle bir anlattınız ki film sahneleri böyle canlandı bir anda gözümde. Evet. Yani okular, şok dalgaları.
20: Ben bilmemeler. Yaşıyorum.
19: Biz de yaşıyoruz elhamdülillah.
20: Çok güzel, bakın onu da aynen. Demek ki burada böyle hı-hı. Oluşturabiliyoruz zihnimizde evet. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Çünkü ben yaşıyorum, hı-hı. Anlatırken ben yaşıyorum. Evet. Danışanlarım geliyor, anılar geliyor, aynen. Olaylar geliyor, eski durumlar geliyor. Mesela gözümde canlanıyor. Hı-hı. Onların da tabii ki bir yardımıyla da bunları anlatıyorum.
19: Muhakkak.
20: Evet.
19: Hani bir aileme oğlum çok bal yiyor kıssası var sizden dinlemek isterim.
20: Evet, evet. Evet.
19: Hatırladınız mı siz onu?
20: Ebu Hanife'ye rivayet ediliyor da Ebu Hanife'ye getiriyor işte evet. Bir baba oğlunu getiriyor. Bal yiyor, çok bal yiyor. İşte şey yapar mısın, nasihat eder misin? 40 gün sonra getir diyor.
19: Niye?
20: İşte kendi de yiyormuş ya, bal o yüzden.
19: Evet.
20: Evet, lafım geçmez. İşte,
19: acayip bir şey. Misal yani o kadar hadiseleri yaşayarak anlatıyorsunuz çok tesirli oluyor.
20: İnşallah yani gerçekten siz tesir alıyorsanız elhamdülillah. Ben de kendi nefsim tesirleniyorsa elhamdülillah ne iyi.
19: Peki o zaman diğer soruya geçelim artık.
20: Ekrandakiler de inşallah fayda alıyordur.
19: İnşallah. Evet. Değerli izleyenlerimiz sormak istediğiniz soruları bizlere ulaştırın. Zaten sorular isimsiz bir şekilde okunuyor. Merak etmeyin, bu konuda endişeniz olmasın. 0549-691-8080'den de radyodan dinleyen dinleyicilerimiz bizlere sorularını iletebilirler. Peki bu kişide pişmanlık duygusu var. İyi yolda ilerliyor. Son olarak
20: evet mücadele dedik. Hı hı, tamam. O şeyi tamamen araza atabilmek için bir uzman yardımı, desteği de iyi olabilir. Evet.
19: Efendim 28 yıllık evliyim. 3 tane çocuğum var. Son yıllarda eşimin yaptığı davranışlardan, hareketlerden dolayı artık soğumayı bırakın nefret ediyorum. Her beni üzdüğünde içimden beddua ediyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum hocam. Hiçbir fikrimiz hiçbir şekilde uyuşmuyor ve eşim yaşlandıkça daha çok çekilmez hale geliyor. Bu çocuklara da aynı şekilde davranıyor. Etrafına evet. Da çok asosyal bir insan.
20: Evet.
19: 28 yıllık evli, 3 çocuğu
20: var. Bir soru
19: var.
20: Yok. Bir bize anlattı
19: bir durum
20: bunu.
19: Tespiti evet.
20: Evet, bu kadar değil
19: bu kadar
20: mi?
19: Evet
20: peki.
19: Hocam.
20: Şimdi ne desek, nasıl bir şey söylesek?
19: Sizin ne kadar samimi bulduysa artık sanki hani
20: evet, anlattı.
19: Anlattı ve buradan olayı çözebiliriz.
20: 28 yaşında 28 yıllık bir evlilik, 28 yaşında bir ilişki yani. Evet, çocuklar hocam. Var, çocuklar da büyümüştür demek ki artık
19: üç
20: o zaman.
19: 3 tane.
20: Evet, genelde çünkü ilk yıllarda çocuk olur bizim toplumumuzda. Yani en büyüğü en azından 26 falan yaşlardadır. O zaman ne olacak? Adam da yaşlandıkça, adam diyorum bakın muhtemelen öyledir. Belirtmedi aslında, ben kadınım hani kocam vesaire demedi. Eşim dedi diyerek devam etti sanki. Ama gözümde benim ne canlanıyor artık yıllardır deneyim. Bir kadın bize bunu yazıyor, adam böyle yapıyor diye canlanıyor.
19: Ben de direkt o niyetle okumuştum. Evet.
20: Çoğunluk böyle oluyor çünkü. Ama hani tersi ise de haklarını helal etsinler. Yani bunu yazan bir adamsa ve kadın bunları yapıyorsa, sürekli üzüyor, işte gittikçe daha da yaşlandıkça daha tersleşiyor. Kadınsa da işte yazan kişi hakkını helal etsin. Neyse cinsiyetsiz bakalım isterseniz olaya. Şimdi burada şöyle yapalım. Ne yapılabilir üzerinden düşün. Bizi bunu ulaştırdı. İnsanlar birincisi şunu netleştirmesi lazım kafasına. Kolay bir şey değil kesinlikle. Ama eğer sizin eşinizle yaşamınız sizin ahiretinizi zora sokuyorsa, dünyanızı da zora sokuyorsa o zaman bu evliliğe dönüp tekrar bakmak lazım.
19: Ahireti zora sokmuyorsa, dünyayı zora sokuyorsa hocam bir ihtimal verir
20: evet.
19: Misiniz?
20: Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin? Ben bilemem onu tabii. Onu bilemem. Yani dünyasını ne kadar zora sokuyor? Kişinin sabır melekeleri ne durumda? Bak bunda sabır kalmamış.
19: Yani.
20: Beddua ediyor artık.
19: Evet, orada
20: şimdi,
19: şu an aklıma geldi.
20: Sabır kalmamış. Artık acayip gıcık olmaya başlamış.
19: Her beddua ediyor. Beddua
20: yani
19: ediyor.
20: Şey yapamıyor. Şimdi bu ahirete vurmaz mı bu?
19: Vurur tabii ki.
20: Yani insanın bu kadar moralini bozan, bu kadar rahatsız eden. Sen de şimdi ona... fark etmeden zulmetsen, gıcık olduğun için bak, zulmetsen
19: kendi ahiretine,
20: ahiretine vurur işte. Beddua ahiretine vurmaz mı? Vurur. Niye? Hak ettiği zaman tamam ona gider ama o belasını
19: adam da
20: bulur.
19: Adam bir şey yapmadığında durduk yere beddua ettiğinde.
20: Belki tamam, hak etmeyince de sana döner. Her türlü vurur yani. Artık bu sistem bozulmuş.
19: bir şekilde ahirete etki ediyor.
20: Tamam, ahirete etki ediyor. Dünyaya da bak bayağı artık dayanılamaz hale gelmiş. Şimdi böyle bakıldığında o zaman bu insanlar bu ilişkinin dışında yollarını arasınlar. Benim genel şeyim.
19: Nasıl yani?
20: Yani mesela çocukları büyümüş. Belki hani ayrılsalar çocukları bakar, hayatına devam eder. Bu sıkıntıdan kurtulur, uzaklaşır yani. Ayrılma yoluna baksınlar. Eğer gitmiyorsa. Tamam mı? Bizim toplumumuzda yani ayrılmak acayip kötü bir şeye dönüştürülmüş durumda. Şimdi yani ben bunu anlamıyorum. Bunu anlamıyorum. Bakın ya, insanlar ayrılsın demiyorum.

0: karısının hal ve tavırlarından bıkmış, bir şeylerinden bıkmış, neyse işte. Bunu evlilikte çözmeleri gerekirdi, yapmamış. E seni ahiretine vuruyor zaten işte. Sen o zaman bu evlilikte buna dikkat et. Ha, karına güzel şeyler ver, ayrıl. Karının hayatını garantile, ayrıl. El alemin kadınına yedirdiğin paranın bir kısmını buna versen zaten olur belki de. Bunu örnek olarak verdim.
1: Eyvallah.
0: Veya adam çok zorlamış kadını. Kadın bıkmış. Hı hı. Ondan sonra ahiretine vuracak haller yaşıyor. Namazını kılmamaya başlamış. Yani. Evet, onun sinirinden şeyinden kayınvalide bilmem ne bir gelin birbirlerine girmişler. Bir sürü şey. Eğer imkanın varsa ama bak. İmkanı yok, ayrılamaz. Ayrılsa kurda kuşa yem olur. Tamam, ben buna ayrıl demiyorum. İmkanlarını da değerlendir. Ama burada buranın özelinde söylüyorum. 3 tane çocuk var. 28 yıl geçmiş. E bunlar büyümüştür. Bir şekilde analarına bakarlar. Bir şekilde babalarına bakarlar. Yani o zaman bu yürüyecek diye bir şey yok ki. Ben böyle danışanlarım mesela oluyor zaman zaman. 65 yaşında boşanmış. Örnek 55 yaşında boşanmış.
1: Ne oluyor hocam o yaşlarda?
0: İmkan olmuş artık yani. Sabır da kalmamış. Evlilikte de hiçbir şey düzelmemiş Ercan Bey.
1: 30 seneye hatırına bir şeyler yürütülemez mi hocam? Biraz duygusal mı bakıyorum bilmiyorum ama yani.
0: Yani başına gelen bilir Ercan Bey.
1: Bilirdim, doğru söylüyorsun
0: siz
1: hocam.
0: Siz şimdi
1: ya.
0: Böyle söylüyorsunuz,
1: Allah
0: imtihan
1: korusun,
0: olmayın.
1: Estağfurullah Allah'ım.
0: 30 yılın hatırına.
1: Durum tespiti yapayım derken.
0: Evet, başına
1: yanlış
0: gelen
1: yaptım.
0: Bilir. Yani evet, bilmiyorum, 30 yıl da az zaman değil. Ben şimdi 42 yaşındayım. Hı-hı. Ya 30 yıl benim ömrümün çok büyük bir bölümü. Şimdi düşünüyorum.
1: Hepsi
0: 30 yıl boyunca
1: akıl bali oldu.
0: Evet, aynı şeyi çektiğimi düşünüyorum. 30 yıl boyunca Allah Allah, kolay bir imtihan değil
1: estağfurullah,
0: yani.
1: Estağfurullah.
0: Evet.
1: Estağfurullah.
0: Bir şeylerin hatırına falan. Allah rızası için. Başka şeyin hatırına çekilmez bu. Allah rızası için bir şey yaparsın, yapamıyorsan ama. Bak, seni zorluyorsa o zaman dikkat edersin. İbadette bile böyle. Şimdi ben kalkacağım 100 rekat namaz kılacağım. Ya yapamıyorum ya. Mesela niye olmaz ki o zaman? Sen yapamıyorsan o zaman kendine vurmaya başlarsın, sıkıntıya girersin. Yani namaz kılarken zorlanıyorsan belki içinden şey geçer. Ya aman nereden başladım diye. E o zaman yapma. Kendini bileceksin. Kendi bir şeye söz verdin. Tamam. Lale Gül Vakfı'na yardım yapacağım. İşte 3 milyon vereceğim. E ama sonradan lanet edeceksen yapma bunu. İnsan kendini bilecek. Tamam, sabır da bir yere kadar. Sen sabredebiliyor musun bir kere? Bu çok önemli. E sen şimdi eşinle sabredemiyorsun. Allah rızası için boşanmıyorum diyorsun. Ama mahvediyorsun karşı tarafı. Kendini de mahvediyorsun. Çocukları da mahvediyorsun. E şimdi iyi mi yapıyorsun? Böyle sabır mı olur? Bu sabır mı? Değil. Bu kendini paralamak. Kendini de paralıyorsun. Onu da paralıyorsun. Öbürlerini de paralıyorsun. Adı da sabır oluyor. Sonra Allah'tan ecir bekliyorsun. Değil mi?
1: Öyle. Evet.
0: Yani şimdi o zaman bu kişiye hani bir şey sormadı aslında bize ama evet. Ben genel hani söylüyorum. 3 tane çocuğu var. Çocuklar da büyümüş. Belli imkanlara sahiplerdir. Ayrılmayı bir düşünsünler bakalım, oluyor mu? Hı hı. Çünkü ahiretlerine de vuruyor. Dünyalarına da vuruyor. Adam da belki huysuzluğuyla ya da kadınsa, cinsiyetsizleştirelim dedik ya.
1: Evet.
0: Yaşlandıkça huysuzlaşan eş de artık kendi bilir. Hı hı. Baksın hayatına. Yani...
1: Erkeklerle ilgili aklıma bir şey geldi de hanım hep anlatır bana, gözdağı verir herhalde, bir akrabası mı ne varmış, bir 4 kere evlenmiş, 4. finalde geri ilk, yani 4. kişi ilk evlendiği kişiye geri dönmüş. Yani
0: 4.'den de boşanıp ilkine dönmüş.
1: Ya 3.'den boşanıp ilkine dönmüş hocam.
0: Ha, ilkine
1: hocam.
0: Dönmüş.
1: Evet. İlkine dönmüş. Yani diyor ki dönüp dolaşacağınız yer burası. Sizin karnınızı bizden başka kimse çekmez minvalinde.
0: O şeydir. İlerideki yol kapalıdır. O yüzden o yüzden o tarafa dönmüştür. Yoksa kim boşandığına da.
1: Ne bileyim hocam, hani bir dalgınlık, bir pişmanlık, bir nefse uymak.
0: O zaman 3'ünü birden alsın.
1: Öyle bir baba yiğit de yok herhalde.
0: 3'ünü birlikte devam etsin.
1: Öyle bir baba yiğit de yoktur herhalde şu.
0: Ya bakın ne kadar absürt durumlar yaşıyoruz işte ben.
1: Hı-hı, tabii.
0: Ya buna gülerim yani. Bunun neyini değerlendireceğim şimdi?
1: Yani.
0: Ha, kınamıyorum haşa. Kınamıyorum ama sen ilkinden ayrılmışsın. Hı hı. Biriyle daha evlenmişsin.
1: Sonra
0: o bu pek iyiymiş diye geri dönüyorsun. Geri döndüğünü de kabul ediyor ya. Hayret bir şey. O da hayret bir şey. Hayret evet. Ediyorum yani. Demek ki ne yaşadılarsa biz iyiydik böyle diyorlar. O zaman böyle olacaksa bak. Sonuçta dışarıdakiler senin evdekinden daha iyi değil. Garantisi de yok. O zaman birbirinizin değerini bilin. Bize kimse zaten böyle yaramıza merhem olmaz. Biz birbirimize merhem olalım deyin o zaman. Madem öyle

0: Aklınızı başınıza devşirin. Şimdi bunları işte ibretlik görmek lazım.
1: Ders alabilmek lazım ama biz toplum olarak maalesef musibet olmadan uslanmıyoruz hocam.
0: Demek ki.
1: Değerli
0: Evet.
1: izleyenlerimiz, devam ediyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından bizlere sorularınızı ulaştırın efendim. Lütfen bekliyoruz. Radyodan dinleyen dinleyicilerimize 0549 691 80 80. Ben üniversite okuyan 20 yaşında bir genç kardeşinizin bir sene içerisinde maalesef mastürbasyon belasına düştüm. Normalde ergenlikte bile istimna etmezken şimdi haftanın birkaç günü istimna ediyorum. Bunu yapmamın sebebi hem üniversite ortamında kızların açık saçık giyinmesi hem de bana göre daha önemlisi okul derslerimi ve günlük hayattaki işlerimi yani bulaşık yıkama, yemek yapma, kişisel bakım vesaire düzgün yapamamam ve işlerimi yetiştirememem. Hayatımı düzene oturtturmak için günlük haftalık program yapmama rağmen çoğu zaman programımdaki en az bir iş gereğinden fazla uzuyor. Programım alt üst oluyor. Ne kadar hal böyle olunca diyor hocam. İşlerimi yapmaya üşenip üzerimdeki yükten kurtulmak için istimna ediyorum diyor. Her
0: Evet.
1: şeyden kaçıp bu yola başlıyor.
0: Aynen. Evet.
1: Bu durumdan nasıl kurtulacağım diyor
0: Nasıl
1: hocam.
0: kurtulacak? Evet. Peki. Şimdi ergenlik zamanında bunu yapmamayı başarabilmiş. Ama şimdi üniversite zamanı nasıl bir şey bir farklılaşma olmuş derseniz şöyle olduğunu zannediyorum. Ergenlik döneminde ailesiyle birlikteydi, anne babasıyla muhtemelen. Şimdi üniversitede muhtemelen farklı bir yerde yaşıyor. Kafamda ilk canlanan belki yine anne babasıyla yaşıyordur
1: Çok iyi yerden yakaladınız
0: ama üniversite ha zaten evet bulaşık yıkamak falan diyor. Yani
1: yani.
0: demek ki anne babasından ayrı yaşıyor. Ya yurtta yaşıyor ya arkadaşlarıyla ev tutmuş yaşıyor. Ne oldu? Hayatın sorumlulukları biraz daha üzerine bindi. Ergenken ama ekmek elden su gölden. Temizlik de yapılıyor, çamaşırları da yıkanıyor, bir şeyler. Bu da istimnayla başa çıkabiliyordu, yapmıyordu. Orada da belki o kadar çıplak kadın yoktu. Hani biraz da şehvetlenmesi de daha az oluyordu. Ama şimdi hayatın gerçekleriyle yüzleşti. Hayatın gerçekleri nedir? Nefsine uyarsan seni berbat eder. Hayatın gerçeği budur. Senin şimdi üzerine sorumluluklar bindi, güzel kardeşim. Dediğin gibi işte yıkanacaklar da senin eline bakıyor. Hayatın başka şeyleri var. Fatura yatırılacak. Dersine çalışman lazım. Kimse seni uyandırmıyor. Hadi kalk dersine çalış. Hadi bu sınavına git. Kendin
1: Demiyor.
0: gitmen gerekiyor. Sorumluluklar. Üniversite. Bir de kızlar var işte bir arada ateşle barut. Allah muhafaza. Ne oluyor? Bütün bu stresten kurtulmak için istimnayı bir rahatlama aracına dönüştürüyor. Tamam. Çok küçük çocuklarda da istimnayı görürüz. Bir programda daha bahsetmiştim. Mastürbatif hareketler
1: Hareketler.
0: görürüz. Yani tam olarak istimna
1: Evet,
0: gibi değil ama
1: anlatmıştınız.
0: çocuk cinsel organından keyif aldığını, zevk aldığını fark ettiği için bir yerde bezine sürtmüştür, bir yerde bir şey dokunulmuştur yanlışlıkla falan anlamıştır. Stres ve sıkıntıya girdiğinde veya ihmal edildiğinde demeyeyim de duygusal olarak boş kaldığında, çok fazla uyaran alamadığında o içsel enerjiyi bir şeye dönüştürür, bir oyuna dönüştürür. Bir bakarsın kendiyle oynuyor. Tamam. Sürekli bunu yaparsa o zaman çocuk mastürbasyonu diyoruz. İşte çocuk psikologları falan bakıyor. Bunun sebepleri anne baba falan hep birlikte çalışıp hallederler. Şimdi burada da buna benzer bir şey yapıyor bu kişi. Bir rahatlama aracı olarak bunu kullanıyor ve zaten kendi de farkında ve söylüyor. Yani sadece kızlarla bir arada olmanın getirdiği o şehvet değil. Diğer bir taraftan da
1: Kaçış
0: işimi
1: yolu
0: gücümü
1: diyor.
0: yapamıyorum, çok bunalıyorum, daralıyorum, istimna yapıp rahatlıyorum diyor. Tamam, o zaman bunu ne yapacak? Bunu kesecek zaten.
1: Neyi
0: Ama
1: kesecek hocam?
0: istimnayı kesinlikle kesecek. Ama bu şekilde rahatlama aracına da dönüştürme halini de kesinlikle kesecek. Çünkü bu bağımlılığa dönüşür. Bu haliyle bağımlılığa dönüşmesi çok kolay. O yüzden İlk önce işlerini, güçlerini nasıl kendi üzerine kaldığını fark edecek, bunu kabul edecek. Sonra kendine gerçekçi planlar düzecek. Gerçekçi planlar, yapabileceği planlar düzecek. Ve stres sıkıntıya girdiğinde başka şeylerle oyalanmayı kendine öğrenecek. Çıkıp gezmek olabilir, yürümek olabilir, bisiklete binmek olabilir, başka bir şeyler olabilir. Üniversitede okuyor olmasının getirdiği o şehvani hallere dikkat edecek, kızlarla ilişkilerini kesecek, gözüne ne diyelim gözüne hakim olacak, dikkat edecek, yapabiliyorsa da oruç tutsun, yapabildiği zamanlarda tutabildiği kadar. Ama sorumluluklarını da yerine getirirken ki bu bahsettiğim noktalara dikkat edecek, böyle bir kolay rahatlamaya kaçmanın sonunda kendisini bir bağımlılığa ve daha büyük facialara götüreceğini bilecek.
1: Yani
0: buna
1: bu
0: dikkat edecek.
1: Şeylerde, bu yaptığı işlerde, ütülerde, kişisel bakımlarda, yemek yapmada yarıda bırakıyor ya mesela, bulaşık yıkamada. Bunu tamamlaması gerekiyor değil mi hocam yani?
0: Yapabileceği planlar yapsın. Mesela kendinden diyor ya, ben bir plan yapıyorum, sonra o planım yarıda kalıyor ve strese giriyorum. Planlarına bir bakmak lazım. Gerçekçi planlar mı, aşırı mükemmelliyetçi, çok yüksek kriterli planlar mı? Buna da baksın. Eğer mesela örneğin bulaşıklar yıkanacak. 2 gün geçmiş. Bulaşıklar varken örnek 3 saat ders çalışmayı mesela plan olarak koymasın.
1: O yük bulaşıklar, olmaz.
0: Evet, bulaşıklar yıkanacak, 1 saat ders çalışılacak. O zaman bulaşık olmayan gün 3 saat çalışacak. Yani dengede tutacak onları. Benim bugün çamaşır yıkama günüm, evde temizlik yapma günüm, sıra bende. O güne bir de ben yazılıyı koymuşum, çalışacağım mesela. Ya olmaz ama öyle. O zor. Gerçekçi bir plan değil mesela. Örnek olarak veriyorum. Kendi hayatından kıyaslasın, tamam mı?
1: Çok açık oldu zaten. Net
0: sonra oldu. Strese girip ondan sonra istimna yapıyor. Muhtemelen hiçbirini yapmıyor sonra. O zaman ne oldu? İstimna senin hayattaki amacın oldu.
1: Döngüye
0: işte
1: devam.
0: Tam bir bağımlılık. Alkol bağımlılığı nasıl oluşuyor zannediyorsunuz?
1: Nasıl
0: işte buna
1: hocam?
0: Benzer.
1: Bu şekilde.
0: Stres ve sıkıntıdan kurtulmak için kişi alkole veriyor kendini. Sonra hayatında alkol kalmaya başlıyor. Ondan sonra alkol bağımlısı. Madde bağımlısı. Bilmem ne bağımlısı. Porno bağımlısı. Porno bağımlısıyım diyen insanlar böyle böyle başlıyor işte. Gerçekçi bir hale getirecek. Üniversitede kızlarla iletişimlerini kesecek. Belli bir düzeyde sınıfa girip çıkacak, yapacak bir şey yok. Okuyor artık.
1: Teşhircilik de çok fazla oldu ama artık. Yani bu farklı bir boyuta ulaştı. Ya bunun hani medeniyet altında bize yutturmaya çalışıyorlar.
0: Ya
1: söyleyince
0: şunu
1: de
0: yapsalar artık yine tekrar yapıcılar diyelim. Yapıcılar yapsa şunu da, erkek üniversitesiyle kız üniversitesi kurulsa.
1: Ne var bunda ya?
0: Şu toplumumuz da. Evet, liselerde yine aynı şekilde. Evet. Ya bunu yapıver. Tercih olarak koy bak. Herkes gitmek zorunda deme. Sonra
1: yine koy değil mi? Sekülerler
0: bas
1: koy.
0: Bas bağırıyor. Bu kadar milleti şey yapma. Galeyana getirtme. Tercih olarak koy.
1: Evet hocam.
0: Arkadaşlar Japonya'da bile var ya. Yapmayın ya, gözünü seveyim. Adamlar ateist ya. Şey, doğaya tapıyorlar. Koymuşlar öyle. Niye? Biliyorlar şeyle, ateşle
1: ahlaken
0: bir arada.
1: Bir bozukluk var.
0: Saçma sapan bir şeye dönüşüyor. Evet. O zaman sen koy. Sonra üniversiteli bacım çocuğunu tuvalette doğurup camdan atıyor ya. Yapmayın, bu insanlar zora giriyor ya. Yine bir şeyde konuşmuştuk değil mi bunu? Kumar şeyinde. Yapmayın bu insanları nefsiyle imtihana sokmayın bu insanları ya. Sen bunun karşısına koyarsan bunu, bu insan yapar bunu. Yapma yani lütfen. Yapıcılar buna dikkat etsinler. Yapıcılar diyorum artık.
1: Yani sekülerlerden korkuyorsanız da verdiğiniz 3 örneği
0: hayır,
1: yapın.
0: Hayır, dünya
1: yani
0: örneklerinden dünya ayağa kalkacak. Amerika bilmem ne bize diyecek ki, Avrupa Birliği, aa ne biçim insansınız. Tamam, o zaman seçenek koy. Biz kardeşim bunu da yapıyoruz, size ne? Ama diğeri de vardı.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Tercih.
0: Evet, tercihen. Benim takva bacım, takva kardeşim kendi üniversitesine gitsin. Orada ona göre okusun. Bu harama düşmek zorunda kalmasın. Halvetlere girmesin, birbirlerini görmek durumuna girmesin. Yani hepsi tesettürlü olsa bak, kadınların.
1: Yine şey olur.
0: Yine olmaz. Ha, aynen. Yani o teşhircilik, o işte kısa giyinmeler, o dekolteler, onlar olmasa bile ya bunlar ateşle borut birbirlerine bakacak, görecek.
1: Yani hiç fark etmeyecek.
0: Beğenecek. Evet. O hormonlar var. Sonuçta fıtrat var. Allah-u Teala böyle yaratmış bunu.
1: Evet.
0: Sen şimdi kimyagersin. Bir kimyagere şunu söylemek gibi, Allah-u Teala ateşe yakıcılık vermiş. Fıtratında bu var. Baruta da patlayıcılık vermiş. Şimdi bir kimyager şunu söylese saçma olur yani. Ya ben bunları yan yana koyayım ama dikkat etsinler, kendilerine gelsinler, patlamasınlar, yanmasınlar ha. Ya olur mu ya, bu fıtrata aykırı bir şey, saçma yani. Sen diyorsun kadınla erkeği bir araya koyacağım, buna da modernlik ithaf edeceğim. Modernlik diyeceğim, onlar da kendilerine baksın. Kadın çırılçıplak geziyor. Diyor ki erkekler bana bakmasın, kendileri ahlaklı olsun. Ya bre ahlaksız, sen böyle gezersen birileri de bakar yani. Çünkü nefsinde araz var insanın. Bunu biliyoruz. Sen baktırtma. Ben şimdi telefonumu sokağın ortasına koysam biri geçerken alır. Ben niye toplumu suçlayayım? Kendi nefsimi suçlarım. Niye onu oraya koydum diye. Sen yere bir gram altın koy. Bir saat sonra gel.
1: Toplum bozuk.
0: Ya aldı, ama nefiste araz var, evet, olabilir yani. O eski Osmanlı sadaka taşı falan oraya koyarlarmış da kimse almazmış da. O çok büyük bir seviye yani. O da oralarda değiliz ya. Yapmayın yani. Şimdi dip dibe iç içe kadın otobüsü bile olsa çok güzel olur. Ya bunlar, bakın bunlar gericilik değil. Bunlar insanın fıtratına uygun olan şeyler. Lütfen dikkat edelim.
1: Yani tam tersi medeniyet. Gerçek medeniyet. Asıl gerçek medeniyetten medeniyet bahsediyorsunuz.
0: Çünkü medeniyet insanı, bakın, fıtratıyla çatışmaya sokmayandır. Medeni. Evet. İnsanı sıkıntıya sokmuyor. İnsanın hayatında ne var? Bir yaşam süreci var, bir döngüsü var. Ona bir çomak sokmuyor. Evet. Onu daha da zora bindirmiyor. Medeni olan budur. İslam da o yüzden insana çok uygundur. Efendi Hazretlerimiz 7 yaşındaki çocuk İslam'ı yaşar buyuruyor. Bu kadar da kolaydır. Hı hı. Kolay edilmiştir. Yani anlaşılabilir. Anlaşılabilir. Ha, nefsinle mücadele var mı? Var tabii ki. Ama yapılsa ortalık cennet olur. Yani bundan bu kadar korkmayalım. Tamam, şeriat gelmedi. Peki. Ona daha var. Uğraşıyoruz inşallah. Rabbim görmeyi de nasip etsin. Amin. Yaşamayı da nasip etsin, amin, bize. Hem de en güzelini, bak. En güzeli böyle bozuk. İsmi şeriat da içeriği bozuk. Öyle anlamda söylemiyorum. Ama kadın üniversiteleri yine açılabilir. Erkek üniversiteleri yine açılabilir. Kadın okulları yine açılabilir. Erkek okulları açılabilir. İçindeki hocalar kadın erkek olur sadece. Bak, karşı cinsten hocalar da olmayacak ama. Orası öyle olacak. Burası böyle olacak. Eskiden de yapılıyordu. Benim lisem eskiden erkek lisesiymiş mesela. Ankara'da okuduğum lise. Erkek lisesiymiş. Eskiden vardı. Yapılabiliyordu.
1: Ne oldu birden?
0: Ne oldu? Niye illa karma yapmak zorundasın? Bu mu yani modernlik? Evet.
1: Maalesef öyle görülüyor.
0: Evet. Bu kardeşimize de cevap verdik. Bir taraftan da bir fikrimizi daha paylaşmış olduk inşallah.
1: Değerli izleyenlerimiz, sanırım son soru olacak. Son soruyu da çok uzun paylaşmak istemiyorum. Bu arada Cübbeli Hocam da bu konuyla ilgili ben bir soru sormuştum canlı yayında. O da sizin söylediğiniz gibi orucu tavsiye etmişti. Yani aralıklı oruçlara da devam ederse, değil mi? Daha da faydalı olacaktır bu durumdan.
0: Birkaç müdahale söyledik. Oruç gözünü muhafaza etsin.
1: Ertelemesin.
0: Etkileşimlerini muhafaza etsin kadınlarla. Ve evet, hayatını ona göre dizayn etsin, dikkat etsin. Evet, o zaman yani sıkıntıya, strese, bir de dördüncüsü, daha başa, ne diyelim, işlevsel olan, daha sağlıklı olan yöntemlerle sıkıntısını atsın.
1: O planlama örneği de iyiydi aslında. Yani bugün ben bulaşıkları yıkayacağım, 3 saat, hayır 3 saat çalışmayacağım, 1 saat çalışacağım. Bulaşık olmadığı gün
0: ona göre plan yapacak, evet. Ama hocam benim 5 saat derse çalışmam lazım mesela bu hafta. Tamam, 5 saat çalışacaksan o zaman onu önceki haftalarda birer ikişer oralara yaymalıydın. Günlük 5 saate kalmamalıydın. Sen uzun soluklu bir plan yapacaksın. Böyle günü kurtarmayacaksın. Aa, aklıma geldi, hadi 10 kitap çalışayım birden. Ne? Olur mu? Senin bugün yapman gereken başka işler var. O 10 kitabı önceki günlere yaymalıydın. Böyle yaparsan stresin birikmez. Evet.
1: Peki. Devam ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından lütfen bizlere sorularınızı iletin. Bekliyoruz. Radyodan dinleyen dinleyicilerim de 0549-691-80-80. Neyse, uzun soru geldi yine nasibimizde. Bu aralar sorular çok uzun. Benim 24 yıllık bir evliliğim vardı. Madde bağımlısı bir eşle mahkeme beni boşadı hocam.
0: Evet.
1: Kendisi davalara vesaire hiç katılmadı. Karar çıkınca imzaya gittim. O gelmedi. Kendisi ayrılmak istemiyor. Takıntıya dönüştü. 1,5 yıldır ayrı evdeyim. 3 çocuğumla beraber kalıyorum. Kapılara geliyor. Beni taciz ediyor. Polis uzaklaştırması var. Arada içeri girip çıkıyor. Uzaklaştırmaya deldiği için defalarca karakolluk olduk. O beni boşamayacağını söylüyor. Ben artık beraber olmayacağımızı defalarca söyledim, engelledim, sıfır iletişimdeyim. Kapıya geldiği bir gün karakola gittik tekrar. Eşimi de komiser aradı, çağırdı, konuştuk beraber. Çocuklar dayanamadı, acıdı, vicdan ettik. Onlar babasıyla konuşmaya başladı. Sonra beni tekrar avucunun içine almaya çalıştı. Ben de zayıf bir insanım, acıdım ona, şart koştum sadece. Acımış bu arada, hızlı okudum. Tedavi ol, içme artık, oturduğun evi üzerime yap gibi şartlar koştum. Ona tekrar ümit verdim ama asla düzeleceğini, değişeceğini düşünmüyorum. Çok pişman oldum ama peşimi bırakmadığı için bezdim artık. Çok utanıyorum artık. Psikolojim alt üst oldu. Ne yapmam lazım? Diyor ve size de terapiye gelmek istiyorum diye de bir not düşmüş.
0: Tamam. İstikrarlı ve kararlı bir şekilde bir çizgi belirleyip o çizgide devam etmekte zorlanan bir kişi. O zaman yapması gereken bu şekilde olabilmeyi öğrenmek olacak.
1: Nasıl yani hocam?
0: Yani bir sınır çizdiyse, eşiyle olmayacağım dediyse, boşanmayı açmış, boşanma gerçekleşmiş. Kocası ben seni boşamayacağım diyor, o ne demeyi kastediyor onu bilmiyorum. Zaten ya,
1: mahkemede
0: boşanma
1: boşanmayacağım, çekişmeli boşanmaya devam ediyor.
0: Boşanma gerçekleşmiş de zaten. Ben seni boşamayacağım derken dinen mi boşamayacağım diyor acaba? Yani bunu mu kastediyor? Oralarını bilemiyoruz. Ama bunu bir kere bir fıkıh hocasıyla görüşsün. Yani neyi kastediyor? Burada dini bir boşanmaktan bahsediyorsa onu bir görüşsün, bir baksın. Yani bu kişinin hala üzerinde hakları var mı, bunu öğrensin birincisi. Gerçekten de mahkemenin boşaması sahih mi? Mahkemenin boşaması talakları düşürmüş mü? Evlilik bağı kopmuş mu, bitmiş mi? Yoksa hala devam eden bir süreç mi, veya kocasının üzerinde hala kocalık hakkı devam ediyor mu vesaire, bunları bir sorsun fıkhen yani. Hı hı. Yani bunu mu demek istiyor acaba? Çünkü mahkemeyle boşanmış, kocası diyor ki boşamayacağım. Ya boşanma gerçekleşmiş, neyi boşamayacaksın? Dinen mi boşamayacağım diyor acaba. Yani. Onu merak ettiğim için onları bir sorsun. Onun dışında sen boşanmak demişsin, adamdan kaçmışsın. İstemiyorsun, etmiyorsun ama o çizgide de kalamıyorsun. Kendisi de söylüyor, ben biraz zayıf bir insanım. Başta tamam olur dedim, şimdi pişmanım, aslında istemiyorum falan. Adamın ısrarlarına dayanamamış vesaire. O zaman sen belli bir çizgide devam edebilmeyi öğreneceksin. Öğrenmek için bir uzmana başvur. Bir psikologla çalış. Hangi yumuşak karnından, nerede, hangi zayıf bölgelerinden yakalıyor seni, noktalardan yakalıyor bu adam? Nereye hitap ediyor da, nereden tekrar da olur mu acaba diye düşündürüyor da konuşurken ama. Sonrasında aklı başına geliyor, bu adam zaten değişmez diyor. Bilmem kaç yıllık evlilik, yani değişmemiş, değişmez tabii.
1: 24 yıllık.
0: Evet, değişmez. Çocuklar da büyümüş yine.
1: Çocuklar zaten sanırım aklına girmiş annenin. Hani o barıştırmış gibi.
0: Onlar acımış falan, bir şeyler olmuş ama. Ya babasını tabii acısınlar, babalarıyla ilişkilerini koparmasınlar da, yani annesiyle olacak diye bir şey yok illa. Bunlara bir uzman eşliğinde çalışsın. Çünkü anlaşılan, görünen köy kılavuz istemese de ona kılavuz lazım.
1: Bu arada geri dönmekten de vazgeçmiş hocam.
0: Zaten vazgeçmiş. Pişman oluyor konuşmadan sonra. Ben orada öyle bir şey verdim ama diyor, vaat verdim ama diyor, ya niye verdim falan. İşte o çizgide kalamıyor, onu anlatıyorum zaten. İstikrarlı bir şekilde, anlatabiliyor muyum? Orada kalamıyor. O zaman hani görünen köy kılavuz istemez derler. Evet. Ama bazısına ister kılavuz. O kılavuzla devam edecek. Hani bir uzmanla konuşsun. Niye böyle oluyor bir anlatsın.
1: Bugün de hep böyle 24 yıllık, 28 yıllık evliliklerin yani bitme noktasına geldiğiyle karşılaşıyoruz.
0: Faciaları ve insanların yapamamaları, bakın. Bunları görüyoruz. Yapamayan insanlar, yapamıyorum, ayrılamıyorum, bırakamıyorum, edemiyorum. Bunları görüyoruz. Hep o nefisle mücadele. Acaba işte niye bırakamıyor? Niye tamamen bağlantıyı koparamıyor? Adama bir sınır koyamıyor.
1: Siz sosyal medya yokken de psikolog muydunuz hocam? Yani böyle yeni çıkmaya başladı.
0: Evet, Facebook vardı.
1: Ha, tamam o zaman. Peki o zamanlar bu durumlarla karşılaşıyor muydunuz? Yani yaşını almış insanların boşanmalarıyla ilgili.
0: Yani ben meslek hayatım başladığından beri hep evlilik sorunları ve sıkıntılarını dinliyorum.
1: Yani 60 yaş üstünü falan da dinlediniz mi o zamanlarda?
0: Dinliyorum tabii ki. Ya ben 2010 yıllarında aktif hasta görmeye başladım. 2009'lara biraz uzatabiliriz onu. 2008 değil ama 2009
1: erken
0: biraz
1: bir tarih,
0: sonları, 2010
1: tarih.
0: Bayağı şey aktif bir şekilde. Kaçtayız? 2026, 16 yılı, 15 yıl diyelim hani. 15 yıldır bunları sürekli dinliyorum, evet. İnsanlar zaten boşanamıyor. Niye boşanamıyor? Birincisi imkansızlık diyor. Maddi durumum yok.
1: Kimileri de öyle.
0: Ayrılamıyorum, sıkıntım var, stresim var. Bazısı da bunu sebep gösteriyor ama aslında içsel bir dayanak noktası yok. Ayrılacak bir kuvveti yok. İçsel olarak bak. Kaynağı olsa da ayrılamaz o. Öyle bir durum var. Evlilikleri çünkü o cihetten gitmiş. Yapışma cihetinden evlilikler. Oraya yapışmış. Oraya şey yapmış. Yani yavrum çekeceksin tabii ki denmiş, sabredeceksin denmiş. Öyle
1: görmüş atalarından, öyle devam etmiş.
0: Evet. Evet.
1: Peki bu konuyu daha çok irdelemek isterdim ama Ayhan abi yine programın bittiğini
0: bitirelim
1: söylüyor.
0: Diyor, tamam.
1: Teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben de
1: Allah
0: teşekkür
1: razı olsun.
0: Ederim, rica ederim, evet.
1: Değerli izleyenlerimiz ve kıymetli dinleyenlerimiz, psikolog, aynı zamanda psikoterapist Serhat Öncüler hocama da sosyal medya üzerinden, internet üzerinden de ulaşabilirsiniz. Ya da ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından yazarsanız iletişim bilgilerini sizlere ulaştıracaktır arkadaşlar. Efendim, bir başka programda tekrar görüşmek ümidiyle, selamünaleyküm.
2: Psikolog Serhat Öncüler ile psikolojik bakış sona erdi. Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Alegül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
8: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
5: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca Yetim Okulları'yla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
9: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir,
10: susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
11: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
12: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevi'ni kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevi'ne siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
13: Merakla beklenen kitap çıktı.
14: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
13: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
15: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı. Çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
16: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
14: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendisinin eski ihvanı tüzeyak hatip şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. yapıyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
15: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
3: Reklamları dinlediniz.
17: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.

0: tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan başlıyor.
1: Selamünaleyküm kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyenler, hoş geldiniz. Tarih ve İnsan programında sizlerle birlikteyiz. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla beraber. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk Mustafa Bey.
1: İyisiniz inşallah.
2: Elhamdülillah.
1: Şimdi Hunlardan devam edeceğiz bu hafta. Büyük Hun İmparatoru, evet. Mete Han, işte onun şahsiyetini, babasıyla olan mücadelesini, savaşlarını vesaire. Ben şimdi bizim konu başlıklarından hemen ChatGPT'ye yazdım, bana bir 15-20 tane soru hazırla. Konu Ahmet Şimşirgil dedim. Ya dedi, ne kadar güzel bir konuk dedi ya. Çok dedi tarihi derinlemesine falan böyle bir şey yaptı Beşrev. Ondan sonra tamam dedi, sana soruları hazırlıyorum Mustafa'cığım, bunu Ahmet Hoca'na sorabilirsin falan.
2: Ya.
1: Ya baya baya fena bir şey hocam bu ya. Çok acayip bu yapay zeka. Şimdi bak benim giriş cümlemi bile yazmış yani. Hocam diyor, Mete Han'ı konuşacağız ama önce dönemin tarihi şartlarını anlamak isteriz. Hunlar hangi dönemde ve hangi coğrafyada tarih sahnesindeydi diyor. Başlangıç için güzel soru aslında değil
2: Çok
1: mi?
2: Çok güzel.
1: Geçen hafta da biz biraz değindik tabii bunu ama bugün biraz daha Mete Han üzerinde gideceğiz. Babasıyla olan mücadelesi üzerinden gideceğiz. Ama bu hafta ilk kez açanlar için de şöyle kısa bir özet geçebiliriz hocam.
2: Vallahi sen yardımcıyı bulmuşsun Mustafa Bey. Benim işim zor artık yani. Belli ki işim zor.
1: Estağfurullah hocam.
2: Fakat gerçekten öyle. Yani enteresan bir yere gidiyor bu teknoloji meselesi. Çok enteresan noktalara gidiyor. Yani sizi sizden daha fazla bilen, daha fazla tanıyan, neticede bütün yazdıklarınıza vakıf olan yüklediğiniz zaman birisi olmuş oluyor. Yani ona, siz bir insana böyle bir kitabı birden yükleyemezsiniz. Ama o bir kitabı, beş kitabı, on kitabı sizinle ilgili anında okumuş gibi her türlü hareket yapıyor.
1: Hocam daha da enteresanı, diyorsun ki bu soruyu bana Ahmet Şimşirgil'in cevap vereceği şekilde cevapla diyorsun mesela. Onun bakış açısıyla cevapla, evet. Diyorsun. Öyle cevap veriyor.
2: Şimdi geçen hafta da tabii bahsettik. Hunlardan bahsettik. Hı hı. Ondan önce de Oğuz'dan bahsettik. Tabii Türklerin ana vatanı olarak tarih sahnesinde görülmeye başlandığı itibaren veya tarihini bildiğimiz andan itibaren Orta Asya Türklerin genellikle yayıldıkları alanlardan bir tanesi olarak ortaya çıkıyor Ötüken, evet. Civarı. Şimdi ve Türklerin de bilinen en büyük imparatorluğu Hun İmparatorluğu ve Hun İmparatorluğu'nun da en büyük hükümdarı olarak, en güçlü devresi olarak Mete Han ortaya çıkıyor. Şimdi Mete Han'ın o büyük imparatorluğu sırasında tabii asıl olarak Çin çok önemli, çok kalabalık, çok büyük bir ülke ve çok güçlü ordulara sahip. İşte 1000 yılında mesela zırhlı arabalardan, demir arabalardan bahsediliyor mesela ve o şekilde savaştıklarından bahsediliyor. Çin'in gücü o dönemde de belli ve Türkler bütün savaşçılık şeyine rağmen Çinler karşısında genelde sonuçta kaybeden durumuna düşüyorlar. Zaman zaman öne geçseler de, güçlü kuvvetli olsalar da, hani bir Çin Seddi'ni geçen hafta bahsettik, Çin Seddi'ni yaptırmışlar. Ama sonuçta Çin galip geliyor. Bunda ne etkilidir dersek, muhtemelen kalabalıklığı, evet. Yani kalabalık yapısı etkili oluyor. Bir de düşmanın silahıyla silahlanın. Mesela bizi nasıl yeniyor Hunlar, şununla yeniyor. Öyleyse bizim de onlar gibi olmamız lazım. Neticede düşmanın da beyni var. Yani siz onu neyle yeniyorsanız onu görüyor, ona tedbir almaya başlıyor. Şimdi Moğollar var doğusunda. Moğollar çok şey değil, güçlü değil ama zaman zaman güçlendiklerini de görüyoruz. Yine güneyi batısına doğru Yüeçiler dediğimiz büyük bir devlet var. Güçlü bir topluluk var. Onları da Hint-Avrupa topluluğu olarak, onlardan çıkma olarak gösteriliyor. Hmm. Ve bunların işte orta bir noktasında da Hun İmparatorluğunu görmekteyiz. Yani demek ki Hunların M.Ö. 250-210 yılları dersek ve tarih itibariyle de bilinen, daha ayrıntılı olarak bilinen ilk devlet olarak çıkıyor Mustafa Bey. Ondan önce de mesela milattan önce binli yıllardan bahsettik ama bilgi az. Çok yoğun bir bilgi yok yıllıklarda. Bir takım şeyler ortaya çıkıyor ama çok değil. Fakat bu milattan önce 200-250 yılından itibaren artık ciddi bir Çin yıllıklarında Türklerle ilgili, Hunlarla ilgili çok geniş bilgi var. Yani tarihçilik gerçekten Çinlerde çok enteresan bir tarih anlayışı var. Yani şimdi o devri düşündüğümüzde tebrik edilmesi gereken bir husus bu. Yıllıkları tutuyorlar, hükümdar hanedan tarihlerini yazıyorlar. Ve bunu çok ciddi koruyorlar. Bu müthiş bir olay. Tabii elbette insanlar tarihini överek yazar. Hanedan tarihini överek. Mesela hanedanın tarihi hanedan ortadan kalktıktan sonra açılıyor. Kendilerince bir anlayışları da var. O hanedan ortadan kalkınca o hanedanın tarihi açılıyor. Daha önce umuma açmıyorlar. Ondan sonra mesela onu herkesin görmesine açıyorlar, o hanedanın tarihi. Belki yeni bir hanedan için de bu bir tecrübedir yani. Bir devlet tecrübesidir. Bunu aktarıyordur. Çok mesela şimdi o tarihçilik olayını incelediğinizde gerçekten alkışlıyorsunuz. Bugün mesela bizim genelde idarecilerimiz Cumhuriyet döneminde ben isterim ki hatıralarını yazsınlar. Ya şimdi Tayyip Bey'in 23 sene oldu değil mi? Yani çok önemli, bütün dünyayı tanıyan bir adam.
1: Bir
2: kenarda olsa
1: yani.
2: Büyük tecrübe, kenarda olsa yazsa devlet idaresini, devlet başkanlarını, diğer devletlerle nasıl iletişim kurduğunu, onların kendisinden neler beklediğini, kendisinin onlarla nasıl görüşüp ikna ettiğini, kimin ne olduğunu. Ha bunları velev ki kendi vefatından sonra ortaya çıksın, idarecilere verilsin, idareciler istifade etsin. Düşündüğümüzde çok önemli. Biz tarihi niye okuyoruz, niye öğreniyoruz, niye araştırıyoruz? Şimdi Çin'de de bir hanedan, demek ki o hanedan bu yıllıkları görüyor bir defa. Yani baba oğlunkini, oğul torun babanınkini, dedeninkini, büyük dedeninkini hanedan okuyor, dışa açılmıyor. Ama o hanedan ortadan kalktığında bu umuma açılıyor ve yeni yönetim, yeni hanedan onların tecrübesinden istifade ediyor. Müthiş bir olay. Yani tarihçilik açısından milattan önce 200'lü yıllardan, işte 1000'li yıllardan bahsediyoruz yerine göre. Diğer taraftan elbette mesela düşmanlarını kötülüyor. Kendini övüyor. Bu normal. Hani düşman ordularını kendilerini çok yüksek gösteriyor veya bazen düşman ordularını yüksek, kendini öyle gösteriyor. Ama Mete döneminde enteresan bir şey daha çıkıyor. Mesela Türkleri kendileri yazıyorlar. Ama eski tarihçiler Mete'de Hunlardan bilgi alıyorlar gidip. Ya Mete kimdir? Mete nasıldır? Mete'nin şahsiyeti. Müthiş bir tarihçilik anlayışı. Karşı tarafın gözüyle de onu ortaya koymaya çalışıyor, onu anlamaya çalışıyor. Objektif bir yönü, hani kendilerinin duyduğuyla, bildiğiyle hareket etmiyorlar. Karşı taraftan da bilgiler alıyorlar onun kişiliğiyle ilgili. Bu tarihçilik de çok önemli. Biz tabii tarihi netice itibariyle Çin yıllıklarından almamız ve sadece onlara bağımlı olmamız bizim için, o dönemler için bir handikap. Belki üzüntü verici bir şey ama olmasa biz hiç bilmeyeceğiz, hiç tabii tanımayacaktık. Hiç onları belki de varlığını,
1: milattan
2: yokluğunu...
1: Sonra kaçıncı yılda başlayacaktı bakalım, belki o zaman not edilmemiş
2: olsa. Yani daha biz milattan sonra 500'lerde başlardık. Öyle gözüküyor yani.
1: Ama hocam baktığımız zaman Çin'in de o dönem bile nüfusunun 50 milyon civarı olduğu söyleniyor. Yani korkunç bir sayı
2: evet,
1: değil
2: evet,
1: mi ya
2: ciddi
1: o
2: bir,
1: vakte,
2: ciddi
1: vakitte?
2: Bir rakam, çok ciddi bir rakam. Yani demek ki tabii Çinlilerin bulunduğu şey, o şehir hayatı çoğalmaya müsait. Hı hı. Çoğalmaya, konar göçer hayatı o şeyi belki engelliyor. Onlar gibi değil. imkanları daha zayıf, Çin'in imkanları çok yüksek. Bunlara baktığımız zaman nüfusun çok hızlı artmasının da sebepleri üzerinde düşünülebilir tabii bütün bunlara. Yerleşik bir hayatın içerisinde olmak, sanayinin daha fazla çoğalmış olması, ekonomik bakımdan çok daha güçlü olmaları mutlaka bunlar etkiliyor tabii ki.
1: Ya belki de o dönem birileri de çıkıp ya biz de bunları yazalım bari demiş bir ekip oluşturmuş olabilirler yani hocam. Çünkü adam bol ya nasıl olsa. Her işin ucundan tutacak bir adam var yani o kalabalıkta. O yüzden onu akledip yazmışlar yani yazmaya başlamışlar en azından. Peki yani Metehan'ı nasıl tanıyoruz o Çin kaynaklarında?
2: Evet.
1: Kahraman olduğunu yazmışlardır diye düşünüyorum.
2: Tabii tabii yani Mete en büyük kahramanlardan bir tanesi. Tarihin o noktasına ve o Çin yıllıklarına gittiğimizde karşımıza çıkan isim Metehan. Yani Çin yıllıklarında en birinci adam. Metehan'ın öncesinde yani milattan önce 300'lü yıllarda o Çin Seddi'ni yapıldıktan sonra bir zayıflama var. Yani Hunlar'da belli bir zayıflama var. Belli ki o belli oranda durdurmuş. Hunlara büyük bir sıkıntı verdirmiş. Bir 100 yıl civarında fazla bir şey göremiyoruz. Ama milattan önce 210 yılına geldiğinde Çin'de bir iç savaşlar çıkıyor. İç kavga ortaya çıkıyor ve bundan Mete'nin babası çok ciddi istifade ediyor. Mete'nin babası Tuman, Teoman. Evet. Meşhur bizde Teoman derler. Çin şeylerinde Tuman, Duman, Duma falan böyle isimler veriliyor. Onda mesela Teoman o Çin'e bir seferi var. Ve Çin üzerinde daha önce kaybetmiş olduğu toprakları alıyor, zapt ediyor ve bir hakimiyet kuruyor. Böyle bir durum söz konusu. Fakat Tuman'la Mete arasında bu defa problem ortaya çıkıyor zaman içerisinde. Yani 210'la birlikte yine Hunların Çin üzerindeki o etkisi bu defa daha sonra bir 20 yıl sonunda bu defa oğul baba oğul arasında ortaya çıkacak. Teoman'ın iki hanımı var. İki hanımı ve Mete birinci hanımdan olma veliaht şehzade durumunda. Veliaht Tigin durumunda. Daha sonra ikinci bir hanım oluyor ve ondan da bir erkek evladı oluyor. Tabii ikinci hanım gözde olur genelde biliyorsun. İkinci hanım gözde olur ve o da oğlunu öne sürer. Dolayısıyla ikinci oğluna bu defa meylediyor. Yani kendisinden sonra onun çıkmasını istiyor. İşte her zaman bir devir gelir. Siz gerileme, yaşlanma sürecine girdiğinizde kendinizden sonra kimin geleceğini düşünürsünüz. Hiç değişmiyor bak bu tarihte. Evet. Bugün de mesela birileri artık başlıyor. Kim gelecek? Kavgalar. Evet. İşte AK Parti'de yarın gelecek. Konuşuluyor mesela bugün. Bu böyle işte hayatın bu değişmeyen bir şey. Tarih tekerrür eder diyorlar ya. Bak Mete'den konuşursun bu var, bugüne gelirsin yine var.
1: Ben de onu anımsadım bir anda o yüzden gülümsedim. Yani Allah Allah dedim ya. Milattan önce 200'lü yıllara gidiyoruz. Gene aynı. Bir de yani bu Türklerin babayla anlaşamamasını ne yapacağız ya bilmiyorum ki. Böyle bir tarihe baktığımız zaman hep böyle bir hikaye var yani. Ama tabii onların şeyi devlet.
2: Evlat çok olduğu için baba tek. Baba bir tarafa meyletmek durumunda kalıyor. Buna bazen evladın kendisi sebep olur. Gerçekten çok yetenekli bir çocuktur. Ona gönlü meyleder. Ama daha çok kadınlar burada rol oynuyor. Yani hangi hanım babanın yanında tabii çok eşliler. Onun yanında kıymetli ise o daha etkin oluyor. Bazen bu Osmanlı'da mesela devlet adamlarıdır. Hanımları çok karıştırmazlar. Bu defa devlet adamları etkili olur belli bir dönemde ama mutlaka şunu görüyoruz birisi etkili oluyor.
1: Evet.
2: Şimdi Teoman da küçük çocuktan yana tavır alıyor. Mete de çok iyi yetişmiş bir prens. Ne yapacak onu? Onu ortadan kaldırmanın yollarını düşünüyor. Ve komşuları, işte güçlü komşuları Yüeçilerle de savaş halindeyken barış için tutuyor. Mete'yi Yüeçilere rehin olarak veriyor. Ve bu ne için? Bu saldırmazlık anlaşması. Yani oğlum sizde, size saldırmayacağım garantisidir bu. Saldırmayacağınızın garantisi olarak verirsiniz oğlunuzu karşı tarafa. Böyle bir anlaşmayla Mete'yi karşı tarafa veriyor. Peşinden de hemen saldırmaya geçer misiniz Mustafa Bey?
1: Yani oğlanı gözden çıkardıysa.
2: Oğlanı gözden çıkardı. Yani onu öldürün demek gibi bir şey. Evet. Tutup onu gönderdikten bir müddet sonra Yüeçilere savaş ilan ediyor. Böylece Mete'yi onlara öldürtmüş olacak. Tamam mı? Yani iş o kadar belli ki.
1: Fakat... Bu hangi kadının başının altından çıkıyor acaba ya?
2: Valla ben acaba bu kadın Çinli mi dedim.
1: Çinli mi?
2: Çinli olduğuna dair bir bilgi bulamadım orada.
1: Kesin Çinlidir ya.
2: Çinli olduğuna dair bir bilgi bulamadım. O sebeple de şimdi hakkını yemeyelim, bir şey demeyelim. Fakat Mete tabii savaşın çıktığını duyar duymaz anlıyor şeyi. Bir şey yapılabileceğini tahmin ediyor. Çok da atap bir genç. Ve kurtuluyor, bir fırsatını bulup Yüeçilerin elinden kurtulup kaçıyor. Geri geliyor. Dolayısıyla canını kurtarmış oluyor. Tabii babası böyle bir şeyi beklemiyor. Geldiğinde kendisine büyük bir güne hüsnü kabul gösteriyor. Çaktırmak istemiyor ama Mete meseleyi çakıyor tabii. Meseleyi anlıyor. O bunu belli etmek istemiyor ve kendisine 10 bin kişilikte bir grubun başına getiriyor onu. Biraz da hani meseleyi anlamazsın veya ona güvendiğini göstersin. Fakat Mete hadisenin farkında. Dolayısıyla da bu defa Mete şey yapıyor ve babası da ona bir imkan sunmuş oluyor. 10 bin kişinin başında bir genç olunca bu defa onları ciddi manada kendine bağımlı hale getiriyor, örgütlüyor. Ve babasına karşı bir hareket oluşturuyor. 210 yılında bir harekete geçiyor. Enteresan yani anlatılıyor. Çok farklı bir adam. Çok sert bir de bir kimse. Disiplinli bir kimse. O askerlerine mesela kendisi bir ıslık çalan bir ok geliştirmiş. Oku attığınız zaman ıslık çalarak gidiyor. Yani vın böyle ses dehşet şey ürperti meydana getiriyor. Benim okum nereye giderse bütün oklar oraya atılacak diyor. Tamam mı? Yani böyle bir askerlerine ve tutuyor kendisinin çok sevdiği bir atına okunu atıyor. Tabii okun ata gideceğini hani bunlar çok kıymetli şeyler yani. Mete'nin bindiği at bir numaralı attır. Devrin bir numaralı tabii. Atıdır. Bir kısmı okunu atamıyor.
1: Yani kıyamıyor ata, yani.
2: Kıyamıyor. Onları öldürttürüyor.
1: Allah Allah.
2: Evet. Sonra tutuyor, hanımına atıyor oku.
1: Bir başındaki eşine. Elmaya atsın bari ya hocam. Vardır yani öyle.
2: Yine oku atamıyorlar. Bu defa da onları öldürttürüyor bir kısmı.
1: Allah Allah.
2: Oku at. Evet, enteresan bir şey. Sonra tabii iş böyle olunca ondan sonra bir şeyde babasının okuna atıyor. Atına. Okunu atıyor, herkes atıyor. Yani artık o insanları kendine bağladı ve sonra bir av şeyinde oku babasına atıyor. Bu evet. Defa baba gidiyor tabii yani. Millet oku bunun adamları olduğu gibi. Bu şekilde babası Teoman'ı kendisi ortadan kaldırıyor. Yani enteresan bir kavgadır Mete'nin şeyi ele geçirmesi bakımından. Milattan önce 209. Bu bizim kara kuvvetlerinin ordusunun kuruluşu olarak da şimdi kutlanır. Evet. Yani hatta o günden Mete'den başlatılır.
1: O amblemin altında yazar milattan önce.
2: Değil mi? 209 diye.
1: Evet. 209 mu 207 yani, mi öyle bir şey yazıyor. Ya
2: bilindiği için Mete'nin şeyinden kaynaklanıyor. Şimdi ben biraz bakıyorum tabii neler var neler yok. Konuyu da konuşuyoruz. Bakıyorum mesela bazıları yazıyor. İşte Mete ile başladı. Ya şimdi hemen aklınıza ne geliyor? Geçen hafta burada konuştuk Mustafa Bey. Hani ordu Mete ile başladı. Peki geçen hafta şimdi Çin Seddi'ni kim yaptırdı değil mi? Yani yine Hunların mutlaka bir güçlü bir ordu, bir yapılanması vardı. İşte kaynaklarda olmayınca onu yok sayıyoruz. Hı-hı. Hani buradan başlatmak bence yanlış olur.
1: Ya daha da gerisi var yani.
2: Eğer sonra bilsek biz, evet, Türk ordusunun çok daha gerisi var. Onu bilemediğimiz için buradan başlatırsın, bilinenden başlatırsın. Ona bir şey demiyorum. Ama Türk ordu sistemi 209'da başladı dersen yanlış olur. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani bu, sen resmi olarak buradan başlatabilirsin bilinmeden doğru. Ama tarihçiler bizim askeri sistemimiz buradan başladı mutlak derlerse o yanlış olur. Niye? Ya Çin Seddi'ni yaptıran bir millet var ötede ve bu da Hunlar. Milattan önce 1000 yılından başlayan bir şey var. Eğer Mete değilse Oğuz Kağan var. Öyle de bir konuyu, evet, konuşuruz bunların mesela. Yine geriye gideriz. Oğuz'un o 24'lü teşkilatı falan düşündüğümüzde, doğuya batıya seferleri düşündüğümüzde, yani bunun evvel

0: kabul edildi. Ondan önce 1300'lü yıllar kabul ediliyordu Türk ordusunun teşkili bakımından. 1335 mi olmalı, öyle bir rakamdı. O kabul ediliyordu. Bunu zannedersem ilk defa Nihalatsız gündeme getirdi. Sonra Yılmaz Özçın'a falan bunun üzerinde durdular. Ve ondan sonra bu milattan önce 209'a geldi. Yani bunun bu şekilde kabulü de çok eski değildir yani. Yeni bir harekettir, onu da söylemek lazım.
1: O zaman o 209'un önüne 3 tane nokta koysak böyle, değil mi? Yani hani daha öncesi de var anlamına gelen.
0: Doğru,
1: Böyle
0: o evet,
1: nokta nokta
0: doğru.
1: 209. Yani onun öncesi de var ama çünkü mantıken var. Yani düşününce
0: Tabii
1: var.
0: tabii mantıken bunun
1: Tabii,
0: olmaması
1: tabii.
0: mümkün değil. Bunu böyle ben bazı tarihçiler öyle yazmış, şaşırdım yani. Ya o zaman sen Çin Seddi'ni görmüyorsun dedim yani. Bu seddi yaptıran
1: Evet.
0: herhalde bir at üstünde gelen göçebe kadın erkek değil. Bu muntazam, düzenli, organize bir ordu sistemidir o şeyi aşan. Aşmak öyle basit, o oku kullanmak, onları atmak, kullanmak, organize bir ve Çin'i çiğnemek, baştan başa çiğnemek, bu bir orduların yapacağı iştir. Dolayısıyla onu hani daha öncesi güçlü, düzenli bir ordu yoktu manasında düşünülürse yanlış olur.
1: Bir de bir duvar değil ki ya. Hani
0: Evet.
1: yalandan böyle bir kerpiçten yapılan bir duvar değil, bir
0: Değil
1: şey değil
0: yani.
1: yani. Derinliği şeyi de uzunluğu da çok büyük.
0: Evet,
1: 4000
0: 4000
1: metre.
0: kilometre
1: Yani
0: yani.
1: 4000 kilometre şeyi, derinliği de, kalınlığı
0: Evet,
1: da diyelim yani daha
0: tabii.
1: doğrusu.
0: Tabii ya, 5-7 metre
1: Tabii.
0: araba gidiyor
1: Tabii.
0: yani. Bugün bir otobüsün gideceği bir şeyi var üst.
1: Evet. Ya yani bunu öyle hani nasıl diyelim, düzensiz birliklerin
0: Bir
1: aşabileceği
0: şey
1: bir
0: değil.
1: şey değil yani. Demek
0: Evet.
1: ki düzenli bir birlik
0: Tabii
1: vardı
0: vardı.
1: ve topluca hücum ediyorlardı. Onları engelleyebilmek için ancak bu kadar büyük bir şey
0: Evet.
1: yapılabilir, sedi
0: Doğru.
1: yapılabilir yani.
0: Doğru.
1: Metehan hakikaten yani adım adım gitmiş hocam.
0: Evet evet adım.
1: Sumanı ortadan kaldırmaya önce atına şey yapmış, sıkmış
0: Yani
1: diyeceğim, sanki silah var, ok atmış yani. Bu arada sosyal medyada ben gördüm onu. Belki YouTube'a falan yazsalar da bulurlar o ıslık çalan oku. Bayağı çekiyorlar, bir bırakıyorlar, böyle cıv diye gidiyor, ıslık
0: gidiyor değil
1: çalıyor
0: mi?
1: yani.
0: Evet. Yani
1: Çok
0: ilk
1: enteresan bir şey.
0: Mete'nin buluşu olarak şey ediliyor o. Mesela Mete'ye mahsus olarak yazılıyor orada.
1: Yani ne, o zaman da demek ki
0: Tabii
1: savaş
0: sesi
1: taktiği.
0: geliyor. Sesin nereye? O ses diğerlerine işaret oluyor ve herkes oku oraya boşaltıyor.
1: Evet.
0: Böylece Mete bir yere oku attığı an onun attığı yer ne oluyor? Hedef haline geliyor. Organize bütün oklar oraya boşalınca ciddi manada karşıda da bir tahribat yapar. Yani
1: Tabii.
0: belki aynı noktaya hedefleme yönünden bir savaş stratejisi manasına geliyor. Toplu vuruş stratejisi manasına geliyor. Ve disiplinli bir hareket haline geliyor. Mutlaka savaş stratejisinde bir önemli bir değişim olmuş oluyor bu Mete ile birlikte.
1: Evet. O dönemin izli mermisi diyebiliriz. Ya
0: Aynen
1: bugün
0: öyle,
1: hani
0: evet.
1: atıyorlar ya böyle ışık
0: Doğru.
1: saçarak gidiyor. O zaman da işte onun izli mermisi de o ıslık çalan ok olmuş
0: Ok
1: oluyor
0: olmuş
1: yani.
0: oluyor.
1: Bir anda nereye işaretlenmişse orayı hemen ok yağmuruna
0: Tutulmuş oluyor.
1: tutabiliyor
0: Tabii.
1: yani. Gerçekten enteresan bir şey ve binlerce okun aynı anda ıslıklı okun
0: Gitmesi de,
1: atıldığını
0: evet.
1: düşün yani, böyle çığlık gibi bir şey vardır havada
0: Evet.
1: yani o esnada. Şimdi bak, Metehan'la ilgili de mesajlar geldi. Bu derin, Metehan'ın kurduğu derin devleti anlatır mısınız lütfen, demiş Volkan Bey. Metehan'ın müthiş istihbaratını da dinlemek isteriz hocam, demişler. Yavaş yavaş geleceğiz. Yani şimdi biz tabii babasıyla olan mücadelesini falan da bir çırpıda anlattık ama yavaş yavaş gidiyor. Mesela yetişme şekli yani. Hep böyle bir, o zaman Hunlar Türküz diyerek mi dolaşıyorlardı hocam? Yani böyle
0: Türk
1: Türküz, biz
0: şeyini
1: Türküz,
0: yok,
1: Türkler
0: durmuyor.
1: bunlar,
0: Yok, Hun diyor.
1: Hun
0: Hun,
1: var değil mi?
0: Hun.
1: Ha,
0: Hun
1: bugün bile
0: adı.
1: aslında mesela Özbek Türküdür
0: Evet.
1: normalde. Ama Özbek kardeşlerimiz, biz Özbeyiz der. Kırgızlar
0: Özbeyler,
1: Kırgızız der.
0: Kırgızlar.
1: Aslında

0: Bugün biz artık yalın Türk olarak hani bize sorulduğu zaman nesin? Türküz diyoruz Türk'üz. Ya. Bir biz buraya kadar gelinceye kadar iyice hepten yalınlaşarak gelmişiz gibi bir ya şey. Şimdi, ön şey yok kalmamış yani. Yok, Özbek Türk'ü.
1: Önceden de hanedan olarak muhtemelen anılıyor. Türkler daha çok bu şekilde bir Türk tek bir isim üzerinden hiç gitmemiş.
0: Milliyetçilik dediğimiz o şey yani his mi diyeyim, davranış şekli mi diyeyim o pek yok gibi yok. Yani. Daha
1: ama
0: çok
1: mesela Hun yerleşmiş çok uzun bir süre. Hun yerleşmiş. Kun, Hun, Gün gibi. Oğuz yerleşmiş. Oğuz. Mesela çok önemli Oğuz. Yıllarca hep Oğuz, Guz, Oğuzlar. Sonra Müslüman olunca Türkmen. Buna doğru bir dönüş olmuş. İmanlı Türk manasında. Türk'ün o zaman ortaya çıktığı, Türk'ün o zaman daha çok ortaya çıktığı ortaya çıkıyor. Sonra Türk kalıyor. Türk'ü iman, Türkmen. Mesela bugün de Türkmenistan, Türkmen o bölgede bu tamamen yaşıyor. Müslüman Türk, imanlı Türk. Müslüman olduğu zaman Oğuzlardan ayrılıyor. Hani Oğuzlar henüz Müslüman değil, Müslüman olanlarına imanlı Türk, Türk'ü iman demeye başlıyorlar. Bu şekilde bir Türklüğe bir dönüş. Mesela ondan önce Göktürkler var. Tek kullanmışlar onlar Göktürkler. Ama onlara mahsus kalmış. Yine Türk şeyi çok devam etmemiş.
0: Evet.
1: Sonra Osmanlı diyoruz, Selçuklu diyoruz. Selçuklu, Osmanlı. Ama Türk olduklarını biliyorlar. Türk söylüyorlar, çok kullanmıyorlar. Fakat yeri geldiği zaman da Türklüklerini söylüyorlar. O kavmiyet noktalarını biliyorlar Türk. Mesela 2. Murat, 1. Murat da galiba şeyle düşmanla yazışırken Türk'ün yumruğunu daha yememiş bu diyor. Mesela bir işte biz Osmanlılarız falan değil. O hanedan devlet itibariyle onun adı ama kendisinin Türklüğünün farkındalar ve Türk şeyini kullanıyorlar. O diyor daha Türk'ün yumruğunu yememiş diyor. Türk'ün ne olduğunu ona gösteren ben diyor.
0: Güçlüler yani.
1: Tabii yani.
0: Ezelden beri maşallah la güvvete illa billah Türk dedin miydi yani güçlü.
1: Güçlü.
0: Ve yiğit böyle.
1: Yiğit, kuvvet, kudret sahibi.
0: Savaş kendisinin savaşçı. Sanatı. Tabii. Öyle yani. Bir yapı yani.
1: Tabii. Ben ona ne oldu? Binini birden kırarım diyor. Yani öyle bir ifade. Çok hoş ifade tarzları var. Evet. Kaynaklara yansıyan tabii yönleriyle böyle. Çok hoş o söylediğiniz gibi o kendine olan güveni, savaşçılığını ortaya koyan binini birden kırarım onların falan böyle enteresan ifade ve sözleri var. Ve Türklüğünü de kullanıyorlar. Ama devlet şeyinde hani isimde kullanmıyorlar fakat o Türklük noktalarında biliyorlar. Fakat Hunlarda da bunu kullanıyorlar mıydı? Çünkü Çin şeylerinde Türk geçmiyor. Hun tabiriyle geçiyor ve Hun ismi çok uzun süre şey oldu. Şey olarak da Türk diyorlar mıydı? Onu da çok fazla bilemiyoruz tabii.
0: Yani biz aslında böyle...
1: Şimdi, bunu ilk kullanan Göktürkler.
0: Biz şimdi Çinliler oldu bitti. Aynı şeye inanıyorlar. Evet. Tarihte de hep akışta aynılar. Değişen bir şey yok tarihlerinde. Milattan öncesi de aynı, sonrası evet. da ayrı, günümüz de aynı. Bizim çok maceramız var. Sayı olarak da mesela biz birbirimizden bu kadar ayrılmamızın nedeni de hayata bakış açımız zannedersem. Yani o yüzden mi biz hep işte Hunlar, işte onlar Oğuzlar, Müslüman olanlar işte Türkmenler filan. Daha böyle tek ilah inancı olduğu dönemlerde işte Göktürkler. Hani aslında onun da biz programda konuşmuştuk. Doğru. YouTube'da bulabilirler. Çok bir farklılık olmadığından zaten bir an ya İslam'la tanışır tanışmaz artık yavaş yavaş tamamen onu yaşamaya da doğru. başlıyorlar. Böyle bir yapı var. Belki nüfus olarak biz de az değildik hocam. Belki biz de yani, çoktuk yani.
1: Bir yerde kalsak zaten mümkün değil. Biz de az diyemeyiz. Ama çok dağılıyoruz.
0: Ha, dağılıyoruz
1: çok
0: işte.
1: Çok dağılıyoruz ve çok dağılmışız ve aynı coğrafyada durmamışız. Hı-hı. Çok fazla ve çok ihtilat etmişiz, karışmışız diğer bir kısım milletlerle. Yani orada Moğollarla ciddi bir karışıklık var. Çünkü hakim durumdayız. Çin'e giriyoruz. Çin'le bazen bu karışıklık ortaya çıkıyor. Orada Yüeçiler, Hint-Avrupa şeyi topluluğu deniyor. Onlara hakimiyetini altına alıyor. Onlarla karışıyor. Tabii İslam'dan sonra da durmuyoruz. Yani her tarafa ve gittiğimiz yerlerde çoğu kez azınlık kalıyoruz. Eğer değerlerimizi kaybedersek, dilimizi kaybedersek, dinimizi kaybedersek kayboluyoruz da. Ya Mustafa Bey, mesela güneye doğru inmişiz Selçuklular. Güneye doğru iniyor Selçuklu Türkleri. Kuzeye gidenler onların 10 katı. Yani inşallah onları biz konuşacağız zaten, belki gelecek haftalarda şeyi konuşacağız, Atilla'yı konuşacağız, Avrupa Hunları. Şimdi burada bak, Asya Hunları, Hun bu defa Avrupa Hunları çıkacak. Ve büyük kitleler Avrupa'ya gidecek. İşte şeyi ama koruyamadı, Avrupa'ya gitti.
0: Kimliği,
1: orada
0: yani,
1: kimliği koruyamadı yani. Ve kaybetti, kayboldu. Dolayısıyla böyle bir Türklerin şeyi var, durumu var. Sıkıntılı bir durumu var. Aynı noktalarda olsa ne o şey, onların işte o zaman daimilik ve medenilik, belli bir yerleşme ortaya çıkacaktı belki durumuna göre. Fakat yaşantısı, göçebe hayatı, göçebe imparatorlukları çok dağılıyor. Yani düşün, bir Emir Timur 17 tane ülkeyi alıyor, dağılıyor gidiyor. Sonra bir bakıyorsun Kafkasyalılarda bir kol çıkıyor. Anadolu'da bir kol çıkıyor. Suriye taraflarında bir kol. Orada var Moğol kalıntıları. Koskoca 17 şeye ne olacak bunlar? Mesela Moğollar da Türklerin arasında kayboldu gitti. Müslüman oldular. Moğollukları da gitti. Onlar da Türklerin arasında Türk durumuna düştüler. Göçebe devletlerini böyle bir sonuç bekliyor. Yani göçebe imparatorluklarını bir akıbeti bu olabilir.
0: Peki hep yerleşme arzusu mu var? Yani bir yere, iyi bir yer bulalım, güzel bir yer bulalım, yerleşelim. Biz mesela Kazakistan'a gittik. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin türbesinin orada bir çekim yaptık. Ya bir gittik oraya, Konya dedim ya burası. Bu ne dedim, dümdüz böyle. Yani atalarımız, düşünebiliyor musun? 3000-4000 kilometre yol yapmış gelmiş yani at sırtında. Geliyorsun Konya'ya, aynı. Yani değişen bir şey yok. O kadar dağ aştın vesaire. Geldiği noktada ya hiç gelmese miydik acaba? Yani biz aynı.
1: Vallahi ben de Slovakya'ya gittim. Fazıl Ahmet Paşa almıştı oraları 1663'te. Slovakya. Aman Allah'ım, o gözün gördüğü yer, ufuk, her taraf ova.
0: Allah Allah,
1: her orası taraf mısır tarlaları. Ya nasıl bir tarlalar, nasıl bir ova, nasıl? Tepe diye bir şey yok yani, tepecik diye bir şey yok.
0: Allah Allah.
1: Dümdüz. Aman Allah'ım yani, böyle bir şey ve çok gerçekten güzel yerler, bakımlı yerler. Ben Avrupa'da da bayılıyorum temizlik noktasına, o köylerin düzenliğine, temizliğine. Bayılıyorum, çok güzel. İnsan öyle yerleri, hani temizlik insanı cezbeden bir şey. Sulak yerler, sulak evet. Yerler, verimli araziler.
0: Tabii tarım yapıyor, tabii, mecbur yani evet. Verimli bir yer aramaya. Yani ama yerleşme arzusu ile değil mi? Yani göç ediyorlar sürekli.
1: Tabii,
0: o hareketlilik hep
1: arzusuyla,
0: iyi evet. Bir yer bulalım, bulalım da oraya tabii. Artık evet. Yurt edinelim yurt, diye. Evet. Yani Çin'in üzerine de seferleri aslında bu yüzden mi yapıyorlar
1: bu
0: daha
1: yüzden, çok? Bu yüzden tabii bir müddet sonra çoğalınca yetmiyor bazen. Veya aralarında kavgalar çıkıyor. Kabileler büyüyor, çekişmezlikler başlıyor. İlla hani... yetmiyor manası da bazen bunu tarihçiler mi yorumluyor, yoksa içeride bir takım sıkıntılar mı meydana geliyor, işte bir baba ekip biçiyor derken bakarsın aynı yeri ekip bitseler yetecek çok kimseye de, ama çocuklar büyüyor, öteki büyüyor. Bir bakıyorsun arada kavga, niza, bölünme, şu bu, birileri alıp başını gidebiliyor. Ya bunları da bilemiyoruz çok fazla o dönemlerle ilgili, yani elimizde malumat bolca değil. İşte hemen yurt aramak maksatlı deniyor. Bazen dini bir meseleden atışıyor mesela Selçukluların Cent'ten ayrılması. Müslüman oluşları ötede sığındırmıyorlar, onlara karşı sert davranıyorlar ve oradan çıkmak zorunda kalıyor. Aynı şeyi Mekke'de yaşamıyor muyuz? Herkese yetiyordu Mekke'nin ticareti, ama Müslümanları ne yaptılar? Orada durdurmadılar.
0: Evet.
1: Şimdi bunları çok fazla bilmesen bu hadiseleri, acaba yarısı bunların yurt aramak için mi gitti dersin? Değil mi? Yani bunları bilemezsin elde malumat az olunca.
0: Doğru.
1: Arada hangi sıkıntılar yaşandı? Genelde tarihçilerin böyle hemen yurt arama maksadı falan derler. Bir kurtulma ya da hemen bir sebep bulmadır. Bunlar tek mutlak böyle denebilecek hususlar değil yani bence.
0: Evet. Hocam ilk ara vaktimiz gelmiş. Zaman çok hızlı akmış. Gerçekten yine hayret ediyorum yani gerçekten. Baya baya zaman hızlı geçiyor.
1: Muhabbet güzel oluyor.
0: Eyvallah. Daha Çinli prensesleri soracağız
1: Çinli
0: hocam.
1: Çinli prensesleri.
0: Yani
1: evet.
0: Gerçekten o kadar etkililer miydi? Niye, nasıl oluyor da Çinli prenses alıyorlar filan? Böyle hani işte Türk...
1: O da meteyle başlayacak
0: herhalde. Bugünün mantığıyla o dönemleri anlamak biraz garip oluyor. Hatta hatalı oluyor diyelim evet. Yani. Orada başka bir şey var artık evet. Yani dünya var.
1: Doğru.
0: O yüzden konuşacağız.
1: İkinci bölümde
0: inşallah.
1: Konuşalım.
0: İkinci bölümde konuşalım. Kısa bir araya gidelim, sonra inşallah buradayız efendim.
2: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan devam edecek.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevi'ni kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevi'ne siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
6: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime, artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eyle. Allah hepinizden razı olsun.
7: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
8: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Haydar olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153 SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Merakla beklenen kitap çıktı.
10: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
9: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
10: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendisinin en eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444 29 89. Kovacı Dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
7: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
12: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Reklamları dinlediniz.
12: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan devam ediyor.
0: Selamünaleyküm, yeniden birlikteyiz efendim. Tarih ve İnsan devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Mete ile ilgili, yani Oğuz mu, Mete mi? Yani Mete niçin Oğuz olamaz diye soralım hocam. Oradan başlayabiliriz bu bölüme.
1: Şimdi eğer Mete ile ilgili bilgi aramaya başlasanız Mustafa Bey, pek çok bizim araştırmalarda Mete'yi Oğuz diye de göreceksiniz. Evet. Mete ile Oğuz'u bir araya getirecekler ve birleştirecekler. Tamam mı? Bunu görürsünüz %50 hemen hemen. Ve Mete'yi Oğuz zannedersiniz. Bu nereden geliyor? Bu son 40-50 seneye kadar bu şekilde biliniyordu. Ama sonraki araştırmalar 40-50 yıldır bunun böyle olmadığını ortaya koydu. Peki hangisi doğru itibarıyla baktığımızda Mete'nin Oğuz olmadığı çok aşikar. Yani Mete'yi Oğuz Kağan demek, Oğuz demek veya Zülkarneyn demek. Şimdi Oğuz'a biz Zülkarneyn olur diyoruz milattan önce 2000 yılında. Oğuz'un hayatını bir peygamberin hayatına tıpatıp benzetiyoruz. Bak.
0: Evet.
1: Tıpatıp benzetiyoruz. Yani Oğuz'u Zülkarneyn aleyhisselamdır dediğimizde şahsiyet itibariyle, yaptıkları itibariyle, dönemi itibariyle bir şekilde hayır olamaz diye önüme bir veri koyamıyorsun. Yani %90 Mete ile Zülkarneyn, özür dilerim, Oğuz'la Zülkarneyn özdeşleşiyor. Ve biz Oğuz'a Allahu Alem Zülkarneyn olmasa bile bir peygamberdir diyebiliyoruz. Çok rahat. Dolayısıyla da Zülkarneyn aleyhisselamla da eşdeğer oluyor. Onun yaptıklarıyla, Kur'an-ı Kerim'de onun yaptıklarının açıklamalarına, doğuya batıya seferlerine uyuyor. Şimdi Mete ile niye olamaz? Mete ile ilgili Çin yıllıklarında çok bilgi var.
0: Evet.
1: Çok bilgi görüyoruz. Mesela Mete'nin dini yapısına dair çok özel bir bilgi yok. Hani orada dini yönüyle ilgili ciddi bir belge olur, bir İslam diniyle ilgili, Müslümanlıkla ilgili bir bilgi olur. Bu yok. Mesela bunu göremiyoruz. Doğu seferini, kendi bölgesinde seferlerini görüyoruz komşularıyla. Ama uzak bir ülkelere, Avrupa tarafına doğru, batıya, daha uzak bir noktaya seferini göremiyoruz. Buradan da mesela Oğuz veya Zülkarneyn dememiz çok zor. Onu da ifade edebilmemiz. Sonra hayatına baktığımızda böyle bir İslam dini, Müslümanlık üzerine bir yapısını da çok görmüyoruz. Mesela Oğuz'da neye? Oğuz babasını öldürdü, Karahan'ı. Bu da babasını öldürdü. Buradan gidiyorlar mesela. Ama biz Oğuz'a baktığımızda Oğuznameler Karahan'ın dinsiz olduğunu ve Müslümanlık için öldürdüğünü Oğuz'un babasını biliyoruz. Burada ise ne ortaya çıkıyor? Başka bir veri ortaya çıkıyor. Babasını öldüren sadece bu ikisi değil. Çok adam vardır babasıyla savaş yapan, öldüren, ortadan kaldıran. Tarihe baktığında yüzlerce insan çıkar. Peki burada ne var? Burada babasınınla kendisi arasında dininde bir değişiklik yok. Babam şu dinde diye değil, babam beni ortadan kaldırmak istediği için ben darbe yapıyorum. Böyle bir durum söz konusu. Mesela ne oldu? Şeyler
0: taht
1: ayrıldı.
0: Taht kavgası gibi biraz.
1: Taht kavgası oldu. Din kavgası olmadı. Bu da mesela ben çok önemli bir ayrıntı olarak görüyorum. Mete'de bir onlu sistem var. İşte altı oğlu oldu, dört şey. Bu tamamen Oğuzname'den alıp Mete'ye yamıyorlar. Oysa Oğuznamelerde Mete diye bir şey yok. Mete'nin ismi de yok, başka bir şey yok. Oğuz. Mete'yi Oğuz'un şeylerini alıyorlar, Çin yıllıklarının içine koyuyorlar. Halbuki Çin yıllıklarında hiç böyle bir şey geçmiyor. Onunla onu özdeştiren hiçbir şey yok. O Oğuz'a ait bir şey, Mete'ye ait bir durum değil. Orada da mesela ayrılıyorlar. Mete'nin kendi şahsi şeyi itibariyle de baktığımızda bir peygamber şeyini göremiyorsun. Mesela hanımına ok atıp öldürtmek. Değil mi? Az önce anlattım. Bunun dinde bir şeyi yok. Atına ok atıp öldürtmek. Eğer bu İslami bir şey olsa başka bir uygulamayla bunu yaparlar. Babasının atına ok atıp öldürtmek. Sonradan mesela hanımını düşmanın eline vermek. Mete'nin bazı şeylerini, şahsiyetinde belki yine konuşacağız. Mete'nin hayatı içerisine baktığımızda İslamiyet'le zıt düşen uygulamaları da görüyoruz. Eğer Zülkarneyn aleyhisselam denecek bir Oğuz olsa, Oğuz'da bunlar yok mesela. Oğuz'da siz dinsizlik üzerine bir şey bulamazsınız. Veya dine aykırı bir şey, bir peygamber şeyine aykırı bir şey bulamazsınız. Ama Mete'de bunları bulabiliyoruz. Dolayısıyla da Mete ile Oğuz'u özdeşleştirmek bana göre imkansız.
0: Evet. Dolayısıyla aynı kişi değiller.
1: Aynı kişi
0: ve
1: değiller.
0: Öyle bakmak da büyük bir hata olmuş oluyor.
1: Tabii tabii. Bugünden itibaren bunu böyle olabilir demek çok büyük hata olur.
0: Evet. Allah razı olsun. Bak önemli bir bilgi mesela bu hocam. Önemli bir kıyaslama yani iki ismi birbiriyle. Ki zaten hayatı yaşarken ki bıraktıkları o işte ne bileyim izler bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani mantıken de gittiğiniz zaman dediğiniz gibi mesela hani bir Allah inancı ya da işte ne diyelim ona bir hanif din mi desek doğru olur nasıl ifade etmek lazım Müslüman diyelim.
1: Tabii, İslam diyelim İslam'a uygun.
0: Yani o şeriata uygun bir hayat yaşamış olsaydı dediğiniz gibi ne hanımına efendim
1: hanımını
0: ok
1: öldürtürecek
0: tabii ne de atını öyle şey yapardı yani. Şimdi savaşları, askeri taktiği, işte o onluk sistemin mucidi gibi şeyler de var, bilgiler de var. Onları nasıl gerçekleştiriyor?
1: Şimdi tabii Meta? Babasıyla arasındaki kavga içeride bir bu defa Hunlar arasında bir mücadelenin olduğunu, iç savaşın olduğunu, iç mücadelenin olduğunu. Tabii babası da mutlaka güçlü bir yapguydu. Ve Çin'i mesela şey altına almıştı, Çin'i zayıflatmıştı, Çin üzerine seferi vardı. Güçlü bir haldeydi, düşmanlarına karşı bir duruşu vardı. Şimdi birdenbire Tuman ortadan kaldırıldı Mete tarafından. Mete o an için bilinmeyen bir kimse ve baba oğul arasında bir iç mücadele. Ve dolayısıyla bu düşmanları hareketlendirdi. İşte... Burada doğuda kimler vardı? Mesela Tunkunlar dediğimiz çok güçlü bir şey var. Bunlar muhtemelen Moğol. Batı tarafında ise Yüeçiler var. Bunlar ve Çin var. Şimdi burada ilk Tunkunlar harekete geçiyor Mete'ye karşı. Ve işte Mete'nin askeri yapısı burada ortaya çıkıyor. Askeri gücü. Ve gerçekten Tunkunları üst üste çok ciddi mağlubiyete, bozguna uğratıyor. Bu arada Yüeçiler, onlar da Mete kendilerine zamanında verilmiş olduğu için şeyi zayıf görüyorlar. Güçlü bir Yüeçiler, çok güçlüler o esnada ve Hunları daha zayıf olarak kendilerine görüyorlar. Onun Tunkunlarla da mücadelesini şahit olunca Hunlardan bir şeyler isteyelim diyorlar. Yani bu fırsatta hani düşmanın başkasıyla savaş halindeyken sen de onlardan bir takım... istifade etmeye kalkarsın ve bazı tavizler istersin. Mesela tutuyorlar şeyin babasının atı. Çok meşhurdu. Mete'ye kaldı tabii. Tuman'ın atı. Öylesine meşhur ki o atı istiyorlar. Mete istişare yapıyor devlet adamlarıyla. Devlet adamları hayır diyorlar böyle bir at verilmez ve düşmana bu zebunluk olur. Yani onların karşısında düşkün duruma düşeriz. Böyle bir şeyi bizden isteyip aldıkları için karşı çıkıyorlar. Mete de o esnada tabii Tunkunlarla savaşlarda halinde de olduğu için ya diyor devlet yanında at nedir diyor. Bir devlet katında atın ne hükmü vardır diyor. Verelim diyor şeye ve devletimiz hani zarar görmesin diyor atını veriyor. Bu onları daha şey diyor Yüeçileri. Daha böyle cesaretlendiriyor. Bu defa Mete'nin hanımını istiyorlar. Ondan sonra yine topluyor. Ya bu ahlaksızlık diyor devlet adamları. Böyle bir ahlaksızlık olabilir mi? Nasıl verilir? Olmaz. Hepsi birden red. Yine böyle istişare. Mete bu defa da ya diyor devlet şeyinde diyor hanımın ne sözü olur diyor. Tamam mı? Bir tarafta devlet, bir tarafta bir hanım diyor. Ve hanım onu da gönderiyor. Elçilere veriyor. Onu da gönderiyor. Adamlar tabii ne olur böyle aldıkça istimek evet. olur değil evet. mi? Yani doymazlar. Hani birisi dedi ya bir idarecimiz ne verdiğiniz de ne istediğiniz de vermedik falan. Doymaz tabii. En sonunda bazen derim ben imanını istiyordu derim. Hani FETÖ vardı ya
0: evet.
1: ne istediğiniz evet. de vermedik Cumhurbaşkanı. O, bu milletin imanını istiyordu bu. Bu milleti istiyordu. Başka bir şey işte nereden nereye gidersin ister yani taviz tavizi getirir peşinden. Yine topluyor. İstedikleri toprak yalnız arada bir toprak kendi aralarında kalmış. Belki hiç kullanmadıkları, hiç gitmedikleri bir toprak parçası. Yani son derece önemsiz bir toprak parçası. Böyle bir yer. Kullanmıyorlar da ya verelim diyorlar o zaman hani. Şimdi Mete'nin de tavrını bildikleri için Mete müthiş sinirleniyor. Diyor ki nasıl olur diyor. Orası bizim devletimizin toprağı diyor. Devletin toprağı verilir mi diyor. Devletin arazisi diyor. O bizim devletimizdir diyor. O verilmez diyor. Ve elçileri eli boş gönderiyor. Ama akabinde anında ordusunu hazır hale getiriyor. Hazır hale getiriyor. Yüeçiler üst üste sizin istediklerinizi verince Mete'yi zaten kafadan silmişler. Bu korkak bir adam. Cesaretsiz bir insan saldıramaz. Rahat duruyorlar. Ve birdenbire Hun ordusu Yüeçi topraklarına giriveriyor. Korkunç bir darbe indiriyor. Bunda tabii bunun da belki o ilk bir iki şeyi vermese Yüeçiler hazır olacaktı. İşte reddetti. Bu ne demektir? Hunlar savaşa hazırlanıyor. Mutlaka onu düşüneceklerdi ve bir hazırlık veya üstlerine gelecekti.
0: Evet.
1: Verdiler, verdiler. Şu anda çok rahatlar. Hani vermese bile üzerimize gelebilecek şeyi olmaz. İşte o rahatlık belki bu mutlaka etkili oldu. Ve korkunç Yüeçilere de ikinci büyük hasmı bu. Biri doğuda Tunkunlar, birisi Yüeçiler güneybatıda. Bu iki onlara da üst üste öyle bir darbe indiriyor ki Yüeçiler bir daha kendilerine gelemiyor o devlete. Yani bu Mete'nin gerçekten askeri gücünün ve savaşçılık gücünün çok yüksek olduğunu gösteriyor. Ve bundan sonra da üçüncü şeyi Çinlerle ortaya çıkıyor. Mete'nin Çinlilerle savaşları başlıyor. Büyük Çin Harbi var. Merkezine kadar gidiyor. Yani Çinlilere herhalde en acı seferi şeyi, yumruğu indiren Mete'dir. Çok ağır bir darbedir bu. Çok büyük bir darbedir. Ve bütün ordusunu da Mustafa Bey bir büyük dağda orduyu çeviriyor bütünüyle. Burada da
0: o Hilal taktiği.
1: Hilal taktiği. Bunu ilk uygulayan da Mete deniyor mesela. Bunu uygulayan. Bir 10 bin kişilik bir birlik sevk ediyor. Ama üzerlerine geride ana güç ormanlık alanlara gizliyor ana gücü. Şimdi bu 10 bin kişi vuruyor, çekiliyor, vuruyor, çekiliyor, vuruyor, çekiliyor ve çekiyor. İçe içe evet. doğru çekiyor onları. Çin imparatoruna bilgi geliyor, içeri girme. Bu durum tehlike. Mete bir pusu kuruyor falan. Fakat inanmıyor imparator, inanmıyor ve ilerliyor. Ve ilerledikten, bir müddet daha ilerledikten sonra tamamen çevrildiğini görüyor. 7 gün onlara karşı bir savaş vardır. Bir büyük Çin ordusu. Bunu mahvedebilir, bitirebilir, bir şekilde gidebilir. Susuz, aç, bir yerden yardım gelmiyor, bir şey gelmiyor, açlık ve şeyle. Mete'de tabii öyle bir imha hareketine de girişemiyor çok. O da kolay bir şey değil. Bir anda ama açlık ve şeyle bitirecek, susuzlukla bitirecek. İşte burada Çin imparatoru şeye yani bir anlaşma şeyine gidiyor, elçiler gönderiyor. Ne isterlerse verecekler, her şeyi kendisine verecekler. Mete kabul etmiyor. Fakat hanımına gidiyorlar. Hanımına işte yani sizin Çin'de kalmanız mümkün değil. Çin'i alabilmeniz mümkün değil. Sonunda Çin'e gideceksiniz. Çok büyük hediyeler vermek suretiyle Mete'nin hanımını ikna ediyorlar. Başka başka şeyler de söyleniyor. Hanımını ikna ediyorlar ve bu şekilde Mete'yi kabul ettiriyorlar anlaşmaya. Devletler arası yapılan ilk anlaşma olarak geçer bu. Büyük devletler arası ilk anlaşma diye tarihe geçer. Anlaşma gerçi savaştan bir 200 sene sonradır. Ve Mete'nin de izin vermesiyle Çin ordusu Hun ordusunun arasından çıkarak zelil bir şekilde kurtuldu falan der ve 3 sene Hunlara karşı en küçük bir harekette bulunmaz. Yani müthiş bir de yıldırma, Çinlileri müthiş bir bozgun diyebileceğimiz bir savaştır uğrattığı bu Mete'nin.
0: Hanım
1: bu neyi gösteriyor?
0: Yani.
1: Ta Mete'nin Hazar'dan Mançurya'ya kadar Çin'i de bir noktada ezmiş olduğu ve büyük Hun İmparatorluğu'nun ortaya çıktığı bir savaş olmuş oluyor bu. Onun evet. Hani tarihte Asya Hunlarını gördüğümüz o büyük şeyi
0: tam
1: de bu şekilde.
0: Çinlilerin tarihine not alacağı bir savaş olmuş yani.
1: Aynen. Yani Mete'yi bu kadar niye araştırdılar? Hani birinci bölümde de söylemiştim. Mete'yi özel araştırıyorlar ve efsanevi, karizmatik bir kişilik çıkıyor. Mete hakkında çok bilgi ortaya çıkıyor. Mete'yi çok araştırıyorlar. Bu da muhtemelen tabii bu savaşların da bir ürünü olsa gerektir.
0: Evet, evet. Fakat hanımlar da diplomasinin içerisinde yani bak. Yani olmasa demek ki orada bir anlaşma da olmayacakmış.
1: Yani Türklerde kadınlar her zaman işin içerisindedir. Bu Türklerin kadınlara, hanımlara verdiği değerdir. Yani bu İslam öncesinde de katun diye hükümdar kadar etkili bir noktadadır. Belki hani İslam devrinden daha fazla bir etkisi de ortaya çıkabilir. İslami dönemde de vardır. Yani Selçuklularda bir Sencer Hatun çok etkili bir kadındır. İslami dönemde de pek çoğunu görürüz. Osmanlı Devleti işlerine pek bulaştırmıyor belli dönemlerde ama bu kadının etkisiz bir sima kılmıyor. Devlet işlerine çok karıştırmıyor ki çok önemlidir zaten. Yani ama bakan
0: hayır,
1: değilsin,
0: hasenat
1: vekil
0: noktasında,
1: değilsin.
0: Ooo tarihe
1: yani,
0: geçecek
1: tabii, tarihe
0: şeyleri
1: geçecek
0: var ya, çalışmaları var yani.
1: Bu İslam öncesi ve sonrası Türklerin kadına verdiği değerdir ve kadın hiçbir zaman bir köle, bir meta şeyi gibi kullanılmamıştır. Hı hı. Böyle bir durum söz konusu değildir. Hani bugün özellikle Cumhuriyet döneminde kadın çok ön plana çıkartılır. Kadına değer işte Cumhuriyet'le verildi. Cumhuriyet kadını şöyle yaptı, böyle yaptı falan. Bu tamamen çok yanlış bir değerlendirmedir. Fevkalade yanlış bir değerlendirmedir. Türk kadınını tanımamaktır, bilmemektir. Türk'ün kadına, İslam'ın kadına verdiği değeri görmemektir, anlamamaktır. Yani gözünü kapamaktır bu. İslam'ın kadına verdiği değeri gözünü kapamaktır. Öyle olsa Osmanlılar'da bir bakarsın ya, yani kadına değer verilmese kadına sultan denilmez ya.
0: Tabii.
1: Yani sultan diye tabir edilir. Hani erkeklerde başa gelir sultan, Sultan Ahmet, Sultan Mahmud, Sultan Selim. Kadınlarda da sona gelir Ayşe Sultan, Hatice Sultan, Hafsa Sultan başa gelir. Bak ikisi de sultan unvanıyla anılan insanlardır. Sadece şuradan anla, yani bir insana verilen değeri buradan anlarsın. Sultan değerinde görülmektir bu. Böyle bir şeydir.
0: Evet. şimdi şeyle Çinli prenseslerle mi evleniyorlar diyelim? Ne
1: Çin,
0: diyelim?
1: Evet,
0: yani Çin'den kız alma. Çin'e kız veriyorlar mı? Ama Çinlilerle evlendiklerini biliyoruz.
1: Evet. Ya o dönemde
0: niye?
1: Tabii şeyle çok fazla değil. Yani çok fazla bir evlilik şeyine rastlamıyoruz o şekilde. Fakat mesela ilk defa bir Çin prensesinin Mete Han'a verildiği malum. Çünkü Mete o kadar yıldırmış ki Mete öylesine bir... Biz bunları nasıl baş edebiliriz? Nasıl alt edebiliriz? Her devirde düşünüyorsun işte Çin Seddi'ni yapıyorsun. O Sedd durduramamış mesela. Burada onu görüyorsun ki seddin bir hükmü yok. Seddi aşmışlar ne şekildeyse. Girmişler, başkente kadar ilerlemişler, perişan etmişler. Peki biz ve 3 yıl herhangi bir şey yok. İyice yılmışlar. O zaman biz bunları nasıl alırız? Nasıl kendimize bağlarız? Ne şekilde? Bunları kırmakla yok edemezsin diyor. Çin orada yaşayamaz. Hun da Çin'de yaşayamaz diye de böyle bir anlayış gelişmiş. Öyleyse bize bunları bağlı kılmak lazım. Bak orada işte düşünüyor. Bizim bu Mete'ye kız verelim. Çinli prensesi gönderelim. Verelim. Onun çocukları bizden çocuklar olmuş olur. Ve yarın onlar bize daha bağımlı hale gelir. Evet. Böylece Çinli bir prensesle, Çin prensesiyle şeyi evlendiriyorlar. Yani Çin yıllıklarında çok ağıtlar yakılır o Çin prensesine. Allah şeylerin Allah. Eline düştü diye tabii barbarların eline düştü falan diye o şeye nazik bir saraydan bir saraylı kız yani öyle şey şimdi Çinliler kızlarını öyle görüyorlar. Sarayda yetişmiş iyi yetişmiş şimdi otlak kışlak yaşayan birisini siz gönderiyorsunuz ona ve onun hatunu oluyor. O kıza böyle yazılmış ağıtlar görürsünüz Çin yıllıklarında Mustafa Bey.
0: Allah Allah.
1: O kız için. Ama şeye de böyle veriyorlar. Bu bir siyaset. Mesela Mete de bir siyaset gidiyor. Çin imparatoru ölünce imparatoriçeye mektup yazıyor. Evlilik teklif ediyor. O da mesela Çinlilerde de imparatoriçe imparator noktasına geldiği için, o idare ettiği için onun kocasının olacak devlet. Böylece bütün Çin devletini...
0: Ya çok karikatür gibi geliyor hocam ya. Vallahi anlatınca yani. Düşünsene Çin imparatoru ölünce Metehan... Lan dur şunun karısına bir tabii, mektup gönder. Bir şansını dener en azından yani, adam yani.
1: Ya bazen şimdi onlarda bu var mı?
0: Allah
1: var.
0: Allah.
1: Mesela Avrupa'da bu vardı. Avrupa'da evlilik yoluyla bütün ülkelere hakim olabiliyorsun. Osmanlı'da yok yani çünkü kadına devlet toprağından verilmiyor. Devlet hakkı yok. Ama Çin'de var. Avrupa'da var. Avrupa'da bunlar oluyordu evlilik yoluyla. Biz de bundan istifade ediyorduk. İkincisi mesela bu bir güzellik ve karizma. Şu hükümdarın hanımını aldı. Mesela 2. Murat vefat edince... Fatih analığıdır o Mağara Hatun. Müslüman da olmadı. Onu evlendirmek istedi bir devlet adamıyla. Kadın evlenmedi. Yok dedi ben Sırbistan'a gideceğim dedi. Fatih de kendisine ana diye hitap eder zaten. Kabul etti. Ve ben dedi bir dedi şeyde yaşayacağım dedi. Mabette. Ve kendisi Sırbistan'da bir manastıra çekildi. Orada hizmete. Ama Avrupalı hükümdarlar durmuyor ki. Yani zaten 2. Murat'la kaç yıl evli kalmış. İşte birkaç yıl evli kalmış. Bir araya geldiği de pek yok. Bütün Avrupa imparatorları ona evlilik teklif ediyor. Hemen hemen. Bak burada da şey yok. Biliyorlar ki Osmanlı'dan onlara bir toprak kalmayacak. Herhangi bir şey kalmayacak. Öyle bir şey yok. Ama bir Osmanlı hükümdarının hanımını haremimize aldık. Belki evet. Diyecekler.
0: Soylanmak aslında arzusu yani, var değil mi? Yani hani
1: işte yani ne düşündüklerini çok bilemiyorsun ama bu kadını hepsi şimdi bir hükümdarın işte hanımını niye alsın kendisi kendi ülkesinde sayısız sen imparatorsun yani. Değil mi? Evlenebilirsin istediğin şeyle. Gerçi onu da yapamıyorlar.
0: Ya hocam insan her devirde insan. Yani anlattıkça ben onu anlıyorum. Vallahi insan aynı şeylerden korkuyor, aynı şeylerden seviniyor. Bakış açısı çok da öyle değişik değil yani şimdi. Mesela evet. O kadında ne oluyor? Ünlenmiş oluyor aslında. Ünlenmiş oluyor tabii, bugünkü ünlenmiş gibi oluyor. Yani. Biraz daha magazinsel oluyor yani o şey.
1: Ama o da gitmiyor ilişkiler. Mesela Mağara Hatun'da. Hiçbir teklifi kabul etmiyor. Manastırda hayatını sürdürüyor. Hı hı. Bu da çok enteresan. Müslüman olmadığı halde 2. Murat Han'ın o manevi şeyine, şahsiyetine bağlı kalıyor. Son derece enteresan bir husustur. Mete de tabii kendinden bahsediyor. Yaylalarından, otlalarından, nasıl yaşadığından, nelere hakim olduğundan, her şeyden bahsediyor. Sen de Çin'de yalnızsın diyor. Güçleri birleştirelim diyor. Bir şey hayat sürelim diyor. Ya kadın deliye dönüyor. Şimdi tamam mı, bir barbar Türk onların gözünde şimdi. Hunlar, konar göçer yaşayan bir barbar Türk. Kadın deliye dönüyor. Orduyu derhal toplayın diyor. Şu nacize haddini bildireyim ben diyor, tamam mı? Kadın ordu, devlet adamları güçlükle durduruyorlar. Ya şey yok, gerek yok. Hani zaten şeyde bir düşman değil, öyle kolay bir düşman değil. Başımıza iş açmayalım. Sen kendini anlat. Yani ben evlenecek artık yaşta değilim. Şöyle şöyle, sen uygun bir mektup yaz, bu belayı def edelim diyorlar. Bu da onun üzerine, ben senin bildiğin gibi değilim. Artık evlenecek yaşta da değilim. Gözüm görmez oldu, dişim döküldü, tamam mı? Yani Allah Allah. Senin sarayına gitmem ben diyor. Yani kusura bakma diyor. Sen bırak diyor, oradan evlenirsin diyor.
0: O dönem işte WhatsApp olsaydı inanmam, bir fotoğraf at filan diye.
1: Çok güzel.
0: Ya Allah Allah. Gerçekten. Ya,
1: çok enteresan değil mi?
0: Gerçekten yani. Çok enteresan. Yani ama Mete Han da yani akıllı adam, meseleyi kafadan çözeyim istemiş yani. Yani bu işi. Madem devlet artık onun, evet, yani evet, adaları birleştirelim tabiri var ya şimdi bu bir yarışmada, onun gibi birleştirmek istemiş aslında. Şimdi Mete ile ilgili olan kaynakların hepsi Çin kaynakları aslında, değil mi? Evet, yani Çin oradan kaynakları. Okuyoruz biz bunları.
1: Yani Oğuzları oraya yamamasalar. Sadece elimizdeki şeyler Çin kaynakları. Çin Mete. Oğuz'u da zaten yama olduğu hemen ortaya çıkıyor. Ya onu oradan çıkartacaksın. Mete hakkındaki tüm bilgiler Çin yıllıkları.
0: Evet. Yani sonuçta Türk'ün tarihi işte at üstünde sürekli kılıç sallıyor. Bir varlık mücadelesi içerisinde aslında tutunmaya çalışıyor yani bulunduğu bölgede. Ve kendinden büyük ordulara kafa tutan bir yapısı da var elbette. O zaman demek ki Türk'ün geninde yani kahramanlık var ya böyle.
1: Kahramanlık var, savaşçılık var. Yani bunu işte nereden başlatacağız bunu? Şimdi bu konularla ilgili konuşurken yaptığımız değerlendirmeler, o Nuh Aleyhisselam'ın evladının, bu Zülkarneyn, Oğuz'un olmuş olması ve bunların doğu batı seferleri, savaşları, bunlar artık mutlaka bir şey halinde geliyor.
0: Aralarında bu bir, 1000 yıl var bu arada değil
1: tabii
0: mi? Yani
1: arada 1000 yıl, neredeyse 1800 var Mete ile arasında mesela.
0: 1800 yıl.
1: Eğer biz milattan önce 2000 yıla getirsek
0: doğru,
1: Oğuz'u,
0: doğru.
1: 1800 yıl var. Evet. Az bir şey değil, bu çok uzun. Zaten Hunlar binli yıllarda ortaya çıkıyor. Yani 1000 yıllık bir devlet, milattan önce 1000'li geçen hafta konuşmuştuk. Mesela ortaya çıkıyorlar. O Çinlilerle savaşları başlıyordu o dönemde ve ondan da Oğuz'a doğru gidersek 1000 yıllık daha bir dönem var. Şimdi bu çok ciddi manada Türklerin tamamen savaş şeyiyle ortaya çıktığını gösteriyor. Ben çok önemsiyorum ya Mustafa Bey, yani Türk tarihini incelediğinizde bazı hususlar çok mühim. Mesela İslam'dan sonra da bunlar yansıyor. Kaşgarlı Mahmut, Cenab-ı Hak diyor, benim Türk adlı bir ordum vardır diyor. Bir millete gazap edersem onu üzerine salarım. Şimdi Kaşgarlı Mahmut elbette İslami bir devirden bahsediyor ama hani bir hadisi kutsi olarak böyle bir şey sunuyor. Şimdi biz böyle bir şeyleri paylaşınca insanlar hemen böyle itiraz ediyorlar, karşı çıkıyorlar, linçlemeye. Hayır ya kardeşim, Kaşgarlı Mahmut dediğin adam senin bambaşka bir adam. Senin evinde oturup çorba içip eline telefon atıp iki şey yazmana benzemiyor. Adamın gezmediği neredeyse Türk boyu yok. Görüşmediği Türk boyu yok. Hepsini yazıyor, duyduklarını, asırlardan gelen şeyleri, her bir şeyi, Türk dilini, yazdığı eseri sen 500 sene çalışsan yazamazsın. öyle bir şeyi bulamazsın. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. İslami şeylere, ilimlere tam vakıf bir adamdan bahsediyoruz. İnsandan bahsediyoruz. Türk dillerini toplayan bir insandan, hangi lehçelerden, her şeyden. Bunlar böyle bir elin tersiyle itilecek adam değil ki.
0: Tabii ki ya.
1: Yusuf Hacip Kaşgarlı Mahmut. Şimdi bir hadisi kutsi olarak bahsediyor. Ben şimdi bakıyorum, 1000 yıl ya. Şimdi Cenab-ı Hak bu millete vermiş yani İslam'a hizmeti. Geriye doğru Oğuz'u falan ele aldığın zaman milattan önce 2000 yıl şayet şeyle Zülkarneyn'le birleştirdiğin zaman bunları ben kafadan atmıyorum evet, ki yani. Evet. Bunların hepsi bir kaynağa dayanıyor, bir delile evet, dayanıyor, bir bilgiye dayanıyor. Evet. Yani Ahmet Şimşirgil akşam rüyasına yattı, sabah geldi Lale Gül'de konuşmuyor. Hepsinin ortaya bir belgesini koyuyor. Başka şeyler olduğu zaman onları tartıştırıyor. Hangisi doğru, hangisi değil. Akli şeyleri de kullanıyor, belgeleri de kullanıyor. Her birini kullanıyoruz. Neden olur, neden olmaz. Değerlendiriyoruz bütün bunları. Tarih işte Çin yıllıklarını değerlendiriyoruz. Diğerlerini değerlendiriyoruz. Dolayısıyla şimdi oradan doğru aldığımızda Kaşgarlı Mahmud'un benim Türk adlı bir ordum vardır. Bir millete gadab ettiğim zaman onu üzerine salarım. Cümlesi gerçekten çok manidar. Şimdi bu milletin ordu millet, asker millet vasfını ortaya koyuyor. Ve gerçekten bu vasfı hep devam etti. Bugün de devam ediyor. Türk konuşmaya utanır, dövüşmeye utanmaz demişler. Yani evet. Ama dışarıda düşman olmayınca içeride birbirini yiyen bir Türk olduk biz. Birbirine düşman böyle. Sokak sokak. Birbirine dayılanıyor, efeleniyor. Evet. Dışarıda olmayınca böyle bir hale de geldik. Halbuki Türk içeride koyun gibi, dışarıda kurt gibiydi dışarıya karşı. Böyle bir yapısı var. Şimdi dolayısıyla sizin sözünüz, o sözünüz çok önemli. Savaş, Çinliler ya bunlar bizi nasıl yeniyor diyorlar ya. Nasıl? Bizim kıyafetimiz diyor bakıyor, ötekinin kıyafeti çok rahat. Üzerine yapışıyor o kıyafet şeyleri, pantolonları. Ya bizimki yarım yama toparlayamıyoruz. Yani Türk Hunlar gibi giyinelim demeye başlıyorlar. Bunların silahları çok başka diyorlar. Hun silahları gibi silahlanalım demeye başlıyorlar. Sonra onların savaş taktiklerini öğrenmeye başlıyorlar. Ne? Bütün bunları geliştiren kim? Türkler. O savaş taktikleri, onlu, kurt kapanı, diğer taktik. Yani bu ne? Orduları sevk etmek. Düzenli. Nereden kaynaklanıyor bunlar da yine? İşte bu son derece sert iklimlere alışıklar. Yaylaya, kışlaya, geziye, insanları yöneltmeye, kadın, çoluk, çocuk, erkek, harekete çok alışıklar. Bunu da mesela görüyoruz. Ötekiler gibi değil. Bir anda organize oluyorlar. Bir anda hareket kabiliyetleri yükselebiliyor. Atları son derece çevik. Atları silah olarak. Çinliler biz bu arabalarda, hantal arabalarla gidinceye kadar adamları etrafımızı sarıyor, bizi okluyor diyorlar. Arabaları değiştirip atlarla bu defa başlıyorlar. Yani tamamen Hunları emsal olarak görmeye ve almaya başlıyorlar. Onlar gibi olmak tabiri.
0: Çin kopyacılığa ta o zamandan başlamış yani bugün de dünyada neyi görse hemen hadi. Kopyalıyor yani, ya.
1: Şimdi savaş gerçekten Türk'ün işi yani. Dünyada evet. Böyle bir şey. Türk'ün işi. Ya şu 10 yılda bile Mustafa Bey, bak savaş tarihini değiştirecek adımları attık biz. Hı-hı. Şu son 10 senede savaş tarihini değiştirecek adımları attık. Niye? Türk kendi düşünüyor. Kendi yapıyor, kendi düşünüyor.
0: Ya hocam şu Ukrayna'ya İHA şeyi var ya, drone.
1: Evet.
0: Rus ordusuna bayağı bir şey yaptı yani.
1: Tabii.
0: Durdurdu, set çekti o arazide. Tabii. O taktiği veren Twitter'da bir tane genç ya, Türk. Ya diyor, bunu diyor Ukraynalılara ulaştırın diyor. O basit böyle bildiğin markette satılan dronelar var ya. Onları diyor bu şekilde kullansalar diyor çok işe yarar diyor. Hakikaten de ondan sonra Ukraynalılar onu kullanmaya başladılar ya. Arazide. Üzerine yalandan bir bomba bağlıyor. Götürüyor gidiyor yanına patlatıyor. Mesela. Yani kafa bir değişik çalışıyor değişik. Bizim. Yani evet. Bir kolay yolunu buluyor
1: bulur,
0: yani.
1: Bulur.
0: Yani bulur. Türk'ün aklı sıkışınca çalışıyor genelde. Bu da bir gerçek yani.
1: Gerçek,
0: hakikaten
1: gerçek
0: daha yani. Yani sıkışınca daha farklı çalışmaya başlıyor. Yani pratik zekamız var yani.
1: Doğru.
0: Bizim genç bir kardeşimiz hocam diyor çok merak ediyorum diyor hangi takımı tutuyorsunuz diyor size. Üç büyükler arasından hangisini tutuyorsunuz?
1: Söyleyelim diyor. Kardeşimize Fenerbahçe diyelim.
0: Maalesef Fenerli hocam yani ben de Galatasaraylıyım.
1: Sen de söyle de sevinsinler yani o tarafı da sevindirelim. Evet. İçeride Tan abi var o da Beşiktaşlı diyelim.
0: O da Beşiktaşlı evet. Emre Ayten programınız haftada iki gün talebimizi hatırlatmak istiyorum. Sizleri izlemek bizlere güç veriyor. Allah razı olsun demiş. Eyvallah Emre olsun. Kardeşim. Yani şu an için mümkün değil. Çünkü hocam gerçekten yoğun. Ya nasip diyelim ama evet. Yani inşallah. Hocam da pek öyle boşa çıkacak gibi durmuyor. Çünkü hemen kapışılıyor yani kapıyorlar bir yere gidiyorlar. Bak hemen elinden tutup hocam bir Avrupa'ya götürelim seni deyip Avrupa'ya. Aynen.

0: kabullüyorlar. Ehli sünnete uygun mu bu isim? Saygılar ve hürmetler dilerim demiş. Miran Barlas.
1: Yani ehli sünnete uygun mu deyince bugüne kadar bir isim gördüyse arkadaşımız şey yapsın, uzak dursun.
0: Evet.
1: Olmayan isimi çıkartmaya çalışmasınlar. Olan isimler yeter. Güzel isimler.
0: Evet. Fotoğraflar var. Epey. Giresun Keşap'tan izliyoruz sizleri demişler. Allah razı olsun.
1: Var olsunlar. Keşaplara selam olsun.
0: Evet. Dede Korkut'u sormuşlar hocam. Müslüman bir alim miydi Dede Korkut?
1: Dede Korkut'u
0: diye
1: bu programda konuşacağız. Şimdi girmeyelim. Evet. Müslüman bir alimdi. Hı hı. Ve Dede Korkut'a özel program yapacağız inşallah.
0: İnşallah.
1: Tamam, yani hocam, şimdi programımız o nevi ilerliyor.
0: Evet. Ama inşallah çok iyi oldu bak böyle, evet, sıfırdan başlamamız.
1: Doğru.
0: Yani meseleyi böyle başından başlatmak da bir farklı oldu.
1: Evet. Kesinlikle.
0: Mesela hem güzel bir muhabbet oldu, hem çok farklı, rahat da konuşuluyor. Tabii.
1: Farklı da bilinmeyen eski devirleri de bir, evet, açıklamış oluyoruz.
0: Sultan Selim filmi yapacaktınız. Hatta biz size destek olmak istedik demişler. Yani ne diyor? Japonlara Osmanlı animesi veya mangası yaptırsanız iyi yapıyorlar bu işi. Caiz midir bilmem ama demiş bir izleyicimiz, göndermiş. Demek ki hocam, sizin diğer senaryoyu hazır, evet, etmeniz lazım.
1: Evet, senaryoyu
0: sonra
1: hazır
0: da bu işi
1: lazım.
0: Artık kamuoyuna emanet edip hani, tabii, desteklerinizi verin.
1: Parası
0: bu
1: olanlar
0: yapalım.
1: Gelsin kardeşim, getirsin, heh, paraları. Biz, evet, hazırız diyelim.
0: Evet. Hakikaten yani bu senaryo çalıştırmak lazım.
1: Doğru
0: yani.
1: Doğru, aslında senaryo yapılabilir.
0: Evet. Oğuz Kağan hakkında destandan başka kaynak yok mu? Neden okullarda Oğuz Kağan anlatılmıyor hocam? Demişler.
1: Oğuz Kağan'ın okullarda anlatılması lazım. Oğuznameler var. Hı hı. Yani eğer anlatılmıyorsa Oğuz'a özel bir ders, bir iki ders ayrılması lazım. Tarih dersleri istenildiği gibi verilmiyor Mustafa Bey.
0: Maalesef.
1: Geçen gün bir arkadaşımız öyle, başkaları tarihi sevdirmek için tarihi anlatır, biz de tarihe düşman etmek için diye ifade ediliyor. Ya da kuru bir tarih, kupkuru faydasız bir şey ya. Oğuz çok farklı bir kişilik. Onu mutlaka o destanı, hem destan hem tarih itibariyle verilmesi lazım. Ama maalesef yok.
0: Evet. Hocam, kurt da tüm dünyada olan bir canlı. Türk de her yere yayılmış. Boşa kurt denmemiş Türklere demiş. Bir de Hazreti İbrahim ve Türk hanımı Kantura hakkında ne dersiniz hocam? Anadolu Türklerinin Kantura'nın soyundan geldiği söyleniyor demiş. Aslında ilk konuşmaya başladığımız, evet, bölümlerde değindik ucundan kıyısından buna. Her zaman Lale Gül'ü, iyi ki varsınız. Ben biraz hızlanacağım çünkü, tamam, vaktimiz kalmamış. Mustafa Bey, boşuna dememişler çılgın Türkler diye. Bursa Gemlik'ten izliyorlarmış. Efendim, maşallah. Hocam, bir zamanlar Türk Peygamber diye bir kitap okumuştum. Hocamıza sorar mısınız? Konu benzer olduğu için bu kitap tamamıyla kurgu mudur yoksa referans olur mudur diye. Kitabın tabii içeriğini bilmeyince,
1: evet, bir şey denilemez. Okumadım.
0: Kartal'dan Osman Bey selamlarını göndermiş. Eyvallah. Çok güzel gülerekten izliyoruz diyor. Musa Aytaç Bey yazmış.
1: Selam olsun.
0: Efendim, Mevlana Hazretleri ile ilgili bir soru sormuş ama yani konu dışı olunca ona da bir şey diyemeyeceğim. Hocam, Van'dan selamlar demiş. Suriye'den gelen bir tarih öğretmeni vardı. Size anlatılan tarihle bizim sizin hakkınızda bildiğimiz tarih bir değil demişti.
1: Doğru
0: diyor.
1: Onlara da İngilizler öğretti tarihi.
0: Evet. Yani bayağı soru geliyor hala, ama da maşallah. İşte Osmanlı topraklarında inşa ettiği demir yolları, binalar hakkında bilgi verir misiniz? Metehan Çin Seddi'ni nasıl geçti demiş. Yusuf Polat göndermiş. O da bak, eğer peş peşe göndermeseymiş daha erken okurmuşum,
1: evet,
0: o mesajı.
1: Ama bir bilgi yok.
0: Evet, yani nasıl, kesin bir bilgi.
1: Tabii, geçtiğini yok, anlıyoruz, biliyoruz ama hani Çin Seddi'ni şöyle açtılar diye özel bir bilgi yok.
0: Evet. Artvin Şavşat'tan da selamlarını göndermiş Selim Bey. Beğenerek izliyoruz diyor. Allah razı olsun.
1: Şavşat'a selam olsun.
0: Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna gelmişiz.
1: Biz teşekkür ederiz Mustafa Bey. Çok memnun olduk yine.
0: İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz.
1: İzleyicilerimize selam olsun.
0: Elbette. Tekrar buluşmak, görüşmek.

0: Ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim. Selamünaleyküm.
1: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan sona erdi. Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 nolu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Alegül Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
3: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorunu çözülüyor. Onların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir. Ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
4: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
5: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
6: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire Burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
6: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153 SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
0: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı tüzeyak hatbi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güven. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
9: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. bir insana sohbet götürmek.
10: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.

0: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayetin yolunu gösterdi. Cennetin yolunu gösterdi. O olmasaydı ne cennetin yolunu bulabilirdik, ne Mevla'ya vasıl olmanın yollarını bulabilirdik, ne adam olmanın, insan olmanın, merhametli, vicdanlı, kamil bir kimse olmanın yolunu öğrenebilirdik. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği ilkelere baktığımız zaman, onun getirdiği ahlaki ilkelere baktığımız zaman, bu dini mübin İslam'ı, bu ahkamı şer'iyeyi şöyle bir baştan sona, eliften ye'ye kadar bir gözden geçirirsek, yüzeysel olarak bile nasıl bir toplum yetiştirdiğini, nasıl bir efendim düzen, nizam, intizam ortaya koyduğunu herkes çok açık ve net bir şekilde görecek. Allah'ın kelamına, Allah'ın kitabına, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, onun getirdiği ahlaki ilkelere hakkıyla riayet edebilmek, o yoldan gidebilmek insanı nerelere çıkarıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani pek çok hadis-i şerifte aslında bizim yanlışlarımıza, noksanlarımıza hafif böyle rütuşlarda bulunuyor, dokunuşlar yapıyor. Şöyle yapmayın, böyle etmeyin. Mesela bakın diyor ki, hıyarukum linisaihim. En hayırlınız kim? Hanımlarına karşı en hayırlı olanınızdır. Bak çok basit geliyor, sıradan geliyor. Ama dinin koyduğu ölçüleri görüyor musun? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin uyarılarını anlayabiliyor musun? En hayırlınız kim? Hanımlarına en iyi davranan. Dışarıda iyi adam zannedebilirler seni. Dışarıda evliya gibi takılabilirsin. He? Hürmetler, muhabbetler, sessizlikler, tevazular aman aman kırılıyor yani. Evde eşkıya. Çoluğuna çocuğuna vicdansız. Hanımına merhametsiz. Ne oldu? Hayırsız. Hayırsızsın. Resulullah'ın ölçüsüne uymuyorsun o zaman. Onun için Müslüman, aman dikkat edelim. Namaz, oruç, ibadet tamam. Müslümanlık sadece o değil. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanı çok önemli. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Onun için ahlaki zafiyetlerimizi ne yapmamız lazım? Gidermemiz lazım. Evet. Yani merhamet çok önemli. Şimdi bakın. Efendim şiddet haberlerinden geçilmiyor yani. Cinayetler, şiddetler, dövmeler, kırmalar, vurmalar. Küçüğüne de, bak hanımına da, büyüğüne de, küçüğüne de. Hep merhametle muamele etmek lazım. Ne diyor bakın? Leyse minna. İfadeye bak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle başlıyor. Leyse minna, bizden değil. Bir titriyorsun. Acaba kim onlar? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden değildir. Yani bizim yolumuza uymuyor bu iş. Müslüman yapacağı iş değil. Öyleyse bundan sonra gelenden şiddetle kaçınmamız lazım. Nedir o? مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَب۪يرَنَا Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Büyüğüne saygı. Saygılar nerede acaba? Değil mi? Edep, adab, ar, haya. Hak getire günümüzde. Çoğunda maalesef bu ahlaki değerler yitirilmiş, unutulmuş durumda. Ya o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Leyse minna, bizden değildir diyor. Bakın, işte Mekke'nin fethinden sonra tabii bazı aşiret reisleri, kabile reisleri de Müslüman oldular. Tabii bir bedevi kültürü de var bazılarında. Bir kabalık, yani öyle ya şimdi bu nezaket, incelik, yumuşaklık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimlere neler öğretti yani? Yine iman etmiş. Sahabe-i kiramdan oldu. Akra ibn-i Habis radıyallahu anh. Bir gün geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şey diyecek. O da tabii bir kabile reisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunlarıyla torunları kucağında. Hasan Hüseyin radıyallahu anh'ıma. Cennet gençlerin efendisi. Onu sevgiyle, merhametle okşuyor, öpüyor. Şimdi tabii Arap geleneğinde diyelim, eski o cahiliye geleneğinde bunlar hiç hoş karşılanmayan şeyler. Hani bizde bile varmış ya babamızın yanında çocuğumuzu öpemezdik falan diye. Şimdi bakın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de bir şey diyemiyor. Şey diyemiyor ama şunu da demeden edemiyor. Ya Resulallah, benim diyor şu kadar 10 tane torunum var. Daha birini kucağıma alıp öpmüş değilim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Yani sen iyi yapıyorsun, en doğrusu o. Bakma ben böyle yapıyorum. Demiyor. Ve ne yapıyor? Bakın, beyana bak. Er-Rahimune yerhamuhumur-Rahman. Rahman olan Allah merhametli olanlara merhametli muamele eder. İrhamu men fil ardı yerhamukum men fis sema. Öyleyse sizler yeryüzündekilere merhamet edin ki kadın, çoluk, çocuk ne olursa hayvanlar da işin içine giriyor. Herkese, yeryüzündekilere merhamet edin ki semada melekler de size merhamet etsin. Onlar da ne yapsınlar? Dua etsinler. Bak bu çok önemli. Çok önemli. Ne yönden? Sen merhametli olursan Allah da merhametle muamele ediyor. Eğer biz merhametli olmazsak, biz yeryüzündekilere merhametli davranmazsak Allah bize azabıyla muamele eder. Şimdi bakın bakalım haberlere. Cinayetler var mı? Merhametli insan bunu yapabilir mi? Allah'tan korkan bunu yapabilir mi? Bir kimseyi öldürmek fekennemâ katellennâse cemiyâ. Bütün insanları katletmek gibidir. He? Cinayet var mı? Var. Dövmek var mı? Şiddet var mı? Vurmak, kırmak, hayvanlara efendim işkence etmek. He? Gündüzün ortasında milletin gözünün önünde ne yapıyor işte? Hanımını bıçaklıyor adam balkonda. Biri de onu çekmiş mesela. Vicdansız, merhametsiz adam. Ve böyle çok var toplumda. E şimdi öyle olunca ne oluyor? Allah da bu topluma merhametle, rahmetle muamele etmez. Anlamıyor muyuz? Anlamıyor muyuz? Ortama bir bakalım. He? Azdık kudurduk ya. Yağmurlar, yeller, seller, depremler, efendim kırıla gidiyor yani. Başımızı kaldıramıyoruz neredeyse. Niçin? İrhamu men fil ardı yerhamukum men fis sema. Siz yeryüzündekilere merhametli olun, semadakiler, melekler de size merhametli olsun. Rahman olan Allah merhametle hareket edene, muamele edene merhametle davranıyor. Eğer biz merhametli olmazsak, eğer biz vicdanı bir kenara koyarsak, o zaman Allah bizi azabıyla terbiye eder kıymetli kardeşlerim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gönüllerimize merhamet ilka eylesin, merhameti ziyade eylesin, vicdanlı insanlar olmak nasip eylesin. Allah-u Teala bizleri azabıyla değil de rahmetiyle bizlere muamele eylesin, rahmetiyle bizleri terbiye eylesin. Amin.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem, Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer buyurdu. Müslim'in rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem, içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer buyurmuştur.

0: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, Gönül Bahçeniz.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet Dersleri 46. Bölüm başlıyor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatü vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı Şerife dersini merakla dinleyenler ve takip eden kıymetli kardeşlerimiz, bir ders her şeyden önemlidir yani benim için. Nafile ibadetten eftaldir. İlim nafile ibadetten eftaldir. Çünkü bir hakkı hakikati duyurmak, belki bir meselede bir insan hidayetine sebep olacağız. Dinleyen siz kardeşlerimizden birinin Ehl-i Sünnet'e muhalif bir inancını belki tahsis edecek İmam Rabbani Hazretleri o ders vesilesiyle. Ve biz bunu geri bırakırsak mesul oluruz. Bundan dolayı şimdi eskisi gibi yani ayağınıza da gelmiyoruz. Televizyondan konuşma imkanı bize kolaylık oluyor. Bunu da yapamazsak artık ölelim gitsin. Aciz kalmış oluruz. İnşallah derslere devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma neşeyk addev mevlana sa'duddini teftazaniyyü. Sa'duddin Teftazani bizim de kitabını okuduğumuz Fî Şerh-i Akaidin Nesefî'yi Ömer Nesefî Hazretleri'nin Akaidin'in şerhinde bir şey saydı. Ne diye saydı? İnsafen fiyazil eftaliyeti yani Hazreti Osman'ın Hazreti Ali'den eftal olması hususunda insaflı olmak lazım. Hani böyle biraz kesin konuşmamak lazım gibi bir şeyler söyledi falan. Ebu Bekir Sıddık'la Hazreti Ömer Efendimiz'de hiç ihtilaf yok. Ehl-i Sünnet'te zerre kadar. Hazreti Osman Efendimiz'e böyle şaz da olsa bir iki ihtilaf yani Hazreti Ali Efendimiz'e eftal sayanlar. Sa'duddin Teftazani yani Eş'aridir. Eş'ari haktır, Ehl-i Sünnet'tir. Fakat Şafii'de de böyle bir şey yok yani. Sa'duddin Teftazani de yani Ehl-i Beyt'e, Hazreti Ali Efendimiz'e biraz farklı muhabbet, aşırı sevgi olduğu hususu zaten evvelce de bildirilmiştir. Orada bir insaflı olmalı yani kesin konuşmamalı gibi bir söz etti. Yani insaf saydığı şey ba'idun alil insaf. İnsaftan uzaktır diyor İmam Rabbani Hazretleri. Çünkü Ehl-i Sünnet'in cumhuru da böyle bir görüş yokken bu bunu nereden çıkarttı demek istiyor Sa'duddin Teftazani için. Bunları bilmek lazım. Tabii ki Sa'duddin Teftazani'nin Ömer Nesefî şerhi Ömer Nesefî metindir. İtikadımızın metnidir. Onda hilafet sırasına göredir eftaliyet. Yani dördünün sırası belli zaten. Hazreti Osman öncedir. Eftaliyeti de öncedir. Fakat şerhte böyle bir şey dedi. Bu insaftan uzaktır. Ve terdidüllezî zekerû fî orada bir tereddüt yani işte bazıları da işte böyle demiyor. İşte burada bir duraklama var falan. Yani Hazreti Osman'la Hazreti Ali arasındaki konuda la hasile fî bunda bir fayda yok yani bunun bu yaptığı açıklama menfaatsız, faydasız, hiç Ehl-i Sünnet itikadına uymayan bir şeydir. لِيَنَّ الْمُقَرَّرَ عِنْدَ الْعُلَمَا burası çok mühim. Alimler indinde bilinen şudur ki اَنَّ الْمُرَادَ بِالْاَفْطَلِيَةِ هُنَا şimdi Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer'den eftal, Hazreti Ömer Hazreti Osman'dan eftal, Hazreti Osman Hazreti Ali'den eftal, eftal. Eftal daha faziletli demek Türkçe'de. Buradaki fazilet neye göredir? Bunu da pek merak etmiş değiliz veya pek bilmiyoruz değil mi? بِيَعْتِبَارِ كَثْرَةِ السَّوَابِ عِنْدَ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلٍ Allah-u Teala katında sevabı kimin fazla o demek. Yani Ebu Bekir Sıddık eftal demek Hazreti Ömer'den sevabı fazla demek. Hani çünkü bir infakta da Hazreti Ebu Bekir neyi getirdi? Bütün malını getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem infaka teşvik ettiğinde herhalde Tebuk muharebesi olacaktı. Hazreti Ömer Efendimiz zengin zamanıma rastladı dedi. Ama mühim olan senin malının ne kadarlığı değil. Mühim olan senin ne kadar malın oldu. O malın hepsini getirdi ne kadarsa. Hazreti Ömer Efendimiz'in belki yarısı onun tümünden fazla olabilir. Mühim olan o değil. Malının ne kadarını getirdi? Yarısını getirdi. Ya bu sefer Ebu Bekir'i geçeceğim dedi. Çünkü ben burada benim de biraz variyetli dönemime rastladı. İyi ki malının yarısı kolay mı yani şu anda? Siz kendinizden hesap edin. Malınızın yarısını Allah yoluna verebilecek durumda mısınız? Hazreti Sıddık'a sordu. Sen ne getirdin? Dedi malımın tamamını getirdim. Çoluk çocuğuna ne bıraktın? Allah ve Resulünü bıraktın. Hazreti Ömer Efendimiz perişan oldu. Eyvah dedi. Ben şimdi nasıl Ebu Bekir'i geçeceğim? Dedi ya Ömer sen ne getirdin? Dedi ne yapsın? Sesi kısıldı dedi. Yarısını getirdim. Yarısını da getirebilen yok yani. Tabii Hazreti Ömer bu. Dedi sen çoluk çocuğuna ne bıraktın? Dedi geri kalan yarısını bıraktım. Mâ beyneküma mâ beyne kelâmeyküma. İkinizin arasında ne kadar fark var? Sözleriniz kadar fark var. Tabii ki malın tamamını getirmek farz değil, vacip değil. Hatta sünnette teşvik edilen bir şey değil. Çoluk çocuğunuza bırakın buyuruyor. Ama bunlar yüksek makam sahipleri oldukları için bunların muameleleri farklı. Ben çoluk çocuğuma Allah ve Resulü bıraktım diyenle, ben çoluk çocuğuma malımı yarısını bıraktım diyen ne kadar fark olur? Şimdi burada eftaliyetten maksat sevabının çokluğudur. Yani onun için Ebu Bekir Sıddık'ın sevabı Hazreti Ömer'den fazladır. Hazreti Ömer'in sevabı Hazreti Osman'dan fazladır. Hazreti Osman'ın sevabı Hazreti Ali'den fazladır. Sevap bakımından. Ondan sonra Hazreti Osman'ın ne şeyleri var Tebuk Muharebesi'nde? 1000 tane 1000 altını döktü, altları bütün... Yani dünyada kimsenin yapamayacağı bir infak sergiledi mesela. Sevabının fazlalığıdır. Lel eftaliyetülletiye bimâne kesreti zuhuril menâkıbü vel fadâili. Menkıbelerinin ve faziletlerinin meydana gelmesinin çokluğu anlamındaki eftaliyet değildir. Yani feynnehu lâ tibâra lâ menkıbe ve kerametlere itibar yoktur endel ukala akıllıların nezdinde. Tefsirde de elâin evliya Allah'a yazıyoruz yani. Allah'ın velilerine korku yok ayetini. Orada doğru söylüyor. Bir velinin kerametinin çok olması, harikulade işlerinin aşırı görünmesi, onun kerameti görünmeyen veliden üstün olduğuna delalet etmez. Aksine tersine de delalet eder. Dolayısıyla Hazreti Ali Efendimiz'de keramet ve harikulade işler çok zuhur etmiştir. Hiçbir sahabeden ondan nakledildiği kadar nakledilmemiştir. Fakat o zaman Ebu Bekir Sıddık'ta o kadar görülmemiş. Sen o zaman Hazreti Osman'la konuya girme. Sen o zaman de ki madem menkıbesi harikuladeliği fazla, o zaman Ebu Bekir'den eftal haşa. Radıyallahu anh'a. Diyebilir misin bunu? Diyemezsin. Ayet var, hadis var. Onun için kerametin mesela şimdi bazı evliya tabii bir diye bilinen Allah bilir el-Ömü'ndallah kimin evliya olduğunu ama hüsnü zan edilen diyelim insanlar var. Bizim Türkiye'de de. Şimdi bazı zatlardan binlerce keramet naklediliyor. Bazı zatlar tam istikamet var. Şeriat-ı sünneti ihya etmiş. Efendim bütün ehli sünneti müdafaa etmiş. Ölmüş sünnetleri diriltmiş. Yaşayan bidatları öldürmüş. Çok da keramet nakledilmiyor. Hangisi eftal? Allah'ın dinde ilim bakımından kim fayda veriyorsa hayrun nas me enfa'un nas. İnsanların en hayırlısı insanlara fayda veren. Keramet kime fayda veriyor? Görenine belki veriyor, belki vermiyor. Veyahut da bir adamın hastalığının şifasına veyahut bir insanın işte bir sıkıntısının açılmasına bunlar özel müşahhas işlerdir. Ama ilim, sünnet-i ihya, bidatı öldürmek, dini yaşatmak, ehl-i sünnet-i müdafaa bunlar tecdit yani faaliyetleri. Bunlar kime yarıyor? Bütün dünyadaki bütün ümmete yarıyor. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri ikinci birin müceddidi. O makamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra başka veli yok. Kaç tane kerameti naklediliyor kitaplarda? Ama öbür velilere bak. İki cilt, üç cilt kerameti anlatılıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri birkaç sayfada bitiyor kerametlerini anlattığı. Ama bak bugün bile Ehl-i Sünnet'e çığır açmış, ışık tutuyor. Müceddidi Elfisali olmuş, ikinci birim müceddidi. Anladın mı şimdi? Bütün evliya onun feyzi ondan alıyor. Kıyamete kadar alacak. İkinci birim müceddidi olmak sadece bir. İlla ki kerametleri vardır ama örterler, gizlerler, istemezler yani. Allah Teala onlar bilmeden istemeden ellerinde izhar edebilir. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'in kerameti çok diye, menkıbesi fazileti çok anlatılıyor diye biz ne diyemeyiz? Hazreti Osman'dan üstün diyemeyiz. Hazreti Ebu Bekir Ömer'den üstün hiç diyemeyiz. Çünkü neden? Zevilukul nezdinde keramet ve menkıbelerin çokluğuna itibar edilemez. فَاِنَّ السَّلَفَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ قَدْ نَكَلُوا عَنْ عَلِيِّينَ Sahabeden olsun, tabi'in, sahabeyi gören tabakadan olsun, geçmiş büyükler قَدْ نَكَلُوا عَنْ عَلِيِّينَ مِنَ الْمَلَاقِبِ وَالْفَضَالِ مَا لَمْ يُنْكَلْ مِثْلُوا عَنْ صَحَابِينَ غَيْرِ Kendisinden başka hiçbir sahabiden, bak hiçbir sahabi, yani Ebu Bekir Sıddık da dahil, Hazreti Ömer Efendimiz de dahil, hiçbir sahabiden misli nakledilmeyecek derecede menkıbe, fazilet, keramet ve harikulade işler nakletmişlerdir. Hatta kâle İmam-ı Ahmedu, yani o döneme en yakın, tabiinden olmasa da İmam-ı Ahmed ibn-i Hanbel tabiinden değildir. Ama tebe-i tabiindendir. Ve mezhep müçtehittir ve büyük muhaddistir. Yani siyeri çok iyi bilir tabii muhaddis olması hasebiyle. O demiştir ki, مَا جَعَلِ اَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنَ الْفَضَائِلِ مَا جَعَلِ عَلِي Hazreti Ali hakkında gelen faziletler, buradaki şey yani ilmi faziletler olabilir. Ekseriyette kerametler, harikulade işler vesaire. Sahabeden hiçbiri için gelmemiş. Hiçbiri hakkında böyle bir vaatler gelmemiş. Bunu demiştir. İmam Ahmed bin Hanbel de bunu demiştir. Ama ve ma'zalike hakeme bi eftaliyetil hulefâi selâs. Ona da sorsan kim eftal? Hazreti Ali'nin eftaliyet sırası nedir? Dört halife arasında buyurmuştur ki üç halife eftal. Hazreti Ali dördüncüleridir eftaliyet. Hazreti Ali'den sonraki bütün sahabeden eftaldir. Kendisinden önceki üç halifeden sonra bütün sahabeden eftaldir. Onda hiç şüphe yok. Aşere-i Mübeşşere'nin geri kalanından da eftaldir. Bedir ehlinin tümünden de eftaldir. Hudeybiye ehlinin tümünden de eftaldir. Hepsi eftaldir. Ama üç halife hariç. Ama en çok fazilet ondan nakledildi diyor. Ahmed bin Hanbel de bunu kabul ediyor. Ama işte buradaki eftaliyet Allah indindeki sevap demektir. Yoksa nakledilen kerametler demek değildir. Bunu da güzel anlarsanız birçok konuyu çözersiniz. فَعُلِمَ مِنْ هَذَا Bundan da anlaşıldı ki اَنَّوَجَ الْاَفْطَلِيَةِ شَيْءٌ اَخَرُ وَرَاءَ هَذِهِ الْفَضَائِلِ وَالْمَنَاقِبِ Bu faziletler ve menkıbelerin ötesinde bir kimsenin diğerinden eftal olmasının sebebi başka bir şeydir. وَلِطِّلَاءُ عَلَيْهَا Buna vakıf olmak, yani kim kimden eftal, niçin eftal, ne kadar eftal? اِنَّمَا اَتَيَسَّرُ Bu ancak ele geçer. لِمَنْ اَدْرَكُوا زَمَنَ الْوَحْيِ وَشَادُوهُ Vahyin zamanını, zamanına yetişenler, vahyin indiği döneme efendim müşahit olanlar, حَتَّ عَلِمُوهَا Eftaliyeti bilenler, بِالتَّصْرِيحِ Açık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinin beyanıyla, وَبِلْ كَرَائِنِ Yahut Resulullah Efendimiz'in tatbikatıyla, karinelerle mesela, işte Ebu Bekir Sıddık'ı imam etti. Hazreti Ömer'in bile imamlığına izin vermedi. Ebu Bekir varken Ömer imam olamaz buyurdu. Şimdi bunu sahabe gördü. 17 namaz kıldılar. Hazreti Sıddık Efendimiz'in arkasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar. Yani Cuma gecesi yatsı namazında Efendimiz çıkamadı ilk. Cuma gecesi yatsı namazından başladı. Pazartesi sabah namazını kıldırdı. En son Hazreti Sıddık Efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten öğlene çıkmadan vefat etti. Zannedersem kuşluk vaktinde vefat etti. Yani yatsı namazdan başlıyor. Pazartesi sabah namazı, pazartesi günü vefat etti. Defni çarşambadır ama efendim vefatı pazartesi. 17 vakit namaz kılındı burada. Bu kadar sahabe burada cemaatte var. Niye Hazreti Ömer imam olamıyor bir kere? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de itiraz ediyorum. Şey, hasta yatağından kalktı dayanamadı. Dolayısıyla işte karineler demek istedi tatbikat. Bizzat tasrih var. Eftalü azil ümmeti. Bu gibi tasrihlerle, sarı ifadelerle, açık beyanlarla, karinelerle vahyin zamanında bulunup müşahede edenler o ortamı gördüler. O ortamı görenler daha iyi bilirler. Sen Efendi Hazretleri'nin zamanında, Efendi Hazretleri'nin yanında hoca efendilerin bulunduğu, kitap okudukları, müzakere edildiği vesaire zamanında bulunan adamla şimdi Efendi Hazretleri'nin hiç konuşmadığı, hiçbir beyanda bulunmadığı, efendim son yıllarda yanında bulunan efendim çoluk çocuğun beyanı bir olur mu? 30 sene, 35 sene. Tabii benden önce de var. 40-50 sene yanında olanlar var. Diyelim ki Gözlüklü Ahmet abinin yani en az 45 sene. Ben kesinlikle 35 sene. 40 demiyorum hani hadi tam söyleyelim 35. Bizzat bil fiil. Yani şimdi burada ben daha iyi biliyorum kime neye itibar ettiğini, hangi şeylere değer verdiğini, harikulade işlere, keramitlere, keşiflere değer vermediğini, ilme değer verdiğini, sünnet-i ihya değer verdiğini, ehl-i sünnet müdafasına dönem verdiğini, isimlerle reddiye yaptığını. Mesela şu anda diyorlar bugün arkadaşlar gelmiş, senin dışında Efendi Hazretleri'ne bağlı hiçbir hocanın isim verdiğini duymadık. Yani böyle dememelerini beklerdim. Keşke böyle denmeseydi. Binlerce hoca yetişmiş bu kapıda. Bir tane isim veren yok diyorlar. Halbuki Efendi Hazretleri sünneti neydi? Süleyman Ateş çıktı. Şimdi Ateş çıktı. İsmini vermek. Yani daha birçok isimler. Mevdudi, Merdurdi. İsim vermek. Efendi Hazretleri'nin usulü isim vermek üzere. Çünkü isim vermesen olmaz. Ama şimdi mesela Efendi Hazretleri hocalarından bir tane bile isim veren yok. Ya bu zafiyet getirdi işte. Dinimize, ehli sünnet müdafaamıza çok zafiyet getirdi. Niye ben niye burada yalnız kalıyorum? Kimseye bulaşmak istemiyor bir şeye. Savcılığa gitmek istemiyor. Mahkemeye gitmek istemiyor. Ben yine bu hafta savcılıktaydım. Şimdi hasta usta gidiyorum. Ne yapayım abi? Doğruyu söylemezsem ben bu millet nasıl hidayet bulacak? Ben İslamoğlu'nu ilk açıklamasaydım. Şimdi İslamoğlu'ndan haberiniz var mıydı? Çoğunuzun çarşaflı hocalarınız tefsire gidiyordu ona. Var mıydı? Aziz Bayındır'ı pazara çıkartmasaydım durum neydi? Ali Rıza Demircan'a ayetleri inkar ettiğini demeseydim bizim ehli sünneti hocası bilmiyor muydunuz? Yüzlerce ekleyebiliriz. Hayrettin Karaman hocaların hocası değil miydi? Dinler arası diyaloğu pazara çıkartmasaydım biliyor muydunuz bunların şirk içinde olduğunu? Şimdi siyaseten bunların kötülüyorsunuz. Siyaseten. Siyaset yine bunlarla iyi geçinse siz ne çıkaramayacaksınız? Ama sizin hareket tarzınız siyasete göre yönlenmek olmamalıydı. Neye göre olmalıydı? Dine göre olmalı. Çünkü siyaset kendi işini yapar. Allah siyaset adamlarına muvaffak etsin, yardım etsin, dua ederiz. Ama siyaset dini temsil etmez. Siz hocaysanız dini temsil ediyorsunuz. Siyasete göre yönlenemezsiniz. Siyaset öyle der, böyle der. Dost olur, düşman olur. Bunlardaki haklı gerekçeleri de olabilir siyasetin bak. Çünkü de haklı gerekçeleri olabilir. Devlet yönetiyor adamlar. Devlet yöneten istihbaratı var, şusu var, busu var. Ona göre devletin menfaatleri için öyle der, böyle der. Çünkü adam hoca değil. Yani dini temsil etmiyor. Helal demiyor, haram demiyor. Bu adam zarar veriyor diyor. Başka bir şey. Belki bazı kere ehli sünnet bir adam bir de baktın devlete zarar veriyor. Osmanlı'da da ehli sünnet adamı da sürdükleri var. Evliyadan bazı zatları da Limni'ye sürdüler, Kıbrıs'a sürdüler. Şimdi Osmanlı'da şeriatsız, fıkıhsız iş yapmadı Şeyhülislam'a göre. Adam evliya da olabilir ama devlete zarar vermeye başladı. Misal. Devlet işlerinle din işlerini karıştırmayın. Devlet işlerinle din işlerini karıştırırsanız halt edersiniz. Siz ne yapıyorsunuz? FETÖ'ye hiç zerre kadar aleyhte konuşan duymuyordum. Hayrettin Karaman baş köşelerindeydi ABAN toplantılarında. Ondan sonra devletle bozuşmalar çıkınca başladılar bunların aleyhine konuşmaya. Hala da tam da konuşmuyorlar da neyse. Onun için bizim dinimiz asaletimiz olmalı. Biz din adamıysak arkamızda lafımızın ismimizin ardında hoca deniyorsa hele ki Mahmud Efendi Hazretleri'nin vekili hocasıysa ehl-i sünnete muhalif olanlara reddi yapacak. Hiç. Kimse isim vermez mesela. Şimdi Efendi Hazretleri'nin tatbikatını Efendi Hazretleri'nin oğlu bile dedi ya Ahmet hocamız. Ya dedi ben bu senin isim verme işine biraz itiraz ediyordum içimden. Sonra dedi bir de senin bir lafını dinledim. Efendi Süleyman Ateş falan ismini veriyordu. Ha, bir düşündüm, veriyordu babam. O zaman dedim dedi, sana hak verdim dedi. Doğru yapıyormuşsun. Yani insanlar unutabiliyor da tabii. Unutabiliyor. Efendim senin 10-15 senedir sohbeti yok. Unuta da biliyor yani. Bu bakımdan şimdi nasıl ki şurada da Efendi Hazretleri aramızda hayatta, Allah başımıza eksik etmesin. Şu durumda bile görüyorsunuz Efendi Hazretleri tatbikatı hakkında adam yani ihtilafa sokmaya çalışıyor. Halbuki Efendi Hazretleri'nin sohbet usulünü bilenlerce, şu andaki sohbet usulünü bilen binlerce, on binlerce de insan var, yaşıyor şu an. Şu anda bile adam ihtilaf açabiliyor, düşün. Sen gelmişsin 1400 küsur sene sonra, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanıyla ilgili hakem kesiyorsun. Kim bilir bunu en iyi? O zamanı yaşayanlar bilir. Bunlar da kim bilir? Sahabedir, sonra tabiindir. Çünkü onlar en azından sahabeyi gördüler. Onun için İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Sahabe dönemini en iyi bilen müçtehitler arasında İmam Şafii'dir. Siyer bakımından. Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife müçtehitlikte üstündür. Fıkıhta üstündür.

gökyüzünün altında, toprakların üstünde Ebu Bekir'den daha eftal birini bulamadılar. Fevellevu rikabın boyunlarını, biatlarını ona teslim ettiler. Şimdi burada efendim önce gelen işe alır hesabı haşa. Haydarbaş gibi efendim Şii itikadına sarılmış adamların dediği gibi haşa. Zorla haşa. Sahabe-i kiramın uluları canını verir, İslamiyet'i vermez. Resulullah'tan sonra kim halife olacak? Bu İslamiyet meselesidir. Onun için o zamanı yaşayanlar bilir. O zamanı yaşayanlar kime biat ettiler Hazreti Ömer'in şehadetinden sonra Şura'da? Hazreti Ömer, Hazreti Osman'ın adını söylemedi. Ama 6 kişinin arasında Şura olsun dedi. O Şura'da Hazreti Osman da vardı, Hazreti Ali de vardı. 4'te diğer herhalde Aşer'in 5'lerden olacak ağırlık. Abdurrahman'ın affelen diyebiliyorum. Bu Şura 6 kişiydi. Çünkü Şura'yı da 60 kişi yaparsanız çift çarşısına döner. En akıllı, en alim, en faziletli insanlar. Şu aşere mübeşere. Bunların arasında oldu. Biatı kime yaptılar? Hazreti Osman'a yaptılar. Orada Hazreti Ali eftal bilip de eftal dururken meftule biat etmek onlar için hainliktir. Hıyanet etmezler. Sahabe-i kiram Allah'ın dinine, Resulullah'ın vasiyetine, hilafetine hainlik etmezler. Asla aşere-i mübeşşere cennetle müjdelenmiş. Garantisi var. Nasıl hainlik edecek Allah onu aşere-i mübeşşere yapar mı yani? Bundan dolayı sâbikûne levvelû minel muhacirin onlar. İlk muhacirler o şuradaki ağırlık. Yani belki de hepsi yani muhacirinin. Sâbikûn onlar yani. Radıyallahu anh'ım Allah razı olduğunu ayetle beyan etmiş ki Efendimiz hayattayken bu ayet gelmiş yani. Sonradan yanlış yapacak adama Allah Kur'an'da razı oldum der. Mevla sonradan bozulacağını bilmiyor mu haşa? Onun için Allah razıyım dedikten sonra kıyamete kadar o hüküm geçerlidir. Kur'an'la sabittir. Allah'ın razı olduğunu ayetle bildirdiği zat. Kime biat etmişler? Hazreti Osman Efendimiz'e. Sen burada kalkıp hala Hazreti Ali ondan eftal dediğin zaman çok büyük bir iş söylüyorsun. Niye büyük bir iş söylüyorsun? O şurayı itibarsız görüyorsun. Ve o şura yanlışlık yaptı demiş oluyorsun. Eftal dururken meftule gitti demiş oluyorsun. Yani lafının nereye gittiğini bilmiyorsun. Yani koca Saadüddin Tavdazani olmuş. Allah rahmet etsin ama biraz düşünceli olmakta fayda var. Tabii bizim de bu kafamızı kim açıyor? İmam Rabbani açıyor. Biz de bu kafalar yani Saadet-i Taftadan şerini okurken bu kafada olmayabiliriz. Çünkü o zaman yeni medrese talebesiydik. Ama şimdi İmam Rabbani okuduğun zaman mevzunun ciddiyetini anlıyorsun. Ve hum ashabun nebi aleyhi ve aleyhi salatu vesselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı nübüvvet asrına yetişmiş ve vahyin nüzulüne şahit ve müşahit olmuş kimselerdi. Bu işi onlardan iyi kimse bilemez. O halde kimse konuşmasın. Ancak onlar konuşsun. Konuşan da onların konuştuğunu konuşsun. Fema kâle hangi buyurdu şârihul akâidin nesefiyyeti. Yani söyledi diyelim. Akâidin nesefiyye şârihi. Akâidin nesefiyye metni bizim maturidi olan Ömer Nesefi'ydi. Orada zaten böyle bir konu yok. Orada hilafet sırası diyor. Fakat şarihin dediği ennevşan levkânel murad bil eftaliyeti kesretes sevap felit tevekkufi cihetün. Ya eftaliyetten maksat sevabın fazlalığı olsaydı o zaman duraklanabilirdi. Ne demek duraklanabilirdi? Yani o da kabul ediyor ki Hazreti Osman'ın sevabı fazla. Ama eftaliyet sevabın fazlalığına göre değil diye tam ters bir hüküm çıkarıyor. Diyor ki maksat eftaliyetten maksat nedir? Daha üstün. Bu adam bundan daha üstün. Ne demek daha üstün ya? Niye göre daha üstün? Kilosu mu? Kuvveti mi? Aklı mı? Zekası mı? Nesi ya? Parası mı? Malı mı? Hanımı mı? Çocuğu mu? Neyi? Allah indindeki sevapları. Takvalığı diyoruz zaten. İnne ekremekum indallahi etkakum. E tamam da takvalık ne demek? Ne kadar takvaysa sevabı o kadar fazla da mübarek adam işte. Haramdan ne kadar sakınıyor? Ne kadar ibadeti fazla, sevap o kadar fazla. E şimdi bu demiş ki, ya sevabın çokluğu kastedilseydi, hadi bir duraklardık gibi bir şey. Sakutun haline itibar, yani bu da itibardan düşük bir cümle kurmuş. Lenne o, çünkü şan, inne makunu littevekkufu mecalun. Duraklama yani, Hazreti Osman Mazda, o orayı konuşuyoruz. Ebu Bekir ile Ömer kimse konuşmuyor Ehl-i Sünnet'te. Radıyallahu anh, onlar hepsinden üstün tamam. Şimdi durmanın yeri ne zaman olur? Levlem yu'lemil eftaliyetü min kıbrı.

0: eli sahibi şer o salaten ev dilaleten. Açık hadis-i şerifle veya tatbikat işte Ebu Bekir Efendimiz'i öne geçirmesi gibi imamda gibi sarahat veya delalet karinelerle. Şeriatın sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü biz Mevla ile görüşemiyoruz. Bize göre şeriatın sahibi Resulullah Efendimiz. Bütün Mevla'dan gelenler onun buyurduğuna göre biz amel ediyoruz. Şeriatın sahibi tarafından bu eftaliyet bilinmeseydi, bildirilmeseydi hadi bir dururdun hangisi eftal. Bunu anlarım. Peki ve haytü ulime madem ki bu kadar sarih hadis-i şeriflerle bu bilindi ve bütün sahabe bunu böyle bildi ki bu hadisleri sahabeden iyi bilen yok. Onlar Efendimiz'den kulağıyla duyanlar. Peki bu hadisleri en iyi bilenler neye karar verdi? Sırayla Hazreti Sıddık, sonra Hazreti Faruk, sonra Hazreti Zünnureyn. O zaman hadisler de ortada. Kaybolmuş değil. Ehl-i Sünnet kaynaklarını konuşuyor. Şia'nın kaynaklarını boş ver sen. Palavra, acem palavraları. O zaman madem ki biliniyor bu şeriat sahibi tarafından hadis-i şeriflerle bu husus. Fala ma tevakkafu. Daha neye duruluyor? Burada akıl yürütmenin mecali yok ki. Mantık yapalım. Çünkü Mevla bilir kimin defkatat sevabı var. Mevla gibi indallahi etkâküm var. İndallahi. Demiyor ki indeküm. Yani size göre en takva gördüğünüz en kıymetliyi ben ona göre belirliyorum. Mevla buyuruyor ki bana göre en takva olanınız. Çünkü adam zahirde haram yapmaz. Sabaha kadar namaz kılıyor görünür. Teke tek kaldığı zaman götürür. Kimse şahit olmaz. O zaman bize göre etka görünür. Halbuki Allah'ın da eşkadır. Mevla bu etka kimdir? Sevabı en fazla kimdir? İndeküm buyurmadı. Yani buyurmadı ki siz kime seçim yapıyormuşum gibi, referandum gibi. Siz kime etka diyorsanız ben onu etka kabul ediyorum. Böyle bir ayet yok. İndallahi etkâküm. Allah katında en takva sahibi kimse. Ettekvâ hâvne. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, takvanın aslı merkezi kalptedir. Şimdi kalbi de Allah'tan başka kimse bilemez. İnsanların zahiri amellerine baksan hacı hoca görünen nice eşkıya var. Zahirde ibadeti az görünen nice evliya var. Hal böyle olunca bu nereye kaldı? Şeriat sahibinin beyanına kaldı. Şeriat sahibi de Ebu Bekir Eftal buyurduktan sonra kalpleri bilen ancak Allah olduğuna göre. İndallah etkak. Demek etka Hazreti Ebu Bekir'dir. Sonra Hazreti Ömer'dir. Sonra Hazreti Osman'dır. Sonra da Hazreti Ali'dir. Etka. Bu kesin. Ayeti böyle anlamazsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanlarıyla çelişmesi haşa. Sahabenin yanlış anlaması cumhur olarak haşa. La istemi ümmeti alâ dalâle. Ümmetim yanlış bir itikatta ve amelde birleşmez. Bütün sahabe icma var. Ha. O zaman neye duruyorsun? Etrafta zannediyor. Eftaliyet sevaba göre ise belki dururuz mururuz. Neye göre duruyorsun diyor. Sarahaten var, ifade var diyor. Vellem yu'lem. Tersini çevirelim. Eğer sen diyorsan ki şeriatın sahibi tarafından bu usta bir kesin bilgi yok. Ha, bu kadar hadis-i şerifi, bu kadar sahabenin icmanı falan hani neyse. Diyelim göz ardı ettin. O zaman felime yuhkemu bil eftaliyeti. O zaman senin elindeki veri ne? Sen Hazreti Ali'nin Hazreti Osman'dan eftal olduğuna neye göre hüküm veriliyor? Anladın mı? Verileri kabul ediyorsan veriler bu öbür yönde. Hazreti Osman eftaliyeti yönünde. Peki şeriatın sahibinin beyanı bağlayıcıysa ki bağlayıcı bitti. O zaman nasıl duraklıyorsun? Yok efendim veri yok efendim ben onun için duraklıyorum. Peki veri yoksa sen bu kadar cumhur burada ittifak etmişken sen Hazreti Ali'nin eftaliyetine dair bir lafı nasıl nakletebiliyorsun verisiz? Ha iki yönde de yakalandın diyor. Fellezi o kimse ki yara görüyor. El külle hepsini mütesaviyeten eşit. Ya bana göre Ebu Bekir Ömer Osman Ali dördü de mübarek, dördü de evliya, dördü de aşarın beşerinin, dördü de eşit falan filan. Ve ez'umu savunuyor teftiyle haddim alel ahiri fudulen. Ya şimdi bu işle uğraşmayalım. Birinin ondan eftaliyeti konusunu iman şartı değil arkadaşlar. Amentü de bu mu yazıyor falan filan. Bu işi ne yapmayalım? Öne çıkartmayalım. Fuzuli işlerle uğraşmayalım gibi. Birinin diğerinden üstünlüğü meselesini fuzuli konu olarak sayan adam varsa, taftazani değil ama bu ha. Varsa bu feve fuzuliyin eyyü fuzuliyin. Bu adam bir, öyle bir fuzuli ve lüzumsuz bir adamdır ki lüzumsuzların zirvesidir bu adam diyor. Bu adam alim, hacı, hoca kim olursa olsun fuzulilerin önde gidenidir. Haytü yez'umu icma ehlilakki fuzulen. Ehl-i sünnet vel cemaatın sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in. Üç asır hayrul kurun karni sümmellezine elbiliyorum, sümmellezine elbiliyorum. Asırların en hayırlısı benim sahabemin asrı, sonra onları takip eden tabi'in dönemi, sonra onları takip eden, izleyen tebe-i tabi'in. Buyurulan sayı hadiste Bukhari'de. Üç asır ehlinin icmağı, ondan sonra zaten artık şu anda 14 asır ehlinin icmağı var. Ehl-i sünnet olarak. Bu icma için ne diyorsun sen? Fuzuli diyorsun. Ya bu kadar sahabe, ulema, evliya, fuzuli bir şeyde ittifak ettiğini düşünüyorsan, o zaman yola ters giren Laz gibi, herkes düz gelirken sen diyorsun ki bunların hepsi ters gidiyor, bir ben düz yoldayım diyorsun. Ondan sonra da vuracak biri geçirecek sana, göreceksin yani. Çünkü o kadar adamın düz geldiği yerde sen ters gidersen, bir de kendini düz gidiyorum zannedersen, bu ancak temel fıkrasına uyar. Çok fuzuli bir adam olursun yani. وَلَعَلَّ لَفْطَ الْفَظْلِ وَالَّذِي اَوْرَدَهُ فِي مَوَارِدِ الْفُزُولِ O diyor fazilet konusunda çok takmış. Fazilet de fazıldan geliyor, fazıl da fuzulilikten geliyor. Yani fazıl kelimesi esasen, fuzuli Türkçe'de fazla diyorsunuz ya, fazla da Arapça yani. فَضُلَ يَفْطُلُ Bu fazla da buradan gelir, fuzuli de buradan gelir, anladın mı? Eftal de buradan gelir, eftaliyet de buradan gelir, hepsi. Mastar kökeni aynı. Bu diyor fazilet konusuna çok takmış. Fazıl kim üstün, kim üstün değil derken, fazıl konusuyla uğraşırken herhalde bu fazıl lafı bunu fuzuli yapmış yani. Fazilet lafını anlayamadığından, fazilet konusunu inceleyeyim derken çuvalladığından, o fazıl kökü fuzuli de buradan geldiğinden diyor. Aynı kökten gelen başka bir kelime de takılmış bu diyor. Bu binaenaleyh kendi fuzuli olmuş diyor yani. Fazlalık olmuş yani. Hiç ehl-i sünnet nezdinde ilmine itimat edecek, lafı nakledilecek bir şey değil. Fazla yani bu. Ehl-i sünnete fazla gelmiş. Hiç lazım değil yani. Onun için bu da ayrı bir dava. Ve bakale sahibül fütuhatil mekkiyeti inne sebebe tertibi hilafeti müddetü amarib. Bir de Fütuhat-ı Mekke'ye sahibi Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri evliyanın büyüklerindendir ama işte ilginç işleri oluyor bazı kere. O da demiş ki, dedi ki mübarek halifeliklerinin tertip sebebi ömürlerinin müddetidir. Gerçi o eftaliyet sırasına hakkında ne konuşmuş ona vakıf değilim. Yani eftaliyet, bu bir yönden bir hikmet açıklamış herhalde. Bir hikmet de budur hani gibi açıklamış olabilir ama neyse fî delâletün alâ müşâvâtîn fil fazîleti. Yani zaten İmam Rabbani Hazreti diyor, bu sözde veya ömürlerinin müddetinde fazilette eşit olduklarına dair bir delalet çıkmaz. لِيَنَّ اَمْرَ الْخِلَافَةِ غَيْرُ اَمْرُ الْاَفْطَلِيَةِ Halifelik işi başkadır. Eftaliyet işi başkadır. Bundan dolayıdır ki, yani burada halifeliğin işte hayatlarının, yaşam ömürlerinin sırasını itibar ederek sadece eftaliyetleri değil de işte onlar sırasını savsın. Hazreti Ali nasıl olsa en sona kalacak. Ömür bakımından Allah tabii biliyor Habibi de. Ya ama sahabe nereden bilecek bu kadar ki kim önce ölecek, kim önce ölecek. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra şu, ondan sonra şu buyurmamış. Kendisinden sonra Ebu Bekir Efendimiz'i işaret ettiği kesin imamlık yaptırarak. Ama ondan sonrakilerin beyanı tabii hadislerde yine Ebu Bekir'in ve Ömer'in devamlı beraber zikredilmesi tamam. Zaten Hazreti Ömer de öyle bir şey olsa Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer'e kendi isim verdi. Çünkü orada hadislerde ikisini bir zikretmesinden. Ama gelinen noktada tabi tüm sahabe onları bir Hazreti Ömer Efendimiz demedi Osman. Şura'ya bırakması da zaten sahabenin meşveresine bırakıyor. Sahabe karar versin. Şimdi o zaman sahabe nereden bilecek Hazreti Osman mı önce ölecek, Hazreti Ali mi önce ölecek? Bu işi halifelikle bir bağdaştırmak farklı bir boyuta gider bunu. Yani o zaman sahabenin tümünün gaybı bilmesi, vefatını bilmesi gibi bir şeye sonuca varırız ki bu da sahip sonuç olmaz yani. Sahabe yani nasıl bilecek yani Hazreti Osman önce ölecek? Velev süllim, yani bunun bir tarafını kabul etsen fâzâ ve emsâlu. Yani İbn Arabi'nin sözünde de diyor, bunların fazileti eşittir anlamına gelen bir şey yok diyor. Yanlış anlamayın diyor. Yani İbn Arabi dördü de eşittir. Halifelik ömürlerinin sırasına göre ayarlanmış. Bunu demiyor. Bir hikmet olarak o da onu da söylüyor. Hadi eğer ki o manada diyor derse biri, ama onun dediğine dair de bir beyanı İbn Arabi'nin yok. Yani eftaliyetlerini hatta bir araştırırsak belki eftaliyetlerinin şeyinde buluruz yani. Çünkü İbn Arabi'nin çok risale, çok kitabı var elimizde öyle. Binlerce sayfa. Dolayısıyla yani bulunabilir. Çok beyanlı var. Velev süllim diyor yani. Hani sen dersen ki İbn-i Arabi bu manada dedi. O kafaya gidiyorsan فَذَا وَمْزَالُوا مِنْ شَطْحِيَاتِ غَيْرُ الْاَقِمِ التَّمَسُّكِ O zaman onu muhalif beyanlarından biri kabul ederiz. Yani bizim ona temessük etmemiz, itikat olarak tutunup nakletmemiz gerekmez yani. Yakışık almaz. وَكْنَرُ كَشْفِيَاتِ اِلَى تُخَالِفْ عُلُومِ اَلِ سُنَّتِ Ehl-i sünnet ilimlerine muhalif olan keşifleri var. Ehl-i sünnet ilimlerine zahiren muhalif. Sonra şarihler, molla camiler vesaireler, koneviler, yani şarihler bunu tevfik etmişler, muvaffakat sağlamışlar falan filan. Ama bir normal Arapça bilen veya normal medrese mollası okuduğu zaman zahiren ehl-i sünnete muhalif görür keşiflerin. Bu keşiflerin ekserisi bazısı ehl-i sünnete muhalif değil esasen. İbareden yanlış anlaşılabiliyor. Ama ekserisi gayet aynı sevap. Ehl-i sünnet nezdinde doğrudan uzak düşüyor. فَلَا اُتَابِهُ اَحَدُونَ اِلَّا مَرِيضُ الْقَلْبِ Bunu peşine düşen ancak ya kalbi hasta olan bir adam iş arıyorsa, karıştırma arıyorsa gidip o işi kaşıyarak İbn-i Arabi böyle, tamam biz İbn-i Arabi'nin evliyadan olduğunu ve Şeyh-i Ekber, yani ben de bunu kabul ediyorum, en büyük şeyh olduğunu kabul ediyoruz. Bir imtihandır bu ümmete kendisi. Kendisi de bizim kitaplarımızı okumak ehli olmayana haramdır buyuruyor. Bu itibarla o bir imtihan vesilesi olmuştur. Kalbinde hastalık olan onun lafını ortaya atarak ehl-i sünnette ihtilaf varmış gibi göstermeye çalışabilir. Mukallidun sırfun, bir de sırf taklitçi vardır körü körüne. İbn-i Arabi Hazretleri aşırı seven, Osmanlı ulemasında da çok var bunlar. Aşırı seven vahdet-i vücut şeyine kapılmış. Tabii vahdet-i vücut şeyine zevken kapılmış. Yani o makama gelmiş. O makamdan çıkamamış. Çıkamayınca takılmış kalmış. Hal böyle olunca da o da mazur oluyor. Yani körü körüne bir taklide giriyor. Orada ne yapamıyor? Ehl-i sünnet ulemasının sarih beyanlarından kıyas yapamıyor. Hubbuke şey yu'mi ve yusum. Bir şeyi sevmen seni kör eder, sağır eder. Fehvasınca öyle bir taklide gidiyor. Şimdi taklide giden, sırf taklide giden eğer o manevi halde ona bağlı kalmış, çıkamıyor, kurtulamıyorsa mazur sayılır. Ama kalbinde hastalık olup da bu gibi şeyleri karıştırarak İbn-i Arabi ehl-i sünnettir, siz de büyük şeyh diyorsunuz, İmam Rabbani de makbullerden görülüyor, buyuruyor falan filan. O zaman şu görüşü nasıl, bu görüşü nasıl diyerek İbn-i Arabi'nin görüşlerini ehl-i sünnetin itikadi konularında hüccetmiş gibi, delilmiş gibi ortaya atmak suretiyle fitne çıkartmak isteyenler kalbi hasta adamlardır. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Durum bundan ibarettir. Sahabe-i kiram arasında kavga oldu mu? Oldu. Savaş oldu mu? Oldu. Yani kanlı savaşlar oldu mu? Oldu. Çok şehitler oldu mu? Oldu. Bunları nasıl değerlendireceğiz? O Mehmet Emin Yıldırım'ın işte Sıffin Harbi'nde içtihat yoktur. Sıffin Harbi'nde sahabe sırf nefis peşine düşmüşlerdir. Bir beyanı var ya, Mehmet Emin Yıldırım dediğiniz siyerci diye dinlediğiniz, ben size sakın dinlemeyin ehl-i sünnet dışına çıkmış dedim ya. O Mehmet Emin Yıldırım'ın lafı var. Ne diyor? Sıffın Harbi'nde sahabe diyor hep nefsine uymuş. Hiç içtihat yok. Hazreti Ali tarafını demiyor. Karşı tarafı söylüyor. Halbuki orada var 10 bin sahabe. Onun için bu hususta İmam Rabbani Hazretleri'nin beyanı var. Tabii bir yarım sayfalık bir ilimdir. Şu anda vakitim dolmuştur. Bu ilmi mutlaka dinlemenizi zaten Hazreti Osman Hazretleri eftaliyet hemen hemen çözülmüştür. Bize göre o kesindir Hazreti Osman eftaliyeti. Fakat bu hususu hala kaşıyanlar var. Ya Mehmet Emin Yıldırım gibi ehl-i sünnet platformlarında Metin Hoca'nın işte beraberinde gezdiği, Hisan Şen Hoca'nın beraberinde gezdiği bir adam. Bilmiyorum artık geziyorlar mı bilmiyorum. Fakat bu adamın açık beyanı var. Bir Hazreti Muaviye gibi fukahadan olan bir sahabenin Hazreti Hasan'ı zehirlettiğine dair büyük bir iftira yapıyor kitabında. Sayfasını da verdim sohbette herhal. Bir de sahabe-i kiramın aralarındaki savaştan içtihat hatası olduğunu bütün ehl-i sünnet ittifak etmişken bu adam Şia'nın ağzıyla ve kalbiyle ve ruhuyla konuşarak bunlar içtihat hatası falan yok, bunların hepsi sapıtmış şeklinde konuştuğu için bunun en iyi cevabını inşallahurrahman mektubat dersinde alacaksınız, bulacaksınız. İnşallah dersleri kaçırmayalım. Allah Teala Ehl-i Sünnet'in nurlu yolundan cümlemizi ayırmasın. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahibi ve sellem.
1: 46. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet dersleri.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
6: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
7: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmut Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerine dinleyicilerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, Eylül'ün ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
8: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
1: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
11: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 70 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
13: programları dinlediniz.
14: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.

0: Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet Dersleri 47. bölüm başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah. Ama hangi şey ki vaka oldu beynel ashab, sahabe-i kiram arasında minel münazihat, çekişmeler vel müşacerat, kavga gürültüler, savaşlar oldu. Olmadı diyemeyiz. Oldu. Yecibu gerekir hamluha bunları yorumlamak ala muhamile haseneti. Güzel efendim tevillerle yorumlamak bunları güzel manalara hamletmek lazım. Yani ve enbeği gerekir tebriyetühüm. Onları uzak tutmak anil heva. Nefsani arzuyla iş yapmaktan ve taassubi. Yani ırkçılık, asabiyet, kabilecilik, efendim aşiretçilik gibi bu mantıkla hareket etme şaibesinden uzak tutmak lazım. Çünkü başka mektuplarında da beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde onların nefisleri, ruhleri tertemiz oldu. Bir kere sohbetinde bulunan Veysel Karahan'dan Hasan-ı Basri'den üstün oluyor ya. Çölden gelse, Bedir'den gelse bir Arabi bir kere sohbette bulunsa, bir kere görse ne Veysel Karahan'ı ona yetişebiliyor, ne Hasan-ı Basri yetişebiliyor, ne Ömer İbni Abdülaziz yetişebiliyor. Yani bu bir yüksek bir makam bunda. Hala sen bunda nefis var, şeytan var denmez yani. Bu zatlar kafadan iş yapmaz. Kâle teftâcâniyû, işte bizim Ömer Nesefî Akaid metnimize şerh yazan meşhur allâme-i teftâcânî dedi. Mâ ifrâtî fî hubbi alîn kerâmallâhu veccehû. Halbuki Hazreti Ali'nin sevgisinde ifrat derecesindedir. Yani ifrat aşırı gitmek. Demek teftâcânîde bir aşırılık var. Hazreti Ali'yi sevme hususunda. Efendim, bazı kere sevgi insanın elinde olmuyor ama dozunu ayarlayamıyor ama işte bu yüzden biliyorsunuz Yezid'e lanet ediyor. İşte bütün yani halbuki Ehl-i Sünnet'in cumhuru isim olarak müşahhas kimseye lanet etmiyorlar. Çünkü son nefesini bilemeyiz diye. Hakkında ayet hadis yok. Ancak diyorlar ki Hazreti Hüseyin Efendimiz'i şehit edenlere Allah lanet etsin. İşte buna yardım eden, razı gelenlere Allah lanet etsin. Amin. Biz de diyoruz bunu. Fakat müşahhas lanetler mesela yapılmıyor. Taftazani çok Hazreti Ali'nin sevgisinde, Ehl-i Beyt sevgisine aşırılık derecesinde fart-ı muhabbet beslediğinden o mesela lanet de ediyor. Yani ki Ehl-i Sünnet metinlerinde lanet yoktur. Demek istiyor ki o dahi, yani Taftazani bile nedir? Çünkü Yezid zaten sahabeden değil. Hazreti Muaviye meselesine gelince o sahabedendir. Orada ağzını burnuna dikkat edeceksin. Bu buyuruyor ki ve ma vaka minel muhalefat vel muharabat. Sahabe arasında vuku bulan zıtlaşmalar, tersleşmeler, hatta harpler, kılıç kalkan savaşa girmişler. Lem yekun annizan fil hilafeti. Halifelik hususundaki çekişmeden değildir. Yani sen halife olacağım, ben halife olacağım diye değildir. Yani Hazreti Muaviye Hazreti Ali'den halifeliği almak veya sen halife hak etmiyorsun ben halife olacağım. Bunu Taftazani söylüyor ya. Yani Ehl-i Sünnet içinde Ehl-i Beyt'e en aşırı derecede muhabbet nedeniyle efendim artık Yezid'e laneti ismen okuyabilen bir insan Taftazani bile bak ne söylüyor. Burada halifelik çekişmesi yok diyor ya. Yani neyi anlatıyor burada? Cemel Muharebesi'nin Sıffın Muharebesi'ni anlatıyor. Cemel Muharebesi'nde Hazreti Ayşe, Talha, Zübeyir dolu büyüklerimiz de vardılar. Hazreti Muaviye ile birlikte diyelim veyahut da o onlarla birlikte diyelim. Onlar daha büyük isim. Sıffın Muharebesi'nde Hazreti Muaviye tarafında Şam ehlinde 10 bin sahabe vardı. 10 bin sahabe vardı. Burada Hazreti Muaviye halifeliği Hazreti Ali'den almak için yapmadı diyor. Taftazani söylüyor ya. Sen daha ne konuşuyorsun? Bel an hatayın fil içtihad. İçtihatta hata oldu. İçtihat ne demek? Ayet hadisten çıkarılan hüküm demek. İçtihadı kim yapabilir? Fıkıhçı yapabilir. Sen, ben müçtehit değiliz. Ama Hazreti Muaviye müçtehitti. Yani sahabenin içindeki müçtehitler. Sahabenin içinde diyorlar 70 kadar müçtehit var. 70 kadar müçtehit var. Tabii hanımla Ayşe annemiz de müçtehide. 70 müçtehit var. Hazreti Muaviye hakkında Hazreti İbni Abbas'a sordu. İbni Abbas sahabedeki müçtehitlerin başında gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özel duasını almış. Allah'ım fakkıhı fiddin. Dinde fıkıh ilmi içtihat ver. Ve alimü tevil. Tevili tefsiri ona öğret. Özel dua almış yani. İbni Abbas bu. İbni Abbas'a diyorlar Hazreti Muaviye bu bir hususta şöyle bir fetva vermiş. İbni Abbas diyor ne öyle fakıyun. Muaviye fakihtir diyor. Bu Buhari'de var. Buhari hepimizi bağlayan bir en üst kaynak. Yani İbni Abbas bile Hazreti Muaviye için fıkıhçıdır diyor. Bu fakih demek sahabe arasındaki sine müçtehit yani demektir. O dönemdeki fakih müçtehit demektir. Şimdi içtihatta hata var. Hazreti Ali Efendimiz içtihadında isabet etti. İki ecir aldı. Hazreti Muaviye radıyallahu tarafı içtihatta hata etti. Bir ecir aldı. Mevzulerden çıkıyor Hazreti Osman Efendimiz'in katillerinden kısas meselesinden çıkıyor. Çünkü Hazreti Muaviye Hazreti Osman Efendimiz'in akrabası. Akrabası olduğu için kan hakkı davası eline geçiyor. Fakat Cani Ali Veli'yi sultanen kan sahibine güç verdik. Ayet-i kerimesine göre kan sahibi olduğundan saltanatlı oluyor. Burada Allah ona güç vermiş. O da diyor ki bu katilleri yakalayalım, bunları idam edelim. Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki şimdi sırası değil. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz'in ordusunda binlerce bu Hazreti Osman'ın karnına giren zalim, cani, katil, barbar yamyamlar vardı. Hazreti Ali'nin ordusunda. Şimdi Küfe'de. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz ordusunda bu kadar karışıklık olunca ne yapacak? Zamanı zemini gelmeden, güç gelmeden efendim şey yapamaz. Ben de diyor yani şu anda ben bu işi katil avcılığına çıkarsam devlet düzen bozulur. Yani daha büyük kargaşa olur. Devlet hiç toparlayamayız yani. Hazreti Ali Efendimiz bunu düşünüyor. Bir zamana zemine şey etmek istiyor. O da bayağı geçiyor herhalde. 6 ay mı ne geçti? Daha da fazla geçti sıffine kadar. Bayağı bir geçiyor yani. Bu kadar zaman geçip de bu Hazreti Osman Efendimiz'in yaşlı insanı 80 küsur yaşında evinde gidip şehit eden adamlar niye serbest dolaşsın? Hazreti Muaviye Efendimiz buradan üzerine gidiyor. Efendim bu iş böyle patladı. Arada ajanlar devreye girdi. İbn-i Sebe Yahudisi Hazreti Ali'nin taraftarıyım diye Müslüman ol göründü. Hazreti Ali'nin taraftarıyım diye fitne çıkarttı. Zaten Hazreti Osman Efendimiz'in şehit edilmesinde de büyük rolü var. Mısır'ı falan her yeri karıştırdı. Hazreti Osman'ın aleyhine işte milleti toparladılar. Medine'yi bastılar, işgal ettiler. Şimdi böyle durumlar yaşandı. Burada elbette hata olur yani. Çünkü toz duman, şeffaflık yok, bir şey yok. O zaman şimdiki gibi, şimdi bile bu kadar istihbarat ağları var, bu kadar bilgiler var. Yine memlekette neler olduğundan haberimiz yok. Bir darbe oldu, iç yüzünü hiç anlayamadık. Adil Öksüz nerede kimse anlayamadı mesela hala. Yani şu anda birçok muamma var bu 15 Temmuz darbesini. Kim yaptırdı belli, FETÖ yaptırdı. Fakat bunun içeriden adamları kimler, kime destek verdi, bu bilgi nasıl alınamadı, alındıysa nasıl paylaşılmadı, paylaşıldıysa niye bu kadar gaflet oldu, bu kadar insan şey... Yani görüyorsunuz yani ne kadar yakında canlı yayında bir darbe izledik yani, canlı yayınlarda. Ve bu canlı yayınlarda herkesin elinde internet var. Bin, dünya kadar 1000 tane ben muamma sayarım, çözemedim daha. Bu işin aslı, nesli nasıl çözemedim. Tabii kendime göre çok fikirlerim, düşüncelerim var. Paylaşacak durumda değilim. Fakat yani sen şimdi 1400 sene evvelki imkansızlıklar içerisinde bir mektuptan bir yerden bir yere 3 ayda gidiyor ya. Yani burada nasıl insanlar birbirinden haberdar olsun kim kime ne etmiş? İbn-i Sebe Yahudisi kışkırtıyor, karıştırıyor, ediyor. Ordunun içinde o tarafın içinde de dinsiz kitapsız var. Bu tarafın içinde de Yahudi var, münafık var. Zaten harp marp yapmayacaklar, anlaşmak istiyorlar. Geceden anlaşacaklar. Gündüz bir de bakıyorsun. Onlar namaz kılarken buradan birileri saldırmış oraya. Hadi bakalım. Allah Allah. Onlar canını müdafaa etmek için onlar da onlara atmaya başlamış okları. Savaşın ortasında buldular kendilerini. Ya bu nerede? Bir şekilde bir sulh olmaya geldik. Nasıl barışacaktı? Kur'an'a gelelim. Tamam, Kur'an'a gelelim. Hepsi de ayet hadisi kabul eden insanlar. Hepsi sahabeden. Yani işin içinde yoğunlukta sahabe var. Ama hepsi sahabe değil ki bunun. Hepsi sahabe değil. Silme sahabe değil bunun. Burada çok yeni bir nesil gençlik gelmiş. Hal böyle olunca yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yani vefatından ne kadar sonra? Değil mi? 26 sene mi ne? Oluyor yani. Hazreti Ali Efendimiz'in halifeliği zaten herhalde 4 sene falan. Yani 26 sene geçiyor. 26 senede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra doğanlar olmuş 25 yaşına. Yani yeni bir nesil geçiyor. 25 sene ne demek yani? 25 sene. Hal böyle olunca burada bir hata oldu. Hazreti Muaviye'de kan şeyini Hazreti Osman Efendimiz'in katilleri idam edilsin, kısas yapılsın bu hakkı istemeyerek çıktılar. Cemel de bundan patladı. İş gecikti bir şeye varamadılar nihayetinde. Sıffin de bundan oldu. Ama Taftazani Hazretleri ne diyor? Burada bir halifelik çekişmesi yok. İşte hatta hata oldu. Bu kadar. Ya Taftazani bunu derken Mehmet Emin Yıldırım'a ne düşmüş ya? Mehmet Emin Yıldırım kim yani? Şimdi bu adamı ehli sünnet bir adammış gibi platformlarda konuşturuyorlar. Bizim hoca arkadaşlar bununla beraber aynı platformlarda idiler. Bilmiyorum bundan sonra beraber olacak mılar, olmayacak mılar. Kendileri bilirler. İhsan Hoca olsun, Metin Hoca olsun. Kendileri bilirler. Ama adam alenen Hazreti Muaviye'yi katil ilan etmiş. Sahabeyi ya. Hazreti Hasan'ı zehirledi diye. Hem de ne kadar gizli bir şey. Hiç ortada, ortalıkta da bir şey yok. Şahitsiz, ispatsız bir şey. Böyle bir iftirayı, Şia ve Acem iftirasını kitabına koydu. Ondan sonra kalkıyor. Diyor ki Sıffin içtihat hatası değildir. Ne demek yani? Taftazani Ehl-i Sünnet'in imamları anlamadı. İmam-ı Rabbani anlamadı. Ehl-i Sünnet'in cumhurunda ta akide-i tahaviyeden başlar. Ehl-i Sünnet'in bütün itikat metinlerinde ittifakla sahabe-i kiram arasındaki savaşlar nefsani arzulara dayanmamaktadır. Ancak içtihat hatası diyebiliriz. En fazla içtihatında hata eden de bir ecir alır. Hadis var. Say hadis. İze hakemel hakimu feçten fe asabı fe lehu ecran ve ide ahta fe lehu ecrun vahid. Hüküm verme makamında fıkıhçı olan birisi içtihat yapıp da isabet ederse iki ecir alır, hata ederse tek ecir alır. Yani Hazreti Muaviye gibi fıkıhçılar, sahabenin fakihleri bu işe girmeyecek desen. Sen kimsin yani Mehmet Emin Yıldırım olarak? 1400 sene evvel ki tarihi sorguluyorsun, yargılıyorsun. Bir de karar veriyorsun. 1400 senelik 14 asırın icma ve ittifakıyla Ehl-i Sünnet diyor ki içtihat hatasıdır. Sen diyorsun bunu. Senin dayanağın ne? Şia'dan başka bir kişi yok. 72 sapık fırkanın 72 sapık fırkada bir tek Şia diyor ki içtihat hatası değil, sahabe yoldan çıkmış, sapıtmış diyor. Şia'nın dışında Ehl-i Sünnet'i bırak. 71 tane sapık fırkadan bile bir tanesi sahabede yanlışlık var, efendim sapıklık var demiyor. O zaman senin bir tek dayanağın ne kaldı? Şia, İran Şiası kaldı. Zaten ikide bir ağzı burnu ne diyor? İmamet, imamet, imamet, imamet. Yani imamlık. İmamlık dediği de ne biliyor musun? Devlet reisliği, hilafet değil. İmamlık dediği Ehl-i Beyt'in imamlığı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen imamlar. Tamam, ama o imamlar manevi imamlardı. 12 imam siyasete karışmadı. 12 imam devleti başına geçmek için harp yapmadı. İmam Muhammed el-Bakir, İmam Cafer-i Sadık Efendilerimiz. Hepimizin imamımız. Hem tarikatta silsilemizde hem İmam-ı Azam Efendimiz'in hocası. Onlar devlete düzene baş kaldırıp da insan Müslüman kanına girmediler. Onlarda halifelik derdi yoktu. Onlar ümmetin imamıydılar. Ruhani imamdılar. Hadi 12 imamdan sonra. 12 imamdan sonra 1200 sene geçmiş. Yani diyelim 1200 sene. 1150 sene, 1200 seneye yakın bir zaman geçmiş 12 imamdan sonra. Şu anda imamlıkla ne alakamız var ya? Bugün bunu niye konuşuyor? Ehl-i sünnette imamet diye bir itikat şartı yok. Kur'an'da sünnette de imamet diye bir itikat şartı yok. Bir insan İmam Cafer-i Sadık efendim imam değildir dese Kafir de olmaz, Ehl-i Sünnet'ten de çıkmaz. Ama biz tabii onun imametini, manevi imamlığını, önderliğini kabul ediyoruz. Tasavvuf olarak. Fıkıhta imamdı. Cafer Sadık büyük müçtehitti. Müçtehitti. İmam-ı Azam ondan okudu. Bunları kabul ediyoruz. Ama bu bizim iman şartımız değil ya. Ama bizim itikat ve iman şartımızda ne var? Sahabeye hakaret etmemek, sövmemek, sahabeyi sevmek var. Sen neye dayanarak kalkıyorsun diyorsun ki Sıffin Muharebesi'nde içtihat yoktu. Bu ne demek? 10 bin sahabe sapıtmış. Bunun açıklaması başka izahı yok. Bu kimin ağzı? Şia'nın ağzı. Bir tane Ehl-i Sünnet'ten Sıffin Muharebesi'ndeki sahabede içtihat yok diyen bir tane Ehl-i Sünnet bulamazsak. Mutlaka Şia'dan olanlarda bu görüş var. E bu adamın o zaman menşei, patenti belli. Bu ağızla konuşulur mu ya? Devamlı imamet konusu gündeme getirilir mi? Şu anda ümmetin meselesi imamet diye bir meselemiz mi var? Nedir yani? Bu bakımdan ve fi haşiyetil hayali aleyh, hayalinin Taftazani haşiyesi var. Orada yazıyor ki fe inne muaviyete ve ahzabehu, Muaviye ve adamları begav çıktılar an taati. Hazreti Ali Efendimiz'e itaat etmediler. Söz dinlemediler yani. Bu devlete karşı gelmek anlamına geliyor. Çünkü meşru hükümet Hazreti Ali'nin Küfe hükümetidir. Buna karşı çıktılar. Çıktılar ama ma'atirafim bi'ennehu eftalü ehli zemani. Onlara sorsan ki bu zamanda en faziletli dünya üzerinde kim var? Hazreti Muaviye'ye de sorsan Hazreti Ali der. Orada 10 bin sahabeye de sorsan hepsi der ki Hazreti Ali eftal. Bir defa Hazreti Ali Efendimiz'in eftaliyeti tartışmasız. Ve ennehu lehakku bil imameti. Efendim. Sorarsan ki halife olma en layık kim? Derler ki ennehu Hazreti Ali el hakku bil imamet. Halifeliğe daha layıktır. Minhu Muaviye'de. Radıyallahu anh. Hazreti Muaviye'ye göre Hazreti Ali haklı yani. Halifelik onun hakkı. Ama bunu Hazreti Muaviye kendi de diyor. Ve 10 bin sahabe de diyor. Sorun yok. Peki niçin çıktı bunlar bu taattan? Bir şüphetin, bir şüpheyle, bir karışıklık. Şüphe ne demek abi? İştibahtan geliyor. Karışıklık var. Bu şüphe neydi? Hiye o da terkül kısas, kısas yapılmamaz. Ankateleti Osman radıyallahu anh. Hazreti Osman Efendimiz'i şehit eden yüzlerce binlerce tabii kişi bu işe karıştı ama özellikle birkaç kişi evini bastılar şehit ettiler Kur'an okurken. Şimdi bu katillere niye kısas yapılmıyor? Bunu Hazreti Ali yapması lazım. Halife o. Hükümeti yöneten o. Devlet yöneticisine sorarlar. Mesuliyet devleti yöneten dedi. Bende olmaz ki. Peki niye bu kısas yapılmadı bu katillere? Hazreti Muaviye'de Hazreti Osman'ın akrabası kan davasını şey, kanını istiyor. Bu ortalık bundan karıştı anladın mı? Bundan dolayı Hazreti Ali Efendimiz de onlara çok yüklenemedi yani aleyhlerine. Mesela nukile fi haşiyeti Kara Kemal. Kara Kemal diye kitabın adı haşiyesi var yine. Zannedersem Taftazan üzerine de olabilir veya işte hayal üzerine olabilir. Bunlar birbirinin üzerine hep haşiyeler var. Hani Ali keramallahu vecihu. Hazreti Ali Efendimiz'in sözü var. Enne ukale ne buyurmuş? İhvanuna begav aleyna. Bize karşı çıktılar ama bunlar bizim kardeşlerimizdir. Hazreti Muaviye ve Ahzab için. Ve leysu bi kefaratin. Kafir değiller. Ve la fesekatin. Fasık da değiller. Halbuki İslam devletine içtihat gibi bir durum olmadan karşı çıkan fasıktır. Hatta devlete karşı çıkanların biliyorsunuz en yukattelü ve yusallebu öldürülecekler, asılacaklar. Evtukatta aidin ve arculü mühulaf, hilaf, elleri ayakları çapraz kesilecek. Bunlar ayet. Eğer bunlar gerçek manada devlete karşı azgınlık yapan içtihat hatası olmasaydı Hazreti Ali Efendimiz bunlar fasık değil der miydi? Devlete karşı çıkan yani eşkıyalık yapan fasık. Çünkü eşkıyalık daha bu. İçtihat yoksa burada eşkıyalık oluyor. Çıkıyorsun padişahın, halifenin, neyse Hazreti Ali Efendimiz'e padişah değildi. Halifeydi, emirul müminiydi. Sen ona nasıl karşı çıkarsın? Ama diyor ki fasık değiller. Hazreti Ali Efendimiz korkmaz. Zaten savaşmış onlarla. Savaştıktan sonra fasık demeye mi korkacak yani? Lima levum. Çünkü onların elinde var. Minet tevil. Tevilleri var. Ne demek tevilleri? Ben hükümet hepten devlet bozulmasın diye. Çünkü ordunun içine çok karışmışlar Hazreti Osman'ı şehit edenler. Ayıklamak zor oluyor. Burada büyük fitne çıkacak. Daha ortalık yatışmadı. Hepten hükümet işleri sarsıntıya uğrarsa daha toparlayamam diye kısası tehir etti yani. Kısas hakkınız yok falan da demedi. Diyemez ki canım, Allah'ın verdiği hakkı nasıl alacak da. Ama geciktirmesi bayağı uzadı ya. Bayağı uzadı yani. Hazreti Osman'ın şehitliğiyle şeye bak istersen, kaç ne kadar var ona bir bak. Hazreti Osman'ın şehit edilmesi hicreti kaçıncı senesi? Sıffin kaçıncı sene? Bundan ikisinin tarihinin arasına bakarsak çıkacak ama bayağı zaman var canım. Belki de yıl, birkaç yıl. Şimdi böyle olunca efendim bundan dolayı ne yapamadı? Hazreti Osman Efendimiz'in katillerinden kısas isteyenler durmadılar yani. Dediler ki biz hakkımızı arayacağız. Ve la şekke, şunda şüphe yok ki, ennel hata el içtihadiye ba'idun anil melameti aleyh. Eğer bir yanlışlık içtihada dayalıysa, nefse dayalıysa, ırkçılık, taassup, aşiret, particilik, pırtıcılık, İslam'da çok yasak şeyler böyle. Bunlara dayanan efendim yanlışlara tenkit gelir. Allah da zemmeder, müminler de zemmeder, levmeder. Ama bir adam müçtehitse, fıkıhçıysa, burada bir içtihat delillere dayalı yaptıysa, fakat bunda bir hata ettiyse, bu hatayı da senin benim anlayacağım bir şey değil. Bu hatayı yine kim anlıyor? Yine Hazreti Ali anlıyor. Bak şimdi, Hazreti Muaviye tarafının içtihatta hata ettiklerini kim söylüyor bize? Hazreti Ali söylüyor. Hazreti Ali diyor ki tevilleri var. Yani bir yorumlamaları var, ellerinde bir delil var diyor. Kısası bizim geciktirmemiz buna sebep oldu diyor. Şimdi onu o söylüyor zaten. Biz kalkıp da sokaktaki adamlar olarak bu tartışmaya girip içtihat var mıydı, hata mıydı, sevap mıydı? Bizi alakadar da etmiyor. Biz Hazreti Ali Efendimiz'e görüşüne dayanarak yine bunu konuşuyoruz. Karşı taraf içtihat hatası var. Sen içtihatta hata edeni tenkit edemezsin ki. Yani sen işte İmam Şafii kan abdesti bozmaz dedi, İmam-ı Azam bozar dedi. Ben şimdi tamam onu kabul ediyorum. Fakat ben İmam Şafii'yi tenkit edebilir miyim şimdi? Ben Hanefi'yim. Kalkıp diye bu İmam Şafii ne biçim adam ya? Kan çıkıyor, abdest bozulmuyor. Ne biçim adam? Sen kimsin derler ya, sen İmam Şafii'ye konuşuyorsun, sen terbiyesiz. Şerefsiz bile derler yani. Haklıdırlar yani. Hazreti İmam Şafii ne biçim adam dersen sana şerefsiz derler yani. Çünkü İmam Şafii'nin ayetten hadisten delilleri var. Sen kimsin? İçtihat hatasında kimse kimseye tenkit yapamaz. Eğer içtihat şartlarına haiz ise, Hazreti Muaviye'nin burada fakih olduğu, içtihat sahibi olduğu, zaten İbn Abbas söylüyor, Buhari'de var. Zaten Hazreti Ali söylüyor, Haşiyeti Kara Kemal'de var. İmam Rabbani Mektubat'ta dolu kaynak var. Sen daha ne konuşuyorsun? Sen ne alaka duruyor? Vattanu, tenkit ve teşni'u. Teşni'u yani böyle şenaata nispet etmek, çirkin işler falan demek. Merfu'ani, kaldırılmıştır an sahibi. Tevil ve içtihat sahibinden kaldırılmıştır. Yani tevil ve içtihat yapanı kimse tanu teşni edemez. Tenkit edemez. Tenkit edemez ya. Ben onunla amel etmiyorum. Ben Hanefi mezhebindenim. Bununla amel ediyorum. Öbürü de diyecek. Ben Şafii mezhebindenim. Ben bununla amel ediyorum. O da kalkıp İmam-ı Azam ne biçim adam ya diyemez. O da o şerefsizliği yapamaz yani. Dolayısıyla sen ne konuşuyorsun? O halde yenbeğine gerekir en yezkura, bir Müslümanın anması gerekir. Cemi'ale sahabil kirami, sahabe-i kiramın tümünü bil hayri, hayırla yad etmesi gerekir. Mura'aten li hukuki suhbeti hayril beşer aleyhi ve ala aleyhi salavat ve tehiyyat. Beşerin hayırlısı sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, beraberinde, birlikteliğinde bulunma, sohbet o demek. Hakları var. Bu hakları gözetmek için ne yapması lazım? Bütün sahabeyi hayırla anması lazım bir Müslümanın. Hazreti Muaviye'yi de, Hazreti Vahşi'yi de, Hazreti Hind'i de, Hazreti Ebu Süfyan'ı da radıyallahu anhum ecmain. Ve yuhibbehum, onların hepsini sevmesi lazım. Bi hubbin nebi aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği için sevmesi lazım. Kale aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men ehabbehum, kim onları severse fe bi hubbi ehabbehum, benim sevgim sebebiyle onları sevmiştir. Ve men ebgadavum, kim onlara kızarsa fe bi buğdi ebgadavum, bana kızdığı için onlara kızmıştır. Tirmizi'de geçiyor. Böyle bir hadis-i şerif varken efendim Hayrettin Karaman kim oluyor da ben Muaviye'yi sevmem diye biliyor. O zaman Resulullah sevmiyorsun. Vahiy katibiydi. Sahabenin ednası bile, bırak vahiy katibi, kayınbiraderiydi, bırak kayınbiraderiydi. En edna, düşük derece Hazreti Vahşi'yi gösteriyorlar. Sen onu bile sevmiyorum diyemezsin. Sevmiyorsan diyor Resulullah, beni sevmediğin için sevmiyorsun. Sen bu hadisi okumuyor musun? Hocaların hocası diye geçiniyorsun. Hala Yeni Şafak bu adama yazı yazdırır. Hala. Efendim Hazretleri bizzat telefon etti benim yanımda ya. Yazdırmayın bu adama, sahabeye hakaret ediyorum. Siz daha ne yapacaksınız? Adamlar biz de Müslümanız diyor. Mahmut Efendi cemaati diyor. Kadınları çarşaf giyiyor. Sahabeye hakaret eden adam hala karşılarında yazıyor. Ehli sünnet şuuru olmadıktan sonra, ehli sünnet hassasiyeti olmadıktan sonra biz bir yere varamayacağız. İki yakamızla bir araya gelmeyecek. Ve bu memleket de kurtulamayacak. Battık da batacak yani. Hassas olacağız ya. Sahabeyi sevmeyen beni sevmiyor diyor. Sen daha neresin git? Darılan yatağın ayrı sersin. Sen ne beni bunu yazdırıyorsun bu adama? Yazdırır. Var bir bit yeniği arkasında. Sıkıntı. Biz ehli sünnet hassasiyetini koruyacağız. Ben başka bir derdim yok. Yani Resulullah Efendimiz ne kastediyor sallallahu teala aleyhi ve selleme? Ennel muhabbete elleti tetealleku bi ashabi. Benim sahabemle ilgili olan sevgi hiye aynül muhabbeti elleti tetealleku bi. Benimle ilgili olan sevginin ta kendisidir. Yani bana sevgin var, ona sevgin. Onlara sevgin yok, bana sevgin yok. E sen diyorsun Muaviye'yi sevmem. Bu ne demek ya Resulullah sevmem bunu? Bak diyor ki aynısıdır diyor. Ve kedelgel buğdu lezi yetealleku bi. Onlarla alakalı buğz ve nefret sevmemek yani. Sevmemek buğz. Sövmek değil. Ne severim ne severim. Ne biçim lafı ya, Şia lafı. Ne severim ne severim ne demek ya? Sövmüyorsun diye. Sevmek zorundasın diyor. Ben sövmüyorum. Ama sevmiyorum. E sevmiyorum dediğim zaten bu adamı ben sevmiyorum ne demek ya? Bu zaten onu sevmiyorum. Demek kızıyorum ona demek. Ya seversin ya kızarsın, ortası yok yani. O zaman bu buğz nereye gidiyor? Aynül buğdu lezi yetealleku bi. Benimle alakalı buğz ve nefret, bir adamın bana kızması neyse aynıdır diyor. Sevmemesi sahabeyi. Sahabeden birini ya. Ve la garada lena min muhabbeti muharibi Ali kerramallahu aleyhi asla. Hazreti Ali ile harp edenleri biz niye sevelim diyor esasen İmam-ı Rabbani. Bizim ne maksadımız var, ne gayemiz var? Yani Hazreti Ali ile harp edenleri sevmemiz niye icap etsin? Bizim işimiz değil ya. Ama belihikku lena enne tezaminum. Halbuki üzülmemiz de lazım. Onlardan eziyet de duymamız lazım. Ya niye Hazreti Ali ile harp etti bunlar falan? Esasen nefse bakarsak, nefse. Yani nefsin arzusuna bakarsak, yani insanın içindeki plana bakarsak böyle düşünebilirsin. Velakin haytu kanu ashaben nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Madem ki Hazreti Muaviye ve onun yanındaki 10 bin kişi hepsi ashab idiler. Resulullah Efendimizin yanında bulunmuş, harplerde beraber bulunmuş. Kimisi muhacirden, kimisi ensardan. Ve künnâ me'mûrîne bi muhabbetîn. Biz ki onları sevmekle emrolunmuşuz. Ve memnû'îne an buğdîn ve izâim. Onlara kızmaktan ve üzmekten ve eziyet etmekten engellenmişiz. فَلَا جَرَمَ نُحِبُّكُ لَهُمْ بِحُبِّ النَّب۪ي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Hiç şüphe yok ki hepsini seviyoruz. Ve içten seviyoruz. Yapmacık değil. Neden? Peygamberimizi sevdiğimiz için seviyoruz. Peygamberi seveceksin, sev dediğini sevmeyeceksin. Ne mantıksız bir şey. وَنَحْتَرِزُ عَنْ بُغْضِيمْ وَاِذَائِمْ. Onlara kızmaktan, sevmiyorum demekten, sevmemekten, üzmekten, eziyet etmekten sakınıyoruz. نِچُنْ لِكَوْنِيمَا مُنْجَرَّيْنِ اِلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ. Bu efendi bize götürüyor bu iş. Onun için. Sevgi de onu sevmeye götürüyor. Kızmak ona kızma. Haşa. Amma velakin nekul lil muhakkı muhakkan vel mubtali mubtalan. Haklıya haklı diyoruz, haksıza haksız diyoruz. Buraya dikkat. Kâne aliyyun alel hak. Hazreti Ali içtihadında hak üzereydi. İsabetli karar aldı. Doğru onun yanındaydı. Ve muhalifu alel hatayı. Hazreti Ali'ye karşı gelenler içtihat hatası üzereydiler. Fıkıhi bir terim bu. İçtihat yaptılar. Hata, yanıldılar. Yani Hazreti, yani İmam Şafii, İmam Azam ve ses de aynı. Yani bu kan çıkması abdesti ya bozar ya bozmaz. Allah indinde hüküm birdir, ikilenmez. Ya bozar ya bozmaz. Şimdi bunların birisi hak, birisi hata. Mutlaka. Ama hata üzere olanı da taklit edenler ahirette Allah soracak mısın abdestleriniz, namazlarınız boşa gitti diye. Yok. Niye? Çünkü onun müştehidi ayet hadise dayandı. İnceledi, inceledi, inceledi. O sonuca vardı. Ne gibi? Kıbleyi araştırdı, araştırdı, araştırdı. Bir fikir, yorum, bir fikire geldi. O tarafa durdu tam. Sonra birisi geldi dedi ki sen ters kılsın. Namazı iade gerekmez. Çünkü neden? Adam güneşe baktı, aya baktı, yıldıza baktı, ağaca baktı. Yani kendine göre tesbih çevirdi, mesbih çevirdi. Neyse. Kıbleyi aradı yani. Şimdi zaten şeyler var. Pusulalar, bilmem ne. Bitti. Şu adam elinden geleni yaptıktan sonra, ama Allah indinde iki tane isabet etmez. Mutlaka biri isabetlidir. Burada da aynıdır. Ama burada biz diyoruz ki Hazreti Ali isabetlidir. Bu kesin. Hanefiler biz Hanefiler isabetliyiz diyoruz. Şafiler biz Şafiler isabetliyiz. Birbirini

وحسين مذكور تفصيلا في المكتوب الذي كتبته إلى الخاجة محمد أشرف. Bu konunun daha incelemesi Hacı Muhammed Eşref'e yazdığım mektupta tafsilatıyla mezkurdur. O mektup hangisi bakacağız. Zaten ben şimdi itikat mektuplarını sırayla okuduğum için bu mektup birkaç derste bitiyor. Tabii bu mektup çok uzundu. Bir 20 sayfalık mektup. Yani bunun öbür mektuplarda bu Hacı Muhammed Eşref'te gelir. Çünkü ben itikatları seçeceğim sırf. Onları okuyorum size. Ha, bu aynı zamanda bir itikat dersi de olmuş oluyor. Çünkü mektubat itikattan müçtehittir İmam-ı Rabbani Hazretleri. فَاَنْبَقِيَ اُنَا خَفَنْ فَالْيُرَاجَعْ هُنَاكَ. Yani burada bir gizli kapalı anlamadığınız bir şey kalırsa burada bu hususu kısa geçtim diyor. Oraya da başvurulsun o mektuba diyor. Yani baksanıza şeyde bile diyor Hazreti Osman şehadetiyle Cemel 7 ay. 7 aysa sıfırın daha sonra. Peki bu da aylar geçer çünkü yani kolay değil bir harpten sonra bir daha bir harp gitmeleri gelmeleri toparlanmaları falan. Çok gecikti kısas Hazreti Osman'ın katilleri yani 7 ay falan önemli bir zaman. Çok gecikince bunlar bu içtihada vardılar. Gidelim bu hakkımızı arayalım Hazreti Osman'ın katillerini bulalım çıkaralım öldürelim. Hazreti Ali Efendimiz de hükümet devlet düzeni sarsılacak diye o anda o işe girişemedi. Mevzu buradan çıktı. Ha, arada ajanı var, Yahudisi var, münafığı var. Bunları konuşmuyorsun. Bunlar sahabe değil ki ne? Sahabe olmayan zaten Allah lanet etsin hepsine. Kim bu işte ajanlık yaptı? Sahabeyi birbirine soktu, yalan yanlış haberler götürdü. Birbirine saldırdılar, efendim orduyu saldırttı göstermek için. Gittiler komutandan, efendim emirinden izinsiz gitti öbür tarafa ok attı. Böyle adamlar var, harbi başlattılar. Ya bunlar Allah lanet etsin biz. Bunlarla ne işimiz var? Bizim derdimiz sahabenin sahasını korumak. Sahabenin sahasını koruyacağız. Buraya dokundurmayacağız, buraya konuşturmayacağız. Buraya yasak saha. Sevgiden başka. Hürmetten başka, tazimden başka en ufak bir rivayeti nakletmek bile caiz değil. Ehli sünnete göre. Fitne tohumlarını ekiyorsunuz ya. Siyeri açıyorsun. Gıllıkış ne kadar varsa rivayet, uydurma, hurafe dolduruyorsun. Acem palavralarını. Mesudi'nin rivayetleriyle. Şii adam, Nurucuze bilmem ne. Verdiğiniz kaynaklar. Bu Muhammed Emin Yıldırım bilmem ne. Verdiğin kaynakları. Ya Şii kaynağı ya müteşeyyiye kaynağı. Hurafeci adamların kaynaklarıyla. Böyle bir sahabe hakkında iftiraya varan noktalara gelir mi? Yok içtihat değildi. Yok bunlar ne oldu? Halifelik derdine düştüler. Azgınlık yaptılar. Efendim ondan sonra hiç günaha girdiler. Ya bir sevap aldılar diyor burada bütün ehli sünnet. Sen diyorsun bunlar azgın, bağı, eşkıya. O, sevap var diyor ya. Bırak günahı. Çünkü onlar hakkı meydana çıkartmak için ortaya çıktılar. Hakkı için canlarını ortaya koydular. Hak meydana çıksın. Kim olursa olsun dediler. El hakku hakku en yütteba. Hazreti Osman'ın katilleri bulunacak dediler ya. Bu da bunların hakkı ya. Ama bu iş böyle harbe gidecek. Bu kadar sahabe şehit olacak. Bunu kimse kestiremezdi. Bu iş bir planlı yapılmadı. Ama bunu Yahudi münafık bu işi kotardılar. Hazreti Osman'ı şehit ettiren şebeke. Bu işleri yapan şebeke. Hazreti Osman'ı şehit ettiren şebeke kim? İbn-i Sebe'nin fırkasını Yahudinin desteklediği efendim 2000 kişi nereden geliyor Medine'yi basıyor? Halifeyi evinde öldürüyor. Hazreti Ali de Medine'de o zaman. Onlar tabii razı olmadı etmedi ama engelleyecek güçleri de olmadı yani. Yani halife evinde halifeyken şehit edilme durumu var. Bir de hadi Hazreti Ömer'e gizli geldi adam hançeri sapladı kimse bilmiyor. Bunu anlarız. Ama sen şimdi kaç gün muhasara sürdü kuşatma? Kaç gün? Burada bu kadar sahabe var Medine'de. Hazreti Ali Efendimiz de orada. Bu Hazreti Osman nasıl kurtulamadı yani? Bütün millet canını vermeliydi. Yine Hazreti Osman'ı yaşatılmalıydı mesela. Tamam kader. Ben kadere bir şey demiyorum. Ama ortada bir vaka var. Göz göre göre 80 küsur yaşındaki zatı kestirdiler. Burada şimdi 2000 kişi, 3000 kişi gelmiş Medine'yi basmış. Nereden geldi bunlar? Burada büyük bir şebeke var diyorum yani. Bu böyle Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin kapıya giderek durduracağı bir şey değil. Hazreti Ali'nin birkaç sahabenin gelecek durduracağı bir şey değil. Adamlar gözü dönmüş, önüne gene keseriz diyor. 2000, 3000 kişi sardı şeyi. Mescidi işgal etti. İmamlığı kendi adamları yapıyor. Halife evinde mahsur. Sahabeden biri geçip namaz kıldıramıyor ya. Böyle bir olaydan geliyoruz. Sen şimdi ne Hazreti Muaviye tarafına sahabelere suç buluyorsun? Onlar da bu işte kimin parmağı varsa bu meydana çıksın diyor. Çünkü bu iş böyle giderse devletin hiç düzeni kalmayacak.
Quelle rivalité

0: O evinin odasında kesiyor. Onlar da dediler ki işi sağlam yapalım. Bu katilleri dar ağacına sallandıralım. Dosta düşmana bir görüksün. Ondan sonra bir daha böyle halifeliğe, İslam'a saldırılamasın. Yani burada bir halifelik müessesesi, Resulullah'ın halifeliği korunmak isteniyor esasen. Öbür türlü gece kalkan darbe yapıyor aynı bizim Türkiye'deki gibi. Buna döndü. Şimdi orada 2000-3000 kişilik bir şebekeyi toplayıp Mısır'dan Medine'ye gelmek kolay mı ya? Medine'de bunların bakımı kolay mı? Ne yiyor ne içiyorlar? Şu anda yapamazsın ya. 50 kişi 100 kişiyle bir şirketle gidiyoruz. Millet yolda kalıyor. O da bulamıyor. Yani bu kadar insanı yönetip getiren bu Yahudi, bu İbn-i Sebe fırkası, bunun arkasındaki teşkilat, bu teşkilat ondan sonra da işte efendim birbirine sokmak için mekik diplomasisi yaptılar. Oradan oraya bir yalan götürüyor. Oradan oraya bir haber götürüyor. O seni öldürecek. Sen onunla savaşmazsan bu seni gece basacak. Bir de baktın harp. Sahabenin burada hiçbir kötü niyeti yok. Hepsi Allah için iyi niyetli insanlar. Hazreti Ali tarafı isabet etti. Hazreti Muaviye tarafı işte hatta biraz hata oldu. Bundan dolayı da bir sevap aldı. Bundan başka konuşmak fuzulidir ve ehl-i sünnetten dışarı çıkmaktır. Mehmet Emin Yıldırım gibiler alenen sahabede içtihat hatası yok. Nefsani keyfi hareketler demek suretiyle ehl-i sünnetten çıkmıştır. Zaten ehl-i sünnet belki de değildir. Çıkmış olması için girmiş olması lazım. Önce gireceksin ki sonra çıkasın. Belki de bu hiç ehl-i sünnet değildir. Ben o adamın arka planını, itikadını bilmiyorum. Zaten İslamoğlu'nun adamı senelerce beraber. Senelerce beraber. Sonra ayrıldık numaraları var. Bunlar hep göstermelik oluyor biliyorsunuz. Ayrılan başbakan yardımcısı oluyor. Öbür ayrılan müsteşar oluyor. Öbür ayrılan böyle işte ondan ayrıldık hareketleri başladı. Popüler olmaya da başladı bayağı. Ben bunlara da çok soru işareti koyuyorum. Şüpheyle de bakıyorum. Ama bizim buradaki dikkat etmemiz gerekiyor. Adamın ağzından çıkan. Ben işte araya yatıp da bu adam nasıl bir adam diye bakamam. Şeriat bunu bağlamaz. Ağzından derse ki sahabede içtihat yok. Bu demektir ki sahabe kebair günah işlemiş. Çok büyük günah işlemiş. 10 bin sahabenin cumhuru efendim Allah Resulüne isyan etmiş. Bu demektir yani. Eğer ki sen buna diyorsan ki efendim içtihat yok. İçtihat yoksa nasıl oluyor yani Hazreti Ali'ye halifeye karşı mı savaşıyorsun? Nasıl savaşıyorsun? Dağdaki eşkıyadan ne farkın var? Biz içtihat var bu iş. İster istemez oldu. Gayri ihtiyari çıktı diyoruz da anlasana. Hazreti Ali diyor ya sen kimsin? Ya diyor bunlar fasık değil, günahkar değil diyor ya. Tevilleri, içtihatları var diyor. Hazreti Ali'nin sözü burada duruyor. Adam Hazreti Ali'yi seviyorum diyor. Hazreti Ali'ye muhalefet ediyor. O zaman dert başka. Dert ehli sünneti bozmak. Milletin itikadını bozmak, sahabe düşmanlığını aşlamak. Kin ve nefreti tahriktir. Nasıl bugün şimdi kin ve nefreti tahrik devlette kanuna suçsa, sahabe-i kiram arasında da böyle konuşmak Allah indinde de büyük günahtır. Ve ehli sünnetten huruçtur. Bunlar ehli sünnetten çıkmıştır. Bu Mehmet Emin Yıldırım ne ders sohbeti dinlenir, ne siyer dersi dinlenir. İkide bir imamet lafını katıyor. İkide bir imamet. Dinle bak imamet. İmamet ne siz? Bizim imamet diye bir sorumuz yok. Resulullah Efendimiz'in gelen torunları işte halifeliğine yine iman etmek. Ehl-i sünnette böyle bir itikad şartı yok iman etmek. Zaten torunları halife olmadılar. Devlet yönetmediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu bir hadis-i şerif var. Hazreti Abbas'a dedi halifelik senin soyunda olacak. Efendim Hazreti Ali Efendimiz'e senin soyunda da efendim ilim olacak, fazilet olacak, işte, maneviyat olacak. Manevi imamlarımız 12 imam, o ehli beyt. Bunlar olacak. Allah senin soyuna mülk ve devlet vermeyecek dedi Hazreti Ali'ye. Yani kendi torunlarına vermedi de. Vermedi, 1400 senedir vermedi. Çünkü onlar manevi liderlerimiz. 4 halifeden sonra bu iş devlet yöneticiliği sıfatıyla devam etti. Yani Osmanlılar ehli beyt miydiler, seyit miydiler? Değil. Selçuklular seyit miydiler? Değil. Abbasiler de seyit değil. Yani amcaoğlu Kureyş'ten. Emeviler seyit değil. Bütün hükümetler bunlar 1400 senedir. Daha ne yani şimdi? Resulullah Efendimiz haber vermiş bunu yani. İmamet, imamet, imamet. Ne imamet? Biz de inanıyoruz 12 imam. İmamımız, manevi önderlerimiz. Burada devlet işlerinde bunların halifeliğin hak olduğuna iman etmemiz şartımız yok böyle bir şey. Zaten onlar bir halifelik ilan etmedi. 650 sene Osmanlı'da bir seyit çıkıp da ben efendim Resulullah'ın torunuyum, halifelik benim hakkım demedi ki ya. Böyle bir şey duyulmamış. Ne Selçuklu'da duymuş, ne Abbasi'de duymuş. Bir soyut dönemler biraz birkaç zat Ehl-i Beyt'ten böyle bir biat aldılar. Nefs-i Zekiye Hazretleri gibi. Yani İmam Zeyd gibi. Bunlar büyüklerimiz, imamlarımız, başlarımızın tacı. Onlara yanlış muameleler yapıldı. Ama devlet işte düzen istiyor. Başka ikilik çıkmasın diye operasyonlar yapmışlar. Kanlı olmuş. Zalimce olmuş. Biz bunları kınıyoruz. Zemmediyoruz Ehl-i Beyt'e uzanan elleri. Bir şekilde o devletin bölünme şeyi başka bir yöntemlerle durdurulabilir. Kanlı olmamalıydı. Yani birkaç olay olmuş. Çok eskiyi söylüyorum. Bunların dışında 1200 senedir hiç böyle bir çıkış, hiç böyle bir hak iddiası yok. Sen senin neyin peşindesin imamet imamet ya? Bu zaten Şia ağzıdır. İran'ın ağzı imamet ağzıdır. Bundan dolayı bu kişiden ve bu kafadakilerden sakınmamız gerekiyor. Ehl-i Sünnet itikadını muhafaza etmemiz gerekiyor. Bunların Ehl-i Sünnet kisvetinde görünmesi bizi aldatmasın. Bu hocalarımız uyanık olsun, taviz vermesin. Bu adamlarla aynı platformlarda gözükmesinler, bunlarla bir resim vermesinler. Çünkü bu sefer onların bütün yanlış inançları buraya yansıyor ya. Millet diyor ki o zaman bu da doğru adam. Niye? İhsan Çen Hoca'nın bunun resmi var. Öbürü diyor şusu var, busu var. Bunlara dikkat edelim. Bak şimdi ben Nurettin Yıldız'dan geldi burada bir resim verildi. Ama ben bilmiyordum Allah gökte meselesini. Hüseyin Avni Hoca dedi, o dedi iyidir, şudur budur bilmem ne. Getirelim sana, aldı geldiler. Bizim Hüseyin Avni Hoca şey etti yani bunu, teşvik et. Şimdi adamın çıktı, Allah göktedir diyenlerde Ehl-i Sünnet imamlarımız var, doğrudur. Bu da bir görüş. Nasıl Allah göktedir diyen kafir olur? Şimdi durum buna geldi yani. Çok dikkat edeceğiz kimle resim çektirdiğimize. Kimle oturduğumuza, kalktığımıza. Aynı panelde, aynı şeyde ben toplantılara katılmıyorum. Bakıyorum bir toplantıda Hayrettin Karaman varsa ben çağrılsam gitmem. Mehmet Emin Yıldırım var gitmem. Nurettin Yıldız var gitmem. İslamoğlu var gitmem. Ebediyen gitmem. Bir kere anlamadan gittim. Bir de baktım karşı masada yemekte onu da çağırmışlar. Uçakta gördük. Uçaktan da inemedik bir daha. Ebediyen gitmem. Allah nasip etmesin bir tane bidat ehlinin olduğu mecliste oturmak. Allah nasip etmesin bir daha. Ben hiç böyle bir şeyim yok yani. Dünyayı önüme sersene milyar dolarları yani. Asla bidat ehlinde emri. Yüzüne bakmak Allah nasip etmesin. Yüzüne hoş bakan diyor ahirette azabı bitmez ya. Yüzüne hoş bakan. Bidat ehlini yaşayın. Ne kadar hadis var o rivayet var. Onları da okuyacağız bir gün. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Bu Ehl-i Sünnet itikadının mektubatın beyanı veçile. İtikad Ehl-i Sünnet metinlerinde bize bildirildiği, okutturulduğu vec üzere insanlara da size de anlatmayı, sizin de bunu güzel anlayıp hazmetmeniz, bu dersleri tebliğ etmenizi, bunun tekrarları var, bunun internete atılıyor, bunları millete mutlaka ulaştırmanızı, bu dersi dinleyin şeklinde efendim Allah size de bu tebliğ şuurunu ihsan eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi sahbihi ve sellem. Teslime kezirun. Elhamdülillahi Rabbil alem.
1: 47. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet Dersleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor. Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153 SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
0: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu. Yardım hesapları açıldı.
3: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup, başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmamaktadır.
0: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkı destekleyeceğiz. Nerede fıkı okutuluyorsa fıkı ilimlerini, hocaefendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonunla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
6: Hayder, Kur'an kursları, cami ve medreselerde Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan evlatlarımıza ücretsiz elifba dağıtıyor. Siz de kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayın, Hayder yayınlarından çıkan ücretsiz eserlerin ilim talebelerine ulaşmasına katkıda bulunun. Bu hayra ortak olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatip-i Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
9: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
10: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
11: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
12: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
13: Lale Gül, gönül bahçeniz.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
14: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını sunar.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet Dersleri
15: 48. Bölüm başlıyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselam. Ala Seyyidil Mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu mektupta sonuna doğru yaklaşıyoruz. İtikad ile ilgili ince ilimler söylendi. Fakat sonuna doğru İmam Rabbani Hazretleri itikadi hükümlerden sonra fıkıhla ilgili bazı meselelere giriyor. Ben kaldığımız yerden dersten devam edeceğim inşallah. İşte bu mektup bittikten sonra yeni bir itikadla ilgili yeni bir mektuba başlarız inşallah. Rabbim Tebareke ve Teala dostların ilimlerinden istifade edenlerden eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la budde ba'de tashihil akaidi min teallumi ahkamil fıkhi. İnançla ilgili meseleleri tahsih. Tahsih gözden geçirmek biliyorsun. Bir mektup yazıyorsun mesela. Veya bir yazı yazıyorsun. Ondan sonra onu işte postalamadan, göndermeden evvel bir daha bir okuyorsun. Buna ne deniyor? Tahsih. Tahsih sağlama yapmak demek. Arapça bir kelime sıhhatten geliyor. sağlama yapmak. Şimdi inanç meselelerinde biz Müslüman olduğumuza göre elhamdülillah hani Müslüman olduktan sonra, iman ettikten sonra demiyor. Çünkü zaten Müslümanız. Fakat tahsiye etmemiz gerekiyor. Ne demek? Ehli sünnetten olduğumuzu söylüyoruz. İşte sünniyiz diyoruz. Ehli sünnetiz diyoruz. Ama memlekette görüyorsun işte İslamoğlu gibi, Bayındır gibi. Öyle adamlar türediler ki zaten kendilerine ehli sünnet falan da demiyorlar ama. Hoca kisvetinde oldukları için kimisi kader yok diyor, kimisi Allah bilmez diyor. Şimdi böyle durumlarda insanlarımız da anadan atadan gelenek görenek kabilinden ezbere bir inançları var. Delile dayanmadığı için, istidlali olmadığı için, ayet hadislerden kaynaklarını bilmedikleri için bir sakallı gördü, her sakallı gördüklerini hoca zannediyorlar. Kimi sakalsızlar da tabii çıkıyor. Ama sakallıya da aldanmamak lazım. Yanlış konuşabilir. Onun için itikadı bir tasih lazım. Tasih demek, gözden geçirmek demek. Bir insan, efendim, eğer itikadi meselelerde ehl-i sünnete göre bir inandığı şeyleri, inanmadığı şeyleri, reddettiği şeyleri gözden geçirmezse bu aldanabilir. Ehl-i sünnetten de çıkabilir, dinden de çıkabilir. Amentü'nün altı esasından biri kadere iman. Adam cayır cayır su gibi inkar ettiriyor İslamoğlu. Onun için وَلَا بُدَّ بَعْدَ تَصِيلَ قَعْدَ وَلَا inanç meselelerini bu mektup aylardır devam etti. Bayağı bir itikadi konulara temas etti. Ben de şimdi bu itikad risalesini bir daha ele aldım. Çünkü biz onu çok eski yazıldı, çok kısa oldu. Bir daha ele aldık onu da. Biraz daha delilli yani şöyle. Çünkü insanlar biraz delil arıyorlar, kaynak arıyorlar. Kafalarını karıştıranlar var. Onun için kaynaklı bir şekilde biraz daha yazılması icap ediyor. Bu itikad konularını evvela tahsiye etmek lazım. Bundan sonra da gerçi iman İslam ilmihalinin baş tarafındaki yani yine de bir son çalışmadır. 120 sayfa kadar itikadla ilgili bayağı bir bilgi veriyor. Bundan sonra ne lazım? Min teallüm ve ahkâmül fıkıh. Fıkıh ahkâmını iyi öğrenmek lazım. Fıkıh ahkâmı dedi. Zaten ilmihalin yine konusu. İşte abdestten, taharetten, gusülden, namazdan başlıyor. Ramazan-ı Şerif'de farz oruçla ilgili konular. Oruç bahsine giriyor. İşte hac farz olmaz herkese. Hac farz olanın hacla ilgili ahkamı öğrenmesi gerekiyor. Zekat herkese farz değil. Zekat farz olan zekat ahkamını öğrenmesi gerekiyor. İşte evlilik ahkamı, karı koca ahkamı, işte hukuku falan. Bunlar evli olmayan tabii acil şartı yok ama evlenmeden insan evlenecekse bunları bilmesi gerekiyor. Böylece fıkıh ahkamı mutlaka öğrenilmelidir. Vela menduhete. Genişlik yoktur yani. Müsamaha edilemez. Min teallüm ilmil farzı vel vacibi vel halali vel harami vel sünneti vel mendubi vel müştebihi vel mekruhi. Yani fıkhın kısımlarını işliyor. Farzlar. İnsan farzları bilmeden nasıl yapacak? Takva diyoruz. Takva olacağız. Haramlardan sakınacağız. Bütün Kur'an takvadan bahsediyor. Hüdellil muttakîn. Değil mi? Takva sahiplerine hidayettir. İnnellâhi yuhubbül muttakîn. Allah takva sahiplerini sever. Ellezîne âmenû ve kânû yettekûn. Benim dostlarım iman edip sonra takva olanlardır. Yani birçok ayette bu işleniyor. Bu nereden işin? Yani ulema ne buyuruyor? Keyfe tettekî. Yani men lâ tedrî. Bilmediğin şeyden nasıl sakınacaksın? Haram olduğunu bilmiyorsun. Onun için evvela farz neymiş? Vacip ne? Bak yatsının farzı 4 tekatı. Farz, vitir, vacip. Şimdi bunların da tabii kazaları var ikisinin de. Vitir de terk eden kaza diyor da. Bir adam vitir farz değil dese kafir olmuyor. Yatsının 4 tekatı farz değil dese kafir oluyor. Yani bu arada bir tek kafir olur olmaz hususunda fark çıkıyor ama amelde vacip de farz gibi yani yapılması zorunlu, terk edilse kazası gerekiyor. Şimdi neler farz? Namaz, oruç, hac, zekat işte. Bunların şartları ne? Tabi namazında kendi içinde dışında farzları var. Yani sen şimdi namaz kılarsan abdestsiz kılamazsın, gusülsüz kılamazsın. efendim, abdest istincasız, istibrasız abdestin olmaz. Hepsi birbirine farzlar, vacipler, birbirine ekler getiriyor. Yani kuru bir namaz, oruç, hac, zekat sayaraktan bu iş bitmiyor. Niye bu ciltler dolusu ilmihal yazılıyor? Bunlar fuzuli mi şeyler, haşa. Çünkü farzlar birbirine bağlı, vacip birbirine bağlı. Ondan sonra helalı haramı öğrenmek lazım. Helallar belli. El helal beynim vel haram beyin. Helallar aşikar, haramlar aşikar ama sen bilmezsen aşikar değil. Okumazsan, sohbet dinlemezsen neler serbest, neler yasak, takva olacağız. Neyse, haramlardan sakınarak. Haramlar ne? Dille yapılan dünya kadar haram var. Sade yalan, sade iftira değil ki. Gıybeti var, laf taşıması var, sövüp sayması var, hakareti var, eziyeti var, var, var da var yani. Sırf dilden, gözün bakacağı şeylerle ilgili, elin tutup tutamayacağı şeylerle ilgili, ayağın yürüyüp yürümeyeceği şeylerle ilgili, ticaretle ilgili, kazançla ilgili, faizle ilgili, rüşvetle ilgili. Helal haram meseleleri çok. Bunları mutlaka bilmen lazım. Ondan sonra. Ve sünneti. Sünnet. İşte namazın sünnetleri, abdestin sünnetleri, kuşun sünnetleri. İşte 4000'e aşkın sünneti bulduk. Hemen hemen iskeleti de yapıldı, şey oldu. Biraz işte tavsiye ihtiyacı var işte. İnşallah çıkartmak istiyoruz. Ben de nereye yetişeceğimi şaşırdım yani. Sünnetler var. Vel mendubi mendub. Müstehap da deniyor buna. Yani hoş karşılanan, sevilen, beğenilen amel. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sürekli devam ettiği şeyler olmasa da, yani insanlar zora girmesin diye bazı şeylere arada sırada terk ettiği şeyler de var. Bunlar içerisinde sünnet-i gayrimüekkede deniyor onlara mesela. İşte ikindinin ilk sünneti, yatsının ilk sünneti gibi. Fakat işte mendup bunlardan bir derece daha delilleri bakımından kuvveti az. Fakat Allah'ın sevdiği amel. Bunları öğrenmen lazım. Neyi seviyor, neyi sevmiyor. Çünkü sevdiklerini yaparsan sen de sever. Sevmediklerini yaparsan sen de sevmez. Sonra vel müştebi şüpheli şeyler. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? El halal beynu vel haram beynu ve beynevma müşebbatun. La ya'lemuha kesirun minen nas. Bukhari'de. Helalla haram arasında şüpheli şeyler olur. İnsanların çoğu bunlar bilmez. Onun için siz şüphelilerden de sakının. Acaba denilen işten uzak dur. Ne gereği var şüpheli? Can cennete girmez diye bir laf var. Kendini niye şüpheliye sokuyorsun? Yani bu şüphelilerin ekserisi ticari işlerde, faizli muamelelerde çok oluyor. Onun için sahabe-i kiram buyuruyorlar, faiz ayeti en son inen ayetlerdendir. İnne ayete riba ahiru ma nezele minel Kur'an. Kur'an'dan en son inen ayetlerdendir riba ayetleri. Bakara suresinin sondaki. Onun için fettekur riba ve raybete. Yani faizden sakının, acaba olan şüpheli, faiz şüphesi girenden de sakının. Ticari işlerde mesela. Her işte şüpheli şeyler var canım. Yani mezhep ihtilafından bile sakınmak lazım. Yani Şafii'ye göre kadına değmek abdesti bozuyor. Hanımına da değmek abdesti bozuyor. Hanımına da. Ancak annene, kızına yani ebedi mahremin hani hiç nikah düşmez. O ona, onlara değmek bozmuyor. Şimdi ben Hanefiyim. Ya tamam sen Hanefisin ama madem ki Şafii'de böyle bir şey var, ihtiyaten şüpheli şeyden sakın yani mümkünse. Mümkün mertebe sakın yani. Bu gibi şeylerde de şüphe işler var. Ondan sonra yani İmam-ı Azam'la İmameyn arasında ihtilaf oluyor fıkıh meselelerde. Değil mi? Yani birine göre bakıyorsun işte 90 gram altında diyelim zekat nisabı var. Bakıyorsun bir hesapta 81,5, 82 gram, 80 gram. Şimdi burada şüpheden sakınmak için ne yapmak lazım? 80 gramı itibar almak lazım, düşük rakamı. Hem fakirin faydasına hem de şüpheden kurtulursun. Şimdi 10 gram toplandığı zaman bir de bakarsın bayağı bir zekatında neyse. Ha, şimdi ben öbürüne göre amel ettim. Ya bir müçtehide yaptığın iş, bir müçtehidin yani 4 mezhep içinde kalmak şartıyla. Tabii ki kendi mezhebini esas alman lazım Hanefi. Öbür mezhepleri taklit zarurette mi caizdir? Zaruret dışında olmaz. Vırt zırt. Ama kendi mezhebin içinde de ihtilaflar oluyor. Bir meselede İmam Ebu Yusuf bir şey söylüyor, İmam-ı Azam bir şey buyuruyor. Bu şüphelerden sakınmak da lazım. İşte demin dedim. Seferi mesafe, yani işte 90 kilometre midir, 81,5 kilometre midir falan filan. Şimdi burada insan namaz 4'ten 2'ye iniyor. Namaz da 4'ten 2'ye indiği için yani 4'ten 2 kılmak var burada. O bakımdan diyelim 90 kilometre itibar edersin. Hani ki mümkün mertebe anladın mı namazı 4 kılmak meselesi. Çünkü öbür türlü ya efendim 81,5 değil de 90'dıysa sen de 85 kilometrelik yola geldin. 85 kilometrede de namazı 2'ye indirdin falan. Buralarda ince meseleler var. Şüpheli işlerden sakınmak icap eder. Sakınmak icap eder. Ya bir hanım kardeşimiz işte seferi mesafeye mahremsiz gidemez. Helal değil. Şimdi 90'sa 85 kilometreye 87 kilometreye gider. 81,5'sa 83 kilometreye gidemez. Misal. Burada şimdi şüpheye giriyor. Bu hanım bacımız ne itibar alsın burada? Düşüğünü bu itibar alsın. Sen şimdi bu nasıl olsa 90 değil ben mahremsiz giderim demezsin. Öbür görüşlere göre bu hesap 81,5 82 kilometre ise burada ihtiyat neyi gerektirir? İşte 81'den sonra 81,5'ta falan gitmemesini gerektirir. Yani burada başka ince işler bir şeyler anlattım. Bilmiyorum anaya bildiniz mi? Şüpheli şeyler böyle yani yoksa. Bunları dikkate alalım. Mekruh, Allah'ın sevmediği işler. Sigara haram mı? Ya sigara haram demedik. Ama Allah sevmiyor. Mekruh olduğunda bütün ulemanın ittifakı var. Birisi de mubah dememiş yani. Haram da demek zor iş. Nas lazım, ayetten hadisten muhkem nas lazım. O zaman mekruh diyorsun. Mekruhu niye hafife alıyorsun? Mekruhun karşılığı müstahap. Mendüp yani. Orada Allah'ın sevdiği iş var. Mekruh da Allah'ın sevmediği iş. Bu ilmi mutlaka bilmek lazım diyor. Şimdi ilmi halde dünya kadar orada bizim iman İslam ilmi halinde 800 sayfalık kitaptır. 120 sayfadan sonra fıkıhla ilgilidir. Burada dünya kadar müstehap, mekruh tabirleri geçiyor. Abdestle ilgili, gusülle ilgili, taharetle ilgili, namazla ilgili dünya kadar müstehap, mendup ve mekruh tabiri çok geçer. Bunlar mutlaka bilmek lazım yani. Seni ilgilendiren konularda yani hani. Zekat vermiyorsan tamam zekat ahkamını öğrenmen gerekmiyor diyelim. Veren tarafta değilsin, hesabın yok, zengin değilsin. Bunlar kaçınılmaz, ilimsiz olmaz. Peki, itikadı tavsiye ettin, gözden geçirdin, el-i sünnete göre düzgün inandın. Ondan sonra fıkıh ahkamını öğreneceksin. Öğrendin, ilmi halide öğrendin, helal, haram, mekruh, mubah, müstehap, mendüp falan hepsini öğrendin. Yeter mi? Yetmez. Niye öğrendin? Yapıyor musun? Mekruhlardan kaçıyor musun? Müstehapleri işliyor musun? Farzları yerine getiriyor musun? Vacipleri yerine getiriyor musun? Haramdan sakınıyor musun? Yok. Niye öğrendin? Vel amelu bi muktaza zel ilmi. Bu bilginin gerektirdiği bir hususta bu ilmin muktazasıyla icap ettirdiği şeylerle amel etmekte eyza öğrenmek kadar zaruriyün. İlim ne kadar mecburi, öğrenmeden hiç amel olmaz. Yani öğrenmeden hiç amel mümkün değil. Onun için ilim önde geliyor ve zarurettir ve mecburiyettir. Zaten ilmihal bu demektir. İlmihal talebül ilmi feridatun ala kulli müslümin ve müslüme. Benim iman İslam ilmihalim ön sözüne bakın orada bir ilimler var. Bu hadise orada şerh etmişim. Yani orada ne diyor? İlim öğrenmek her Müslüman erkeğe kadına farz. Şimdi ilim öğrenmek bu doktorluk değil herhalde. Ben doktorluk ilmim yok. O zaman farzımı terk ettim şimdi. Mühendislik değil. Ben mühendis değilim. Mimarlık değil. Siyaset bilimcilik değil. Ben bunlarla işim yok. Hangi ilim farz bütün Müslümanlara? Neneye de, koca karıya da, efendim, yeni etmek küçük çocuğa da. Öyle ya şimdi 5-6 yaşına başlayacak ilmi halini öğrenme. 7 yaşında namazı emredin buyurur. Yani 7 yaşında namaza başlamak için 6 yaşında en az abdesti kuşta öğrenecek ya. Dolayısıyla her Müslümana yani genç, yaşlı, ihtiyar, sağlam, sakat, amir, memur, herkese farz ne olabilir? İşte ilmihal. İlmihal ne demek? Hal, vaziyet, durumunu bilmek. Durumunu bilmek ne demek? Senin durumun ne şimdi? Namaza başlayacaksın. Namaza başlamadan abdestin kuşluğu namazla ilgili namaz farzsa onu kılabilmen için gereken bütün şartları da öğrenmen de farz oluyor. Yani sana namaz farz olduysa önündeki bütün mukaddimeleriyle beraber farz oluyor. Çünkü onsuz namaz olmuyorsa bir şeyin sıhhati nereye bağlandıysa o da onun şartı oluyor. Durum ve vaziyet ilmi. Anladın mı? Önce ehl-i sünnete göre iman etmek. Ondan sonra ilk farz namaz diyelim. Oruç. Hac, zekat işte şartları var. Herkese değil. Diğer farzlar, vacipler var. Haramlardan sakınmak da öte yandan farz. Çünkü bir haramı terk etmek de farz oluyor. Zina yapmamak farz. Yapmak haram olduğuna göre. Şimdi burada ilim yetmiyor. Mutlaka tatbikata geçirilmek gerekiyor. Onun için yenbeği icap ederen yuadde sayılması mutalaatü kütübil fıkhi fıkıh kitaplarını gözden geçirmenin mine zaruriyati. Dinin zaruriyatından sayılması lazım. Zaruriyat ne demek? Olmazsa olmazı demek. Şimdi geçen ne çıkmış biri? Ne ilmihal ne bir şey diyor ya. İlmihal farz olur mu diyor. İlmihal diye bir şey uydurdular diyor. Kimdi yine bu? İlahiyatçı biridir herhalde. Yani dinde diyor böyle diyor şeyler yok ya diyor. Ya kardeşim nasıl yok, sen namazı nasıl kılacaksın? Orucu nasıl tutacaksın? Bunun farzı var, vacibi var, sünneti var, müstehabı var, edebi var, mekruhu var, müfsidi var, bozanı var. Bunlar neler öğreneceksin sen? Kur'an'da bunlar yazmaz ki. Al meali eline. Nerede bulacaksın mealde namazın farzlarını ya? Kur'an'da. Kur'an-ı Kerim sana ekimussale, namazı hakkıyla kıl buyuruyor. Hafizu ala salavat, namazlarınızı koruyun buyuruyor. Vellezine ala salatim daimun, namazlarına devam edenler buyuruyor. Sana namaz terk etmenin bevalini anlatıyor. Ama Hatiyullah atiyur Resul. Resulüme itaat edin. Ve ma ta'akum Resul fehudu. Resulüm ne verdiyse onu alın buyuruyor. Haşr suresi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sallu kema ra'aytumuni usalli. Bana bakın, görün, beni izleyin, ben kıldığım gibi kılın. Dünya kadar hadis-i şerif var. Bütün hadis kitaplarında en başta mesela iman işte niyet neyse onun sonra amel babında taharet bahsi gelir. Taharet, abdest, gusül. Oysa kitab-ı tahara, kitab-ı salah, kitab-ı mesacid, mescitlerin ahkamı, değil mi? Zaten abdest, gusül falan taharete tabidir. Sonra namaz geliyor, namaz babları geliyor. Bütün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan etti bunları. Fıkıh nereden oluştu? İmam-ı Azam nereden fıkıh efendim tertip etti? İmam Muhammedler, İmam Şafilerin bu kadar kitapları nereden tasnif etti? Ayet ve hadislerden. Sen ayet hadisten hüküm çıkaracak müştehit olmadığına göre fıkıh kitaplarının mutalası zaruriyattan sayılmalıdır. Yani ilmihal kitabı özellikle. Hani bir de fıkıh teferruatı da çoktur. Feraiz ilmi, miras ilmi, işte hazine ilmi, define ilmi, gömülerin, ganimetler ilmi, cihat fıkhı. Ya şimdi mesela herkese her şey ilgilendirmiyor. Ama ilmihal ne demek? İşte hal senin içinde bulunduğun durum demek. Çünkü sen neyle alakalısın? Sen işte harbe gidiyorsun, işte cihada gidiyorsun, İslam ordusunun askerisin. Cihat-ı hakamını bilmen lazım. Sen işte harbe gittiğin zaman ben savaştayım diyerek önüne geleni öldüremezsin. Çoluğa çocuğu öldüremezsin. Din adamlarını öldüremezsin. Gidip orayı burayı bombalayamazsın. Mesela harpte bile, harpte. Harp hukuku var. Ama sen şimdi sana taalluk etmiyorsa bu sana ilmihal olmaz. Ama harbe gidecek bir ordu cihada gidecekse bunun cihatla ilgili ilmi hali bilmesi lazım. Çünkü onun ilmi hali oluyor. Durumununla ilgili bilgi oluyor. O şimdi giderse orada ne yaptı gitti? Kelime-i şehadet getireni öldürdü. Yani karşı tarafın adamı diye harp dedi. Sahabe-i kiramdan bir zat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu ona, sen helal halallah diyen adamı mı öldürdün? O dedi ya Resulullah, bu korkudan iman etti, gözüktü, takıya yaptı. O son dakikaya kadar iman etmemiş. Ben onu öldüreceğim diye iman et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her şey kalktı kalbi, o sen kalbini mi yardın da baktın? Adam kalbinden mi iman etmiş, dilinden mi? Efendim yalan demiş. E ben kalbini yarmadım. E sen kalbini yarmadın, adam dilinden şehadet duydun. Nasıl öldürürsün? Hakatelte nefsen. Ef işte tekul la ilahe illallah. Sen la ilahe illallah dediğini diyen adamı öldürdün he? Duruyor. O sahabe yerin dibine girsemişti. Keşke dedi Müslüman olmayaydım bugüne kadar. Yeni Müslüman olaydım da bu perişanlığı çekmeyeyim. İki de bu sallallahu aleyhi ve sellem duruyor. Sen la ilahe illallah diyeni öldürdün he? E şimdi demek istiyorum. İşte bu cihada gitmeden, cihada giden adamın ben burada kimi öldü, yani harptesin tamam müdafaa-i nefis veyahut da sen öldürmesen karşı taraf seni öldürecek. Ama adam kelime-i şehadet getirdi. Bunu sen öldürebilir misin? Veyahut bunun bir malını alabilir misin? Veya bunun yanında bir çocuk vardı veya bir kadın vardı. Sen buna dokunabilir misin? E dokunamazsın. Sen şimdi IŞİD'e, MIŞİD'e, cehennem köpekleri, harici kitapsızlara ne bakıyorsun? Onlar cihatta mıdırlar yani? Onlar fesattalar, ifsattalar. Ehl-i sünneti perişan ettiler dünyada. Onun için ilmihal demek durum ve vaziyetinle alakalı bilgilerdir. E seni cihat alakadar etmiyorsa, yani sen şimdi orduda asker değilsin. Harbe de gitmiyorsun. E senin o konuyu öğrenmen sana farz olmuyor. Veya bir kadın olarak zaten askere gitmeyeceksin. O sana farz olmuyor ama namaz herkese alakadar diyoruz. Sana farz oluyor. Fakirim zaten, zekatla ilgim yok. Tamam, zekat kitabını, zekat bölümünü okumayabilirsin. Evlenmiyorsun, evlenmeyecekken evlilik ahkamı sana farz olmuyor. Ama sen şimdi evleneceksin. Evleneceksen nişan nikah ahkamı, karı koca hukuku, bunları okuman, öğrenmen farz oluyor. Neden? Hakkına girersin. Ondan sonra kalkarsın, efendim, nevzu billah, ters ilişkiye girersin, haram olur. Bilmezsin haram olduğunu. Adet halinde kadınla ilişkiye girersin, haram olur. Yani anlıyor musun? Ama ben zaten evli değilim, bir şey değilim. Şu anda evlilik önümde gözükmüyor. Tamam, sen o zaman namaz abdesti güzel öğren. Yani ilmihal, fıkıh kitaplarını gözden geçirmeyi zaruriyattan saymak lazım buyuruyor. Tabii bunun da başında itikatla ilgili kitaplardan sonra ilmihaller geliyor. Biz de ikinci cildini işte daha hazırlayacağız. Yani hazırlanmış iskeleti de hep böyle tahsihlere kaldı iş. Mutlaka önce imanla, itikatla ilgili meseleleri bilmen lazım geliyor. Ondan sonra efendim fıkıhla ilgili farz, vacip, işte helal, haram, bunu bilmen gerekiyor. Sonra bilmen yetmiyor. Bu bilgine göre amel etmen gerekiyor. Fıkıh kitaplarını da mutlaka gözden geçirmeyi. Ya namaz abdest gibi mecburi ya. Sen beş vakit kılman nasıl farz? Fıkıh da gözden geçirmen o kadar farz. Onsuz nasıl namaz kılıyorsun? Ve yura'a, riayet olunması gerekiyor. En yura'iyede olabilir. Yenbeği en yaudde, kişinin sayması gerekir. Mutalaate kütübül fıkhı minel zaruriyat ve en yura'iye, riayet etmeyi. Es-sa'yel beliğa, son derece gayrette riayet etmeli. Bu fi ityanil, yani yenbeği en yura'iye es-sa'yel beliğa fi ityanil amal salih. Salih amellerin icrasında, salih ameller, namaz, oruç, hac, zekatların işte yapılmasında çok gayretli olmak lazımdır. Onun için burada başlıyor vel nuriduna şemmeten. Burada bir parça, bir raiha, yani bir koku kadar da olsa getirelim. Min fadail-i salat ve erkaniha, namazın faziletlerinden olsun. Ondan sonra namazın rükünleri, işte şartları, içindeki dışındaki şartlarla ilgili, işte kıyam, kıraat, rükû, sücudla ilgili bir şeyler anlatalım. فَاِنَّ اَعْمَادُ الدِّينَ, çünkü dinin direği namazdır. فَمَنْ اَقَامَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ. Dini direksiz çadır ayakta durmaz. Namazı düzgün kılan, abdestiyle, guslüyle, taharetiyle, tadil erkanıyla riayet eden, namazını ayakta tutan, dinini ayakta tutmuş olur. Namazı terk eden, dinini yıkmış olur. فَاَنْبَغِ اِسْتِمَاعُهَا Benim bu anlatacaklarımı iyi dinlemek icap eder buyuruyor. Ben yani biraz buradan gireceğim. لَا بُدَّ اَوَّلَا مِنْ اِسْبَاغِ الْوُضُوءِ İlk olarak söyleyeceğimiz abdesti tamamlamak. İsbah tamamlamak demek Arapçada. Abdest almak demiyor bak. Tamamlamak. وَمِنْ غَسْلِ كُلِّ عُضُوءٍ Her uzvu yıkamak lazım. Selasen selasen. Üçer kere. Alâ vecî temâmi vel kemal. Tas tamam ve mükemmel vaziyette. Şimdi bir kere yıkamak farzı yerine getiriyor. İkinci yıkamak sünneti yerine getiriyor. Üçüncü kere yıkamak ikmali sünnet oluyor. Tamamlamak oluyor. Onun için bir abdesti tam aldım, tam alacağım demek için üçer kere yıkamak icap ediyor. Farz değil, vacip değil ha. İkincisi, üçüncüsü sünnet. İtmam-ı sünnet. Fakat şimdi insanlar o kadar hızlı yıkıyorlar ki bazı kere üç kere yıkadığında bile kuru yer bırakıyor. Halbuki bu farzın olması için birincide kuru yer kalmaması gerekiyor. İğne ucu yer kuru az bir yer kuru kalsa abdest gusül olmuyor. Yani gusülde bütün bedenden iğne ucu kadar yer. Abdestte de abdeste yıkanması farz olan yerlerden. İğne ucu kadar bak. Oraya sakız yapışmış olsa, bir şey yapışmış olsa onu kazımak lazım. Altına suyu geçirmek lazım. Bu usta benim abdest risalemde tafsilat var. İman İslam İlmihali'de de var. Müstakil abdest risalesi var yazdım ya. Onda gusül de onda bir bölüm. Onların tabii onda daha tafsilat var. İlmihal işte. Abdest, her vakit abdest alman farz. Abdestin yoksa nasıl abdestsiz kılacaksın? Farz, ilmihal işte senin vaziyetinin, durumunun bilgisi. Madem namaz farz, o da oldu farz. Tamam yıkamak lazım. Yani birincide de kuru yer bırakmamak lazım ki öbür ikincide, üçüncüde sünnet yerine gelsin. Sen üç kere yıkayınca, üç kere de anca kuru yer kalmıyorsa bunun üçü anca bir farzı yaptı, anladın mı? Üçünün tamamı bir farzı zor yaptı. Çünkü neden? Kuru yer üçüncüde anca kapandı, ıslandı. Bu ne saçmalık olur? Onun için yalap şalap abdestler alıyorlar. Çok hızlı abdestler. Dirseği yıkamıyorlar hiç. Çoğu insanla görüyorum böyle getiriyor böyle dirseğe kadar. Dirseğin bu tarafına döndürmüyor. Şöyle bu tarafı böyle bu taraftan almıyor. Bu sefer ne oluyor? Böyle rastgele ne oluyor? Burada kuru yer kalma ihtimali çok oluyor. Halbuki dirsekler farza dahildir. İleri gidersen sorun yok. Ta buraya kadar yıkarsan sorun yok. Nurunu artırmış olursun. Kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdestin alınan yerlerin yıkanmasının nurundan tanıyacak bizim ümmeti. Öbür ümmetler içerisinde. Onun için femen eraden yutile gurrate ufel yefal. Sahih Müslim hadisinde. Ne buyuruyor? Abdestini alırken yani yıkanması farz olan sınırı geçip daha ilerisini yıkayarak mahşer gününde parlaklığını daha uzun bölgelere efendim götürmek isteyen bunu yapsın buyuruyor. Yani bunu yapabilirsiniz. Fazlasına sorun yok, aşağısına sorun var. Çünkü o zaman farz tamamlanmıyor. Kemal vecih üzere tamamlayarak yani hiçbir yer kuru bırakılmaması. Ondan sonra bunun sünnetleri var, müstehapleri var. Değil mi? Sen şimdi suyu böyle yukarıdan aşağı vursan, dirsekten vursan suyu, böyle hani bazı kere musluğun altına getiriyor, şuradan şöyle yapıyor. Yani bu bütün dirsekten aşağısı yıkansa bu abdest oluyor. Ama sünnette muhaliftir. Çünkü neden? Sünnet böyle alıyor, böyle yapıyor. Sonra böyle yapıyor. Sen götürürsen suyun altına böyle yaparsan sünnette muhaliftir. Yani abdesti tamamlamak. Dünya kadar mesele var abdeste. Çok tafsilat var. Peş peşe yapmak, rahat etmek. Sen önce ayağından başlasan sonra yüzünü yıkasan abdest oluyor. Ama sünnette muhaliftir. Onun için tamam ve kemal vecih üzere sünneti yerine getirmek icap ediyor. Ondan sonra sen ayakların dilimde bir havuz var şu anda elini ayağını yıkadın ayaklarına sıra geldi. Ayağını yukarı kaldırmıyorsun veyahut elinden meshetmiyorsun ayağını yıkamamak için. Soktun havuza çıkarttın. Abdest oluyor. Çünkü ayağının tapuğa kadar bütün her yerin ıslandı. Ama sünnet olmuyor. Anladın mı? Ayağını elinden ne yapıyorsun? Yıkıyorsun. Yıkadıktan sonra da sıvazlıyorsun. Suyunu akıtıyorsun. Bu, yani bunlar hep tamam lama meselesine geliyor. Liyekûne ta ki olsun müedden. Abdest eda edilmiş olsun alâveci sünneti. Sünnet veci üzere. eda edilmiş olsun. Yani sünnet yerini bulsun diyor. Öbür türlü sünnet yerini bulmayarak abdest almanın çok çeşidi var. Fakat hadis-i şeriflerde mesela hep müjdeler veriyor. Abdestini bitirdi mi anasından doğmuş gibi bütün elini yıkadığı zaman eliyle yaptığı günahlar, ağzını yıkadığı zaman ağzıyla yaptığı günahlar, yüzünü yıkadığı zaman yüzüyle gözüyle yaptığı günahlar hep dökülür dökülür. Ama o hadislerin başında fe esbeğa vudu'e. Men tevazza fe ahsenel vudu'e. Hadis-i şeriflerde hep ahsene, güzel yaparsa, esbeğa tamam yaparsa. Şart koyuyor. Abdestin dünya kadar fazileti, müjdesi, cennetin kapıları açılıyor vesaire vesaire. Peşine duaları var, şu duayı okursa falan. Kelime-i şehadet getirirse anasından doğmuş gibi affoluyor. E tamam ama hep başında ne var? Abdesti tamamlarsa, güzel alırsa, yani sünnet veci üzere. Burada ben bunun detayına giremem. Size abdest risalesine havale ediyorum. Lale Gül yayınlarında var. Yani iman İslam ilmi halinde de tabii o 700-800 sayfalık bir kitaptır. Abdestte sırf abdest konuşuluyor. Hani daha çabuk bitirmeniz açısından. Ondan sonra ve enbegil isti'a bu kaplama yapmak lazım fi meshir ras. Başı meshederken kaplama yapmak lazım. Başın dörtte birine meshetmek farzı yerine getiriyor. Yani böyle alıyorsunuz ya şöyle yapıyorsunuz. Şöyle de yapsan dörtte biri olur. Ama kaplama yapma yani sünnetini yerine getirmek lazım diyor. Kaplama mes. Ne yapıyorsun? İşte iki elini yıkıyorsun. Ondan sonra parmaklarını şöyle getiriyorsun bak. Şu üçünü böyle yan yana getiriyorsun. Bunları kaldırıyorsun şöyle yukarı. Bu üçünü buradan başlatıyorsun. Ta arkaya kadar böyle kafanı getiriyorsun. Sonra iki elinin içiyle böyle öne dönüyorsun. Bütün şey. Bunları bıraktın. Sonra en küçükten bir kulak deliğini açıyorsun. Esetmek için değil. Bu açmak için. Bu kullanıldı üçte. Önce yani bu küçük diye deliğini açmak için. Sonra bununla beraber kulağını yapıyorsun. Sonra buranın içleri su kullanılmadı. Bir suyla yapıyorsun bunu. Tek suyla kaplama mesh yapıyorsun. Sonra bunu yapıyorsun. Bunun içleriyle efendim bunun içleri ikisinin içleriyle kulağın içlerine yapıyorsun. Baş parmakların içleriyle kulağın arkasına yapıyorsun. Sonra dışlar kullanılmadı. Dışlarla beraber boynu yapıyorsun. Boynu boğazın altına kadar indirmiyorsun. İndirirsen bidat olur. Boyun şurada kalıyor şöyle. Meshur rakabet emanü minel gul. Boynunu meshetmek cehennemde bukağılardan garanti veriyor sana. Bukağı takılmayacak. Cehenneme girsen bile yani. İnşallah hiç girmezsin de. Sen de ben de ama yani boynu meshetmenin faziletini söylüyor. Çok hadis-i şerif var. Vel ihtiyatu sağlam iş yapmakla fi meshali üzüneyni. Kulakları meshetmekte. Şimdi adam hiç kulağına mulağını parmağını sokmuyor ya. Yalap, şalap, şap, şup suratına bastırıyor suyu böyle. Ya sen şey misin? Ne onun adı? Abdest mi alıyorsun? Yoksa gözünden kepekleri mi siliyorsun? Uykudan uyandım diye yani gözünü mü yıkıyorsun? Abdest mi alıyorsun? Abdest alıyorsan adabı var. Ve rakabeti, boynu meshetmekte ihtiyatlı olmak lazım. Yani terk etmemek lazım. Farz değil diye. Anladın mı? El üzünen miner ras. Gerçi kulaklar baştan sayılıyor. Boyun farz değil, vacip değil. Fakat sünnettir, müstehaptir, güzel görülmüştür, hoş karşılanmıştır. Buna riayet etmek lazım diyor. Boyun meshini de terk etmemek lazım. Ve verade tahlil ve sabi'ir ricil ayak parmaklarını hilallamak lazım. Hilallamak şu yani elde de yapacaksın bunu. Hallilu asabi'akum kavlen tuhallila nar cehennem. Cehennem ateşi parmaklarınızın arasına girmeden siz abdestle beraber abdest suyuyla onu hilallayın ki cehennemden kurtarırsınız. Ayak parmaklarını da hilallamak lazım. Ben hangi şeyle? Böyle şöyle değil. Böyle üstten değil. Ondan sonra böyle el parmaklarına, sağ elin parmaklarıyla, her parmakla değil. Bir hınsırı yedil yusra minel esfeli. Bir hınsırı yedil yusra, sol elin hınsırıyla. Hınsır en küçük parmak. Ayağını sağ ayağını. Mesela bütün millet yüzünü, kollarını üç kere yıkıyor, ayağını bir kere yıkıyor. Ekseri bu Müslümanların ayağını üç kere yıkayan görmedim. Ayağını aynen bir kere, nasıl elini bir kere yıkıyorsun? Sonra bir daha, sonra bir daha. Ayağına da üç su alacaksın. Sen ne yapıyorsun? Musluğu şarşar açıyorsun. Üç mü beş mi belli değil. Şöyle şöyle şöyle şöyle yapıyorsun, bitti. E bu ne oldu? Bir mi oldu, üç mü oldu? Halbuki sen nasıl buradan su aldın, kullandın tümünü, bu bir oldu. Ayakta öyle olması gerekiyor. Kim yapıyor bunu ayağında? Hiç görmüyorum. Suyu da israflı yapmayacaksın. Ondan sonra suyu dökeceksin. Parmağını hilal

aralarına suyu sokuyorsun. Ondan sonra zaten buralara geliyorsun. Topuğa kadar böyle geliyorsun. Topuğu da geçiyorsun. Ondan sonra böyle sıvazlıyorsun. Bu bir oldu. Siz ne yapıyorsunuz? Musluğun altına şarr çevir. Topuk bile kuru kalıyor. Ve illüle akab minenler. Baktı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Allah. Topuklarına adamın su değmedi de ateşten topukların vay haline. Cehennemde yanacak bu topuklar. Abdest aldı halde, namaz kıldı halde yanıyor. Kılmayan zaten çifte kavrulmuş. Hepten yanmış o. Abdest alan yanıyor. Neden? Ökçesi kuru kaldı. Bu işte Umre'de kaldığımız otelde Mekke-i Mükerreme'de ezan başladı. Ben de işte yemekteydim. Yemekten sonra işte abdest almak icap etti. Hemen abdest alıyorum da yetişeceğim yani namaza. Baktım adam da yanımda bir Arap. Yani yavaş abdest alıyordu falan. Ayağında mes yok, çorap var. Ondan sonra dedim ne kadar yavaş hareket ediyor. Ezan da bitti. Ondan sonra bakalım dedim ne yapacak şimdi? Yani ben hiç ayağını yıkayacak ama pat küt yıkayacak diye düşündükken ana çorabın üstüne bir mes çekti. Ana bu dedim ondan rahat alıyor bu böyle. Mekke'ye de yetişir, Tekke'ye de yetişir diye adam ayağını yıkamadı. Mesi de yok. İncecik çorap. İncecik çorabın üzerine mes çekti. Vay bu topukların haline cehennemde yanacak buyuruyor Hadis-i Şerif. Islanmadı ki hiç su yok. Çoraba mesi verilir mi ya? Şia mı yapıyor onu ne yapıyor öyle bir şeyler yapıyorlar. Onlar çıplak ayağı. Çıplak ayağı. Hiç çıplak ayağı mesul olur mu? Ehl-i sünnette asla caiz değil. Ondan sonra ne abdest olur ne namaz olur boşuna yani. İnce çoraba da olmaz. Şimdi çorap mesler çıkmışlar falan. Çorap mes dediğin şey bilmem kaç kilometre gidip altı aşınmayacak. Yani kaç kilometre yayan gidiyorsun terliksiz ayakkabısız. Onunla yürüyünce aşınmayacak altı. Bunun sıfatı var, şekli var. Böyle önüne gelen incecik çoraplarla mes olur mu ya? Onun için bu İslamiyet çocuk oyuncağı değil. Allah'ımıza ibadet ve kulluk ciddiyet ister. Müstevrid İbn-i Şeddat radıyallahu anh'tan hadis-i şerif almıştı kenarda hamşinde. İbn-i Mace rivat ediyor. Bu zat sahabeden diyor. Ra'ytu Resulallah s.a.v. tevadda fekallele asabi'a ricle bi khinsiri. Resulullah s.a.v. abdest alırken gördüm, seyrettim. Ayaklarının, parmaklarının arasını en küçük parmağıyla hilalladı. Yani şu parmağı sokuyor. Onu gördüm diyor İbn-i Mace. Fakat İmam-ı Azam Efendimiz'e bir rivayet ulaşmamış. Yani tamam bu parmak onu görmez mi? Görür de alttan mı doğru hilallama yapacak, üstten doğru mu hilallama yapacak? Bunu görmediği için üstten doğru yapmış. Sonra bunun bir rivayetini görünce 20 senelik öbür türlü kıldığı abdestlerle kıldığı namazlar 20 senelik namazı kaza etti. Hoş namaz olmadı değil. Kaza da denmez buna. İade etmiş. Niye iade etmiş? Bir müstehabbın farz, vacip, sünnet durumunu demiyoruz bak. Bir müstehabbı terk ederek aldığı abdestle kıldığı namaz olduğu için. Bir müstehab, müstehab deyip geçme. Efendimiz'in bütün ömrünü müstehaplara feda etmiştir yani. Allah'ın sevdiği bir şey müstehab ne demek? Bir dahaki derse onu biraz anlatırım. Hal böyle olunca, çünkü o kendisi de biraz müstehabın üzerine duracak önümüzde. Yani koca İmam-ı Azam 20 sene. Niye İmam-ı Azam azam oldu? Biz ne yapmayız? Biz adama desen ki senin topuğun kuru kaldı, senin abdestin olmadı, böyle namaz kıldın. Ben kıldım oldu der. Bir de der ki millet hiç kılmıyor, abdest almıyor. Ben yine o kadar kıldım ya, Allah da kabul etsin. Tövbe ya Rabbi, sanki mecbur. Ama durum bu, cehalet, alavetin rezalet. Onun için biz müstehabbı bile feda etmemek üzere bu işi kuralım. Yoksa efendim o hiç almıyor. Öbürü hiç kılmıyor. Öbürü bir kere yıkıyor. Ben yine iki kere yıkadım. Yokuş. Sen en iyisini yapmakla görevlisin. Mübarek adam. Feyenbegî murâatü eyzâ. Buna da

0: riayet etmek lazımdır. Yani müstehap deyip geçmemek lazımdır. Buradan devam edeceğim. Yani ve la enbeğil müsaheletü fî ihtiyan müstehap diyor. Yani bir müstehabı yerine getirmekte gevşeklik yapmak uygun değil. Nasıl olsa bu farz değil, vacip değil. Müstehap. Müstehaptan ne çıkar? Haşa! Allah'ın sevdiğinden ne çıkar oğlum? Çok tehlikesi var. Bundan dolayı bu rivayet, yani özellikle ayak parmaklarının sol elin en küçük parmağıyla ve aşağıdan yukarı doğru hilallanması meselesine müstehaba girdi. Oradan da izah ediyor. Yani onu da önemsiyor. Bu durumda feinnehu mahbubul hakkı sübhanehu. Müstehap demek Allah'ın sevdiği bir şey demek. Ve merziyyuhu teala, Allah'ın razı olduğu bir şey demek. Fein ulime fi cemi'i dünya fi'lun vahidun merziyyun ve mahbubun indel hakkı celle sultan. Bütün dünyada arasan arasan bir fiil, bir iş bulsan, o da Allah indinde merzi, makbul, sevilmiş bir iş olsa. Mesela işte ayağının parmaklarını hilallamak abdeste. Bu müstehap, misal verir. Bunu hangi elle yapmak müstehap? Sol elle. Sol elin hangi parmağıyla yapmak müstehap? En küçük parmağıyla. Aşağıdan yukarı mı, yukarıdan aşağı mı? Aşağıdan yukarı. Bak olduğu için de 3 tane müstehap çıktı. 3 tane müstehap. Sen bunu sağ elinden de yapsan olur. Hiç hilallamasan da su girerse aralarına yine abdest olur. Kuru kalmazsa. Ama bak şimdi burada 3 tane 4 tane müstehap çıkıyor. Sen diyor bütün dünyada bir iş bulsan Allah'ın sevdiğini bildiğin, tek bir iş bulsan ve teyessere l'amelü bi muktaza, gereğiyle de amel Allah sana nasip etse, imkanın olsa, yenbeğe en yehteni mi, onu ganimet bilmen lazım. Efendim, ve hükmü bu ne, hükmü neye benzer? Ke hükmü cevahira nefisetin, kıymetli alt, işte efendim zümrüt, yakut, safir, elmasa benzer. İştera şahsun, bir adam onları satın aldı, bir kataati hazefin, saksı parçalarıyla. Sen şimdi saksı parçalarını versen, sana da gitsene kapalı çarşıda, tabii öyle de bir enayi yok da, zümrüt, yakut, safir verse sana hakiki. Sen ona karşına saksı parçaları versen, ne kadar kârdasın. Ev ruhin, yahut neye benzer? Ruha benzer. Ne alaha, adam o ruha ulaşmış, bir bezli cemadin. Donuk bir şey vererek, la ta'ilefi, altında hiç fayda olmayan. Yani sen şimdi can, can ne demek? Sen ne verdin gittin adama? Adama gittin, ağaç verdin, odun verdin. Adam sana ne verdi? Can verdi. Yani can verdi, kan verdi. Diyelim sen ölmek üzeresin. Yani şimdi adam işte bir böbreğini veriyor, sen yaşıyorsun. Veyahut da bir kalbi naklediyor. Veyahut da neyse. Yani sen donuk, cansız, faydasız bir şey versen, karşılığında bir can alsan, bu ne kıyas edilebilecek bir şey mi? Kıyas edilemeyecek kadar kârdasın. Veyahut da işte saksı parçalarını versen, mücevher parçalarını alsan, elmasları. İşte sen diyor ne yaptın? Sol elini küçük parmağıyla ayağını alttan yukarı hilallama yaptın. Yaptığın iş ne diyor yani yaptığın iş? Çok basit bir şey yani, basit demek istiyor. Ama bu iş ne? Bu iş müstehap. Ne demek müstehap? Allah'ın da mahbub ve sevgili. O zaman sen sakın bu müstehaptır, bundan ne çıkar? Nasıl olsa farz değil, vacip değil diyerek bu işte gevşeklik etmeyesin. Çünkü Allah'ın sevdiği bir şey. Kainatı yaratan seviyor bunu yani. Sana farz etmemiş, vacip etmemiş ama sevdiğini bildirmiş. Sen onu seviyorsan canından çok, sevdiklerini de seversin. Onun için bütün dünyada bir müstehap bulsan diyor, bir müstehap bulsan onu diyor ganimet bil. Eğer o müstehabı yapabilecek Allah sana imkan verdiyse. Şimdi olur ki mazursun, özürlüsün, elin tutmaz, felçlisin falan, ayrı bir şey. Ama yapabiliyorsan bir müstehabı ganimet bil. Neden? Değersiz tahtayı verdin, mücevher aldın. Yani yaptığın iş ucuz iş, ufak iş, basit iş, kolay iş. Karşılığında aldın Allah'ın rızası. Rıdvanı minallahu ekber. En ufak rızası cennetten de büyüktür. Onun için müstehabı böyle anlamak lazım. Bu bapta yani Ali Adar Efendi babamızdan Efendi Hazretleri naklederdi. Evladım size müstehabı bir misalle anlatayım. Müstehab yani farz değil, vacip değil. İşte bir misal olarak işte ayak parmağını ayakları yıkarken abdeste, gusülde sol elinin küçük parmağıyla alttan yukarı hilallamak. Müstehap bu şimdi. Mecbur değilsin buna. Farz değil, vacip değil. Müstehap. Ama Mevla bunu seviyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapmış. Şimdi müstehabı ne yapar? Bir adamın sana borcu var. Bu adam sana getirdi. İşte 100 lira borç almış. 100 lira borcunu ödedi. 2 ay sonra ödeyecek. Vadesi doldu. Getirdi ödedi. Buna sevinir misin? Sevinirsin. Bir adamın da sana hiç borcu yok. Durup dururken geldi 100 lira hediye verdi. Buna da sevinir misin? Sevinirsin. Hangisine daha çok sevinirsin? Borç verdiğim zaten para benden çıktı. Para bana geri döndü. Öbürü hiç benden çıkmayan bir şey. Hiç hesapsız, umulmayan bir nimeti gayri müterakkabe kabilinden beklenmeye bir nimet zuhur etti. Tabii ki onu daha memnun olursun. Gerçi borcunu alırsa da bu zamanda memnun olursun. Çünkü alan vermiyor yani. Bu da ayrı bir lava. 2 ay sonra vade koyuyor, 5 ay sonra ver. Parayı pul edin. Ona da sevinirsin. Paran batmadı. Ama en çok neye sevinirsin? Hiç beklemediğin yerden adam gelmiş sana para veriyor hediye. Nerede öyle adamlar? Şimdi tabii ki sevinirsin. Evladım buyururdu. Farz, vacip zaten senin borcun, mecburiyetin. Mevla'ya bu borcunu ödeyeceksin. Ama müstehap ne? Ya Rabbi, işrak namazı, kuşluk namazı, işte evvabin namazı vesaire. Bizim açımızdan onlar farz, vacip değil. Ama sen nafileleri kıldığın zaman veya sünneti gayr-i mevkede, ikindinin ilk sünneti, yatsının ilk sünneti kıldığın zaman Mevla buna seviniyor. Peki yatsının farzını kılsan, yatsının farzını kılsan zaten borcun. Peki sonundaki sünnet müekkede çok kuvvetli. Öncesindeki gayri müekkede hepten müstehapa düşüyor. Gayri müekkede müstehap ama Allah seviyor bunu. Şimdi Mevla senin yatsıyı kılmana çok önem verir. Kılmazsan zaten 80 sene cehennem azabı. Orada zaten farz olduğu için. Ama öncesinde kıldığın sünnet daha da makbule geçiyor. Çünkü neden? Farz değil, vacip değil. Kulum gönlünden koparak. فَمَنْ تَطَوَّا خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرُونَ عَلِي. Bir iyiliği gönlünden koparak. Ya Rabbi farz vacip etmeden ama. Mesela şimdi Recep'in bugün birinci gününü tuttunuz. Yarın ilk perşembesi. Farz değil, vacip değil. Tutarsanız müstehaptır. Allah'ın sevdiği bir ameldir. Şimdi Mevla Ramazan orucuna mı daha çok sevinir buna? Ramazan orucu mecbursun zaten tutacaksın. Şimdi sen yarın Recep'in ilk perşembesi oruç tutana müjde var. Cennete Allah'ın onu girdirmesi hak olur vesaire. 2 sene günah kefaret olur. 2. gün olması hasebiyle yani tabii. Perşembeye denk gelmesi hasebiyle diğer hadis-i şerife müjdesine dahil oluyor. Sen şimdi yarın perşembeyi tuttun. Ramazan orucu gibi farz değil. Kaza orucu değil. Vacip değil. Adak değil. Ama müstehap. Allah'ın sevdiği bir şey oruç tutmak. Mübarek Allah'ın ayında. Kim bana gönlünden koparak bir iyi amel yaparsa feinnallâhe şâkirun alim. Allah ona teşekkür ediyor. Yani teşekkür ederim sana kulum diyor. Seni mecbur etmedim, gönlünden koparak yaptın. Ne mutlu sana buyuruyor. Onun için anladın mı? Bu noktada farz vacip borcunu geri almak gibidir. Ama müstehap hiç adamın sana borcu yokken hediye yapması gibidir. Allah Teala da nafiletü hediyetül mümin li rabbi hadis-i şerifte. Nafile ibadetler mümin kulun Rabbine hediyeleridir. Felyuhsin ehadukum hediyete li rabbi vel yutayyibha. Sizin biriniz Rabbine karşı yaptığı hediyeleri güzel yapsın. Sen şimdi gidip de efendim bir kilo muz aldın geldin hediye. Kabak gibi ortada, poşeti yok, torbası yok. Attın ortalığa. Şey miyiz burada yani? Sokakta mı oturuyoruz? Gelmişsin eve misafir, insan bir poşet, bir çikolata aldın geldin. Hele kız istemeye bilmem ne. Çikolata aldın geldin. Git ondan sonra açık çikolatadan al. Kutusu yok, paketi yok. Glikozlu mu bilmem ne mi, merdiven altı mı, merdiven üstü mü? Bir şey belli değil. Şimdi adamlar da sana ona göre muamele eder. Hediyenin tipine, şekline bakalım. Zaten milleti dolandıracak olanlar da iyi hediyeler götürürler biliyor musun? Ona da dikkat edin. Çok da aldanmayın yani. Çok kaliteli böyle geldiği zaman kutusu kapağı bir de marka bir mağazadan falan sen de zannedersin ki bunlar bize çok değer veriyor. Halbuki kızı alana kadar aldın kızı unuttun bizi yapacaklar. Ama yani siz akıllı olun. Bana çok da şeye bakmayın yani kılıfa zarfa çiçekler miçekler falan. Sonra görüyoruz o birçok efendim kaliteli hediyelerle başlayan süreçlerin sonlarında Allah muhafaza ne tehlikeli sonuçlar yani ayrılmayı da bırak. Birbirini öldürüyorlar yani. Onlar sizi aldatmasın. Ama şunu demek de istiyorum. Yani sen şimdi ki sana gelen bir hediyenin kutusu kapağı seni alakadar ediyor. Çünkü aynı koku açıktan verdiğin zaman değeri az oluyor. Bir kutu kokuyu bir kutuya koyduğun zaman kutusunun da kabı falan kaliteli gibi görüntü veriyorsa adam diyor ki bana değer vermiş herhalde çok pahalı bu. Halbuki hiç aynı para. Aynı para ama zarf onu, kapak onu ne yapmış? İşte güzelleştirmiş. Yani Mevla senin tabii kalbini bilir. Kimse Mevla'ya bir şey yutturamaz. Ama nafileler mümin kulun Rabbine hediyesidir. Sizin biriniz hediyesini güzel yapsın, hoş yapsın. Yani ne demek? Nasıl olsa bu namaz farz değil, vacip değil, patküt olmaz. Efendim nasıl olsa ben bu abdesti namaz için almıyorum da işte efendim bir tilavet için, Kur'an tilavet için alıyorum. Bir kere de yıkasam olur. Yani mübarek adam. Bu farz için alınan abdest farz olur. Vacip için alınan abdest vacip olur. Sünnet için alınan abdest sünnet olur. Sen şimdi burada kime değer vereceksin? Hediyeyi kime yapıyorsun? Rabbine. Rabbin en iyisine layık. Onun için hediyenizi güzel yapın, hoş yapın. Efendim oruçlarınızı da işte zikirlerinizi de Recep-i Şerif'in ibadetlerini de vesaire hepsini Allah'a bir hediye yapıyorum. İşte müstehaplarda müsahale yapmayın diyor. Bir şey müstehap diye bundan çok önemli de değil muamelesi yapmayın diyor. Allah ki sevgililerin sevgilisidir, canımızdan ileridir. Onun sevdiği işler de öyle bize gelmelidir. Ve öylece dikkatle, ihtiyat ile efendim müstehapler de terk edilmemelidir buyuruyor. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve selleme.
1: 48. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet Dersleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Şimdi reklamlar.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
6: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı Yurt Dışı Küçükbaş Kurban Bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153 SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
8: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafattay. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada. Gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlük de burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
7: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Selamun aleyküm. Rabbim yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
10: nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
11: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
12: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
13: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
15: Merakla beklenen kitap çıktı.
16: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
15: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Reklamları dinlediniz.
17: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
18: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
17: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
18: Kimse görmez. Hadi gidelim.
17: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
18: Ben anlamam. Sen karışma.
17: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
18: Sen karışma dedim.
17: Alo, jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
19: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
20: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.

0: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
1: Kürsüden gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akibetü lil müttekin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minun allazina iza zukirallahu vejilat kulubuhum ve iza tuliyet aleyhim ayatuhu zadethum imana ve ala rabbihim yetevekkelun. Sadakallahul azim. Ve bellana rasuluna nebiyyül kerim ve nahnu ala zalike mineşşakirin eşşahidine bi kalbin selim. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar, hepimiz istisnasız alemlerin yüce Rabbi Allahu Zülcelal Hazretlerinden dünya ve ahiret saadeti istiyoruz. Muhterem müminler, bu saadete ermenin yolu Hazreti Kur'an'dan, İslam'dan geçer. Elbette ki gayesi olan, maksudu olan, muradı olan bir yere bir kulun vasıl olması için gideceği yerin yolunu bilmesi zaruridir. Maksatlara o kastın ve maksadın yolundan gidilir muhterem müminler. Biz de ebedi saadet darı, selamet diyarı, nimetlerin, devletlerin dolu olduğu cenneti gaye edindik. Ki cennetten cemalullahı göreceğiz inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, zaman zaman işaret ediyoruz. Tabii cennet istiyoruz. Çünkü Allah'ın cemali orada görülecek. Yoksa kamil bir kul cenneti de gaye edinmez. Büyüklerden duyduğumuz, İslami eserlerden okuduğumuz, yaptığımız kulluk ve ubudiyeti, zikir, fikir, ibadet ve güzel amelleri Allah için yapıyoruz. Allah'a vasıl olmak için yapıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın cemaline ermek için yapıyoruz. Cennet varacak yer, duracak yer. Müminler için ebedi ziyafet sofrası. Ama gaye rızadır ve cemalullah'tır muhterem müminler. Evet. Yolunu bilmemiz gerekir dedik. Tabii ömür boyu dinliyorsunuz, dinlediniz. Muhterem müminler, ömür boyu dinlediniz, dinliyorsunuz. Hocalarımız minberlerde, kürsülerde, toplantılarda bu yolu tarif ediyor muhterem müminler. Ama dünya dalgınlıklar dünyası, gafletler dünyası. Hakikaten muhterem Müslümanlar, hadiseler insanoğlunu çok çeşitli taraflara çekip sürüklüyor. Bu bakımdan biz kürsülerde bunu sık sık cemaatimize hatırlatıyoruz. Bugünkü dersimizde, bundan evvelki derslerimizde olduğu gibi cennete giden yolu yine göstermeye çalışacağız. Cennetlik bir müminin vasfı nedir, görüntüsü nedir? Bunu yine tekrarlayacağız, tazeleyeceğiz ki kendimizi tazeleyelim diye muhterem müminler. bildiklerimizi tazeleyelim diye. Sahabeden bir zat yine sahabeden birine, sahih eserlerde geçiyor, gel bir yeniden mümin olalım diyor. Söylenen kişiye bu söz biraz tuhaf geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine gidiyor. Ya Resulallah, falan kişi, falan kardeşim bana yeniden mümin olalım dedi. Ey, biz zaten mümin değil miyiz ya Resulallah? Peygamber Zişan Efendimiz buyurdular ki sallallahu teala aleyhi ve sellem, Allah o kuluna merhamet buyursun, Allah'ın zikrini çok sever o buyuruyorlar. Yani bunu kardeşine söylemekten muradı, gel beraber oturalım, Allah, Allah, Allah diyerek veya La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah diyelim, imanımızı tazeleyelim demek istiyor size buyurmuşlar Peygamber Efendimiz. Yani aradaki açıklığı hemen kapatmışlar, kardeşinin muradını izah buyurmuşlar. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman ashabına ceddidu imanikum bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah buyurlarmış. İmanlarınızı tevhid okuyarak, la ilahe illallah diyerek tazeleyiniz diye buyuruyorlar muhterem Müslümanlar. Bu sahabeye karşı hitap, düşününüz. Güneşi devamlı gören, nurun karşısında oturan, Cibril'in kanat seslerini duyan, vahyin kokusunu alan ashab-ı kirama karşı Peygamber Efendimiz'in âli ifadeleri. Bize gelince zor bir dünyada yaşıyoruz muhterem müminler. Onun için vaaz-ı nasihat dinlemeye, irşada, tebliğe şiddetle ihtiyacımız var. Dünyaya dalınca gaflete gidiveriyoruz muhterem müminler. Ya. Hatta isterseniz mukaddimede şunu da söyleyeyim size. Sahabeden Cenab-ı Hanzale Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine geliyor. Kapının önünde Peygamber Efendimiz'i bekliyor. Mescid-i Saadet'e çıkınca ona soracak. Hazreti Sıddık-ı Ekber de gelmiş oluyor. Hayrola ya Hanzale? Peygamber Efendimiz'i böyle yakın kapısının önünde ve de vakitsiz olarak bekliyorsun diye sorunca, telaşlıyım ya Ebu Bekir, sormayın diyor. Ne ola ki ya Hanzale diye soruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin huzurunda melekleşiyoruz. Ahlakımız ulvileşiyor. Edebimiz kuvvet buluyor. Ruhumuz rahmetle yıkanıyor. Kalbimiz nura gark oluyor. Kendi kendimize büyük bir sürura dalmış oluyoruz. Resulullah'ın huzurundan ayrılıp da eve ve çarşıya çıkınca sıfatlarımız değişiyor. Halimizde bir gaflet meydana geliyor. O iç alemimizdeki büyük nur gücünü, kuvvetini kaybediyor ya Ebu Bekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, iki yüzlü insan münafıktır buyuruyorlar. Bugün derdim arttı, gözüm yaşlı, kalbim yanık. Acaba ben de mi öyleyim diye korktum. Resul-i Zişan Efendimiz'e sormaya geldim diyor. Ya Hanzale, sen beni de telaşlandırdın. Bu hepimizde olan şey. Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin huzurunda olan neşemizi, iç alemimizdeki güzelliği elbette ki devam ettiremiyoruz. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz hücre-i saadetlerinden çıkıyor, selam veriyor, yaklaşıyorlar. Aynı durumu Cenab-ı Hanzale anlatıyor. Sıddık-ı Ekber Efendimiz de ona iştirak ediyor. Ya Resulallah, bu hepimizin hali, bize bir çıkış yolu gösterin, lütfedin diyorlar. Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri böyle buyuruyorlar. Nefsim yedi kudretinde olan Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer devamlı benim önümde olduğunuz gibi diğer ahvalinizde de o halinizi muhafaza etmiş olsanız melekleri açıktan görür, cadde ve yollarda melaike ile selamlaşır, musafaha ederdiniz. Peygamber Efendimiz ilave ettiler. Sa'aten ve sa'aten. Müminin hali meddü cezre benzer. Hani muhterem Müslümanlar, deniz bazen kabarır, sahile doğru yürür, bazen de sakinleşir, içeriye doğru çekilir. Evvelki haline med, ikinci haline cezir diyoruz. Müminin hali meddü cezirlidir. Bazen coşar ve kabarır. Benim önümde, meclisimde olduğunuz zaman bu mutlaka olacaktır. Bazen de kendi halinize kaldığınızda iç aleminizde bir yokluk meydana gelir, buyuruyorlar Peygamber Efendimiz. Saaten ve saaten. Bu müminin halidir, buyuruyorlar Peygamber Efendimiz. Bu müminin halidir. Evet muhterem müminler, cennete giden yol ve cennetlik insanların vasfı, sıfatları dedik. Ve Allahu Zülcelal'in kitabı keriminden ayet-i celleyi geçen derslerimizde okuduk, tekrar okuduk. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Hakiki müminler, gerçek müminler o kimselerdir ki, yani rızaya erecek, cennete girecek ve cemal görecek olan müminler o kimselerdir ki, yanlarında Allah anıldığı zaman kalplerinde haşyet ve ürperti meydana gelir. Ya muhterem müminler, Mecnun bir yerden geçerken bir köpek görmüş, sarılmış öpmüş, çantasında, keşkülünde yiyecek namına ne varsa önüne dökmüş ve hayran hayran onu seyrediyormuş. Yanındakiler Mecnun'un bu halini garipsemişler. Hatta seneler evvel mutalaam esnasında gördüğüm bir kıta böyle de başlıyordu. Ra'el mecnunu fil beydai kelben femedde lehu minel ihsanı zeylen. Mecnun sahrada, çölde, bir mahallede bir köpek gördü. Ne kadar imkanı varsa ihsanını zeyletti, eteğini açtı, ona ikram etti diyor. Onu görenler ona levmettiler. Ey Mecnun, şimdiye kadar çok köpek gördün, bunlara böyle bir şey yapmıyordun, ne diye bu köpeğe bu kadar iltifat ettin? Mecnun böyle diyor muhterem Müslümanlar. Arkadaşlar beni kınamayın, bu köpeği Leyla'nın mahallesinde görmüştüm de onun için diyor. Ya ben size evvelce de söyledim muhterem müminler. Kün meallahi ve la tübali. Bir kardeşimiz böyle der, devamlı bu ibareyi okur. Kün meallahi ve la tübali. Allah ile beraber ol, gayriyi bırak diyor, aldırma. Tamam mı Müslümanlar? Gönlünüzün yaprakları arasına bu ibareyi yazınız. Kün meallahi ve la tübali. Allah ile beraber ol, gayriyi aldırma. Rabbim bize bu neşeyi çok görme diye dua ediyorum. Muhterem Müslümanlar, demek ki gerçek müminin birinci vasfı böyle. Yanlarında Allah zikrolunduğu zaman kalplerinde ürperti meydana gelir. İkinci vasfı, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا Onların yanında, onların meclisinde, onlar Kur'an-ı Kerim tilavet edilirken cami ve mescitlerde bulunduklarında imanlarında ziyadelik meydana gelir muhterem Müslümanlar. İki ders bunun üzerinde durdum ama bugün Hazreti Kur'an için gene bir iki hadisi şerifi okumadan geçmeyeceğim muhterem müminler. Çünkü dünyada bulunduğumuz müddetle Fahri kainattan kıyamet sabahına kadar bir tek düsturu saadet var. O da Kur'an-ı Hakim, kelamı ilahidir muhterem Müslümanlar. Ya. Ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mübin. Yaş ve kuru. Yani muhterem Müslümanlar, insanları saadete, cennete, cemale götüren ne kadar fazail varsa Kur'an-ı Hakim'in içerisinde, Allah korusun, insanları ebedi hüsrana gömecek, ateşe götürecek yolda ne kadar fenalık varsa sakının, sakının, sakının diye bütün Cenab-ı Hakk'ın yasakları yine Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mübin. Efendiler, yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah inne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye akvam. Muhakkak bu Kur'an en doğruya iletir. Müslümanlar, duyuyor musunuz? Allah böyle buyuruyor. Muhakkak bu Kur'an-ı Kerim en doğruya, en doğruya iletir. Dünya imparatorlarından, sultanlarından, hakanlarından, kumandanlarından tutunuz, mahallemizde bulunan kardeşlerimize, muhtarımıza varıncaya kadar bütün Müslümanlar, büyüğü küçüğü, ancak Hazreti Kur'an'a tabi olurlarsa saadet bulurlar. Bunun dışındaki yol, Müslümanlar, mikrofonumuz dünyaya bağlı olsa ve her kapının önünde bir de hoparlör olsa, biz kainata seslensek, ey cihan halkı, ey evladı alem, ey insanlık ve beşeriyet, saadet istiyor musunuz? Bir tek çıkar yol var. Ve enne hâdâ sırâtî müstakîmen fettebiûhû. Doğru yol, fil dişi cadde, Allah'a ve cennete ve rızaya giden yol ancak Kur'an-ı Kerim'dir diye seslensem diyorum, duyursam kainata diyorum muhterem Müslümanlar. Ya, hocam peki, ama Kur'an-ı Kerim Allah'a iletir, rızaya götürür, cennete götürür ve Akif'in dediği gibi Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol, Kur'an-ı Kerim, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Muhterem müminler, geçen dersimde söyledim, elhamdülillah, mahşer var. Ya Müslümanlar, elhamdülillah, mahşer var, mahşer. Ya bütün beşeriyet Hazreti Adem'den Sûr-i İsraf ile kıyamet sabahına kadar bütün beşeriyet ve insanlık thümme ileyna turcaun fehvasınca Allah'ın huzuruna döneceklerdir bir gün. Orada göreceğiz muhterem Müslümanlar. Hocam, Kur'an-ı Kerim en doğruya iletir. Biraz sonra hadis-i şerifleri okuyacağız muhterem Müslümanlar. Kur'an'daki bütün şirk ve küfür, masiyet ve isyan dertlerine devadır. İlacı hakikidir ve şifadır. Niçin bunlar istifade etmiyorlar? Madem ki hayat verici bir deva, bütün bir beşeriyet bu ilaçta kurtulmalı, bu devadan şifa bulmalı, sıhhat bulmalı. Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim de buna işaret ediyor. Estaizu billah. Ve nunazzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin ve la yeziduz zalimine illa hasara. Dikkat buyurunuz. Kur'an-ı Kerim'den indirdiğimiz bütün hükümler ve hikmetler, ayetler, bütün vahyi ilahiyemiz müminler için sadirdeki dertlere devadır ve şifadır. Ruhları ve kalpleri yıkayıcı rahmettir, rahmet. Ama dikkat buyurun muhterem Müslümanlar, ve la yezidu zalimine illa hasara, zalimlerin ancak husranını artırır diyor. Aynı Kur'an beraberlikte aynı yerde dinleniyor, birine hayat veriyor, şifa veriyor, aşk veriyor, iman veriyor, nur veriyor, saadet getiriyor, müjde veriyor. O birine ise husranını, inkarını, ilhadını artırıyor muhterem Müslümanlar. Diğer ayet-i celle'de yudillü bihi kethiran ve yehdi bihi kethira. Kur'an vasıtasıyla Allah-u Zülcelal bazılarına ebedi saadetler ve hidayetler ihsan eder. Bazıları da Kur'an-ı Kerim'i dinledikçe yoldan çıkar ve dalalet ve husrana gömülür gider. Yok hocam biz bunu anlayamadık. Bize şöyle biraz daha açıkla diyorsun değil mi? Bak mümin kardeşim. Mevlana ile bir sohbet edelim bakalım o ne diyor. Hazreti Pir aşk eri bu meseleyi ne diyor mesnevisinde bakınız. Koca veli büyük mürşit öyle diyor. Güneş yaş ağaçlara vurduğu zaman hayat artırır diyor. Güneş yaş ağaçlara vurduğu zaman hayat artırır. Yapraklar, çiçekler, meyveler verir o ağaçlar diyor. Ama aynı güneş kuru ağaçlara vurduğu zaman yerli odun eder diyor. Yerli kurutur. Öyle mi Müslümanlar? Kuru ağacın güneşten bir faydası olur mu? Olmaz. Yerli kurur, sobalık, ocaklık, külhanlık odun haline gelir değil mi muhterem müminler? Bir, bakın daha iyi anlayacaksınız muhterem Müslümanlar. Aşk eri konuşuyor. Akan bir nehir diyor. Sağında şeker kamışı dikilmiş, solunda karga kamışı denen kamış dikilmiş. İklim aynı, güneş aynı, toprak aynı, su aynı. Şartlar aynı, tabiat şartları aynı. Şeker kamışı kemale erdi mi, içerisinde şeker peteği meydana geliyor diyor. Muhterem Müslümanlar, Küba gibi, Şimali Afrika gibi bazı yerlerde yüz binler ton şeker, bizim gibi pancardan değil, şeker kamışından elde ediyorlar fabrikalarda ve dünyaya ihraç ediyorlar. Şeker kamışından yüz binler ton şeker meydana geliyor. Kamış. Nehrin sağ kenarında şeker kamışı, güneş ve sudan şeker meydana getiriyor. Solunda hemen aynı iklimde karga kamışı dediğimiz, dedemizin devrinde bahçemizde bizim de vardı muhterem Müslümanlar. Kendinden ancak kaval çıkan kamış muhterem Müslümanlar. Kaval. Evet. Bir de çingenelere sepet sermayesi olur, malzemesi olur. Çingeneler ondan sepet örerler, sele örerler. Karga kamışı. Şartlar aynı. Su ortadan akıyor. Biri şeker kamışı, biri karga kamışı. Muhterem Müslümanlar. Mevlana'mız diyor ki, bir sahrada iki geyik yayılır diyor. Bir sahrada iki geyik yayılır diyor. Biri misk geyiği, yediği göbeğinde misk olur diyor. Misk geyiği, yediği şeyler göbeğinde misk olur. Muhterem Müslümanlar, ona tabii misk diyoruz. Dedemizin zamanında hacca gidenler, şimdiki taklit. İnsanların taklidi çıktığı gibi, miskin de kokunun da taklidi çıktı şimdi, biliyorsunuz. O misk, içinizde hatırlayanlar var. Ben hatırladıktan sonra yaşça benden önde olan kardeşlerimiz var. Dedemizin getirdiği o misk, şimşir ufak ufak yivli kutuların içinde olurdu uçmasın diye. Şimşirden yapılmış, parıl parıl ufak kutular içerisinde. Nenemiz 70 sene sandıkta onu muhafaza eder. Kutunun kapağı sımsıkı kapalı olduğu halde ne zaman sandığın kapağını açsa

bin bir türlü çiçeklerden yayılarak Hazreti Pir öyle diyor. O arının kulağına hangi kudret fısıldadı ki çiçeklerden toz alıp gelip de bal yapacaksın, fihi şifaül linnas dedi diyor muhterem Müslümanlar. Eve döndüğünüzde Sure-i Nahl'i okuyunuz. 14. cüz Sure-i Nahl'i okuyunuz. Orada göreceksiniz. Cenab-ı Hak Rabbin arıya vahyetti diyor Kur'an-ı Kerim. Rabbin arıya vahyetti. Bütün çiçekleri dolaşıp tozlarını alıp bal yapasın. Fihi şifaül linnas. O balda insanlar için şifa vardır. Muhterem Müslümanlar, bal arısı çiçeklerden alıyor, petekleri dolduruyor. O biri ise eşek arısı diyoruz ona. Sadece vızıltısı, cazırtısı var. Bir de iğnesinde zehiri var. Allah şerrinden insanları muhafaza vursun. Elimizi arşa açıyoruz. Elimizi arşa açıyoruz. Ya Rabbi, bal arısında olduğu gibi gönül peteğimizi Kur'an, iman, İslam, sünnet ve bir cümle hikmetlerden alarak gönül peteğimizi iman balıyla doldurmayı bize nasip et ya Rabbi. Muhterem Müslümanlar, bu misaller böyle çoğalır gider. Onun için aşk eri Mevlana'mız böyle diyor. Men bende-i Kur'anem eger candarem, men hakirehi Muhammed-i Muhtarem, eger nakil künet yüzeyin kes ez güftarem, bizarem ezu ve zan sukan bizarem. Ben koca dahi, koca mürşid, koca veli, koca alim, devrinin mana eri, Mevlana'mız öyle diyor. Ben sağ olduğum, can taşıdığım müddetle, Kapı Camii'nin muhterem cemaati dikkat ediyor musunuz? Kur'an'ın kulu, kölesi, hadimi, bendesiyim diyor Mevlana. Kur'an'ın kölesi, hadimi, bendesiyim. Ve yine can taşıdığım, sağ olduğum müddetle Hazreti Muhammed'in yolunun tozuyum, toprağıyım. Hazreti Muhammed'in yolunun tozunun, yolunun tozuyum, toprağıyım. Eğer nakil künet cüziyin kes ez güftarem, bizarem ezu ve zan sukan bizarem. Eğer benden bundan başka bir sözü bir kimse naklederse, ben ondan da bizarım, o sözden de bizarım. Uzağım, bıkmışım, usanmışım, istikrah ederim diyor Mevlana Celaleddin Rumi. Cenab-ı Halik-i Zülcelal Hazretleri, Allah dostlarının nurlu yolunda bizi daim kılsın inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, evet muhterem müminler, bizim fahri kainatımız var. Bizim sahabe-i kiramımız var. Bizim eimme-i müştehidinimiz var. Bizim Muhyiddin Arabiler, Bayezid Bastamiler, Cüneydi Bağdadilerimiz var. Bizim Mevlana Celaleddin Rumiler, Sadruddin Kunuviler, aynı zamanda Hacı Bayram'ın veliler, Akşemseddinlerimiz var. Bunlar bizim gözümüzün bebeği, gönlümüzün nur ve sururu, ruhumuzun aşk ilan ettiği Allah dostlarıdır. Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bizi Hazreti Kur'an'ın ahkam ve nizamı içerisinde bu büyüklerin yolundan ayırmasın inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim için size şu hadis-i şerifleri mutlaka okuyacağım. Şu Kur'an-ı Kerim bir anlaşılsın. Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi merhum. Muhterem müminler, Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi merhum, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan, şöyle büyük kıtada 4 cilt tefsir muhterem müminler, Ruhul Beyan tefsirinde şöyle naklediyor bakınız. Osman Gazi dostlarının birinin evinde misafir oluyor. Dostu olan ev sahibi, arkadaşı, güzel yataklar, kuş tüyü yastıklar, atlas yorganlar hazırlıyor. Leğenini, ibriğini şöyle koyuyor. Efendim diyor, Allah istirahat lütfetsin, rahat edin. Ben sabah namazı abdestini dökmeye yine gelirim diyor. Kapıyı çekiyor muhterem müminler. Aynen tefsiri Ruhul Beyan'da. Sabahleyin erken vakit kapıyı çalıyor, selam veriyor. Efendim müsaade var mı diye. Osman Gazi Hazretleri, yani sizin

0: Ve bizim dedemiz, muhterem emirler, ben her zaman söylüyorum ya, ben Osmanlıyım diye. Öyle kozmopolit, köksüz, sokaktan tutma haydutların torunu değil, ben Osmanlıyım muhterem emirler. Evet. Kıyamet sabahına kadar torunlarım ve evlatlarım ve yeğenlerime vasiyetim var. Sakın ola ki bir rüzgar size tesir edip de sarartmasın, kurutmasın. Biz evvela fahri kainatın ümmeti, sahabe yolunun yolcusu, Osmanlı'nın torunuyuz çocuklar diyorum hepsine. Ve Kapı Camii'nin cemaati olarak siz kardeşlerime de böyle diyorum, tamam mı? Biz Osmanlıyız. Muhterem müminler, ev sahibi kapıyı açıp da içeriye girince ne görsün? Yatağın kılıfı açılmamış, yastığa baş konmamış. Osman Gazi Hazretlerine diyor ki, aman efendim, sultanım, gözümün nuru, hiç yatağa yatmamışsınız, yoksa bir kusur mu işledik de serdiğimiz yatağa baş koymadınız, istirahat etmediniz diye böyle gözünün yaşıyla adeta ricada bulunuyor. Verilen cevap bu: evladım, rafta Kur'an-ı Kerim var, Kur'an-ı Kerim'in olduğu bir odada biz ayağımızı uzatıp yatamayız diye buyuruyorlar. Erbab-ı Mutala'dan rica ediyorum, baksınlar. Orada İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, halen Bursa'da metfun, yanında bir Kur'an kursu da var. İsmail Hakkı Bursevi Kur'an kursu diye ziyaret ettim muhterem Müslümanlar. Çilehanesi var. Tefsiri caminin altında türbesi var. Çilehanesi var. Tefsir yazdığı yer muhterem müminler. Dünyaya açılan bir tek kapısı var, penceresi de yok. Riyazatını orada yapmış, çilesini orada çıkarmış, Allah dostlarından olmuş büyük bir veli ve alim İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Öyle diyor tefsirinde: Osman Gazi'nin Kur'an-ı Kerim'e olan bu saygısından dolayı Cenab-ı Hak evlat ve torunlarına 635 sene dünya hakimiyeti verdi diyor. Osmanlı nesline, hanedan-ı Osmaniye'ye Cenab-ı Hak Hazreti Osman Gazi'nin Kur'an-ı Kerim'e hürmet ve saygısından dolayı 635 sene dünya hakimiyet neşesi, muazzam imparatorluk lütfetti diyor muhterem Müslümanlar. Ve muhterem müminler, bunu görüyoruz. Hatta bunun fotoğrafları da vardı, eskiden görmüşüm. Resim olarak çizilmiş tabii. Göksü hizasında duvarda rahle dururmuş. Rahle, Osman Gazi'nin Kur'an okuduğu rahle, göksü hizasında hatimlerini ayakta kıbleye karşı okuyarak yaparmış Osman Gazi. Oturarak değil, ayakta göksü hizasında rahleden okuyarak hatimlerini yaparmış. Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın inşallahü teala. Muhterem müminler, Allah'ın Resulünü konuşturuyorum. Korkmayın, korkmayın. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَالَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Kur'an böyle diyor: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَالَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşemeyin Müslümanlar, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, gevşemeyin, mahzun da olmayın. Kur'an'a sarılan müminler oldukça kıyamete kadar aziz olacaksınız inşallahü teala. Muhterem müminler, Peygamberi Zişan Efendimiz'i Hazreti Kur'an için konuşturuyorum. Allah'ın Resulü böyle buyuruyorlar: Eleyse teşhedûne en la ilahe illallah ve enni Resulullah. Sahabeye hitaben Peygamber Efendimiz bir gün, şehadet ediyor musunuz Allah birdir, başka ibadete layık mabut yoktur, ben onun hem kulu ve hem de Resul ve elçisiyim, ey ashabım, şehadet ediyor musunuz? Kalu bela, evet ya Resulallah, şehadet ederiz ki Allah birdir, benzeri, şeriki, misli, naziri yoktur ve Hazreti Muhammed onun kuludur, Resulüdür, elçisidir. Rabbim şefaatine mazhar kılsın. Peygamber Efendimiz devam ediyor: İnne hazel Kur'ane tarafuhu biyedillah ve tarafuhu biyedikum fetemesseku bihi fe innekum len tazillu ve len tehliku ba'dahu ebeda. Reisi cumhurdan mahalle muhtarına kadar ve bütün İslam alemine, Müslümanlara inanmış kişilere hitabı peygamberi muhterem Müslümanlar. Ya herkese, herkese istisnasız herkese Fahri Kainat'ın lahuti Rabbani sesi. Biliniz ki bu Kur'an-ı Kerim ezanda çok çabuk okunmaya başladı muhterem müminler. Ya Bismillahirrahmanirrahim dedik yahu. Bizim müezzinlerle bayağı neredeyse takışacağız bu yüzden yani. Evet. Evet. Evet. Daha yeni mukaddimeyi serdik. Allah cümlenizden razı olsun inşallah. İnne hâzel Kur'âne tarafuhu biyedillâh ve tarafuhu biyedîküm. Ey ashabım ve ümmetim, bu Kur'an-ı Kerim, bu kitab-ı ilahi bir tarafı Allah'ın yedinde, bir tarafı sizin yedinizde, elinizde. Yani Allah'ın kelamıdır, sizin saadet nizamınızdır. Kelamı ilahidir. Aşk eri öyle diyor. Aşk eri öyle diyor. Gerçi Kur'an ezlebi peygamberest. Her ki güyet hakla güfte kafirest diyor. Aşk eri Mevlana. Gerçi Kur'an Hazreti Fahri Kainat'ın Cenab-ı Muhammed'in dilinden dökülmüştür. Ama kim ki ona Allah kelamı değildir derse kafirdir diyor Mevlana. Benim değil. Aşk eri öyle diyor. Ya ya. Hatta muhterem Müslümanlar ilave de ediyor. Gertü der Kur'an-ı Hak digirihti. Barevan-ı Enbiya amihti. Mümin kardeşim diyor. Allah dostu olan gerçek Müslüman. Eğer sen Kur'an'ın kucağına ve dergahına kaçarsan orada 124 bin enbiyanın ruhlarıyla kucaklaşırsın diyor. Ya barevan-ı enbiya amihti. Kur'an'ın her harfinin göz kafların fağların gözlerinden cennet ırmakları coşmaktadır. Her harfının benlik ve tenlerinden kevserler coşmaktadır. Ama görene, muhterem Müslümanlar, körene, özür dilerim muhterem Müslümanlar, ben Burdur'dayken Burdur'daki hafız kardeşlerimiz meclislerde ilahi okurlardı. O ilahi okunup geliyor da içinde bir beytinde o zat şair edip olan kişi böyle diyor. El hakku azharu mineşşemsiken. Müslümanlar, ben bazen partallatıyorum, beni affediyorsunuz değil mi? Allah'ınızın aşkına. Olmaz mı Müslümanlar? Affediyorsunuz değil mi? El hakku azharu mineşşemsiken dinsiz inkar eder eşekçesine diyor. Benim sözüm değil, şairin sözü. Yani Hazreti Kur'an'ın fazileti, iman ve aşkın meziyeti kuşluk vaktindeki güneş gibi açık iken nasıl da çığlığı koparıyorlar muhterem Müslümanlar. Bir kimseyi itham etmek için ya ya ya. Biz Kur'an'ın şakirtleri pür imanlı vezindeyiz. Haberin ola, bu yoldan dönmeyiz asla, peygamberin izindeyiz. Muhterem Müslümanlar, ya ya ya ya. Yavuz Sultan Selim Han, Yavuz Sultan Selim Han, dünyalara sığmayan adam. Böyle saltanat kaftanıyla, çizmesiyle bir gün dünya haritasını seriyorlar. Şöyle bir adımlıyor. Yahu diyor, bu dünya bir sultana belki ama iki sultana yetmez diyor. Yavuz Sultan Selim'in dünya için söylediği bu. Bu dünya diyor, bir sultana belki ama iki sultana, iki hakana, iki kumandana, iki selime yetmez bu dünya diyor. Vefatına yakın. Aynı aslan, aynı kumandan vefatına yakın somyası üzerinde gölge haline gelmiş. Şiir pençe iki kürek kemiği arasında sormuş kendini. Somyası üzerinde gölge haline gelmiş. Hasan Can, kıymetli aziz dostu, silah arkadaşı Hasan Can başucunda. Hasan, ne alemdeyiz diye soruyor. Efendim, sultanım, Allah ile beraber olma zamanındayız diyor. Muhterem Müslümanlar, Yavuz Sultan Selim Han hayatında Hasan Can'la hiç kıyamamıştır ve kaşını çatmamıştır. Fakat bu sözün üzerine biraz sanki daralmış gibi oluyor, darılmış gibi oluyor, kaşını çatıyor. Hasan diyor, hayatım boyu beni Rabbimden hangi nefes ve adımda ayrı gördün ki bugün beraberliğe davet ediyorsun diyor. Başımızda böyle baş istiyoruz, bundan azına razı değiliz. Kur'an'ı Yavuz Sultan Selim Han, Hacı Veysade hocamız 50 veli kudretinde insanlar derdi. Üstadım Hacı Veysade Mustafa Efendi Hazretleri, Yavuz Sultan Selim ve emsalinin adı geçti mi 50 veli kudretinde insanlar derdi. Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'i verin diyor. Defaatle söyledim size, tabii hatırlıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i verin diyor, alıyor, Yasin-i Şerif'i açıyor. Baştan okuyor, okuyor, okuyor muhterem Müslümanlar. Selamün kavlem min Rabbir Rahim. Evet. Tekrarlıyor. Selamün kavlem min Rabbir Rahim. Tekrarlıyor. Selamün kavlem min Rabbir Rahim. Muhterem müminler, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Rabbisine böylece Yasin-i Şerif, Kur'an ayetleri, vahiy ilahinin nuru ve şehadetlerle kavuşuyor muhterem müminler. Benim dedem, senin de deden, ecdadımız, onların neslinden olduğumuzu devamlı ifade ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, ve Rabbimizden böyle güzel ölümler niyaz ediyoruz. Hadis-i şerifi tamamlıyorum. Esefle söyleyeyim ki gene iki hadis daha var, okuyamadım. Kur'an-ı Kerim'in bir tarafı Allah'ın yedinde, bir tarafı sizin önünüzde diyor Fahri Kainat Efendimiz. Fetemessekû bihi fe innekum len tazillû ve len tehlikû ba'dahu ebeda. Kur'an-ı Kerim'in yoluna temessük ediniz. Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılınız. Çelik pençenizle vahtesumû bihablillâhi cemî'an ve lâ teferrakû. 1,5 milyarınız, 53-55 İslam devletiniz, hepiniz Kur'an'ın şemsiyesi altında habli metini hak olan İslam ve Kur'an'a kitabullah'a sımsıkı sarılınız. فَاِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ اَبَدًا. Onun için ne sarsılırsınız, ne helak olur, ne yıkılır, ne düşmanlarınıza karşı mağlup olursunuz. Ebediyetlere kadar saadet ve zafer sizin için olacaktır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Müslümanlar, bu dersin son sözü böyle. Akif'in dediği gibi, kendin olmadıysan bari evladına kıyma diyor. Bari evladına kıyma. Yavruna Kur'an-ı Kerim'i okut. Neslinden hafızlar gelsin, alimler gelsin, veliler gelsin, gerçek mümin ve Müslümanlar gelsin. Kıyamet sabahına kadar alemde saadet bizlerin olsun inşallahü teala. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Kelime-i tayyibeyi, münciyeyi, mübarekesiyle Mevla cümlemize gülerek çene kapamak nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka ittibak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümreyi salihine cümlemizi ilhak eyle. Arz üzerindeki bütün Müslüman kardeşlerimize, bilhassa Filistin'de alçak ve sefil Yahudi'nin çilesini çeken Filistinli dostlarımız, kardeşlerimize, Cezayir'de imansızların kurşunuyla can veren ve vermeye hazır olan şehitler ve mücahit kardeşlerimize, muhterem Müslümanlar, Bosna ve Hersek'te telaş geçiren, Çeçenistan'da tetikte duran, Keşmir'de bela ve musibetlere maruz kalan bütün mümin kardeşlerimize ve bütün ehli imana cennet, nimet ve cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Euzu billahi mineşşeytan.

0: merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere. Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenler, insanları Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedir. İbrahim Suresi 3. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Müslüman veya mümin bir kul abdest alır ve yüzünü yıkarsa, gözleriyle bakarak işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlasıyla yüzünden çıkar. İki elini yıkadığında elleriyle tutarak işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlasıyla ellerinden çıkar. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarıyla yürüyerek işlediği her günah abdest suyu veya suyun her damlasıyla ayaklarından çıkar. Neticede o mümin kul günahlardan temizlenmiş olur. Müslim Taharet 32, Tirmizi Taharet 2.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
0: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, veriyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
7: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
8: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
4: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
10: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
11: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
12: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevi'ni kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevi'ne siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
14: Merakla beklenen kitap çıktı.
15: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
14: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
16: Reklamları dinlediniz.
0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. Fatır Suresi 38 ve 39. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Buhari Edeb 18, Müslim Fezail 65, Ebu Davud Edeb 145, Tirmizi 1-12.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
17: Lale Gül TV uydu, internet ve mobil uygulamadan sonra şimdi de Kablo TV ve TV Bu'da yayında. Lale Gül TV'yi Kablo TV 558. kanal, TV Bu 142. kanaldan izleyebilirsiniz. Lale Gül, Gönül Bahçesi.
6: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
18: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
19: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Oğul Dersleri.
20: ...28. bölüm başlıyor.
21: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedânallâh. وَمَا تَوْفِيقِي وَعَتِصَامِ إِلَّا بِاللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى وَصَحْبِهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ En yahdurun, bismillahirrahmanirrahim.
22: Ey velvelet, ey oğul! Kendisinden ders isteyen, işte nasihat isteyen o talebesine buyuruyor. İnniyen sahuke, şüphesiz ben sana nasihat ediyorum, edeceğim şimdi. Bi semaniyet eşyae, 8 şeyle. 8 şey benim sana nasihatim olsun. Ey oğul, 8 şeyle nasihat edeceğim. İkbel ha, ikbel, kabul et. Ha, bu nasihatleri minni, benden. Benden bu nasihatleri kabul edersen, liyellâ yekûne, olmasın diye kabul et. İlmüke, senin ilmin, yani o mektup yazdığının da çok büyük ilmi vardır tabii. İmam Gazali'nin muhatabı olmuş. Bizi 50 sene okutur, suya götürür, suzu getirir o talebesi de mutlaka ve eyyüel velet dediği. Senin ilmin olmasın, hasmen, düşman olmasın aleyke, sana karşı. Yevmel kıyame. Bak, kıyamet gününde ilmin karşına çıkıp düşmanın olur. Ha diyor. Neden? Bu kadar bir şeyler biliyorsun. Madem bunları bildiğin halde niye amel etmedin? Diye ahirette mesuliyet var. Allah Teala'ya sığınıyoruz. Ya Rabbi, biz sana fayda vermeyecek, aleyhimize hasım olacak ilimden sana sığınıyoruz ya Rabbi. Bizi muhafaza eyle öyle ilimden ya. Bize öğreteceğin ilimlerle ameli de müyesser eyle ya. Amelsiz ilimden bizi muhafaza eyle ya. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Şimdi sana 8 şeyi nasihat ediyorum. Te'amelu, işleyeceksin mina bunlardan erbaaten, dördünü yapman için. Ve tede'u, bırakacaksın mina bunlardan erbaaten, dördünü de bırakman için, yapmaman için. Dördü yapılacak, dördü terk edilecek. Bunların toplamı 8 edecek. Şimdi bunlar tabii bir derste bitmese de biz sıramızdan emmel levati tedav. Emmel levati elletinin cemisi yani. O ameller ki tedav, bırakacaksın. Yani nasihat, nasihat müennes ya. Bırakmanı istediğim konulardaki nasihatlerime gelince. Bunlar dört idi, başlıyor. Fehaduha, birincisi. Ya bu ilimle de biraz ilgili bir konular ama hepimize de taalluk ediyor. Çünkü en nihayetinde medresede molla talebe olamasak da sohbette dinlediğimiz kişilerin talebesi konumundayız. İstifade etmemiz hasebiyle bizim de buradan nasibimiz vardır. Herkes hissesini alsın. Birincisi, burada çok yaptığınız bir iş mesela. Çok yaptığınız bir iş, yapmamanız gerekiyormuş. Ella tünazıra, mücadele etme. Münazara. Münazara Türkçeleşmiş, Türkçede kullanılıyor. Münazarat karşılıklı tartışma. Tartışma açma. Ehaden kimseyle. Kimseyle tartışma. Fî meseletin hiçbir konuda. Mestetâte efendim gücün yettiği sürece. Yani imkanların elverişli olduğu sürece. Tabii imkanı aşan bir nokta olur. Mecburen müdahale etmen gerekebilir. Kimseyle mücadeleye, münazaraya girme. Feyz mua tartışmanın günahı ekberu min nefa'a, faydasından daha büyüktür. Enes İbni Malik'ten radıyallahu anh rivayet ediliyor. Men terekel kezbe ve batıl büniyele ufi rabatıl cenne ve men terekel mira ve muhik. Evet, bir kimse diyor batıl olan, yalan, yanlış, uydurma, hurafe, bu gibi şeyleri konuşmayı terk ederse, hiç yalan konuşmuyor. Yani bu yalan konuşmamak çok sadık demek oluyor. Bu insan doğru dürüst oluyor. Daha ileriki makama geliyor, sadûk oluyor. Mübalağa vezniyle çok dürüst oluyor. Daha ilerisi makamı ne oluyor? Sıddık oluyor. Sıddık. Çok doğrulayan, kendi özü, sözü, içi, dışı, her şeyi dosdoğru bir insan oluyor. Tabii ki bir insan yalanı, yalan olduğunu bildiği bir yalanı, hani inandırılır da doğru zanneterek, o başka bir şey. Ama biliyorsun ki yalan da, bunu konuşma yani. Terk ederse cennetin efendim köşelerinde, kenarlarında ona köşk bina edilecek. Ama vemen terakel, bu köşe kenarda, köşe de iyi bize canım, iyi değil mi? Cennetin köşeleri, kenarları güzel o. Vemen terakel mira ve muhik, bir adam haklıyken mücadeleyi terk ederse, şimdi yalanı yanlış olduğunu bilerek terk ederse cennetin kenarlarında köşk bina ediliyor. Bir de tartışma çıktı. Ben biliyorum ki burada haklıyım. Anladın mı şimdi? Hangi konudaysa yani, itikadiden bahsetmiyoruz, anladın? Yani sosyal, içtimai, eşinden, dostundan, şu değdi, değmedi gibi mesele. Yani bir konuda tartışma çıktı. Şu şöyleydi, bu böyle değildi. Sen de haklısın. Yani haklı olduğunu biliyorsun. Ama haklıysam da bu konuyu kapatalım. Malayani ve fuzuli kelamlarla ömrümüzü tüketmeyelim. İnşallah diyelim, cennete girelim. Ne işimiz var burada bir saat tartışıyoruz? Haklıyken mücadeleyi terk ederse, tartışmıyorum ben Allah için. Bak aklınıza gelsin bu hadis, tamam? Arkadaşlarla tartışmalara giriyorsunuz ya, çok böyle işleriniz var sizin. Tartışmayı bırakın. Fuzuli kelam ya, haklıyken de bırakırsa, bunyelu fi vesatiha, ona cennetin tam ortasında bir köşk bina ediliyor. Ahlak, ahlak, ahlak. وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ Kim ahlakını güzel yaparsa, çok güzel huylu olursa, insanlarla iyi geçinirse, müsamahali olursa, anladın? Bilmiyorum, ben şahsen kendi ahlakımı, insanlarla muamelatımı beğeniyorum. Beğenmemem lazım kendimi ama beğeniyorum. Yani terbiyesiz bir insan değilim. Zararlı bir insan değilim. Yolculukta anlaşılır. Öyle mi? Uyumlu bir insanım. 10 gün, 20 gün gezdiğimiz olur. Aç kalırım, açık kalırım. Bakıyorsun bir arkadaşa, biraz acıktı mı, bütün siniri başına geçiyor. Tabii ömrüm yollarda geçti. Ve insanlarla geçti. 7 yaşından beri cemaatle beraber yaşıyorum. Yani bazı insanlar açlığa dayanamıyor. Bazısı uykusuzluğa dayanamıyor. Ahlak meselesi. Buradan en büyük ihvanlardan, marka ihvan, hepsi kaliteli, dördü bir arabaya bindik diyor. Birisi benim hocam anlatıyor bunu tabii. Dördümüz bir arabaya bindik diyor. İkisi rahmetli oldu, ikisi sağ. Allah hepsinin kabrini nur etsin. O zaman hacca şeyden gidiliyor, karadan. Tabii insanla ticaret yapmadan, yolculuk yapmadan, yemek yemeden huyu meydana çıkmıyor. Bir de adamın huyu nerede meydana çıkıyor? Acıkınca, ayağına basınca. He? Ticaret, alışverişte zararı görünce tepkiler o zaman meydana çıkıyor. Kaç tane böyle iş oldu? Bayağı bir maddi zararım var. Adam da haklıyım. Helal ettim, konuyu kapattım. Ne yapayım ben? Yaşlı başlı adam cemaattan, eski adam. Onunla mı uğraşacağım? Fetvaya gel diyorum. Ben fetva tanımam diyor. Ya ben tarafım zaten, benim olmaz. Falan hocaya gidelim diyorum. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gidelim dendiğindeki münafık meselesine dönüyor. Ben diyor öyle hocayla mocan iş yapamam diyor. Ya bu diyorum haram senin yaptığın ticarete göre faize soktun işi diyorum. Adam diyor bana ne diyor? Sakallı. Böyle işlere rastladık yani. Ya adamı günaha mı sokalım şimdi? Helal ettik, vazgeçtik, konuyu kapatalım. Öbür türlü faiz almış olacak bari hediye etmiş olduk. Konuyu yani günaha sokmamak için. E ben haklıyım, %5 milyon haklıyım. İstediğin hocaya gidebilirim. Ama mevzu o değil, güzel ahlak bu değil ki yani. Güzel ahlak burada affetmek, müsamahalı davranmak, göz yummak, hakkından feragat etmek, maddi zararı üstüne almak, öyle mi? Güzel ahlak budur, nerede belli olursa burada belli olur. Sabaha kadar teheccüd kılıyor, akşam adamın, gündüz milletin parasını gasp etmiş. Almış oradan adamın hakkını vermiyor. Bunları da gördük. Her şey şalvar cübbe değil. Her şey sakalla düzelmiyor. Ahlak bambaşka bir şey. Ama tabii zahirini düzeltsen, efendim seni der, siz zahirinizi düzeltin, Allah da batınınızı düzeltecek derdi. Kaddesallahu aleyhi ve sellem, güzeldir. Zahiri güzeltmenin, güzelleştirmenin, sünnete uydurmanın faydası var, inkar edilemez. Ben boşuna demiyorum sakala sara. Başımın tacı hepsi, onlar çok önemli. Faydası var. Ama hepsi bu değil. Bir de bunun manevi tarafını da güzelleştirmek lazım. Ahlakını kim güzelleştirirse diyor. Güzel huyu çok önemli. Ya diyor buradan diyor bir arabayla hacca niyet ettik. Bağdat'tan gidiliyor o zaman. İşte Abdülkadir Geylaniler, İmam-ı Azamlar hepsi ziyaretler yapılıyor. Biz o zaman küçüktük nasip olmadı. Sonra da hep uçakla gidince oralara gidemedik. Sonradan da savaşlar çıktı işte. Daha da gidemedik. Suriyelere gittim çok da Bağdat tarafına gidemedim. Şimdi biz diyor ziyaretlere gidiyoruz. Arabada bir kavga çıkıyor diyor. Hepsi de hoca hacı. Bir kavga çıkıyor diyor. Ya diyor ne kadar evliya kabri ziyaret ettiysek diyor ta Mekke'ye kadar diyor. Bir mezarda yan yana oturup bir dua yapmadık. Mezarın dört bir köşesine diyor birbirini görmemek üzere diyor. Böyle bir hacca gittik. Böyle bir haçtan döndük. Yani şimdi bu yolculukta belli oluyor. Burada herkes aa hacim hocam nasılsınız iyi misiniz? Siz şimdi burada ne güzel değil mi birbirinize? Hepiniz bizim musafaha diyor musunuz ayrılırken falan? Nasılsın hacı abi iyi misin sarılmalar falan? Hele bir yola gidin. Hele bir yola adam acıkı 20 saat oluyor ben bir şey istemiyorum. Adam diyor seninle gezen ölür diyor ya. E ne yapayım abi diyorum verirlerse bir şey yeriz. Dayanamıyorum diyor ya. Orada iniyor burada. Bize öbürüne çatıyor, öbürüne bilmem ne. Ya sakin ol hacı abi. Nasıl sakin olayım diyor ya. Yemek yiyemedik diyor bilmem ne. Ne yapacağız? Onun için bu çok büyük müjde var. Kim ahlakını güzel yaparsa bünyelehu fi alaha. Cennetin en üstte, en yüce makamında, Firdevs'te, en güzide yerinde ona da köşk bina ediliyor. Allah cümlemize güzel ahlakı nasip eylesin. Güzellerin en güzeli, ahlakın güzeli. Mizanda en ağır gelen, güzel ahlak. Ekmelül müminin iman, ehsenum ahlakat. Müminler içinde imanı en kamil olanı, ahlakı en güzel olanlar. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Adam gece sabaha kadar teheccüd kılıyor. Efendim, her gün oruç tutuyor nafileleri. Fakat millete biraz kırıyor, geçiriyor. Ahlak durumu sıkıntı. Öbür adam da sade farzları kılıyor. Sade Ramazan'ı tutuyor. Nafilesi yok. Öbürü nafile dolu. Ama bu da yumuşak ahlak. Herkesle iyi geçiriyor. Yarın ahirete çıkıyor. Bu ondan ağır geliyor. Terazide. Şimdi racüle leydruk bi husnil huluk güzel ahlakıyla adam yetişiyor. Derecete sahibil kaim. Sabaha kadar kılanı, o gündüz oruç tutalım, derecesine yetişiyor. İşte burada tabii hıyarukum, sizin en hayırlılarınız, hıyarukum linisâim. Eşlerine en iyi davrananlarınız, öyle mi? Şimdi buyuruyor ki, izhiye, çünkü münazara ve mücadele, menbe'u kulli hulukin zemîm, kötü huyların ne kadar var? Hepsinin kaynağı tartışma ruhundan çıkıyor. Anladın mı? Sizde tartışmacılık varsa yandınız. Kaynak sizde var. Neyin kaynağı? Kerriya gösteriş. Çünkü orada hava atacak. Galip gelecek. Tartışmada en nihayetinde karşı tarafı bastırdığı zaman belki de haklı olmadığı halde çene kalabalığıyla laf salatası çok herifte. Bir de bakıyorsun öbürü doğru adam ama alim adam ama sustu oturuyor. Çünkü öbürü dur. Konuşuyor. E şimdi buradan ne doğuyor? Gösteriş doğuyor. Çünkü o tartışmada hak meydana çıksın diye tartışmıyor artık. O nereye gidiyor o iş? Benim nasıl bastırdığımı, galip bir kişi olduğumu göstereceğim. Zaten riya gösteriş işte. Sonra ne doğuyor? Vel haset. Kıskançlık doğuyor. Çünkü neden? Adam bakıyor. Ya orada şu hoca efendinin biri bir konuyu izah ediyor. E ben de burada oturuyorum onu dinliyorum. Ben mesela bakıyorum adam güzel anlatıyor. Konu vuzuğa kavuştu. Hak meydana çıkıyor. Ben Allah için seviniyorum. Maşallah bu hoca efendi ne güzel anlattı ya diye seviniyorum mesela. Ama aksi takdirde tartışma ruhunda ne yatıyor? Ya hak bunun dilinde meydana çıkmasa da keşke şu herif şunu anlatamasa. Ya arkadaş adam Ehl-i Sünnet'i anlatıyor veya bir tasavvufu anlatıyor veya bir mezhebin lüzumunu anlatıyor öyle mi? E bu adam ben diyelim soru ona yöneltilmiş. Diyelim ki bir açık oturumdayız. Ben istemezsem ki bu adam bunu doğru anlatamasa. İstersem bu ne oluyor? Hasedin tezahürü oluyor. Çünkü çekememezlikten bir sefer insanlar onu beğenecek. Vay falan hoca ne güzel konuştu. Bu sefer ben ne olacağım? Programda bu sönük kaldı olacağım. E bu iş mi? Keşke bana konuşma fırsatı bile verilmesin de diğer konuklar hakkı meydana çıkartsa ben de onlara teşekkür ederim, dua ederim. Öyle olması lazım hacının, hocanın, öyle mi? Ama sen arkadaş hemen sus sen anlatma ben anlatayım. Ya dur anlatsın adam. Adam bir şey anlatıyor, sen onun lafını kesiyorsun. Bu hasettir. Çekememezlikten yapıyorsun. Neden millet onu beğenmesin, beni beğensin? Hep tartışmanın, bütün kötü huyların kaynağı bu tartışmacılık varsa gösterişe girersin diyor. Ona bunu kıskanırsan haset edersin diyor. Vel kibri, büyüklük taslamak. Neye? E şimdi mücadelede galip geldiğin zaman, tartışmayı sen kazandığın zaman veyahut karşı tarafı susturduğun zaman öyle oluyorsun. Havalar geliyor, hava giriyor içine. Vel hikdi, ondan sonra kin. Bak şimdi. Neden? Şimdi diyelim ki adam galip geldi sana. Bir tartışmadaydın, sen yenik duruma düştün. Bu sefer sen ona ne besliyorsun? Kim besliyorsun? Ulan falan mecliste, falan toplantıda, falan arkadaşlar arasında adam beni işte matara etti. Yani mağlup etti. Bir konuda neyse. Sen şimdi tartışmalıyı sevdin ya, orada da yenik düştün. Herkes de sana güldü, onu beğendi. Sen bu sefer karşı tarafa ne besliyorsun? Kim besliyorsun? Bak, bunların hepsi İslam'da haram olan hasletler. Bunların hepsinin kaynağı nereye dayanıyor? Mücadeleye dayanıyor. Sonra vel adaveti düşmanlık. İçindeki şey, kin içinde kalıyor. Sonra eseri nereye çıkıyor? İçeri, eseri dışına çıkıyor. Ondan sonra bir yerde başlıyor, adama bağırıyorsun. Veyahut adama böyle yapıyorsun. Veyahut adama el hareketi, kol hareketi veya vuruyorsun. Çünkü bunlar içeride kin arttıkça, büyüdükçe, beslendikçe yarın bir yerde gelecek. Konuşma lan bilmem ne herife hakaret etmeye varacak. Düşmanlığa dönüyor. Sonra vel mübahati. İftihar. Kazandığın zaman ne oluyor? Böbürlenme. Yani iftihar. Gururlanma. Kazandığında. Kaybettiğinde ne oluyor? Kin, nefret, adavet. O zaman ve gayriha daha da nice sayabiliriz belalarını bunun. Naam. Anladınız mı? Tartışmayı bırakacağız inşallah. Böyle o kazandı, bu kaybetti. Tuz için, yemek için, top için. He? Şu bir şey dedi, bu bir şey dedi. Hanımla da. Anladın mı? İş yerinde de. Arkadaşlar arasında da. Medresede talebeler arasında da. Herkes bu tartışma şeyini bırakacağız. Birinci nasihatım diyor. 8 nasihat ediyorum. 4'ünü bırakacaksın, 4'ünü yapacaksın diyor. 4'ten biri neymiş ilk bırakacağın? Mücadeleci olma evladım diyor. Dünyada birkaç günlük ömrümüz var. Değer mi milletle kavga etmeye, gürültü etmeye ya? Naam, evet. Levvekat meseletün, bir olay vuku bulsa, beyneke ve beyne şahsın, seninle bir şahıs arasında, ev kavmin, yahut 3-5 kişilik topluluk arasında. Şimdi burada ve kânet iradetüke, eğer senin arzun fiha bu meselede ise en yazhara meydana çıksın, el hakku hak çıksın, hüküm çıksın, helal haram belli olsun, ve la yadî'a, burada hak zayi olmasın. Veyahut bir adamın bir adamdan alacağı var, sen bunun şahidisin, adam kalktı reddediyor, ben sana borcum yok veya vereceğim yok diyor. Burada susmak olur mu? Burada tartışmaya gireceğim mi? Burada gireceksin. Ya arkadaş, benim şahitliğim var, Allah şahitliği gizlemeyin buyuruyor, sen buna aldın vermedin. Bunlar ayrı bir şey. Bunları birbirine karıştırmayalım. Hak zayi olacaksa mecburuz o hakkı açıklamaya. Orada tartışmaya varız. Öbür fuzuli meseleleri bahsediyor. Ondan sonra caize, o zaman caiz olur. El-bahsu. Yani münazara ve mücadeleye girmek caiz olur. Çünkü neden? Sen o tartışmayı açmazsan orada hak kaybolacak. Ve yanlış, doğru gibi kabul edilecek. Doğru olan konu, şimdi mesela oturuyorsun, bir şey oluyor. Adam da konuşuyor, orada biri, ben de çok rastlaşıyorum böyle. Meclisler oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Adam diyor, bu diyor işte İsa Aleyhisselam'ın diyor, inme meselesi diyor. Yani Tevrat'tan, İncil'den gelme diyor bu. İslam'da yok diyor. Adam da okumuş, yazmış, yazar, çizer, profesör, bilmem ne. Var orada kaç kişi. Ben şimdi burada durabilir miyim? Duramıyorum ki. Hemen diyorum, o senin bildiğin gibi değil. İslam'da var, Bukhari'de var, Müslim'de var, öyle mi? Lakin litilkel iradeti, ancak o istekte senin derdin ne? Niye buraya tartışma açtın? Niye bu tartışmaya katıldın? İraden ne? İradem hak meydana çıksın. Tamam, hak meydana çıksınsa sana cevaz veriyorum diyor. Ama bu, senin niyetinin bu olduğunun alameti ne? Alameten. İki tane alamet koyuyorum diyor. Sen bu iki alameti kendinde bulursan, bu gibi yerlerde konuşmaya katıl. Yok bu iki alamet, yoksa sende, sen bu konuya da karışma diyor. İhtama, birinci alamet, اَلَّا تُفَرِّقَ بَيْنَ اَنْ يَنْكَشِفَ الْحَقِّ عَلَى لِسَانِكَ اَوْ عَلَى لِسَانِ غَيْرِكَ. Şimdi burada hak meydana çıkacak. Hak ne? Hak diyelim ki İsa Aleyhisselam inecek mi, inmeyecek mi? He? Orada da tartışma çıktı, konuşmacılardan bazıları da diyorlar ki, İnmeyecek, öldü. Profesör var, şu var, var, öldü diyorlar. Biz de diyoruz ki hadis var, sahihtir. Yaşıyor, ölmedi ve inecek, öyle mi? Şimdi burada tartışmaya girelim, girmeyelim. Bunlar burada bir yanlış bir şey konuştu. Susarsak olmaz. Biz bu doğru, misal veriyorum. Ama burada senin tartışman caiz ama diyor, niyetin ne diyor? Niyetim hak meydana çıksın. O zaman caiz. Ama niyetinin bu olduğunun alameti lazım. Alamet ne? Alamet şu. Bu hak meydana çıksın ama sana göre fark etmemesi lazım. Neyin fark etmemesi lazım? İster ben bu hakkı anlatıp da ispat edeyim, isterse cemaatta başka biri bunu konuşsun, bu arada benim için bir şey değişmemesi lazım. Anladınız mı ne diyorum? He? Şimdi oturuyoruz, bir de Salih Hoca var diyelim, İsmail Han İmam. Öyle mi? Salih Hoca var, ben varım. Şimdi burada Salih Hoca lafa girdi, konuyu ispat ediyor, değil mi? İlmi var maşallah. Benim eğer içimden, ya bu bunu beceremese de, konuyu tam anlatamasa da lafın gerisini ben tamamlasam diye bir şey geçiyorsa, benim bu tartışmaya karışmam caiz değil, niyetim bozuk benim. Ben ne yapmam lazım? İçimden Allah'ım bunu muvaffak et, Hoca Efendi daha güzel konuşsun da bu konuyu o vuzuha kavuştursun diye duacı olmam lazım. Öyle mi? Bu çok önemli bir alamet. Kendimizi tartacağız. Ha, kimse yok bu konuyu konuşan, iş sana kalır, ayrı dava. Cenazeyi kaldırmak lazım o zaman. Ama bir hoca efendi daha var, iki hoca efendi daha var, o da konuya giriyor. E sen ne öne atlıyorsun kardeşim? Buyursun o anlatsın diyeceksin. Birinci alamet. Ve saniye, ikinci alamet. En yekûnel bahtu fil khalâ. Bu konu keşke tenhada konuşulsaydı. Ehabbe daha sevgili gelecekti ileyke sana minen yeküne fil mela. Milletin ortasında konuşulmaktan daha sevgili gelecek.

Şimdi bu adam dedi ki İsa Aleyhisselam bilmeyecek, ölmüş falan filan. Sen şöyle düşüneceksin. Keşke bu konu ikimizin arasındaki bir yerde bu adam bunu deseydi de milletin içinde bir tartışma ortamı çıkıp da ben de buna ayet hadis getirip taramalı gibi takatak takatak okuyup da vay anasını ne hocaymış desinlere dönmeseydi de tenhada bir konuya vakıf olsaydım, bunu kimsenin görmediği, duymadığı yerde ben buna güzel aynı konuyu ikna ederdim, izah ederdim. İnsanlar da beğeniyor mu, beğenmiyor mu, beni mi destekliyorlar, galip geleceğim, işte insanlar da bana alim diyecek şeklinde bir durum olmamasını daha çok tercih edecek. Halbuki bizde durum nasıl? He? Niye? Ulan burada 3 kişi var keşke. Galip de geldi ama lan bunu 500 kişi olacaktı ki burada. Hele ki televizyonda olacaktı ki. Şüpheli hoca ne alimmiş be. Taka tak taka tak konuşuyor deselermiş. Ben bunu düşündüğüm anda bu işte ehliyet ve liyakatım yok. Başıma bela açacağım demektir. Anladın mı? Hani bu işler biraz da izin ister. Manevi müsaade ve izinli olmayanlarda sıkıntı çoktur. Burada mürşit devreye giriyor yani. Mürşidin önemi, Efendi Hazretleri gibi zatların önemi. Kendi kafasından iş yapanla bir şey buyurulduğunda laf dinleyen farklı bir şey. Bunlar farklı şey. Ya ben bir zaman gece gündüz vaaz ediyordum. Haftada 7 gün ben gündüzleri de katıyordum. Bazı kere 14-15 vaaz oldu. Şimdi o zaman çok referansları diyordu ki otur burada tefsir yaz, şunu yap, talebe okut ders yok falan. Çok şey yapmıyordu. Sonra bana bir hal oldu 2002'den sonra. Tabii hapisler, mapisler. Biraz da yıldım şey oldu. Hastayım ya, ölüyorum. Ben de vaazlara gitmemek yani. Oturayım şimdi de ders okutayım veyahut da kitap yazayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Bu sefer kaç kere izin istedim, konuşmama izni. Yok, konuşacaksın. Ya şimdi nefsin istediğinin tersini yapmak meselesi. Canın konuşmak istedi mi susacaksın. Susmak istedi mi konuşacaksın. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet, hepsi nerenin üstüne kurulmuş dersen, nefse muhalefet üzerine kurulmuş. Canın ne istiyorsa yapmayacağız. Bu kadar basit. Şimdi ben buraya gelirken, yani keşke bu gece sohbet olmasaydı, yalvara yalvara Allah'a gel. Yani o kadar yorgun, o kadar halsizim. Bir şey okuyorum, bir daha okuyorum, unutuyorum. Şuraya şey gibi sedyelik geldim, sedyelik. Ve hiç konuşma isteğiyle gelmedim. Sohbet edeyim, milleti meslediğim, millet beni beğensin. Vallahi böyle. Ama geldim, sizin bereketiniz, duanız, işte teveccühünüz. Allah bana bir şeyler konuşturdu. Siz de zannediyorsunuz ki hoca çok sağlam. Halbuki cenaze. Ama mesele nereden geliyor? Sen orada beğensinler, sevsinler, desinler, hava atayım, caka satayım diye gelmiyorsun. Keşke bu işi başkası yapsa, bu konuları ifade etse, ben kenarda oturup dinlesem, mesela bu istekle geliyorsun. O zaman Allah Teala da bazı hakikatlerin bizim lisanımızda zuhur etmesine müsaade ediyor. Öyle mi? Onun için bırakacağın ilk iş münazara ve mücadele. Şimdi burada daha birinciden ikinciye efendim geçmeden evvel birincinin içinde de kaç tane? iki var. Birincinin içinde iki tane alamet geçti şimdi. Ben de bakıyorum ikinciyi burada anlatıyor. Şimdi mesela kimle tartışırsan, niyetin iyi olsa bile, kime vaaz edersen laf anlar, kime de anlatırsan laf anlamazsa, onunla uğraşacak mısın, uğraşmayacak mısın? Adam ne niyetle soruyor, sorusuna göre cevap verecek misin, vermeyecek misin? Bunları tek tek madde, madde, madde özetliyor. Anladın? Önümüzdeki derste devam ederiz inşallah. Yani çünkü daha ikinciye gelme var bayağı. O ikinciye gelene kadar da güzel izahlar var. Yani akıllı başında olursak doğru işler yaparız. İmam Gazali Hüccetül İslam çok akıl fikir verir bize inşallah daha. Tabii şeyhlerin de yardımıyla, şarihlerin de yardımlarıyla izah ediyorlar. Biz de size oradan tercüme yapıyoruz. Nakil yapıyoruz. Allah Teala hikmetinden bize de bir zerre nasip eylesin. Amin. Hikmet isabet. Hikmet yerli yerince konuşmak. Hikmet yerli yerince iş yapmak. Hikmet. Allah hakim. Doktora da onun için

hekim diyorlar. O da hakimden geliyor. Ve lekad ateyna Lukman el hikmete. Lokman'a hikmet verdik diyor Allah. Yani Lokman'ı hekim diyorsunuz. Lokman peygamberliği ihtilaflı olmakla beraber Allah'ın büyük velilerinden olduğu kesin. Lukman'a hikmet verdik. Hikmet verdik. Hikmetli sözlerinden cilt dolu kitap çıkar. Özel ciltten kitabım da var. Sırf Lukman-ı Hakim'in sözleri. Keşke onları da konuşabilsek. Nerede öleceğiz, gideceğiz? Hiçbir yere vakit kalmadı. Ama hikmet adama da verdik Allah buyuruyor ama adam da sabaha kalkıp da hakim olmuyor. Mutlaka çalışmak, okumak, tecrübe, sohbet, marifet, hizmet. Hizmet. Ya büyüklere hizmet etmeden nerede ne öğreneceksin? Lukman-ı Hakim meclisinde 12 bin alim okka divit ellerinde ilimlerini yazarlardı. Ama Lukman-ı Hakim aleyhisselam 4000 peygambere hizmet etmiş. 4000 peygambere hizmet. O hizmetlerden alıyor. Biz Lokman'a hikmet verdik buyuruyor ama gece yattı sabaha kalktı verdik buyurmuyor yani. 4000 peygamberden ilim almış. 4000 peygamber de ondan ilim almış. 4000 peygamber de o zamanlar çoktu enbiya doluydu dünya. 4000 peygamber de ondan faydalanmış. Mevzu bu. İşin başı ne diyorum sana? Nefse muhalefet. Az yemek, az içmek, az konuşmak, az karışmak. Öyle mi? Davud Aleyhisselam döneminde, Davud Aleyhisselam'a git. Davud Aleyhisselam zırh yapıyor. Yani elinden ve elenle alevul hadid demiri yumuşattık. Hamur gibi demiri yoğuruyor. Elinin emeğinden yiyor parasını. Koca dünyanın tek padişahı, hem peygamber hem padişahı o. Onda birleşti ilk. Ben İsrail'de nübüvvet ayrı soydan giderdi, mülk, krallık ayrı soydan gider. Davud Aleyhisselam'a kadar. Çok acayip bir kıssası var. O Kur'an dualarında yazdık. 8-10 sayfa sürüyor. Çok ilim var onda. Öyle tatlı şeyler ki tefsirlerde. Onda mülkle nübüvveti cem etti Allah-u Teala. Vâtâullâhul mülke vel hikmete. Bakara suresine. Mülkü ve hikmeti Allah Davud'a verdi diyor. Ve allemû mimmâ işâ. Dilediklerinden ona öğretti diyor. Yani hem saltanatı var, hem hikmet orada peygamberlik, nübüvvet. Lukman-ı Hakim de geldi ziyarete. Baktı ki zırh yapıyor. Şimdi zırh da hiç dünyada yok o zamana kadar. Neye yarayacak bu ya? Demirden bir şeyler yapıyor. Bunu sorayım dedi. İçinden geçirdi ki işte bunun hikmeti nedir efendim? Niye yapıyorsunuz diye sormak istedi. İşte hikmet devreye giriyor. Hemen dedik kendi kendine ya bana lazım mı dedi bu mesele şu an? Değil. Niye sorayım dedi. Biz olsak ve oturuyoruz. Bir adamın dükkanına gidiyor, bir şey gidiyor. Şu neye yarıyor abi? Hacı abi bu ne? Bunu nereden aldın? Ya arkadaş, bir dakika oturdum, 5 tane soru soruyorsun. Bir sus ya! Bizde hikmet ne arar? Bu kadar fuzuli konuşan da. Şimdi hemen içinden dedi ki, niye dedi ya bana lazım olmayan işi dedi. Sonra sustu, zikir üzere oturdu. Koca peygamber Davud Aleyhisselam oturdu. Bitti. Zırhı yaptı. Davud Aleyhisselam dakikada, hamur gibi diyorum sana da, kadın börek açar gibi yaptı. Hemen giydi. Giydi dedi. Ni'me libasul harb. Ne güzel harp elbisesi oldu değil mi dedi. Lokman Hakim ne dedi? Lan bak sustuk, sükut ettik. Hikmetini bize öğretti. Sorsaydık fuzuli konuşmuş olacak. Laf açmayacaksın, konuşma açmayacaksın, karşıdan cevap gelmesini bekleyeceksin. Sorarsan, başına bela açarsın. Onun için bundan sonraki derste soru sormamak. Çok soru tartışmadan sonra da hocana, şeyhine, mürşidine, üstadına, neyse. Şu şuna nasıl, bu bir nasıl, şu caiz mi? Ya adama caiz diyorsun, caizin içinden bir daha caiz mi çıkarıyor? Ya diyorum tamam yap Hacı abi, bu caiz diyorum. İstihara hayırlı diyorum tamam. Ne çıktı? Böyle çıktı. Rüyada mı gördün, ayık mı gördün? Ya Kur'an istiharası yaptım. Nasıl yapıyorsun? Gel sen yap. Ne bana yaptırıyorsun kardeşim ya? Allah Allah. Diyoruz ki abicim bu iş inşallah hayırlı olur. Allah mübarek etsin. Konuyu kapat da. Yani sordukça soruyor. Sordukça ne oluyor? Ben İsrail'in Bakara hikayesine dönüyor. Öyle mi? İnek nasıl olsun? İnek nasıl olsun? İnek nasıl olsun? Musa Aleyhisselam dedi, kesin bir inek, kemiğini ölüye değdireceksin, ölü konuşacak, katilini söyleyecek.
Allah bana böyle vahyetti diyor. Sen bizde dalga mı geçiyorsun? Ya ben Allah'ın peygamberiyim, siz manyak mısınız dedi ya. İnne a'udhu billahi en ekune minel cahilin. Ben de cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Dalga geçmek cahil işidir. İnek kesin diyor. Tamam inandık, tamam. Dalga geçmesin, anladık. İnek nasıl olsun? Ya dedi kesin bir inek. Rengi nasıl olsun? Bir daha Mevla'ya soruyor Musa Aleyhisselam. Mevla da işi zorlaştırıyor. Şeddedu feşeddede bari. Onlar zorlaştırdılar, Allah da zorlaştırdı. Onlar zorlaştırdılar, Allah da zorlaştırdı. Dünyada bir tane inek var, o inekten. Mevla da bir tarif etti. İşte Bakara suresi bundan bahsediyor, Bakara inek demek. Bu, yani Bakara suresine manası ne? O mübarek ineğin kemiği ölüye değdirildiğinde ölünün dirilip katilini söylediği, mucizenin taalluk ettiği ve kendisinde tezahür ettiği mübarek ineğin bahsedildiği sure demek. Bakara o demek, anladın mı? Ondan sonra efendim, aradılar, aradılar, aradılar, canları çıktı. Rengini Mevla tarif etti, amelini tarif etti, işini gücünü tarif etti, ineğin bütün efsabını. Sormasalar bir şey yok. Normal inek yetecek. Mevzu uzadı. Sonunda dediler, inşallah buluruz. Baktılar ki, sordukça iş gidiyor. Ya sormayın buyuruyor Musa Aleyhisselam, yine soruyorlar. Dediler inşallah buluruz. İnşallah demeseler kıyamete kadar bulamayacaklardı. Yine o inşallahla kurtuldular. Ayette geçiyor bu ve inna inşallah le muhtedun dediler. Ve hidayete erdi. Neyse o ineği buldular. Ama inek kaç para? Derisinin dolusu altın. Çünkü o vasıflarda inek dünyada tek var o zaman. Adam da baktı ki bunlar mecburlar bu ineğe. Dedi ki gerisinin dolusu altın. Yani 100 liralık işi kaç trilyona zor bitirdiler. E şimdi onun içindir ki eski ümmetleri çok sormaları, bir de sormalarından da beteri dediği cevabı uygulamamaları helak etti. İnnemâ ahleke men kâne kablekum. Sizden öncekileri helak eden ne oldu? Kesratü mesailihim. Soruyu çok sormaları, vaktilaf malambiyam, nebilerini, peygamberlerini efendim dinlememeleri. Hem sorar hem de dinlemez. Bir de böyle. Ondan sonra onun için işimize bakacağız. Üzerimize lazım olan belli, elzem olan belli, el sünnet itikadı yazılmış belli, fıkıh belli. Öyle mi? Tamam, daha ne karıştırıyoruz mevzuyu. Allah hidayete ulaştırsın bizi. Fazl-ı keremiyle, lütfu-i keremiyle sabit eylesin. Bulduktan sonra daim eylesin. Ayrılmaktan muhafaza eylesin. Allah'ım batıl üzere mücadeleden bizi muhafaza eylesin. Allah'ım salli ala seyyidi Muhammed ve ala aleyhi seyyidi Muhammed. Bi hakkı seyyidi Muhammed ve ala aleyhi seyyidi Muhammed. Ya Rabbi, içimizdeki batıl mücadelecilik huylarını gider ya Rabbi. Amin. İçimizdeki nefsimizden gelen tartışma huylarımızı izale eyle ya Rabbi. Amin. Bizi halim, selim, sakin, feyizli, sükunetli, sekinetli, mübarek kullarından eyle ya Rabbi. Hak meydana çıksın için konuşanlardan eyle. Amin. Ve hakkın başkasının elinde zuhur etmesini daha çok sevenlerden eyle. Allah'ım nefisten, kibirden, gururdan, riyadan, ücüpten, hükten, adavetten, iftihardan zerre miskali hizmetlerimize idhal etme ya Rabbi. Amin. Kalbimize böyle bir şey nasip etme ya Rabbi. Amin. Sırf senin rızan, dinine hizmet için faaliyet yapmalarımızı nasip et. İbadetlerimizi böyle eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle konuştuğumuz insanları da hidayet eyle. İnsanların hidayetine bizi vesile et. Ya Rab bizi hidayet eyle, bizi hidayetçi eyle. Ve ya Rab bizi davetçi eyle. Senin yoluna tebliğci eyle. Ve ya Rabbi tebliğlerimizi, davetlerimizi çok tesirli eyle ya Rab. Allah'ım kurban ol. Birkaç günlük ömrümüz kaldı. Kalan ömrümüzde Ehl-i Sünnet Caddesi, Şeriat Caddesi üzere istikametle müşerref eyle. Amin. Devam sebat istikametle merzuk eyle. Amin. Cümlemizi ya Rabbi, ahiret işlerine dünyayı karıştırmaktan muhafaza eyle. Amin. Dostlarına düşman olmaktan muhafaza eyle. Amin. Düşmanlarına dost olmaktan muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi sıddıklarla, şehitlerle, ya Rabbi salihlerle, nebilerle, haşr-ı cemeyle. Amin. Dünyada, ahirette dostlarından ayırma ya Rabbel alemin. Amin. Allahümme inna eselükel cenneh. Ne'udü bike minen nâr. Allahümme inna eselükel rıdâke vel cenneh. Ne'udü bike sehadike vel nâr. Allahümme inna eselükel cenneh. ما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه
Nebiyyüke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve ne'udibike min şerri mes'a'adeke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel müstaan ve aleykel belâg ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi hastalara acil şifalar ihsan, dertlere devalar ikram et, borçlara edalar ihsan eyle. Dünya işleriyle meşgul olmaktan, ibadetlerimizi geri bırakmaktan muhafaza eyle. Allah'ım geçimlerimizi hayırla temin eyle. Günahtan, haramlardan, şüphelerden uzak eyle. Allah'ım çoluk çocuğu geçindireceğiz derken masiyetlere müptela eyleme ya Rabbel Alemin ve ya Hayrun Nasir. Ya Rabbi sen fazl-ı keremle. Daha nice hastalar, yoğun bakımda olanlar, kaza geçirmiş ağır, yoğun bakımda olanlar, birçok insanların isimleri söyleniyor. Ben hepsini aklımda tutamıyorum. Sana halleri malumdur. Bizden kimler dua talep etmişse şu saatte şifalarını takdir eyle. Devalarını bahşeyle, ikram eyle. Allah'ım umduklarına nail eyle. Onları da bizi de korktuklarımızdan emin eyle. Dua isteyen bütün kullarını bu dualara ilhak eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayrun Nasirin ve ya Hayrul Fatihin. Meyit ve meytelere rahmet eyle. Kabile nur eyle. Seyyiatlarını mahveyle. Hasenata tebdil eyle. Kereminle muamele eyle. Ya Rabbi hep günahkarız. Affeyle, mağfiret eyle. Azabından, gazabından emin eyle. Ya Rabbi ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah. Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi bu sevapları dağlar emsal rahmetler halinde kabirlerine şu saatte idhal eyleyip bir daha bu nuru onlardan ayırma ya Rabbelan. Bizden evvel ölenlere garık garık rahmetler eyleyip cemaatlerimizden de geçmişlerimizden de şifatiha bekleyen, hediye bekleyenlerin ruhlarına vasıl eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kerimle bizlere de ya Rabbi öldükte arkamızdan böyle okunmak, anılmak nasip eyle. Ya Rabbel Alemin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Selleme teslimen kesira. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdüleke ya rabbel alemin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytinin ve sahabesinin silsile-i meşahımızın İsmet babamızın, Efendi babamızın Yavuz Sultan, Fatih Sultan Selahattin Ali Osman'ın ve Şeyhülislam İsmail Efendi ve sair Şeyhülislamların ervah-ı tayyibelerine, Halid-i Zeyd-i Ebu Ayyub el-Ensari, Radıyallahu Bari ve civarında medfun bulunan ve civarlarımızda medfun bulunan sahabe ve tabi-i nizamın Ebu Şeybet el-Hudri, Radıyallahu anh ve sair sahabe-i kiramın ervah-ı tayyibelerine, bu celsede isimleri geçen asker polis şehitlerimizin ve isimleri zikredilen meyit ve meytelen ervahine ve bu cemaatin geçmişlerinden Adem ile Havva babamıza, annemize kadar bizi doğuranlardan imanlı olarak ölmüş bütün anne babalarımızın ruhlerine vasıl olmak üzere. El-Fatiha.

0: 28. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Oğul Dersleri.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: Bu bir yeniden iletimdir.
4: Şimdi reklamlar.
5: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Hayder olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
6: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5.000 lira, yurt içi hisse bedeli 17.000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0-212-588-1-588 Vahidder.
7: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
5: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
8: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537-727-1198 özverikoleji.com.
9: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız
7: Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
4: Merakla beklenen kitap çıktı.
10: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa. Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
4: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
12: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
11: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevi'ni kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevi'ne siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
13: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
17: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
10: Kime rastladı? Farz namazları bırakanlara rastladı. Allah Allah. Farz namazlar. Kaç vakit? 5 vakit. Şimdi bir topluluk var, bir cemaat. Kafalarını düz taşların üzerine ne yapmışlar? Böyle yatırmışlar. Bu korku filmi değil ya. Bu olacak. Adam kafasını böyle canlı canlı. Adamın ruhu canı içinde. Acısı çok fazla olur. Cansız değil. Canlı adam böyle kafayı yatırıyorlar. Böyle bir işkence şekli var mı ya? Kocaman bir kaya getiriliyor. Bu sahih hadis-i şerif ya, sahih. Miraç gecesi görülen en büyük ayetlerden bu ya. Kocaman bir kaya getiriliyor. Adam kafasını böyle yatırmışlar. Kaya bir vuruluyor. Adamın kafası dümdüz oluyor. Hiç kafadan bir eser yok böyle. İp ince bir zola gibi. Et, kemik, sinir, beyin, damar gitti. Halbuki kafada neler var? Kafada ne damarlar var, ne sinirler var. Beyin, meyin çok. Kafada çok iş var. Kafadaki damarlar dünyanın etrafını dönüyor ya. Her taraf o kadar incedir yani bu. En hassas bölge burası. Bunu vuruyorlar, eziyorlar. Bu ne olması lazım? Ölüm olsa çoktan ölmez lazım. Hiç böyle bir adamın yaşadığını duydunuz mu? Bu sefer taş yuvarlanıyor. Taş yuvarlanınca onu almaya gidiyorlar. Melekler görevli tabii. O taşı geri almaya gidene kadar ne oluyor? Kafa tekrar eski haline alıyor. Kafa düzeliyor. Aynı kafa oluyor sapasağlam. Bu çok büyük azap ya. Bu çok büyük azap. Bir kere ölmek hadi neyse. Bu ölmemek üzere, süreklilik üzere devam eden bir azaptan bahsediliyor. O kafa yeniden düzeliyor. Aynı kafa oluyor. O ne acı çekti, ne kadar sıkıntı çekti. Yeniden o acıyı bir daha peşine çekti. Ulan bir başıma bir şey geliyor. Düşünüyorum yani bir daha hiç. Razı olmam diyorum ya, ne olursam olayım öleyim diyorum ya. Ne ameliyat olurum de bir şey olurum diyorum ya. Bir sıkıntı çekti mi insan bir daha hatırına geliyor kaç sene sonra olsun. Yok yok abi, bir daha olmam diyorum o sıkıntıyı. Allah düşürmesin de zor. İnsan çekti mi bir acıyı bir daha çekmek istemiyor kaç sene sonra olsa ya. Sen aynı anda kafan hemen kafa düzeliyor bir daha. Bir vuruyorlar kafa dümdüz oluyor tekrar. Acı içerisinde Efendimiz'e seyrettiriliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem şaşırdı kaldı. Dedi ey Cibril, bunlar da kimler? Buyurdu ki هَاُولَا اِلَّذ۪ينَ تَتَثَاقَلُ رُؤُوسُهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ İşte bunların kafaları farz namazlardan ağırlananlardı. Yani kafa eğilmiyor. Secdeye kapanmıyor. Başı ağır geliyor. Çünkü ağır gelince ne yapmıyor? Efendim indirmek istemiyor. Secde yapmak zoruna gidiyor. Namaz kılmak ağrına gidiyor. Kafayı kaldıramıyor. Yani ne demek? Namaz kılmıyor. Farz namazları diyor. Bu da büyük bir müjde yani, ne bakımdan? Diğer namazlar için böyle bir ceza söz konusu değil. Sünneti kılamadın. İlk sünneti kılamadın. Son sünneti kılamadın. Kafanı ezerler mi? He? Ezmezler. Ama
15: Farz namazlar diyor. Farz namazı kılmadın mı kafanı ezerler mi? Ezerler kafanı. Ya kim bunu göze alır ya? Onun için beş vakit namaz üzerine çok durduk. Ne kadar da dursak azdır. Bu Miraç gecesinin bize hatırasıdır, hediyesidir. Allah'ımızın bize en büyük farzıdır. İnşallah beş vakti hiç ihmal etmeyeceğiz. Ve kafayı secdeye koyduk mu? Sübhane Rabbiyel E'la. Kaç kere diyeceğiz? En az 3 defa. Birini giderken, birini gelirken değil. Üçünü de orada. Kafa orada dururken, şöyle secdeye iyice kafayı yapıştırmışken ne diyeceğiz? İçimizden, ha dilinizden demeyin sakın, namaz bozulur. Kalbinden Allah'a yalvaracaksın. Kulun Rabbine en yakın yeri neresi? اَقْرَبُ مَا اِكُونْ لَعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَسَاجِدُ Secde hali. Orada aklınıza gelsin bu hadis. Miraç gecesi gösterilen bu ayet. Ve böylece ya Rabbi ben kafamı huzurunda yere kapadım, secdeye koydum. Benim kafamı ezdirme ya Rabbi. Benim kafam namazdan ağırlanmadı ya Rabbi. Çok hafif kuş gibi eğildi senin huzuruna ya Rabbi. İşte bu şuurla secde yapacaksın. Anladın mı? O zaman öyle vırt vırt kafayı kaldıramazsın. Tadili erkansız kılamazsın. Mahşeri düşüneceksin, o ayetleri düşüneceksin, bu gece görülen ayetleri düşüneceksin. Ya. Ve Rabbin de seni mahcup etmeyecek inşallah. Kıldığın namazları fazl-ı keremiyle kabul edecek.
17: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
18: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
19: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bize göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de bu adreslerden bize suallerinizi gönderebilirsiniz. İlmihal programımızın WhatsApp hattı 0530 357 61 62 0530 357 61 62 ve yine acil cevaplamasını istediğiniz sualleriniz varsa onları da Fıkıh Kurulu Danışma Hattı 0212-923-3636 numaralı telefondan kıymetli hocalarımıza pazar günleri hariç sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
20: Hoş bulduk.
19: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
20: Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Yine bu vesile Rabbim ümrenizi de kabul eylesin.
19: Amin. Cümlemiz inşallah.
20: Gidip geldiniz. Ramazan-ı Şerif'in bir kısmını orada geçirdiniz.
19: Elhamdülillah.
20: Rabbim ibadetlerinizi, dualarınızı, orada yapılan tamam bütün ibadetleri ve duaları Rabbim kabul eylesin. Gitmeyen ve gitmek isteyen kardeşlerimize de o kutlu yolculuğa çıkabilmeyi de Rabbim ihsan eylesin.
19: Amin inşallah. Hem de Ramazan-ı Şerif ayına nasip etsin diyelim hocam. Hocam ilk sualimiz zekatla alakalı. Zekat olarak çek veya senet veren kişi senedin veya çekin vadisi gelmeden önce vefat ederse varisleri bunu ödemek zorunda mı? Ödemezse kişi zekat borcuyla mı ölmüş olur?
20: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Öncelikli olarak şunu vurgulamakta fayda var. Çek ya da senet bizatihi verildiğinde kişi zekatını onu vermekle ifa etmiş olmaz. Hı hı. Belki bu belli bir tarihte vereceğini taahhüt etme ve bu taahhüdünü resmi olarak bir belgeye dökme manası ifade eder. Hı. Özellikle Türkiye şartlarında çünkü karşılıksız çıkma durumu söz konusu hı olabiliyor. O yüzden gerçi soru bu yönde değil ama buna da cevap verelim. Olur ya bir hayır kurumuna zekat olarak işte çek verilmiştir, senet verilmiştir. Bu kişi bunu alıp da derhal kullanacak olursa bu takdirde bu insan zekatını vermiş olmaz. Buna dikkat edilecek. Hı. İşte efendim temlik yapalım, o çeki al ver yapalım, bu olur mu? Bu da olmaz. Evet. O bekletilmeli, günü gelmeli. Günü geldiği zaman para çekilmeli. Para çekildikten sonra bir şahsa, bir fakire vermek suretiyle zekat yerine getirilmiş olacaktır. Evet. Dolayısıyla çekin bizatihi kendisi ya da senedin bizatihi kendisi para değil. Bunu ifade ettik. Şimdi buna göre soruyu tekrardan ele alacak olursak A şahsı birine zekatını vermek üzere bir çek yazıyor ya da bir senet yazıyor ve veriyor ona. Ve günü henüz gelmeden vefat ediyor. Bu durumda varisleri bunun bırakmış olduğu mal varlığında bu çekin ya da senedin günü geldiğinde ödeme zorunluluğu var mıdır yok mudur? Ya da biz vermek istemiyoruz deme haklarına sahipler midir? Aslında dersimizin başında da ifade ettiğimiz gibi çekin bizatihi kendisi, senedin bizatihi kendisi o para olmadığı için an itibariyle bu insan zekatını vermiş değildir. Evet. Zekatını vermediği için daha henüz karşı tarafa mülk olarak da geçmiş değildir. Böyle olunca bu sanki bir nevi tevkil, bir vekalet gibi. Evet. Yani şunun gibi ben diyorum ki Suat sana vekalet veriyorum. Benim adıma şu parayı filan yere ulaştır dedim. Ama sen o parayı oraya ulaştıramadan ben eğer vefat edecek olursam müvekkilin vefatıyla vekil vekillikten azledilmiş olacaktır. Evet. O zaman o para benim varislerime intikal eder. Çünkü daha henüz yerine ulaşmamıştır. Hmm. Artık varislerimin mülkü olan bir paradır. Onların bu konudaki elbette tasarrufu geçerli olacak.
19: Yani çek bende, senet bende, benim bu diyemezsin.
20: Ama bu nerede? Bu zekat olarak verilme ya da hibe olarak verilme de böyledir. Hmm. Bir alışverişten kaynaklı borçlanma böyle değildir.
19: Değildir, tamam.
20: Orada fark olacak lazım. Çünkü ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır. Paraya dönmediği için daha henüz bir teslim alma gerçekleşmediği için veren kişinin mülkiyetinden çıkmamıştır. Evet. Veren kişi mülkiyetinden çıkmadan vefat ettiğinde ise bu bir vasiyet gibi de değerlendirilmez. Hmm. Çünkü o bir vekalet kabiliğinden hani ölümünden sonrasına izafe etmiyor vasiyet olması için. Bir nevi vekalet kabiliğindendir. Böyle olduğu için artık o para kendi mülkünde vefat etmiş ve vefat ettiği zaman diğer malları gibi bu terike olmuştur. Kalan mallar cümlesindendir. İşte tekvim ve teçhizatından sonra borçları da kapandıktan sonra varislerin hakkıdır. Varisler onu vermeme hakkına da bu bağlamda sahiplerdir. Ama vermeleri güzel midir? Tabii ki en azından babasının zekat borçlarını bu şekilde ifa etmiş olurlar. Ahirette bu manada mesul olmaz. Ama dedik ki hani bu senedi veya çeki yapılan bir alışverişten kaynaklı borca mukabil verilmesi böyle değil. Çünkü orada zimmette bir borç vardır. Evet. O senet ise benim sana borçlu olduğumu gösteren bir vesikadır. Hmm. Ben vefat edecek olsam da borç yine benim zimmetimde olacağı için bırakmış olduğum mal varlığında tekvim ve teçhizattan sonra zaten öncelik borçların ifasıdır. O da o borçlardan olacağı için o zaten bu takdirde ödenmesi gerekir. Ama
19: zekat ve hibe de
20: zekat, hibe karşılıksız verilen de bu manada paraya dönmediği müddetçe yani günü gelip de çekilip karşı taraf o parayı fiili olarak teslim almadıkça vermiş değildir.
19: Evet, o zaman zekat vermeden vefat etmiş oluyor. Günahkar olarak mı gitmiş oluyor?
20: Tabii ama gerçi o niyetinde vermekti. Belki de gelecek seneninkini vermekti. O da olabilirdi. O da olabilir, evet. Onun günahkar olup olması onun niyetiyle alakalıdır. Hı. Öyle söyleyelim. Hı. Ama o ki borcu hala devam ediyorsa varislerine bizim tavsiyemiz bunu yerine getirmeleri. Ama fıkhen mecbur mudur? El cevap değillerdir.
19: Evet. Zekatta bir de şey var hocam. Mesela Ramazan 15'inde benim şeyim doluyor, günüm doluyor. 15'inden sonrasına işte zekat vermeye başlıyorlar. İşte bunun sonrası Şevval ayı geliyor veya Kurban ayı geliyor. Onda devam ediyorlar zekat vermeye. Burada vakit geçmiş oluyor mu? Yoksa o 15'inde vermesi gerekir mi hepsini hocam?
20: Şöyle aslında bu konuyu da biz yine derslerimizde işlemiştik. Zekat fevri midir? Terahi midir? Evet. Yani kişiye farz olur olmaz onu hemen ödemesi mi gerekir? Yoksa ömrünün sonuna kadar onu geciktirmesi durumunda hala eda etmiş olur mu?
19: Evet.
20: Zekatın edası ve kazası yoktur. Her ne zaman verilirse hep edadır. Ancak bu konuda ne kadar geciktirirse fakirin hakkına tecavüz etmiş olur ki bu doğru bir şey değil. Burada ama yanlış olan ve ciddi anlamda yanlış yapılan hesaplama metodu vardır ki o da şudur. Siz Ramazan'ın 15'inde hesap ettiniz. Vermeniz gerekiyor. Malınızın kıymetini biçtiniz. İşte şu kadar rakam vermem gerekiyor dediniz. O anda onu vermediniz. Önümüzdeki yıl içinde aylara böldünüz. Ve verirken aynı rakam üzerinden veriyorsunuz. Halbuki elinizdeki o malınız yani zekata tabi olan malınızın kıymeti artmış olabilir. Fıkıhta şu konuşulur. Zekatta kıymet verdiğin zaman yani bizatihi o elindekinden değil de değerden verdiğin zaman vacip olduğu gündeki değer midir yoksa eda ettiğin gündeki değer midir? Evet. Bu konuda tercih edilen görüşe göre eda ettiğin gündeki değerdir. Hmm. Vacip olduğu gündeki değer değildir.
19: Evet.
20: Dolayısıyla şöyle örneklendirelim. Daha basit anlaşılsın diye. İşte benim elimde diyelim ki bir malım vardı ya da bir arabam vardı, alsat yaptığım arabam vardı ya da altınım vardı. Onun kıymetine şu anda baktık, 100 lira yapıyor. İşte 2,5 lira zekat vermem gerekiyor dedim. O 2,5 lirayı kenara koydum. Onu yıl içinde veriyorum. İşte 2 ay geçti, 3 ay geçti. 3 ay sonra ben 2,5 lira verdim. Evet. Halbuki benim elimdeki o altının kıymeti işte 100 liradan 200 liraya çıktı. Veya o arabamın kıymeti 100 liradan 200 liraya, evet, çıktı. O zaman benim 2,5 lira vermem eksik kaldı.
19: Eksik kaldı.
20: O yüzden burada hesap eder etmez zamanımız geldiyse en güzeli o anda onu vermektir. Eğer ileriki günlerde vereceksek de malın artışını da hesap ederek vermek lazım. Evet. Ya da ben sene içinde veriyorum, yani bir anda vermiyorum diyorsak, o zaman bu gelecek seneye mahsuben yapılması.
19: Yani geçmişten geleceğe doğru gelmek lazım.
20: Aynen öyle. Yani bana şu anda zekat farz olduğu vereyim değil, daha henüz nisabım var, üzerinden senem dolmadı. Ben yıl içinde vereyim, yıl içinde verdiğimi yazayım, yılım geldiği zaman hesabımı yapayım, ne kadar vermişim onu söylerim, hesabımdan ne kadar vermem gerekiyor ortaya çıkar, eksiği varsa tamamlarım, eksiği yoksa zaten vermişimdir, yapılacak, evet, bir şey yoktur.
19: Peki yükseldi, ona göre vereceğiz. Düşerse de ona göre mi vermek
20: orada
19: gerekir?
20: Orada da aynısı da öyledir. Yani tamam, burada önemli olan ifa ettiği gündeki değerdir.
19: Tamam hocam. Hani yok, hesapladı mesela yüksekti ama bir ay sonra parası düştü.
20: Ters yani de olabilir. Ha. Düşme de olabilir. Mesela tamam, günüm şu anda mesela altında, bunu düşünebiliriz. Evet. Altında bir düşüş oldu. Ben hesap ettiğimde altının fiyatı yüksekti. İşte şu kadar rakam vermem gerekiyordu. Vermedim. Şu anda vereceğim ama şu anda altının değeri düştü. Elimdeki, evet, de altındı. O zaman mevcut şu andaki değerden verebilir.
19: Evet. Hani geciktirmesi bir günahkar olma durumuna düşürmez değildir ama
20: buna dikkat etmesi sahibi gerekir. İhtiyaç sahibinin hakkını da geciktirmemek uygun olandır.
19: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. Boykotlu ürünler satan yerden ucuz diye alışveriş yapıyoruz. Oysa başka yerler de var. Aynı üründen satıyor ama pahalıya satıyor. Pahalıya geliyor diye tercih etmiyoruz. Kargo ücreti vesaire. Ama diğer yandan helal satış yapan yerler bunlar. Bu tercihimiz bizi günaha sokar mı? Bununla alakalı ne söylersiniz demişler hocam?
20: Tabii her şeyden önce boykot meselesini hafife almamak, bunu ciddiye almak ve bunu önemsemek gerektiğini ifade etmek lazım. Evet. Kitaplarımızda der ki fitne zamanı düşmana silah satmak caiz değildir. Niçin? Çünkü o silahı Müslüman da kullanacak diye. Hatta silahın ham maddesini satmak dahi caiz olmadı. İşte o zaman kılıç kalkandan bahsedilir. Daha sonraki günler işte demir satmaktan, çünkü onun ham maddesi, bunun satılması caiz değil. Günümüze baktığımız zaman günümüzdeki en büyük silah ekonomidir. Bu manada meseleyi irdelediğimizde ekonomi en büyük silah olduğu için fitne zamanı, ki malumunuz şu anda Siyonistler bir araya geldiler. Müslümanlara hücum ediyorlar. İslami coğrafyaları karıştırmaya çalışıyorlar ki bunu da kısmen maalesef beceriyorlar. Yani İslam aleminin bir nevi başına bela oluyorlar. Evet. Bu noktada hala da onların firmalarını desteklemek onlara ekonomik anlamda katkı sağlamak olur ki bu da onlara silah yardımı ve böylece de bizim kitaplarımızda ifade edildiği gibi caiz olmayan bir ameliyi yapmış oluruz. Evet. Ama tabii bu boykot konusunun da yelpazesini çok geniş tutmamak lazım. Yani yapılabilir olması gerekir. Çünkü bazen hani ya işte köşesinden kıyısından değmiş, temas etmiş, selam vermiş şeklinde değil de gerçekten bizatihi Siyonistlerin sahip olduğu bir firma. Evet. Bizatihi onlara yardım eden bir firma bu şekilde. İmkan varsa tabii geniş yapalım ama bu çok genişletildiği zaman yapılamaz duruma gelebiliyor. Yani daha önce söyledik, şu anda bu stüdyoda bile boykot bahsediyoruz. Belki de bu kameralar boykot olan kameralardır. Evet. Ya da işte ne bileyim kamerasının arka tarafındaki o ekipman muhtemelen onlardandır. Yani bunun yapılabilir şekliyle söylemekte fayda var. Şimdi bunu yani hafife almayalım. O yüzden bunu söyledim. Ama bununla beraber bizatihi boykot ürünü değil de boykot ürünü satan bir yerden alışverişten bahsediyor. Evet. Ve burada da benim bir menfaatim var. Çünkü başka yerden daha pahalıya alıyorum. Buradan ise daha ucuz alıyorum. Ve bu firmada helal haram hassasiyeti olan bir firma diyor kardeşimiz. Evet. Yani aldığım üründe helal bir ürün, hı hı, ve aldığım üründe boykot ürünü değil. Alabilir miyim? Tabii ki alabilir. Tabii ki burada oradan alışveriş yapabilir. Ama imkan nispetince daha hassasiyet sahibi olarak, yani o ki sen boykot ürünü alıyorsun, yani bunu da yapma, bunu da satma diyerek ona karşı tavrını koyabiliyorsa bu en güzelidir. Evet. Yapılırsa en güzel bir şekilde ifade edilmiş olur. Evet. Ama yapmadı diye bir insan da günahkar demek doğru değildir.
19: Evet. Bir diğer sorumuz da hocam. Hanefilere göre sefirken namazı kısaltmak gerekir. Bazen şüpheli durumlar oluyor. Yani mesela acaba gideceğimiz mesafe 90 kilometre oldu mu ya da 88 mi oldu diye. Böyle durumlarda kısaltmadan kılsak da vacibi terk etme ihtimali var. Dolayısıyla sefir secdesi gerekiyor mu? Nasıl hareket etmek lazım demişler?
20: Kardeşimizin sual ettiği gibi, sualinde de ifade ettiği üzere Hanefi mezhebine göre seferi olan bir kimsenin namazlarını kasretmesi gerekir. Yani 4 rekatlı farzları 2 rekat kılması gerekir. Burada şöyle denmez, 4 rekat kılması azimettir, 2 rekat kılması ruhsattır denmez. Aksine 2 rekat kılması gerekir. Mesela bu aynı olay Şafii fıkhına baktığımız zaman öyle değildir. Şafii mezhebinde 2 rekat kılmak ruhsattır. 4 rekat kılmak azimettir. 4 kılarsa güzeli ifa etmiş olur. Tıpkı Hanefilerdeki oruç gibi. Evet. Yani nasıl ki seferi olan bir kimse Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmama ruhsatı vardır. Ama tutması azimettir. Evet. Burada ise 2 rekat kılması ruhsat değil. 2 rekat kılması gerekecektir. Peki buna rağmen kişi seferi olduğunu bildiği halde 2 rekat kılmasının gerekliliği konusunda inandığı halde, itikad ettiği halde kendisi 4 rekat kılacak olursa günah işlemiş olur. Doğru bir şey yapmış olmaz. Hattı zatında arkasında mukim bir cemaat varsa ve ona imamlık yapıyorsa arkasındaki cemaatin namazı da olmaz. Niye? Çünkü son kılmış olduğu 2 rekat kendisi adına nafiledir. Arkasındaki mukim cemaat adına farzdır. Farzın Hanefi fıkhına göre nafile üzerine bina edilmesi caiz değil. Şafii mezhebinde bu olabilir. Çünkü Şafii fıkhına göre herkes kendi Fatiha'sını okuyor. İmamı nafile dahi kılsa arkasında farza niyetle ona iktida caiz. Ama Hanefi fıkhına göre bu olmaz. Şimdi buna göre baktığımız zaman eğer seferi ise, seferi olduğuna kanaat getiriyorsa, itikadı bir yönde ise o zaman 4 rekatlı farzı 2 rekat kılma zorunluluğu vardır. Ama sualde ifade ettiği gibi şüpheye düşüyor. Yani bulunduğum yer seferi de olabilir, olmayabilir. Çünkü şehrin finası, nereden meseleyi başlatacağım, seferlik mesafesi, bu konuda bazı müşevveşlikler olabiliyor. Bu manada tereddüt yaşıyor ise seferi miyim, mukim miyim diye kitaplarımızda der ki ihtiyat burada 4 kılmaktır. Yani misafir miyim, mukim miyim diye tereddüt tüttü olan bir kimsenin 4 kılması ihtiyat ama imamlık yine yapmasın.
19: Evet.
20: Bunu yine söyleyelim. Ama seferi olduğuna kat'i kanaat getiriyorsa 4 kılmayacak. Kesinlikle 4 rekatlı farzları 2 kılacak.
19: Hocam seferde şu da çok önemli bir soru oldu. Biz diyor mesela yurt dışına çıkacağız. Yurt dışına çıkarken veya şehir dışına çıkarken işte yola çıktık. Sefere çıkma niyetiyle havalimanına gittik.
20: Evet.
19: Havalimanına gittiğimizde işte uçağı beklerken işte vakit girdi. Biz orada seferi mi kılacağız? Mukim olarak mı kılacağız diye.
20: Şimdi kural şudur. Bir insan seferi olan bir mesafeye niyetle yola çıktığında bulunduğu şehrin evlerini geçtiği an seferlik hükmü başlar.
19: Evet.
20: Hazreti Ali'nin bu konuda bir hadis-i şerif var. Genelde bu konuda kitaplarımız referans olarak bu meseleyi alır.
19: Evet.
20: Bulunduğu şehrin evlerini geçtiği an illaki seferi bir mesafeyi kat etmesine gerek yok. Şimdi buradaki sualinizde havalimanının nerede olduğu önemlidir.
19: Evet.
20: Şehrin merkezinde, göbeğinde mi yoksa şehrin dışında mı? Eğer bu kimse şehrin merkezinde olan bir havalimanından eğer uçacaksa o zaman şehrinin evlerini bitirmiş olmadığı için bu kimsenin hala seferliği daha henüz başlamış değildir.
19: Evet.
20: Ama bu kişinin gitmiş olduğu havalimanı şehir dışında, yani bunu örnek üzerinden gidelim. Söz gelimi İstanbul, evet, ki bu konuda en çok sual edilen yer. İstanbul'da yeni havalimanı, işte İstanbul Havalimanı, mesela ister Anadolu yakasında olalım ister hatta Anadolu yakasında olanlar için zaten köprüden sonra başlıyor.
19: Evet.
20: Avrupa yakasında olanlar için baktığımız zaman da yeni havalimanına gittiğinde şehirden kopuk, tamamıyla evler bittikten sonra uzak bir mesafede konumlanmış olan bir yer. Böyle olduğu için orası kat'i surette şehrin dışı olarak kabul ediliyor.
19: O zaman hani yanında evler, şeyler, hani mahalleler var, köyler var ama
20: çok uzak. Çok yani uzak. Bir galve miktarı diyoruz orada. Bir galve, bir ok atımı ki 250-300 metre ki orada o kadardan daha fazla bir mesafe. Dolayısıyla şehrin evleri bittikten sonra olan bir yer olduğu için oraya gittiği an seferlik başlar. Henüz uçağa binmiş olmasa da namazını kılacak olursa yine 4 rekatlı farzını 2 kılması gerekir. Keza seferden geleceğini düşünecek olursak, yani yurt dışından geldi, havalimanında, İstanbul havalimanına indi, evine gitmeden namazımı orada kılayım dedi. Seferlik nereden başladıysa orada son bulacaktır.
19: Evet.
20: Nasıl ki evlerin çıkış noktası başlama noktası ise bitiş noktası da evlerin giriş noktası olacağı için orada namazını eğer iki kılmak istiyorsa yine i̇ki sefer kılacak. Olarak kılacaktır. Hatta şunu da sual ediyor. Ya hocam namaz vaktine var. Yani eve gitsem aslında 4 rekat da kılabilirim. Evet. Ben eve gitmeden burada kılsam olur mu? Tabii ki olur. Kaç kılacak? 4 rekat namazı 2 rekat kılacak. Ama aynı olayı eski havalimanı Yeşilköy için ele alacak olursak durum öyle olmazdı. Evet. Orası çünkü tam şehrin merkezi, evet. Göbeği, etrafı tamamıyla evlerle kaplı. Dolayısıyla seferi bir mesafeye, yani seferi bir kasıtla çıksa bile henüz evlerini bitirmiş olduğu bir mesafe değildir. Evet. Tabii şu anda bildiğim kadarıyla oradan pek uçuş yok. Yani yok. Özel uçuşlar hariç oradan uçuş olmadığı için.
19: Buradan mesela Avrupa yakasından diyelim ki Sabiha Gökçen'e gittik hocam.
20: Zaten köprüden sonra seferlik başladığı için onu konuşmaya gerek yok.
19: Yani biz uçağın kalkmasını bekleme zorunluluğumuz yok.
20: Havalimanının önemli olan burada. Havalimanının şehrin dışında evler bittikten sonra olup olmaması meselesi. Şehrin merkezinde mi yoksa dışarıda mı?
19: Evet.
20: Bunu herkes kendi iline göre de değerlendirebilir.
19: Evet hocam. Biz mesela bu sefer gittiğimizde 4 kılmıştık. Daha hani uçak kalkmadı etmedi.
20: Evet.
19: Mevzuyu bilmediğimiz için bir konuyu daha tecrübe ederek öğrenmiş olduk hocam. Orada peki hocam yani bizim yapmış olduğumuzda bir şey oluyor mu?
20: Yani bilmediğinizden bilerek, dolayı evet. Namazınızın saatinde bir problem yok. Namaz yeter ki mukim olan cemaate imamlık yapmış olmayasınız.
19: Evet biz kendi cemaatimiz
20: yani arkanızda için. Eğer mukim bir cemaat varsa onlar için bu namazın iadesi gerekecektir. Hanefi evet. Fıkhına göre.
19: Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Bilgisayar üzerinden oyun yapıp satmak istiyorum. Bunun bir vebali günahı var mıdır diye sormuşlar.
20: Şimdi oyun konusu özellikle internet üzerindeki oyunlara baktığımız zaman ondan daha masumane olan satrançlı damaydı ki kitaplarımızda bunun mekruh olduğu, tahrimen mekruh olduğu Hanefi fıkhında özellikle caiz olmadığı vurgulanıyor. Kumar şeklinde oynamasından bahsetmiyorum. O zaten haramdır.
19: Yani normal oynaması.
20: Normal bir oynama olarak, keyfi bir oynama dahinde satrançta kitaplarımız açık ve net bir şekilde caiz olmadığını Hanefi fıkhına göre söylüyor. Ki buna baktığımız zaman bilgisayar oyunları bundan daha eşit olduğunu görmekteyiz. Daha şiddetli olduğunu görmekteyiz. Nasıl? Bir, bağımlılık yapıyor. İki, çocuğun sosyalleşmesi artık bitiyor. Farklı bir alemdeki farklı kişilerle sosyalleşiyor.
19: Evet.
20: Aile bağları kopuyor. Ebeveynin yanında artık oturamayacak bir hale geliyor. Hmm. Çocuğa hitap ediyorsun, çağırıyorsun. O ekrandan kafasını çeviremeyecek bir duruma geliyor.
19: Maalesef
20: tamamıyla bir bağımlılık. Hani oyun caiz midir değil midir tartışmasını bir kenara koyacak olursak o oyunun civarı olarak ona kattığı ve ameli olarak namazlarda gevşeklikler en hafif olarak namaz vakitlerini geciktirme.
19: Hı hı.
20: Çocukların birçoğu namazı da terk ediyor. Çocuk diyorum ama bunlar aslında buluğ çağına ermiş olan kişiler. Yetişkin olan kişiler bağımlı konuma geliniyor ve maalesef oynayanların da %90'ı bağımlı oluyor. Ve bunun kendileri de farkında olmuyor. Seslenmesen, onu çağırmasan orada belki yani bir gün boyunca otursa ondan yükselmeyecek. O şekilde duruyor. Ha, çağırdığı zaman karnının acıktığını hissediyor. Çağırdığı zaman tuvaletinin geldiğini hissediyor evet. Adeta.
19: Sağlık açısından bir problem olmuş.
20: O da ayrı bir konu. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız zaman bilgisayar oyunları internet üzerinde özellikle sosyalleşmesine engel olması, çocuğun farklı kişiliklerle hemhal olması, hani ebeveyn ile aslında bir çocuğun ilk sosyalleşeceği yer ana babasıdır.
19: Evet.
20: Oradan alacağı eğitimdir ama maalesef şu anda hiç tanımadığımız, bilmediğimiz ve İslami olmayan ahlak olarak da bozukluluğun enjekte edilmiş olduğu kişilerle sosyalleşerek çocuk ya bunları nereden öğrendi diyorsun. Bizim ailemizde böyle bir konuşma yokken bu çocuk bu konuşmaları nereden öğrendi? İşte o oyun başında öğrendi. O tablet başında ya da o bilgisayar ya da o telefon başında öğrendi. Meseleleri böyle kurguladığımız zaman şunu net ve altını çizerek de ifade ederiz ki bilgisayar oyunları oynamak caiz değildir. Caiz olmayan bir sektörde ameliyede bulunmak, çalışmak, orada işte figür yapmak ki bu çok basit anlattığım. Bu daha ileriki konumlarda işte kumara gitmesi, çünkü orada figürler alınması, bunun üzerinde işte kumarlar oynanması, hatta daha da ileriye şiddete arzulanması. Çünkü orada öldürüyor, çok basit görebiliyor. Onu öldürüyor, onu bıçaklıyor, onun arabasını kaçırıyor, ona bilmem ne yapıyor. Bunlar gündelik olarak çok rahat bir şekilde telaffuz ediyor.
19: Dışarıda yapması da rahat hale geliyor.
20: O da alışkanlık haline geliyor. Evet. O şiddete karşı meyil. Bir de dediğimiz gibi hatta bazı gündemde de olduğu intihara varıncaya kadar. Yani işte şunu yap, bunu yap, oranın tamamıyla esiri olarak hani birçok bazı oyunların isimleri bile verildi. İşte devlet bile belli tahditler koydu. Yani bu konu hakikaten sosyal olarak bizim çok kötü bir yere gittiğimiz ve neslin bozulmasında en büyük etkenlerden

0: bakıyorsun çocukların oynamış olduğu oyunlar, izlemiş olduğu çizgi filmlerde varıncaya
1: Evet.
0: kadar İslami kesimden daha ziyade, çünkü oyunun kuralını koyanlar maalesef onlar.
1: Onu.
0: Yani o sektörde hakim olanlar onlar, ki bunun başında da Siyonistler geliyor.
1: Evet.
0: Yani sen ne derece oraya müdahil olacaksın? Yani diyorsun ki ben oradaki çocukları çevirmeye çalışayım. Aslında bunun en güzel örneği tamamıyla oradan koparmaktır.
1: Evet.
0: Yani sen orada bir şeyler yapmaya kalkıştığın zaman acaba oradaki kesimi işte İslamileştirmeye mi çalışmış oluyorsun? Yoksa bu taraftaki olan, hiç oraya
1: Camiadaki insanlar.
0: bulaşmamış olanlara ha nasıl olsa İslami oyunlar vardır diyerek tırnak içinde onları da oraya meyilmettirmiş
1: Yani
0: oluyorsun.
1: hiç
0: Yani
1: oynamayan bile diyorsun ki ya bak bu İslamiymiş.
0: gibi oraya
1: Oraya
0: alışmaya.
1: alışıyor.
0: Yani bunun zararı ve karı gerçekten güzel hesap edilmeli. O yüzden tartışılabilir dediğiniz
1: Evet.
0: mesele, tartışılabilir. Farklı mütalaalar olabilir. Ama en azından ekseriyet olarak bakıldığı zaman meşru olmayan bir zemindir. Onu
1: Evet.
0: söyleyebiliriz.
1: O yüzden meşru olmayan bir zeminde de bir şeyler yapmak
0: Oradan
1: ne
0: en
1: kadar
0: güzel
1: meşru.
0: kaçınmaktır.
1: Evet. Bir diğer sorumuza da hocam. Nisap miktarındayız, zekat veriyoruz. Üniversite öğrencisi çalışıp para kazanamayan oğlumun üzerine aldığı inşaat başlandı. Tek kat çıkıldı. Bir ortağı daha var inşaatın. Zekat düşer mi diye sormuşlar hocam.
0: Soru çok
1: Çok
0: net değil.
1: karışık, evet.
0: Yani isterseniz biz kendimiz açığa açığa konuşalım onu. Yani sorulu cevaplı. İşte üniversite talebesi bir çocuğundan
1: Evet.
0: bahsediyor. Para kazanmıyor ama buluğ çağına ermiş. Kendi mal varlığı da babasının ona vermiş olduğu bir inşaattan bahsediyor.
1: Evet.
0: Tabii inşaat dediğin zaman yani mülkiyet ona verilmiş ama bu al satını yapmıyor ise zaten bu ticarete tahallük eden bir mal olmadığı için zekat vermesi gerekmez ama zekat almasını engel olur. Ortağ tabirini
1: Bir tane de
0: kullanıyor.
1: ortağı
0: Bu
1: varmış
0: çok da önemi
1: inşaatta. Önemli
0: yoktur.
1: değil mi?
0: Önemli değildir. Burada yani belki sorunun asıl öznesi şu olsa gerek ki yani bir üniversite talebesi mal varlığına sahip olsa bile kendisi çalışmaması zekat vermesini etkileyen bir durum mudur değil midir?
1: Evet.
0: Mesele çalışıp çalışmamakla değil, mesele mal varlığıyla alakalıdır. Eğer kendisine ait bir mal varlığı varsa bu mal varlığı asli ihtiyacının haricinde ise zekat almasını engeldir. Zekat verme konusunda ise eğer o alsat yapılan bir malsa ya da alsata imkanı olan işte hükmi nema dediğimiz altın, gümüş, para gibi bir emtia kenarda duran bir yatırım ise o zaman bunun zekat vermesi de gerekecektir.
1: Hocam bu mesela üniversite öğrencisi diyor. Sonuçta akıl bali olmuş bir kişi.
0: Evet.
1: Bunun babası mesela diyelim ki kendisine herhangi bir şekilde çok fazla bir destek vermiyor. Ama kendisine ihtiyacı var. Bu tip insanın babası zengin ama bu tip insanlara da hani ihtiyacı olan insanlara da zekat verilebilir mi diye
0: Bu ayrı
1: özellikle
0: bir
1: soruyor.
0: soru.
1: Evet,
0: Onu
1: ayrı bir soru.
0: şöyle sual edelim. Bir çocuk ebeveyni zengin olduğu halde kendi şahsi mal varlığı yoksa buna zekat verilir mi verilmez mi?
1: Verilmez mi? Evet.
0: Çocuk için iki durum söz konusudur. Ya buluğ öncesidir ya buluğ sonrasıdır. Eğer çocuk buluğ öncesi ise bu ebeveynine, özellikle babasına tabidir. Babası zenginse zengin kabul edilir, zekat verilmez. Babası fakirse fakir kabul edilir, zekat verilebilir.
1: Evet.
0: Ama eğer çocuk buluğ çağına ermişse artık kendi şahsi mülkiyetine göre değerlendirilir. Babası zengin dahi olsa kendi öz mal varlığına yok ise bu çocuğa zekat verilir. Bu çocuk da zekat alması caiz olur. He, böyle bir insana kişi zekat verir vermez ayrı bir konu.
1: Evet.
0: Çünkü neticede babasının zenginliğinden bu çocuk
1: Faydalanır.
0: faydalanacaktır. Ama bazen olabiliyor. Babası ona o zenginliğinden faydalandırmıyor. Çocuğun ihtiyaçlarını görmüyor veya istediği yerde okumadığı için. Çocuk çünkü diyor ki ben üniversitede değil ben medresede okuyacağım diyor. İşte kendimi bu yola vereceğim diyor. O zaman kendi ayaklarının üzerinde dur deyip de baba mal varlığından ona faydalandırmıyor. Bu çocuk buluğ çağına ermiş zekat alabilir mi? Tabii ki alabilir.
1: Evet. Buluğ çağına ermemiş çocuk da hocam babası fakirse, ihtiyaç sahibiyse o da aynı
0: O da
1: şekilde
0: alabilir
1: alabiliyor.
0: babasına tabi ama babası zenginse o alamaz.
1: Alalım.
0: Annesinin zenginliği önemli değil. Burada önemli
1: Burada
0: olan
1: babanın
0: babaya
1: zenginliği.
0: tabi olup olmaması. Ama şöyle de olabilir. Babası fakir, buluğ çağına ermemiş ama çocuğun kendisinin mal varlığı var.
1: Evet.
0: Yani altını var vesaire. Zekat alabilir mi? Bu saklıyla alamaz.
1: Ha, o da
0: Yani mal
1: önemli.
0: varlığı varsa ister buluğ olsun ister olmasın. Her
1: Olmasın.
0: halükarda zekat almaya engeldir. Mal varlığı yoksa buluğ öncesinde babaya tabi, buluğ sonrasında kendine
1: Kendi
0: göre
1: tabi.
0: değerlendirilir.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Biz 6 kardeşiz. Miras kaldı bize. Anlaşamadığımızdan mahkeme yoluyla paylaşacağız. Allah-u Teala emriyle yine erkeği

0: bir kadına bir olarak mı paylaşacağız? Bir de zihinsel özürlü abim var. Vasisi de abim. Ona da iki pay mı vermem gerekir diye sormuşlar.
1: Tabii ki miras ahkamı Kur'an-ı Kerim'de en detaylı ve en ayrıntılı bir şekilde anlatılan hükümlerdendir. Hatta mezhepler arasında en ittifaki olan, en ihtilafsız olan mesele de miras ahkamıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim net bir şekilde ashab-ı furuz diye tabir ettiğimiz pay sahiplerinin paylarını net bir şekilde ifade etmiştir. Durum böyle olunca mirasta pay Kur'an'ın ifade ettiği doğrultuda işte kız erkek noktasında erkek iki pay alırken kız kardeşlerden bahsediyoruz. Yani baba vefat etmiş çocuklardan bahsediyoruz. Kız bir pay almak zorunda. İşte abimiz bunu vermiyor. Biz resmi makamlara müracaat ettik ve bu şekilde bir paya gittik. Burada da yine hakkımız bu mu? Evet, burada da yine hakkı budur. Yani abinizin zulüm etmesi sizin resmi makamlara başvurarak ona zulmetmenizi iktiza etmez. Evet. Yani mazlumken zalim olma değil, oradan faydalanabilir misiniz? Evet, adaleti temin etme. Yani hakkınızı alabilme konusunda resmi makamlardan faydalanırsınız ama hakkınızdan fazlasını alırsanız o zaman zalim olursunuz. Yine caiz olmaz. Diğer bir soru. Özürlü bir kardeşinden bahsediyor. Kişinin yani kardeşler arasında ya da vefat edenin çocukları arasında yaş farkının önemi yoktur. Akli melekesi yerinde olsun ya da olmasın, bedensel özrü bulunsun ya da olmasın, bunun da bir önemi yoktur. Çok çalışmış ya da az çalışmış olsun, bunun da bir önemi yoktur. Büyük evlat olsun ya da küçük evlat olsun, bunun da bir önemi yoktur. Kız ve erkek noktasında erkeğe iki pay, kıza bir pay olarak verilecek. Hatta şunu söyleyeyim. Kişi vefat etmeden birkaç gün önce yeni doğmuş olan çocuğu ile 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşındaki olan çocuğu arasında da bir fark olmayacaktır. Baba malının paylaşılması noktasında. Evet. O çocuğu işte özürlüydü, hiç çalışmadı. Öteki çocuğu devamlı babasının tezgahında çalıştı ama baba ona bir hisse vermedi. Yani bu senindir hali hazırda hayattayken demediyse mal varlığı babanındır. Miras payı söz konusu olduğu zaman o çocukla onun arasında hiçbir fark olmayacaktır.
0: Anne mirası aynı şekilde mi paylaşılır hocam?
1: Anne için de aynıdır. Yani miras ahkamında bir şey fark etmeyecektir. Evet. Yani annenin malı da vefat ettiği zaman çocuklarına intikal ediyor. Çocuklarında da erkek ve kız olarak da erkeğe iki, kıza bir pay olarak verecektir.
0: Yani mesela kocası hayatta mesela.
1: İşte kocasının da annesinin yani hanımından o zaman payı alacak.
0: Payı alacak. Evet hocam. Bir de şeyi soruyor hocam, mirasla bunu hani detaylı konuşacağız ama mesela bir kimsenin erkek evladı yoksa mirasındaki pay sahipleri konusu var ya hocam.
1: Evet.
0: O konuyu özellikle çok soruyorlar. Mesela anne baba hayatta mı değil mi?
1: Ya orada detaylar vardır. Anne babanın hayatta olması babanın asebi olmasını gerekli kılacaktır. Özellikle babanın. Bu takdirde kardeşlere intikal etmez ama babanın vefat etmiş olması, kızları varsa bu sefer erkek kardeşlere intikal söz konusu. Erkek kardeşler yoksa erkek kardeşlerin erkek çocukları varsa asebi olarak bunlara intikal etme diye belli bir sıralaması vardır. Dolayısıyla burada başına bu hal gelmiş olan kişinin bizim danışma hattını ararsa oradaki sorulara vereceği cevaba göre alacağı cevap da farklı olacak.
0: Evet, o zaman onu hatırlatalım hemen, telefon numaramızı 0212 923 36 36 0212 923 36 36 numaralı telefondan fıkıh kurulu danışma hattımıza yine ulaşabilirsiniz. Burada pazar günleri aç kıymetli hocalarımız sizlere yine suallerinize cevap verecektir. Hocam bir diğer sorumuza da 20 sene önce altının vardı. Onun zekatını o zamanki hesaptan mı, bugünkü hesaptan mı ödeyeceğim?
1: Aslında
0: diye.
1: Dersimizin başında bunu konuşmuştuk. Yani şöyle demiştik. Eda günü mü yoksa vacip olduğu gün mü? Hanefi fıkhına göre tercih edilen görüş eda günüdür. Yani senin şu anda ödediğin gündeki kıymet neyse ister artmış olsun ister düşmüş olsun ona göre vermesi gerekir.
0: Diğer şeyler değişir mi hocam? Mezheplerde değişir mi bu?
1: Tabii bu ihtilaflı bir konudur zaten. Ha. Hanefi mezhebinde de ihtilaflı bir konudur. Vücub günüdür diyen de vardır. Ama tercih edilen görüş eda görüş, eda günüdür.
0: Bir diğer sorumuz oldu hocam. Hac aylarında umreye gidilirse hac farz olur diye bir fetva verdi hoca efendi. Ramazan ayından sonra Şevval, Zilkade, Zilhicce'de giderseniz hac farz olur dedi. Bu doğru mudur diye soruyorlar.
1: Şimdi hac ayları ifade ettiğin üzere Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin ilk 10 günüdür.
0: Evet.
1: Bu aylarda kişi Mekke-i Mükerreme'de bulunursa kitaplarımızın ifadesiyle bu kişi artık istitaat etmiş, yani güç bulmuş demektir.
0: Evet.
1: Hac ibadeti hem mali hem bedeni bir ibadettir. Ancak diğer mali ibadetten şöyle bir fark vardır. Diğer mali ibadetlerle yükümlü olabilmek için belli bir miktar mal sahibi olman gerekir. İşte zekat için nisab olacak, nisab üzerinde havil dediğimiz yıl geçecek, o mal işte nami olacak, kurban için işte asli ihtiyacının haricinde nisab olacak vesaire vesaire şartlardan bahsedilir. Ama hac ibadeti için şu kadar rakam ya da bu kadar rakamla alakalı değil, Allah için insanlara hac farz olmuştur. Oraya gitmeye imkan bulanlar hac yapsın.
0: Evet.
1: Dolayısıyla gitmeye imkan kişiden kişiye, bulunduğu yere göre değişkenlik arz eder. Yani İstanbul'da yaşayan birinin hacca gidebilmesi için gerekli olan imkanla Mekke'de yaşayan bir Müslümanın işte Arafat'a gidip de hac yapması için bulacağı imkan aynı değildir.
0: Aynı değil, evet.
1: Dolayısıyla herkesin kendine göre imkan bulup gitmesi durumunda, yani o imkana sahip olduğu zaman farz olur. Peki soru şu, o imkanda vize dediğimiz olan, yani hac vizesi olmaması bir imkansızlık mıdır? Bu konu aslında Hanefi fıkhında nefsül vücub ve vücubul eda şeklinde usulü anlamda ikiye ayrılan bir konudur. Yani bir insana hac nefsül vücub olarak farz olduktan sonra vücubul eda olarak, yani onu eda etmesi farz değil ise vasiyet etmesi gerekli olacaktır. Ama nefsül vücub ona farz değil ise vasiyet etmesine de gerekli değildir. Yol emniyeti bu manada tartışılır. Yani yolun emniyetli olması işte nefsül vücub mudur, vücubül eda mıdır? Bu konuda ama tartışmaları şöyle bir kenara koyacak olursak, tercih edilen görüş ki biz bunu fıkıh kurumundaki arkadaşlarla da geçen sene bir masaya yatırıp bu konudaki kim ne demiş, nerede hangi görüşler var kaynaklarımızda, işte bu vizeyi nereye hamledebiliriz, işte kuraya çıkmayı nasıl değerlendirebiliriz, bu manadaki değerlendirmelerin neticesi olarak da, hatta bununla alakalı belki bizim fıkıh kurulunda da bir detaylı bir açıklama da yapılabilir. Yaparız da inşallah.
0: Bunun, YouTube kanalından
1: bahsediyorum. Evet. Yani fıkıh gerekçeleriyle, hani akademik olarak o manada söyleyelim, ilmi olarak şunu net bir şekilde söyleyelim ki hac aylarında oraya giden bir kimse eğer hac vizesiyle gitmemişse bu kişiye hac farz olmaz. Eğer başka bir nedenle farz olmadıysa.
0: Evet.
1: Dolayısıyla ben zaten gitme imkanım yoktu. Yani kurram çıkmadı. Ramazan ümresine gittim ve bayramda da Mekke'de bulundum. Evet. Yani Şevval. Ya da şu andaki Şevval ayındayız. Ben ümre için gittim. Ama hac vizesiyle değil, ümre vizesiyle gittim. Ve istesem de kalamam. Ancak kaçak yollarla kalırım ki şeriat da bunu ona emretmez.
0: Evet.
1: Bu insana hac farz olur mu? El cevap farz olmaz. Bunu net bir şekilde ifade edelim. Peki hac ayında ümreye giden hangi kimseye farz olur? Hac ayında hac vizesiyle oraya gittiyse.
0: Evet.
1: Hac vizesiyle. Yani kalma imkanı var, hac yapma imkanı var demektir.
0: Evet.
1: O zaman bu kimseye hac farz olacak. Eğer farz olan hacı da yapmamışsa. Bu da önemli.
0: Evet.
1: Bir insan farz olan hacı yapmışsa ne kadar giderse gitsin, kalma imkanı da olsa ona bir daha hac farz olmayacaktır. Ama farz haccını yapmamış, hac ona daha önceden de farz olmamış ve hac vizesiyle işte hac ayında orada bulunuyorsa o takdirde o kişiye hac farz olacak. O yüzden net ve öz olarak şunu söyleyelim. Ümre vizesiyle Şevval'de ümreye giden bir kimseye hac farz olmaz.
0: Hac farz olmaz. Rahatlıkla gidebilirsiniz efendim.
1: Evet.
0: Müsait oldu. Her taraf rahat rahat gidersiniz inşallah. Hocam bir diğer sorumuzda da yeni doğan bebeğim var. Malum biraz çok rahatsızlık durumu oluyor. Devlet hastanesine gidemediğim için özel sağlık sigortası yaptırdık. Caiz midir diye sormuşlar.
1: Şimdi biz genel olarak zaten bu gibi özel sağlık sigortalarına, yani sigorta sistemine, kasko sisteminin caiz olmadığını söylüyoruz.
0: Evet.
1: Ancak bazen fevkalade durumlar söz konusu olabiliyor. Yani sizin bir hastalığınız var, bir tedavi süreciniz var. Bu tedavide ciddi rakamlar harcamanız gerekiyor. Ama sigortayla bu tedavi ücretini daha düşük bir şekilde halledebilirsiniz. edebiliyorsunuz.
0: Biraz zamanı kısaltabiliyorlar hocam.
1: Bu şahısla alakalıdır ama bireyle alakalıdır. Bu gibi bireysel meseleler için izin verilir. Bu ayrı bir konu. Ama ya genel ben rahat etmek istiyorum. Ya bebeğim belki sıkıntı yaşayabilir veyahut da şöyle olsun böyle olsun ben yapayım. Bu genel bir durumdur.
0: Devlet hastanesi çok kalabalık oluyor.
1: Yok bu genel bir durumdur. Kalabalık. Belki sen hasta olmayacaksın. Belki senin oraya ihtiyacın olmayacaktır.
0: Evet. Yani ya da özele gittin belki oradan hastalık yapıyorsun.
1: Orada da aynı şey söz konusu olacaktır. Bu gibi genelleme yapmak suretiyle bunu tahmin etmek, umumileştirmek doğru değildir. Evet. Ama bireye endeksi olarak kişinin şahsına münhasır ki tavsiyemiz böyle bir durumla müptela olan bir kimse bizim danışma hattını arasın. Oradaki arkadaşlara durumunu anlatarak o uygun görülmesi durumunda onun şahsına münhasır böyle bir şey söylenilebilir. Ama genel olarak caiz değildir.
0: Evet hocam. Son olarak dua babında neler söylersiniz?
1: Rabbim kabul eylesin. Allah razı olsun. Şevval ayındayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Her kim Ramazan-ı Şerif ayını tutup da 6 günde ona Şevval'de ekleyecek olursa senenin tamamını oruçla geçirmiş gibi olur. Ramazan ayının 29 gün ya da 30 günün tamamını oruçla geçirmek Müslümanlara kolay geliyor. Herkes oruçlu. Ama maalesef Şevval'de 6 gün oruç tutmak zor geliyor. O yüzden hazır bünyemiz oruca alışmış. Hazır Ramazan'dan daha yeni çıkmışız. Oruçla hemhal olmuşuz. Bu alışkanlığımızı bozmadan bu 6 gün orucumuzu kaçırmayalım. Müslüman uyanık olmalı. Kazancını bilmeli. Ahiret kazancını bilmeli. Nasıl ki bir tüccar az sermayeyle çok karlı bir işi gördüğü zaman bunu kaçırmak istemiyorsa burada da az bir ameliyeyle çok bir kazanç var. Yani 6 gün oruç tutuyorsun, 1 yıl oruç tutmuş olacaksınız. Böyle bir kazancı bir Müslümanın akıllı olan bir Müslümanın bunu terk etmesi düşünülebilir mi? Elbette düşünülemez. O yüzden kardeşlerimize bu vesileyle de bunu hatırlatmış olalım. Bu 6 gün orucu kaçırmayalım, tutalım. Peş peşe tutma şartı yok. Ama bazen şöyle olabiliyor. Ya hocam ben ara verdiğimi tutamıyorum, kaçıyor, şöyle oluyor. O zaman başlayıp bir an önce bitir. Ama ben yok arada versem olabilir. Pazartesi, perşembe şeklinde de tutulabilir. Çünkü pazartesi, perşembe zaten sünnettir. Bir de amellerin Allah'a arz edildiği diye haftalık arzın olduğu bir gündür. Hem bu sünnetten menfaatlenilmiş olur hem de Şevval orucunda tutmuş olur ki bu sevapları Müslüman kaçırmaması gerekir düşünüyoruz. Rabbim muvaffak etsin. Allah razı olsun.
0: Cümlemiz hocam. Kıymetli izleyenlerimiz sizler yine sorularınızı bizlere ilmihaletdealigültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden 0530 357 61 62 numara telefondan iletebilirsiniz. Ve yine acil cevaplanmasını istediğiniz suallerinizde Şura Fıkıh Kurulu danışma hattımıza 0212-923-36-36 numara telefondan sorabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programını dinlediniz.
3: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5, sembol oranı 27.500, polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
2: Şimdi reklamlar.
4: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Haydar olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
5: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali, sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
6: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
7: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0-212-588-1-588 Vahid der.
8: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
9: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
10: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
11: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
12: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
13: Merakla beklenen kitap çıktı.
14: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
13: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
15: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanlara aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
16: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Haydar olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
17: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
18: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
16: Haydar, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevini kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevine siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
19: Thank you.
2: Reklamları dinlediniz.
19: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bağlı.

0: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
1: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programı ile huzurlarınızdayız. İlmihal@lalegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere suallerinizi iletebilirsiniz. 0530 357 61 62 0530 357 61 62 numaralı telefon WhatsApp hattımız. Buradan bizlere suallerinizi iletebilirsiniz. Ve yine acil cevaplanmasını istediğiniz suallerinizde yine Şura Fıkıh Kurulu kıymetli hocalarımıza pazar günleri hariç sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız, iyisiniz?
3: Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
2: Rabbim iyilikler versin. Hocam, köyde yaşıyorum. Evimize bazen fare girebiliyor. Fare pisliği namazımıza engel olur mu?
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Kıyasa göre baktığımız zaman Hanefi fıkhında gerek farenin idrarı gerek dışkısı necistir. Hı hı. Ancak fare insanlarla çok içli dışlı olması hasebiyle ve taarruz, yani ondan kaçış mümkün olmaması hasebiyle Hanefi kaynaklarında El İhtiyar isimli eserde El Mavsili der ki sıvı olan maddeler, yani su, zeytinyağı gibi korunaklı, korunması mümkün olan maddelere eğer farenin dışkısı ya da idrarı gelecek olursa onu pisletir. Çünkü bundan kaçış mümkündür. Evet. Ama kuru bakliyat ya da elbise, ki bunların içinde hani yatak yorganların içinde dolaşabiliyor. Evet. Özellikle bahsettiğiniz gibi köy evlerinde. O takdirde ondan itiraz mümkün olmadığı için, ondan kaçış mümkün olmadığı için bu konuda af olarak değerlendirilir. Namazın sıhhatine engel değil. Evet. Tabii bunu bile bile bu şekilde böyle bir ortamda namaz kılmayalım. Ama kıldığımızda da işte bir şekilde orada olduğuna vakıf olsak, görsek hani işte dışkısı söz gelimi seccadenin üzerinde kalmış.
2: Evet, zaten belli oluyor. Biliyorsunuz zaten.
3: Yani görmeden kılmışız. Hı. Namazımızın sıhhatine engel değil. Ama bilerek bunu yapmamaya gayret edelim.
2: Evet inşallah. Hocam, bununla alakalı şey de sorayım. Hani kuş pisliği çokça mesela sorulan sorulardan üzerimize
3: şöyle
2: gelse.
3: Bu konuda Tuhfetül Fuka sahibi Alaaddin Es-Semerkandi rahimullah meseleyi öncelikle ikiye ayırıyor. Uçan kanatlılar, uçmayan kanatlılar şeklinde. Evet. Eğer uçmayan kanatlıysa bunların dışkısı necası galizadır. Yani tavuktu, işte ördekti vesairedi. Yani ehli ördekten bahsediyoruz. Evet. Ama uçan kanatlılarsa bunu da ikiye ayırıyorlar. Küçük olanlar serçe gibi, büyük olanlar. Küçük olanların dışkılarının temiz olacağı, necis olmayacağı, büyük olanların dışkısının ise necasi hafife olacağı tercih edilen görüşe göre.
2: Martı gibi.
3: Martı gibi. Necasi hafife dediğimiz zaman ciddi anlamda çok fazla olursa namazın sıhhatine engel olur. Ama çok fazla olmayacak olursa namazın sıhhatine engel değil. Evet. Çünkü ondan kaçış mümkün değildir. O fazlalık miktarı neyle takdir edilir? Dörtte bir. Yani düşmüş olduğu o elbisenin hangi uzvumuza denk geliyorsa, bu konuda da farklı mütalalar olmakla beraber o bölgenin dörtte biri miktarına ulaşmadığı müddetçe bu aftır. Evet. Ama dörtte bir miktarına ulaşıyorsa, bahsettiğimiz gibi büyük kanatlardan bahsediyoruz, o zaman bu namazın sıhhatine engel olur.
2: Temizlemek
3: ki o derecede gerek. Zaten bir kuşta dışkı bırakmaz zaten.
2: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam, ihtiyaç sahibi bir öğrencinin dershane masraflarını karşılıyorum. Bu ödemeyi zekatıma sayabilir miyim demişler. Birçok kardeşimiz medresedeki talebelere de veriyorlar bu şekilde hani.
3: Evet.
2: Yani kurs masrafını karşılıyorlar.
3: Şimdi soru şu şekilde tasvir edelim. Sizin sual ettiğiniz gibi ben talebenin şahsına veriyorum. Talebe kendi ihtiyaçlarında bunu görüyor. Evet. Talebe eğer zekat almaya elverişliyse, nisap miktarı kenarında asli ihtiyacının haricinde bir mal varlığına sahip değil ise bu kimse bu zekatı alır, aldığı zekatı istediği yerde kullanabilir. Evet. Bu sizin sualinize vereceğimiz cevap. Peki orada okumuş olduğunuz sualde ise dershane masrafı deniyor ya da bir aidatın ödenmesi. Bunu şöyle değerlendirelim. A şahsı var, fakirdir, zekata elverişlidir ve bu kimsenin bir yere borcu vardır. İşte dershaneye gittiği için aidat borcu vardır veyahut da işte kira borcu vardır. Yani bunu genelleştirebiliriz. Ben peki onun eliyle bu parayı vermeden direktmen onun borcunu ödeyecek olsam, zekatıma niyet ederek yapsam bu caiz olur mu, olmaz mı?
2: Evet.
3: Bu konuya baktığımız zaman zekatta aranan şartlardan bir tanesi temliktir. Yani ne demektir temlik? Malın aidiyetini, mülkiyetini bir şahıstan diğer bir şahsa intikal etmesi demektir.
2: Evet.
3: Buna göre onun bizatihi fakirin eline verilmesinin gerekliliği anlaşılır. Ancak burada istihsan yaparak bir vekalet sistemini icra etmek suretiyle eğer ben o fakirin borcunu o fakirin onayı ve rızasıyla kapatacak olursam, yani onun bilgisi doğrultusunda bu olursa, o zaman ben bunu zekatıma niyet edebilirim. Ama onun rızası ve bilgisi olmadan kapatacak olursa, hani bu bazen işte bakkallarda borç defterleri olur, veresiye defterleri olur, gelir kişi bir hayır sahibi, kimin borcu varsa ben onları kapatayım veya rastgele oradan birkaç tane seçer kapatayım ve ben bundan zekatıma sayayım. Bu olmaz çünkü onların bu konuda haberi yoktur.
2: Şimdi bunu özellikle hocam şey yapıyorum, parantez koyalım, sosyal medyada çokça yapıyorlar, hani alışkanlık olsun diye veresiye defterlerini kapatıyoruz şeklinde. İşte zekatıma saydım diyen kardeşlerimiz var. Onun için çok önemli. Hani bu Ramazan-ı Şerif'te de yapmak isteyen kardeşlerimiz olacaktır. Özellikle bu konuya dikkat etsinler.
3: Orada şöyle yapılabilir. O defteri tutan bakkalcı veya işte tüccar kimse veresiye verdiği kişilere şunu söyleyebilir. Bazı hayır sahibi insanlar geliyor. Bize işte borcu olan kişilerin borcunu kapatmak istediğini söylüyor. Bu şekilde biri geldiği zaman sizin borcunuzu kapatacaklar. Zekat namıyla kapatacaklar. Bu konuda genel bir vekalet
2: alsınlar,
3: verin. Genel bir yetki verin şeklinde olursa yine burada istihsanı çalıştırmak suretiyle olabilir. Ama o borçlunun bundan hiç haberi olmadan yapılması, bu evet bir hayır olur ama zekat olarak kişinin o ibadeti yerine getirmiş olmaz. Şimdi sualde de bu kişinin eğer dershaneye borcu tahakkuk etmişse ve bu borcunun ödenmesi konusunda zekatını verecek olan kimse de buna ben senin borcunu ödeyeceğim demişse illa zekat demesine de gerek yoktur. O kişi de buna müsbet anlamda olumlu cevap vermişse bu kişi borcunu öderken bunu zekatına sayabilir. Zekat olarak değerlendirmesinde bir mani olmayacaktır.
2: Evet. Bu zekat olarak söyleme mecburiyeti daha önceki programlarımızda söylemiştik. Yine bir tekrar.
3: Şart değildir. Evet. Çünkü mali bir ibadettir. Farz olan bir ibadettir. Niyet kasül kalptir. Kişinin kalbinde bunun bulunmasıdır. Alan kimsenin bunun zekat olarak olmasını bilmesine gerek yoktur. Hatta yine hatırladığım kadarıyla bu mecliste bunu konuşmuştuk. İnsan borç istiyor ama biliyorsun ki bu kişi o borcu ödeyebilecek bir durumda değil.
2: Evet.
3: Ama bir şekilde zorlayacak, kendini ödeyecek. Siz ona verirken rencide olmasın diye borç namıyla veriyorsunuz ki İbn Abidin Rahimullah bunu haşiyesinde beyan ediyor. Ama kalbinizde ben bunu almayacağım. Ödeyecek olsa bile almayacağım. Bu şekilde verirseniz bu bile zekatı olabileceği istihsan yapılıyor burada. Ama şu niyette olursa ya öderse alırım ama ödemezse zekatıma sayarım. Bu olmaz.
2: Bu olmaz. Evet.
3: Bu şekilde olmaz. O yüzden bir insana zekat namıyla bir şey veriyorsak illaki bu benim zekatımdır demeye gerek yok. Hediyemdir de diyebilirsiniz. İkramım da diyebilirsiniz. Ama kalben onun zekat olduğuna kişinin niyet etmesi gerekecektir.
2: Evet, ama karşı tarafta iyice bir şey yapmak
3: tabii
2: lazım.
3: Zekata elverişli olmak olmaz. Şartı vardır. Bu konuda tahkikat yapıp lazım. Araştırılmak gerekecektir.
2: O da kendi üzerine düşen bir vazife değil mi hocam zekatı?
3: Tabii ki tabii.
2: Hocam bir diğer sorumuz. İhramlıyken dikişli elbise giymek 12 saat olursa, kurban daha az olursa sadaka diyebiliyorum. İhram vazifesi 12 saatten az olsa ve bu kişi hiç ihram elbisesi giyinmese yine sadaka gerekir mi diye sormuşlar.
3: Şöyle ki ihram yasakları dediğimiz aslında cinayet diye kitaplarımızda bahsedilir bu bab. Burada üç türlü yasaktan bahsedilir. Bir, ihrama dair olan yasaklar. İki, mekana dair olan yani harem bölgesine dair olan yasaklar. Bir de fiiliyata dair yani hac ve ümre fiilinin yapılmasına dair olan yasaklar. Sual ise ihrama dair olan yasaklardır ki bu ihrama dair olan yasaklardan bir tanesi ki erkek ve kadının ayrıştığı yasaklardandır şu anda konuşacağımız yasak. Kişinin dikişli elbise giymesi yani mutat bir elbise giymesi erkekler için yasaktır, kadınlar için ise bu yasak değildir. Tabii burada bir parantez açmak istiyorum. Dikişli elbise dediğimiz zaman bazen yanlış anlaşılabiliyor. Orada görüyoruz işte hocam benim ayakkabımın veya terliğimin kenarında dikiş var. Ya da işte ihram elbisesi olarak aldığım izarımın ya da ridamın kenarında işte ovarlak çekilmiş veya desen yapılmış. Ya da işte bazen uçakta üşüyebiliyoruz. Atkı üzerimize alıyoruz. Atkının kenarları dikişte bu zarar verir mi vermez mi? Buradaki dikişten kastedilen iğne iplikle üzerinde bir ameliye yapılması değil. Evet. Mutat bir şekilde vücut hatlarına oturacak şekilde bir giyinmedir. Evet. Dolayısıyla bir giyinme olmadıkça bu ihram yasa olarak değerlendirilmez. Yani buna göre bir insan cübbesini dahi giymek olarak değil de ters bir şekilde peştemal olarak üzerine alacak olsa faraza veya da beline saracak olsa bu kimsenin o beline sarmış olduğu o cübbesi ihram yasa olarak değerlendirilmez. Evet. Halbuki üzerinde iğne iplik bir sürü ameliye icra edilmiştir. Dolayısıyla bunu vurgulayalım. Peki bu ihram yasa olarak dikişli elbise giymenin şeyi nedir? Yani ölçüsü nedir? Bu konuda bir menfaatlenmenin, intifanın kamil olması ya da kamil olmaması şeklinde ikiye ayırıyorlar. Evet. Eğer intifa kamil bir intifa ise yani tam bir menfaatlenme ise o zaman ceza olarak bir küçük baş kurban kesmesi gerekiyor. Hmm. Ama bu intifa noksan olursa, nakıs olursa o zaman sadaka vermesi gerekiyor. Sadaka bir fitre miktarıdır. Hmm. Peki giymede kamil bir menfaatlenme nedir? Bu konuda da tartışma olmakla beraber Hanefi fıkhında tercih edilen görüş, bir insan sabahleyin işte kalktığında elbisesini giyer ve mutat olarak akşama kadar o elbisesini giyer ve giymeye devam eder. Keza akşam olduğu zaman akşam kıyafetlerini giyer, mutat olan sabaha kadar o elbiselerini devam ettirmesi. O yüzden kamil bir gün ya da kamil bir gece olarak ifade edilir. Evet. Yani biz bunu 12 saat diyebiliriz. O zaman 12 saat ve üzeri olursa bu tam bir menfaatlenmedir. O zaman ceza olarak küçük baş kurban kesmesi gerekir. Ama eğer bu zamandan daha kısa olursa o zaman sadaka gerekir. Peki bazen şöyle olabiliyor. Kişi elbisesini giyiyor faraza ama belli bir zaman sonra çıkartıyor. Evet. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra tekrardan giyecek olsa bu ayrı bir ceza mıdır yoksa birinin devamı mıdır? Hı-hı. Burada da kitaplarımızda der ki eğer o elbiseyi çıkartırken bir daha geri dönme niyetiyle çıkartıyorsa yani şimdi ihtiyaç için çıkardı ama belli bir zaman sonra yine giyecekse bu sanki giymeyi devam ettiriyor gibi değerlendirilir. Evet. Ama terk gayesiyle çıkartıp sonrasında bir daha giyiyorsa bu ikinci bir ceza, ikinci bir milat olarak değerlendirilecektir. Hı-hı. Peki soruya gelelim. Soruda diyor ki kişi ümre ameliyesi yapıyor evet. ve bu zaman zarfında dikişli elbise erkek giyiyor ve 12 saati de bulmuyor. Ancak yapmış olduğu vazifenin tamamı da zaten 12 saati bulmuyor. Hı-hı. Yani ümre ihramına girip ümresini yapma zamanı işte 4-5 saatte bunu yapıyorsa evet. 4-5 saatin tamamında dikişli elbise giyiyor. Yani bu erkek izar ve rida alt ve üst peştemal almadan tamam. vazifelerini bu şekilde yapsa. Bu durumda 12 saatten aşağı olduğu için yine sadaka mı gerekir?
2: Yoksa kurban mı gerekir?
3: Evet. Bu konuyla alakalı İbn Abidin Rahimullah haşiyesinde bir bölüm alıyor. Diyor ki menasik şarihleri bu konuyla alakalı böyle bir mesele atıyorlar. Ama sarahaten buna değineni görmedim diyor İbn Abidin Rahimullah. Ancak ulemanın ifadelerinin gerektirdiği muktazası intifa kamil olması gerekir. Kamil bir intifa ise menfaatlenme ise bir gün ya da bir gece olması gerekir. Dolayısıyla bu insan tam bir gün ya da tam bir gece intifa yapmadığı için velev ki vazifelerinin tamamını bu zaman zarfında bitirmiş olsa bile yine kurban cezası gerekmez, sadaka cezasıyla kurtarır. Ancak burada şöyle bir yorum yapma imkanı da vardır diyor. Nedir o? Ya bu kişinin intifası genelde ihramın uzaması durumunda bir gün veya bir gece. Ama bu ihram zaten uzamıyor. İhram yani ihram anının tamamını bu şekilde kullanmış olması bir menfaatlenme değil midir? Bu da olabilir. Böyle düşünürse kurban cezası gerekir. Ama tabii buna dair bir açık ibare görmedikçe böyle bir fetva verilmesi de uygun değildir. O yüzden biz diyoruz ki intifa kamil olabilmesi kitaplarımızın zahirinden anlaşılacağı üzere 12 saat ya da üzeri olması gerekeceği için bu kadar bir zaman kişi dikişli elbise giymediyse bu kişiye kurban cezası değil sadaka gerekir. Peki burada şunu da vurgulamakta fayda var. Ya ben ihrama girdim ama giymek istemiyorum. Yani işte kendi şalvarımla, gömleğimle bu vazifeyi yapıyorum. Nasıl olsa sadaka ya da nasıl olsa kurban maddi imkanım da yerinde bunu yaparak bu şekilde ameliyemi icra etsem caiz midir değil midir? Evet. Cevap caiz değildir. Yani senin kefaret olarak kesmiş olduğun o kurban ya da sadaka o günahını bertaraf etmiyor. O günahın bertarafı ayrı bir tövbedir.
2: Evet.
3: O onun cezasıdır. Ha, sen onu yaparken bir de tövbe kastıyla bunu yaparsan o zaman o ameliyen, o kefaretin artı bir tövbe olarak da telakki edilecektir. O yüzden bir insanın keyfi olarak yani benim maddi imkanım yerinde ben cezasını da veririm, yasağı da işlerim şeklinde bir ameliye sergilemesine asla fetva verilmez. Bunun caiz olduğu söylenmez. Ama keyfi değil, bir ihtiyaçtan dolayı bazen insan olabiliyor, farklı nedenlerden kaynaklı olabiliyor. Yapmış, es kaza yapmış, bir şekilde oluşmuş, öyle de söyleyebiliriz. Ya bayağı da unutmuş. Bazen çünkü insan izar ve ridasını giyiyor, vazifesini yapıyor. Akşam oteline geldiği zaman bakıyor ki iç çamaşırını içinde unutmuş.
2: Evet,
3: bunun farkında da olmayabiliyor. Hmm. Böyle durumda söz konusuysa o zaman bahsettiğimiz kefaretlerden bahsedebiliriz.
2: Evet. Hocam biraz önce söylediğiniz yani hani param var öderim işte günah benim. Yani bunu çokça duymaya başladık. Yani Allah affeder. Yani biz bunu yapıyoruz ama Allah affeder. Yani özellikle şu şeyde çok duyuyorum onu. Kredi konusunda, faiz konusunda, faize para yatırıp kullanma konusunda veya işte farklı iş kollarında işte kişilerin birbirleri arasındaki ilişkilerde evet. Bunları çok duyuyoruz. Yani şimdi, bu kelimeyle bu kardeşlerimiz kendilerinin Müslüman olduğunu şey yapıyor. Beş vakit namazları, ibadetlerine devam ediyor. Ama bu tip ameliler yapmaya devam ediyorlar ve Allah affeder kelimesini kullanıyorlar.
3: Şimdi şöyle ifade edelim. Ehli sünnete göre amel imandan bir cüz değildir.
2: Evet.
3: Yani bu sizin dediğiniz şudur. Bir insan günah işliyor. Hı-hı. İşlediği günahın günah olduğunu biliyor.
2: Evet.
3: Yani o günahı helal kabul etmiyor. Hı-hı. Çünkü bir günahı kat'i olan bir haramı helal itikad etmek onu işlemesi de insanı iman dairesinden çıkartır.
2: Evet.
3: Keza kat'i olan bir helali haram itikad etmek de böyledir. Ama ben helali helal olarak biliyorum, haramı da haram olarak biliyorum. Ve buna rağmen nefsime mağlup olduğum için haramı işliyorum. Günah olduğunu bilerek haramı işliyorum. Bu kimse iman dairesinden çıkar mı? Ehli sünnet itikadına göre iman dairesinden çıkmaz. Bu insan fasıktır, günahkardır ama muvahhittir, Müslümandır. Niye? Çünkü amel imandan bir cüz değildir. Evet. Ancak burada bir parantez açalım. Lakin diyelim sözümüzün başına kişinin o günaha ısrar etmesi, devam etmesi son nefesinde imanını kaybetme riskini doğuracaktır. Yani çünkü küçük günahlara ısrar büyük günahların işlenmesine sebebiyet verir. Allah büyük günahlara ısrar ise Allah muhafaza insanın imansız ahirete gitmesine sebebiyet verebilir. O yüzden elhamdülillah ki an itibariyle Müslümanız. İtikadımız bu yöndedir. Ama son nefesimizde kimsenin bir emniyeti yoktur. Bu konuda tamamıyla bir umutsuzluk küfür olduğu gibi tamamıyla bir umutvari yani benim işim garanti demek de küfürdür. Ehli sünnete göre korku ve ümit arasında evet. olacağız ama ümit tarafı korkuya nispetle bir tık daha ağır basacaktır. O yüzden ehlullah'a baktığımız zaman yani eski esnafımıza baktığımız zaman hepsi son nefesi konusunda bir endişe içindedir.
2: Hep öyle dua
3: ve son nefeslerinin kurtarılması noktasında dua talep etmektedir. Evet. Ruhul Beyan'da görmüştüm yıllar önce bir kıssa olarak anlatılıyor. Yine bu konularla alakalı adamın biri Kabe-i Muazzama'da tavaf ediyor. O esnada biri dikkatini çekiyor. O kişi dua ederken sesli bir şekilde Ya Rabbi son nefesimizi muhafaza eyle, son nefesimi muhafaza eyle devamlı bunu dua ediyor, bunu telkin ediyor, bunu telaffuz ediyor. Bu zatın dikkatini çekiyor. Yani bu adam niye başka dua etmiyor da hep bunu dua ediyor. Gidiyor yanına, diyor ki ya sen dikkat ettim, yani kulak misafir oldum. Hep aynı şeyleri Mevla'dan istiyorsun. Niye farklı şeyler de talep etmiyorsun deyince o zat diyor ki benim başıma gelen hal senin başına gelseydi sen de bu duadan başka bir dua bilmezdin. Hı. Sual ediyor, nedir senin başına gelen mesele? Diyor ki bizim bulunduğumuz yerde bir müezzin vardı camide, Allah için, Allah rızası için insanları 5 vakit namaza davet eder, ezan okur ve müezzinlik vazifelerini ifa ederdi. Bir gün hak vaki olacak, sekeratül mevtinde, ölüm hastalığında biz de ziyaretine gittik, yanındayız, son nefeslerini veriyor. O esnada bizden Kur'an-ı Kerim istedi, mushaf istedi. Biz de sevindik, yani bir ömür Kur'an'a hizmet etti, bir ömür insanları Allah için namaza davet etti. Son nefesinde onunla beraber Allah'ın huzuruna gidecek diye sevindik. Biz Kur'an-ı Kerim'i getirdiğimizde demesin mi ki şahit olun ben bu Kur'an'a küfrettim ve o şekilde son nefesini verdi.
2: Allah.
3: Tabii bu kısa anlatıldıktan sonra musannif diyor ki nedir bunun meselesi? Bununla alakalı tabii sıhhat konusuna girmiyorum, evet. Bilmiyorum. Nedir bunun meselesi? Bu kişi evet müezzinlik yapardı, minareye çıkar, yüksek yerden ezan okur ama harama bakma konusunda bir zafiyet içinde. Yani insanların avretlerini gözetler idi. Peki bu bir haram mıdır? Evet haramdır. İnsanı kafir eder mi? Helal itikad etmediği müddetçe kafir etmez. Ama Mevla'yı gücendirir, yapmış olduğu o günaha ısrar eder ve son nefeste faturayı ağır ödemiştir. O yüzden yani ya tamam Allah affeder, Mevla şöyledir, böyledir şeklinde yorumlayarak o günahları Allah muhafaza hafife almak, onları artık alışkanlık haline getirmek bizim imanımızın elinden gitmesine sebebiyet verebilir. Bu konuda garantimiz yoktur. O yüzden haramı ateşe düşmek gibi görmeliyiz. Nasıl ki ateşe düşsek de ya nasıl olsa iyileşir deyip de ateşe atlamıyorsak, yani bize zarar verse de işte şöyle olur böyle olur demiyorsak, ateş konusunda bu kadar temkinli davranıyorsak ya da işte açık bir elektrik olduğu zaman oraya parmağımızı sokmuyorsak, ya belki çarpılsak da belki de ölmeyiz demeyip de oraya itikadımız ve imanımız, oraya parmağımızı soktuğumuz an çıplak elimize temas ettiği an biz çarpılırız diye itikad ediyorsak, harama düşmede de itikadımız ondan aşağı olmamalıdır.
2: Evet.
3: Rabbim bu şuuru cümlemize ihsan eylesin.
2: Amin inşallah hocam. Bazen kardeşlerimiz çok şey yapıyorlar hocam, diyorlar ki Fatih hocam da çok takva gidiyor. Ben diyorum yani gördüğünü, bildiğini size aktarmaya çalışıyor. Yani onun elinden gelen o. Size farklı bir şey söylemesi, hani Halil Güneş Hoca'nın dediği gibi, evet. Benim dinim olsa söyleyeyim ama bu Allah-u Teala'nın dini, kurallar belli. Ona göre hareket etmek lazım. Hocam bir diğer sualimiz, çocuğumun nisap miktarı altını var, zekat düşer mi diye sormuşlar.
3: Şöyle ki Hanefi

0: mezhebi. Ancak Şafii mezhebi konuyu böyle düşünmüyor. Zekatı biraz daha vergi mahiyetine endeksleyerek mala taalluk ettiriyor. Yani ibadet tarafı da var ama malın bir vergisi gibi düşünüldüğü için bulu çağına ermiş olmasa da bu çocuğun eğer bu miktar malı varsa, ki Halil Gönenç hocamız Şafii mezhebinde bu nisabının 72 gram olduğunu ifade ediyordu ilmi halinde. Bu kadar miktar bir malı, mal varlığı varsa çocuk dahi olsa ebeveyni onun namına zekat vermesi gerekecektir. Deniyor Şafii mezhebine göre.
1: Ebeveyni mi verecek hocam, yoksa o parasının içerisinde?
0: O parasının içinden verilecek. Tamam. Zaten şöyle bir genel bir kural vardır. Bir çocuğun kendi mal varlığı varsa o çocuğun giderlerini ebeveyn şahsi paralarından harcamak zorunda değildir. Yani sizin bir çocuğunuz var. Çocuğunuzun normalde giderlerini ebeveyn olarak siz karşılıyorsunuz. Evet. Ama çocuğun şahsi mal varlığı var. Kendi parası vardır. O zaman ben o parasına dokunmayayım da cebimden harcayayım. Güzel yapabilirsiniz ama mecbur musunuz? Hayır, mecbur değilsiniz.
1: Benim onu mecbur bırakıyor hocam.
0: Öncelik olarak çocuğun şahsi parasının, çocuğun ihtiyaçlarının evet. giderilebilir, kalkınabilir, oradan harcanılabilir. Ha, o karşılamadığı zaman elbette onun nafakası babasının üzerine evet. ait olduğu için baba bundan sonrasını çalışacak, onun giderlerini karşılayacak. O yüzden onun mali yükümlülüğünde Şafii fıkhına göre onun şahsi mal varlığından verir. Kendi malından verme zorunluluğu yok. Verirse ne olur? Bir şey olmaz. Evet. Teberrüde bulunmuş olur. Şimdi Hanefi ve Şafii mezhebinde bu fark olmakla beraber ancak zekat konusunda arazi mahsulünün zekatında hemfikirlerdir. Yani sizin sualinizde çocuğun malında zekat var mı suali? Evet. Kısmen evet yok ama kısmen var. Eğer bu mal arazi mahsulü ise, yani bu çocuğun işte tarlası vardır. Tarlasından yıllık olarak mahsul alınıyor. Örneğin fındıklığı vardır, çaylığı vardır, şu veya buyu vardır. Böyle bir durumda arazi mahsulünden verilmesi gereken öşür çocuk dahi olsa verilmesi gerekecektir. Hanefi fıkhı ile Şafii fıkhı arasında bu konuda bir fark yoktur. Ama onun haricinde hani al sat yapılan ticari mallar veyahut da hükmü nami dediğimiz altın, gümüş, para kenarda duran, yastık altında duran yatırımlar çocuğun malıdır. Buna zekat vermesi gerekir mi? Hanefi fıkhına göre gerek yoktur.
1: Evet hocam, bu fetva bana yaradı. Hanım devamlı çocukların parasına dokunma, sen babasısın diyordu. Buradan inşallah ilerleyeceğiz. Hocam son sualim. Hac için vizemiz çıkmıştı eşimle beraber. Ancak eşim vefat etti. Mahremim yok. Tek gidebilir miyim? Ya da yerine bir mi gönderebilir miyim? Ya da ne yapmam lazım diye sormuş olayım.
0: Şimdi Rabbim öncelikle vefat eden eşine rahmet eylesin. Özellikle bu kardeşimize, genelde de bütün Müslüman ölmüşlerimize Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bu kardeşimize hac vizesi çıktı. Güzel. Gidebilme imkanı doğdu. Ancak mahrem noktasında bir sıkıntı yaşıyor. An itibariyle bir mahremi yok. Mahremi olmadan hacca gitsin mi? El cevap gitmesin. Bu Hanefi fıkhına göre caiz değildir. Bir ibadeti yapayım derken diğer taraftan bir günahı irtikab etmesi caiz olan bir ameliye değil. Hattı zatından mahrem konusu hacda nefsül vücub mudur? Vücubul eda mıdır? Bu fıkhi anlamda, fıkhi terimler arasında bir farklılık vardır ki tercih edilen görüşe göre eda etmesini vacip kılan sebeplerdendir. Dolayısıyla mahremi yoksa bu kişinin hacı ifa etme mecburiyeti yoktur. Evet, belki zimmetine hac farziyeti binmiş ama onu ifa etme mecburiyeti yoktur. Peki yerine birini göndersin mi? El an itibariyle göndermesin deriz. Niye için? Çünkü olur ya, yarın öbür gün hani birini gönderdi diyelim ve kendisi hayattayken mahremi de olsa ve mahremiyle beraber gitme imkanı olsa bu kişinin hacca gitmesi gerekecektir. Yani ancak bu kişi ne yapsın? Vasiyette bulunsun. Yani çocuklarına desin ki ben eğer ölmeden önce haccımı yapamayacak olursam.
1: Evet.
0: Benim mal varlığımdan üçte bir miktarı ayrılmak suretiyle benim yerime birini hacca gönderin diye vasiyette bulunsun. Bu zaman zarfında eğer gidebiliyor, çünkü bazen olur başka bir mahremi hacca gider, bunun da hakkı yanmamıştır. Onunla beraber gidebilme imkanı olabilir. Evet. Ya da maddi imkana sahip olur, mahreminin de getirebilecek bir rakama sahip olur. Anladım. Belki çocuğunu veya başka birini mahremi olarak yanında onu getirir. Bu şekilde bu ibadeti yerine getirme imkanı olabilir.
1: Evet, buna dikkat etmek lazım. Yani gönderirsiniz birini, hayattayken mahrem biri çıkar, tekrar aynı parayı ödemek zorunda kalır. Evet. Peki hocam, hac için ben bu parayı ayırdım. Diyelim ki şu kadar bir meblağ. Ben vefat ettim, o parayı ayırdım ya, o şimdi direkt evlatlara miras olarak geçiyor.
0: Evet.
1: Onu ayırdım diye, onu hac için kullanabilirsiniz.

0: Bilirler mi? Kullanmak zorundalar mı?
1: Şöyle, vasiyet etmiş mi bu kişi, vasiyet etmemiş mi?
0: Evet, vasiyet etmiş.
1: Vasiyet etmişse o parayı ayırmasa da bütün bırakmış olduğu mal varlığından tekvim ve tecizatı yapıldıktan sonra borçlar da ödendikten sonra 1/3 hac ameliyesi icra edilecektir.
0: Yani 1/3 yetmiyor mesela diyelim.
1: O zaman varislerin inisiyatifine kalmıştır. Yani. Vermek zorunda değil ama verirlerse Allah'ın borcunu ödemek diğer borçlardan daha layıktır. Güzel olan bir ameliyeyi sergilemiş olurlar.
0: Evet hocam. Rabbim inşallah en kısa zamanda nasip eylesin diyelim. Bu arada bir önemli bir konu da, onun da programımızın sonunda sizlerle paylaşalım. Fatih Kalender hocamızın sosyal medya hesabı yok. Sadece sosyal medya ekibinin kullanmış olduğu YouTube kanalı, resmi YouTube kanalı var. Ve Instagram hesabı şu an aktif durumda. Bunu da sosyal medya ekibi arkadaşlar buradaki yapmış olduğumuz programlardan derleyip orada paylaşıyorlar. Hocamız bizzat bunlarla ilgilenmiyor. Birebir olarak hani soru da göndersin. Oradan bir cevap da gelse veya altına yazdığınız yorumla alakalı hocamızın bilgisi dahilinde değil. Evet. Onu ben bir açıklamış olayım da hocam. Size Allah razı olsun. Eklemek istediğiniz bir şey varsa.
1: Güzel oldu. Çünkü bu hafta içinde bir hoca efendi mesaj çekti. Hocam işte bir konuyla alakalı farklı düşünmüşüz ama keşke bunu paylaşmasaydınız da beni arayıp bana bu konuda fikrinizi söyleseydiniz ya da tenkidinizi dillendirseydiniz. Evet. Tabii öyle deyince ben biraz taaccüp ettim. Niye benim? Çünkü öyle bir paylaşımım olmaz. Sizlerle olan, yıllardan beri olan programımız, sizden önceki arkadaşlarla da yaptığımız program hep fıkha dairdir ve şahıslarla alakalı hiçbir zaman
0: isim geçmez.
1: İsim
0: burada
1: konuşmayız ve fıkhın dışına da Allah'ın izniyle çıkmadık. Çıkmayacağız da, bu niyetteyiz. Dolayısıyla tabii şaşırdım, sual ettim. Yani hocam ben hem meseleyi anlayamadım hem de nerede ve ne paylaşımı deyince sonra bana bir ekran görüntüsü arttı. Dediğiniz gibi işte X hesabı veyahut da diğer platformlarda hoca efendiler fetvalar veriyor, konuşuyorlar. Biri de benim ismim ve soyadım yazmak suretiyle hoca efendiye diyor ki yok hocam böyle de değil şeklinde bir rencide vari bir konuşma. Onun da ben olduğunu zannederek keşke orada değil de beni arasaydınız dedi. O yüzden sonradan zaten arkadaşları da bunu söyleyince onlar da ilan ettiler. Yani bir kere böyle bir soruya cevap verme, yazı bir şeklinde konuşma, böyle bir hesabımız yok. Böyle bir ilgilendiğimiz bir alan yok. Hatta benim telefonumda böyle hesapları yönetecek bir şeyim diye. Yani hatta bazen arkadaşlar uygulama hocam sizin adınıza şunu yayınladık diyorlar, gönderiyorlar. Benim telefonum onu açmıyor bile.
0: Uygulama olmadığı için
1: uygulama
0: açmıyor.
1: Olmadığı için onu açamıyorum bile. Dolayısıyla bunu da sizin vesilenizle burada duyurmuş olmamız da güzel oldu. Allah razı olsun.
0: Cümlemizden inşallah. Yani sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa kıymetli hocalarımız orada ve yine yetkili arkadaşlar orada. Oradan hocama da ulaşabilirsiniz. Hani herhangi bir ulaşma imkanı doğurduğu zaman. O yüzden farklı mecralardan, sosyal medya hesaplarından hocamıza ulaşmanız mümkün değil. Bunu belirtmiş olalım. Hocam son olarak da dua babına neler söylersiniz?
1: Allah razı olsun. Evet. Rabbim istikametten ayırmasın. Tamam. İçinde bulunduğumuz şu zamanları çok güzel bir şekilde değerlendirerek fırsata çevirebilmeyi Rabbim bizlere ihsan eylesin. Tamam. Ömür geçiyor. Her gün cepten tüketiyoruz. Bir gün tüketebileceğimiz nefesimiz kalmayacaktır. O güne gelmeden önce hazırlanabilmeyi ve bu şuurda olabilmeyi Rabbim cümlemize ihsan eylesin.
0: Amin inşallah. Allah Teala'nın hani her şeyi affederim ama affetme demişti bir kul hakkı. Onu da razı eder etmez. O konuda da dikkat etmek lazım. Hani ufak tefek kusurlarımız var, günahlarımız var, yapıyoruz. Ama kul hakkı bunların en başında geliyor. Ona da en azından birazcık daha dikkat edelim diye programımızın nihayetine erdirelim. Son olarak 0530 WhatsApp hattımız 357-6162 0530-357-6162 numaralı telefondan bizlere sualinizi iletebilirsiniz ve ilmihaletdealegütv.com.tr'den de ulaşabilirsiniz. Yine Şura Fıkıh Kurulu'na da ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programını dinlediniz. Şimdi reklamlar.
3: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Haydar olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
5: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
6: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
8: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216 606 38 38 543 125 12 12 WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
3: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevi'ni kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevi'ne siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Merakla beklenen kitap çıktı.
10: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
9: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950 başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
12: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
13: Şura Fıkıh Kurulumuz yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkıh sorularına cevap verilmektedir.
10: Alaeddin Efendi babamızın kelamıdır. Din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
15: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını
16: Ecir
15: sunar.
16: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
17: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri başlıyor.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kavaidül Akaid dersimizde İmam Gazali Hazretleri, işte geçen ders yapamadık, ondan evvelki dersimizde Allah-u Teala'nın iradesini anlatıyoruz. Yani birkaç derstir irade bahsindeyiz. Allah-u Teala'nın iradesiyle alakalı olarak ne buyurdu? Ne bir sağa sola ani dönüş yapıp bakanın bakış atması, ne de bir anda aklına bir şey gelenin kalbinden bir şey geçmesi Allah-u Teala'nın iradesinden ve meşiyetinden hariç kalmaz. Yani hepsi onun iradesi ve hükmü, fermanı, buyruğu dahilindedir. o dile irade buyurduğunu hakkıyla yapandır. Kimse onun hükmüne, kararına reddiye yapamaz. Onu bozmak için peşine düşemez. Bir kul Allah-u Teala'nın tevfiki ve rahmeti olmadan masiyetten, günahtan kaçamaz. Bir kul Allah-u Teala'nın muhabbeti ve iradesi ve rızası olmadan ibadete kuvvet bulamaz. Bunları beyan etti. Zaten o derste de diyecektim, sonra unutmuştum. La havle ve la kuvvete illa billah zikrinin manası da budur. Hadis-i şerifte bu tefsir ediliyor. Beyhaki Şuab-ül İman'da bunu zikrediyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme la havle ve la kuvvete illa billah manası soruldu. Beyhaki Şuab-ül İman'da geçen hadis-i şerifte cevap buyurdu. Ne buyurdu? La havle an masiyetillah illa bi asmatillah. Havl dönüş demek. Yani Allah'ın günahlarından, işte içkiden, kumardan, zinadan, yalandan dönmek, kurtulmak efendim imkanı yoktur. İlla ancak bi asmatillah, Allah'ın korumasıyla. Bu da iradesine taalluk ediyor. Çünkü Allah-u Teala bir şey murad etmeden o şey olmaz. Demek Allah-u Teala senin o günahtan korunmanı murad ediyorsa sen o günahtan kurtulabilirsin. Mevla da neye bakıyor? Senin korunmak isteyip istemediğine bakıyor. Sen sana verdiği cüz'i iradeyi, kudreti ne yönde kullandığına bakıyor. Sen eğer kurtulma yönünde kullandıysan Mevla da o yönde mecbur olmadığı halde fazl-ı keremiyle o yönde irade ve kudret ve halk ve icat kullanıyor. Böylece sen o günahtan kurtulabiliyorsun. Yoksa evliya olsan, en büyük evliya olsan, kutup olsan, havs olsan bir de baktın günahın içine düştün yani. Mevla seni kurtarmadıkça ve korumadıkça. La havle, günahlardan dönüş yok. İlla billah, ileriye bağlı. Ancak Allah'ın korumasıyla. Ve la kuvvete ne demek? Ve la kuvvete ala taatillah. Allah'ın taatına ve ibadetine güç bulmak yok. İlla billah. Yani illa bi ianetillah. Allah'ın yardımıyla işte bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte bunun manasını vermiş. Artık manası nedir falan. Çok manalar çıkaranlar oluyor ama hadis-i şerifteki mananın üzerine mana verilemez yani. Allah-u Teala'nın yardımı olmadan kimsenin hiçbir ibadete kuvveti olamaz. İşte ne demek? İki rekat namaz kılamazsın. Bir abdest alamazsın. Elini işte iftitah tekbiri için kaldıramazsın. Hep Mevla'nın yardım etmesi lazım. Yardım etmesi de iradesine bağlıdır. İradesi de ezeli ilmine bağlıdır. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Allah-u Teala her şeyi ezelde bilmiştir ve ona göre murad etmiştir. Ve ona göre halk ve icat etmiştir, yaratmıştır. Kaza ve kader de bundan ibarettir. İradenin önemi, irade sıfatını anlamak icap eder. Böylece ne buyurdu? İnsanlar, cinler ve melekler ve şeytanlar bu alemde bir zerreyi, duran bir zerreyi hareket ettirmek için toplansalar yahut hareket eden bir zerreyi, bir tozu, bir mikrobu durdurmak için teşebbüste bulunsalar Allah-u Teala'nın irade ve meşiyeti olmadıktan sonra aciz kalırlar. Hiçbirinin elinden bir şey gelmez. Bu da son ibaresiydi. Bunları geçen derste okumuştuk. Şimdi bu bahis işitme ve görme sıfatlarıyla alakalı olarak yeni bahse geçmeden evvel oradaki son ibareleri bugün okuyacağız. Buyurdu ki rahimehullahu teala, esas dersimizi kaldığı ibare burada. Ve enne iradetehu kaimetun bizatihi fi cümleti sıfatihi. Şimdi وَاَنَّ اِرَادَتَهُ şüphesiz Allah-u Teala'nın irade sıfatı yani olması ve olmaması mümkün olan iki şeyden bir tarafı tercih etme sıfatı, tahsis etme sıfatı, olmasına veya olmamasına hüküm verme sıfatı, karar verme sıfatı yani kısacası bunu irade. Açılımı çok uzun gidiyor. Kaimetün durmaktadır, mevcuttur yani vardır ve sabittir. Neyle? Bizatihi. Allah-u Teala'nın zatıyla. Yani zatıyla kaimdir ne demek? Arızi değildir. Efendim, başka bir mekanda, mahalde başka bir zat ile kaim değildir. Haşa. Kendi Rabbimizin öz zatıyla beraber bulunuyor. Nelerin arasında? Fi cümleti sıfatı, diğer sıfatların arasında. Ne demek diğer sıfatları? Hayat. Allah'ın diriliği kimde, kiminle duruyor o sıfat, hayat sıfatı? Zatıyla. İlim, bilme sıfatı kiminle mevcuttur? Zatıyla beraber. Zat sıfattan ayrı düşünülmez. Sıfat zattan ayrı düşünülmez. Ama birbirinden ayrılamaz. Ehl-i sünnete göre. Sen şimdi işitme sıfatı nerede olacak? Tabii ki zatıyla kaymışsın. Görme sıfatı zatla kaym. İrade, irade sıfatı yani efendim bir şeyi murad etmesi, olmasını veya olmamasını murad etmesiyle murad etmesine ait o sıfat da o da zatıyla mevcuttur. Ne gibi? Fi cümleti sıfati, diğer sıfatlarının içerisinde. Yani zatıyla kaim olan diğer sıfatlarıyla birlikte demek. Şimdi burada Mutezile'den ihtiraz ediyor. Çünkü Mutezile sapık fırkası ne diyorlar? İşte irade sıfatı bir şeyi murad edeceği zaman o anda gelişiyor. Hadis oluyor haşa sonradan. Olmaz. Ondan sonra kelam sıfatı işte Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'a bir şey buyuracağı zaman İsrafil Aleyhisselam'a veya meleklere bir şey vahiy buyuracağı zaman kelam sıfatı o anda zuhur ediyor, yani hudus ediyor. Yani sonradan demek. Çünkü zatıyla kaim olmak demek, ezeli demek. Yani evveli yok demek. Yani kadim demek. Ama sen eğer dersen ki bir şey buyuracağı zaman kelam sıfatı hudus ediyor, zuhur ediyor. Zatınız kelam sıfatından tecrit etmiş olursun. Demek ezelde kelam sıfatı yoktu. Neden? Çünkü ezelde tek başınaydı. Başka mahluk, başka yarattığı bir şey yoktu. Mevcut yoktu diyelim. Başka bir mevcut yoktu. Mevcut da olmayınca kelam icap etmiyordu, irade icap etmiyordu. Yani hayat, dirilik, ilim bilmek, işitmek falan bunlar şey etse bile efendim irade kendisi dışında bir şeyle ilgili bir murade olması lazım. O da daha mevcut bir şey yok. Onun için irade o anda lazım değil. İşte kelam, konuşmak sıfatı, konuşma sıfatı işte muhataplar lazım. Muhataplar mevcut değil. Daha hiçbir şey yaratılmamış. Yaratılmadığı için muhatabı yokken kimle kelam edecek gibi efendim batıl görüşler ortaya atıyorlar. Ve böylece irade kelam sıfatları hüdüsüne kail oluyorlar. Yani sonradan olduğuna, yani sonradan yaratılanlar geliştikçe onlarla ilgilenen bu sıfatlar sonradan zuhur ediyor. Haşa! Ehl-i sünnete göre böyle bir şey yok. Ne diyor emali metninde de Maturidi akaid metninde ne diyor? Sıfatü zati vel ef'ali turran kadimatun mesulatü zevali. Yani hem zatına ait sıfatlar hem de fiili sıfatlar. Fiili sıfatlar bu da çok önemli. Çünkü fiili sıfat ne demek? Halk yaratmak. Yaratılan olmadan peki her şey sonradan yaratıldığına göre Allah Teala ezelde yaratıcı mıydı? Tabii yaratıcıydı. O sıfatı onda sabit idi. Vakti geldiğinde icraata sokmuştur. Ayrı dava. Ama o sıfat onda var. Sen dersen ki yaratmadan evvel yaratıcı değildi. Haşa, bu ne demektir? İşitilen bir şey olmadan evvel işitici değildi. Görülecek bir şey yokken görücü değildi. Konuşulacak bir şey yokken konuşucu değildi. Ne yaptın? Ezelde Allah-u Teala'nın zatını sıfatlardan tecrit ettin. Ayırdın, soyutladın. Bu sefer ne oldu? Öyle bir Allah tasavvuru haşa Celle Celaluhu meydana getirdin ki Allah-u Teala var, ilmi yok. Niçin? Efendim bilinecek bir şey yok ki. Haşa. Allah-u Teala var, işitme sıfatı yok. Haşa, bunun olmadığı yerde sağırlık meydana var demek istiyorsun. İlmin olmadığı yerde cehalet kaçınılmazdır. Sem işitme olmadığı yerde sağırlık kaçınılmazdır. Basarın olmadığı yerde görmenin ama körlük kaçınılmazdır. Sen şimdi zaten kendinden başka bir mevcut yok. Yaratmamış daha. Tabii ezelde yaratmamış. Efendim kendisiyle birlikte kadim olan hiçbir varlık yok. Kadim olan, ezeli olan, evveli olmayan, başlangıcı bulunmayan ancak zatıdır.
10: Dolayısıyla tabii ki herkes, her şey sonradan, her mahluk, her yaratılmış hadistir, muhtestir, sonradandır. Ve lakin Allah-u Teala ezelde de hayat sıfatıyla, ilim sıfatıyla, sem'i işitme sıfatıyla, basar görme sıfatıyla, irade sıfatıyla, kudret sıfatıyla, güç sıfatıyla, kelam konuşma sıfatıyla mevsuftur. İrade sıfatı işte bir şey yaratmak veya yaratmamak veya işte oldurmak, oldurmamak, varlığıyla yokluğu arasında bir tercih kullanmak için hüküm açıklamak, karar vermek zamanında lazım. Tamam, o tencizi noktada, incaz noktasında, yani bil fiil efendim, halk ve icat yaratma noktasında o düşünülür. Ama ondan evvel de Allah-u Teala bu sıfatlarla mevsuftur. Zatıyla, irade sıfatı zatıyla kaim. Zatıyla kaimden neyi anlatmak istiyor? Zatında duruyor. Zatıyla sabit. Ne demek zatıyla sabit? Zatının evveli var mı? Yok. Zatı ezeli mi? Ezeli. Kadim mi? Kadim. İşte zatı nasıl ki ezeli ve kadim? Yokluğu düşünülemez. Evveli yok. İşte irade sıfatının da olmadığı bir vakit düşünülemez. Zatı ne zaman var? Ezelden ebede. İrade sıfatı da onunla beraber. Ayrılmaz diyor. Fiil sıfatları da bu mesela. Emali de diyor fiil sıfatları bile böyle. Ne demek fiil sıfatları bile böyle? Fiil, ihya, diriltmek. Daha bir şey yaratmamış, diriltmemiş. Olsun. Zatında o sıfat mevcut. Ne gibi? Bir marangoz, bir rahle ve kürsi yapmadan önce de, bir eser meydana getirmeden önce de bu marangozluğu biliyorsa ve yapmaya, bu sanatı icraya elverişli ise, müsait ise ona onda marangozluk var denilebilir mi? Denilebilir. Zaten adama efendim rahle ısmarladıkları zaman, masa sandalye ısmarladıkları zaman adam demiyor ki dur gideyim bunun mektebine okuyayım, ustasının yanına gideyim, çalışayım da ondan sonra sipariş alırım. Kimse böyle bir şey demiyor. Çünkü neden? Zaten o sıfatla mevsuf, o vasfı niteliği var. Ama adam da geliyor ona diyor ki işte bana şunu yapar mısın? Misal veriyoruz. Kullardan bir misal veriyoruz. Neyse ki misli şey Allah'ın benzeri olmaz da. Teşbihte hata var diyebiliriz burada. Hata yok demeyelim. Teşbih ederse hata olur yani. Ama velillahil meselül âlâ, en yüce sıfatlar hiçbir şeyin kendine benzemediği sıfatlar Allah'a aittir. Onu konuşmuyoruz. Ama şimdi bu adam sen marangoz musun? Adın diyor marangozum. Doktor musun? Bir doktorum. Tamam. İlk hasta baktın mı reçete? Bakmadım. Yani bir fiil icraat yapmadım. Peki bir eserin var mı şeyinde? Rahledir, masadır, sandalyedir. Yok hiçbir eser yapmadım. Peki marangoz, ne biçim marangozsun? Diyemezsin o adama. O icraatı yapmamış olması marangozluk sıfatının onda sabit olmaması anlamına gelmez. Neden? Peki ben senden bir rahle sipariş veriyorum. Alır mısın? Alırım tamam. O zaman demeyecek ki sana dur gideyim marangozluk okulu okuyayım da ustanın yanında çırak olayım da öğreneyim de sipariş alayım. Neden? Ya tam da o sıfat var zaten. Yapmış olması icap etmiyor. Tabip doktor. Şimdi adamsa doktor musun? Doktorum. Peki benim bu hastalığıma ne ilaç münasip düşer? Sen benden evvel hiç hasta baktın mı? Bakmadım. Kimseye reçete yazdım mı? Yazmadım. Ne biçim doktorsun ya? Ben sana bir şey soramam. Ya kardeşim sormazsan sorma ama ben doktorum. Verdiğim bir İlaç da verme hakkına sahibim. Neden? Adam okumuş, etmiş, diplomasını almış. O yön, o noktada o sıfata sahip. Ha, sen bana bir tedavi reçetesi yazar mısın? Veyahut benim hastalığımı teşhisine bakar mısın? Efendim, bakarım. Bak o zaman. Dur, sen bir şey mektebe gideyim. Kaç sene okuyayım, diploma alayım, ondan sonra bakarım. Ondan sonra zaten adamın canı çıktı. Sen kaç sene doktor olana kadar. Adam sana doktorum diyor. Sen de diyorsun ki bir eserin var mı? Adam diyor yok. Sen o zaman ona ne diyemezsin? Sen doktor değilsin diyemezsin. Neden? O vasfa sahip. Ama işlem yapmamış o güne kadar. Şimdi Mevla Teala'nın da efendim işitilenler olmadan işitme sıfatı var. Körülenler olmadan görme sıfatı var. Dirilenler olmadan diriltme sıfatı var. Öldürülenler olmadan öldürme sıfatı var. Yaratılanlar olmadan yaratma sıfatı var. Rızıklandırılanlar olmadan rızıklandırma sıfatı var. Çünkü Mevla öz zatıyla ezelde mevcut iken o noktada efendim kime buğday verecek, ekmek yaratacak?
18: Karpuz yaratacak. Niye? Merzuk yok. Yani rızıklandırılacak bir nesne yok. Karınca da yaratılmamış, fil de yaratılmamış, efendim insan da yaratılmamış, cin de yaratılmamış. Yiyen yok, içen yok. Bu noktada rızıklandırılan merzuk bir mevcut yok. Yok ama Allah Teala yine razık mıdır, rızıklandıran mıdır? Razıktır. Razzak mıdır? Razzaktır. Celle şanuhu celle celaluhu. Onun için iradesi de ya hüküm verilecek, karar verilecek, tercih yapılacak bir nokta yok. Çünkü neden? Hiçbir şey daha yaratmaya başlamamış, yaratmamış. Yaratmayınca şimdi ben bunu yarattım, yaratmayayım mı? Bir hüküm verecek, irade kullanacak. Peki yaratayım, bir tane mi yaratayım, bin tane mi yaratayım? İrade lazım. Peki sağlam mı yaratayım, sakat mı yaratayım? İrade lazım. Efendim, beyaz mı yaratayım, siyah mı yaratayım? İrade lazım. İrade, irade, irade. Küllü şey iradeyle. Ama şimdi bu iradelerin müteallakları yok. Çünkü neden? Hayatta bir şey yok. Daha yaratılmış bir şey yok. Olmasın. Peki Allah-u Teala'nın bir irade sıfatı var mıdır? Evet. Zatıyla kaimdir. Diğer zatıyla kaim olan sıfatlarının cümlesindendir. Ve bu sıfat ondan ayrılmaz. Neden? Allah-u Teala irade sıfatına sahip, hüküm verme sıfatına sahip, karar verme sıfatına sahip. Hem de hüküm verme, karar verme öyle senin benimki gibi değil. Hiç bozulamayan, arkası aranamayan, reddedilemeyen, kesinlikle nafiz ve geçerli olan hüküm vermekten bahsediyoruz. Sen ben her dakika bir hüküm veriyoruz, herkes bozuyor onu. Onu konuşmuyoruz. Kendine mahsus irade sıfatına sahiptir. Zatıyla kaimdir, sıfatlarının arasında mevcuttur. Lem yezel. Zail olmadı. Ne demek? Daim oldu. Ne olarak? Kezalike. İşte böylece mevsufen sıfatlanmış olarak. Neyle? Biha. İrade sıfatıyla mevsuf olarak. Yani irade sıfatının sahibi olarak. Yani mürit olarak. Allah-u Teala irade edicidir. İrade buyurucudur. Bu sıfat onda her daim mevcut olmuştur. Hiç ondan ayrılmamıştır. Hiç o ondan ayrı düşünülemez. Allah-u Teala'nın irade sıfatının olmadığı bir zaman dilimi yok. Biha o sıfatla yani iradeyle. Müriden Allah-u Teala mürit olmuştur. Mürit ne demek? İrade sıfatına sahip olmuştur. İrade ne anlattık size? Bir şeyin olup olmaması, olursa nasıl olacağı hakkındaki karar ve tercihleri kullanma sıfatı. Bu sıfatına sahiptir. Nerede? Fi ezelihi, ezelinde. Ezeli ne demek? Bizim varlıklarımızın, daha dünyanın, göklerin, yerlerin, arşın, fersin, levh-i mavzu, hiçbiri daha yaratılmadan önce ne diyorum sana? Güneş, ay yokken. Güneş, ay yokkenden kastımız nedir? Zaman mefhumu başlamadan. Çünkü zaman mefhumu güneş ve ay gezegenlerle başlamıştır. Ve la yecri aleyh zamanun. Allah Teala üzerine zaman işlemez. Şu anda da zaman cereyan etmez. Neden? Zaman yokken mekan işlemez. Onun için gökte değil diyoruz. Onun için gökte diyenlere sapık diyoruz. Vehhabilere. Neden? Çünkü zaman yokken Allah Teala var idi. Mekan yokken Allah Teala var idi. Gökler yaratılmadan Allah Teala var idi. Arş yaratılmadan Allah Teala mevcut idi. Hal böyleyken hangi zaman mekan Allah Teala ihata edebilir, kavrayabilir, kuşatabilir, sınırlayabilir? Allah Teala hakkında bunlar düşünülebilir haşa. Onun için fi ezeli ezelinde. Ezelinde ne demek ezelinde? Zaman mefhumu yokken, güneş, ay, gezegenler, felekler, melekler yokken, dakika, saniye bilmem ne geçmiyorken. Şu anda da Allah Teala hakkında bir şey değişmiş mi? Değişmemiş. Şu anda da Allah Teala'ya zaman geçmez. Dakikalar kime geçiyor? Günler kime geçiyor? Aylar, yıllar kime geçiyor? Bizim mahlukata, yaratılanlara geçiyor. Onlar hakkında düşünülebiliyor. Allah Teala hakkında nasıl düşünebilirsin? Zaman cari olmaz. Onun için ezelinde ne demek? Hiç zaman mefhumu yokken ne demek? Hiçbir şey yaratılmamışken. Çünkü bir şey yaratılırsa onun üzerinden zaman geçmeye başlıyor. Neden? Yaratıldığı bir nokta var. Başladığı bir nokta var. Öyle bir nokta var ki Allah Teala Cebrail Aleyhisselam yaratmış. Arşı yaratmış. Yarattığı an nedir? O başladığı an onun için saniye bir. Ondan evvel zaman yok. Çünkü neden? İlk yarattığını yaratmadan önce sadece Allah Teala var. Allah Teala hakkında da zaman geçmez. Ama ilk yarattığı nedir? İşte Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in nurudur diyelim. Benim nurumu yarattı. Bütün peygamberler, melekler, gökler, yerler benim nurumdan yaratılmış. Tamam. İlk ne yaratmış? Kûni Muhammed'e. Muhammed'im ol buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin nurunu yaratmış. Şimdi Efendimizin nurunu ilk yarattığında zaman geçmeye başladı mı? E başladı, mahluksa yaratıldı. Yaratılandan hemen zaman geçmeye başladı. Saniye bir, saniye iki, saniye üç. Toplandı 60 saniye oldu, dakika falan, neyse yani. Zaman ilk yaratık ile zaman başlar. Çünkü zaman onun üzerinden geçmeye başlar. Hiçbir yaratılmış yokken zaman diye bir mefhum, mekan diye bir mefhum söz konusu olamaz. Tabii önce zaman başlamıştır. Çünkü nur için mekan lazım değil. Önce nur, benim nurum yaratıldı diyor. Nur arazdır. Nur araz olduğu için arazlara ne lazım değil? Mekan lazım değil yani. Nur mekansız düşünülebilir. Dolayısıyla ilk zamanla başlamıştır. Nurla başladığına göre zaman çalışmaya başlamıştır. O nur için mekan lazım değil. Daha ondan sonra işte Adem Aleyhisselam ilk insan yaratılacak da ondan kaç binlerce sene sonra Adem Aleyhisselam'ın bel kemiğindeki sulbüne yerleştirildi o nur. O zamana kadar sen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru neredeydi diye mekan aramana bir gerek yok. Çünkü nur efendim mekansız durur. Onun için Allah-u Teala ezelinde, ne demek ezelinde? Zaman başlamadan, zaman mefhumu diye başlamadan. Çünkü Allah-u Teala'nın evveli yok ki, bir diye bir yerden başlamıyor ki. Geride bir yokluk söz konusu değil ki. Şu noktada başladığı için birinci saniye diye zaman tutulabilsin. Ne kadar geri gitsen olmadığı bir zaman yok. Hep var. Ama sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurunun olmadığı bir zaman var mı? Var tabii. Allah-u Teala ne zaman yarattıysa, tamam bütün alemlerden, mahlukattan önce yarattı ama ol buyurduğu anda oldu. Ondan evvel yoktu. Dolayısıyla ol buyurduğu anda, var olduğu anda zaman başladı. Mevzu bu. Çünkü geçmişinde yokluk sebkat eden, geçmişinde yokluk bulunanın üzerinden zaman geçer. Neden? Çünkü var olduğu anda bir başlangıç noktası var, mebde'i var. Allah-u Teala'nın yok olduğu zaman olmadığından, bir belli bir zamanda başlangıcı var olması başlamadığından mebde'i yok. Mebde'i yok. Ezel o demek. Ezel. Ezeli anlatıyorum sana. Mebde'i olmayan bir şey üzerinden de zaman geçmez. Neden? Nereden başlayacak zaman? Ne kadar geri gitsen zaman yokken o var. Yok olduğu vakit yok. Bizim gibi her vakti belli olan mahlukatın tümünün vakti bellidir. Kiminin gerisini biz bilmesek de Allah-u Teala indinde yarattığı zamanı kendi bilir. Dolayısıyla yaratılmışların hepsi hakkında efendim bir başlangıç noktası vardı. Şimdi o hiçbir şey yaratılmadan evvel Allah-u Teala alemi ezelinde irade sahibi miydi? İrade sahibi. Mürit miydi? Müritti. Yani irade buyurucu. Neyi? Şimdi sen de diyorsun ki, işte demin dediğin gibi. E kardeşim, karar verilecek bir şey yok. Hüküm verilecek bir konu yok. Hiçbir şey daha var değil, var olmuş değil. Peki sen Allah-u Teala'ya nasıl irade sahibi diyorsun ve mürit diyorsun ezelde? Sonradan tabii Mutezile de, Kerramiye de hepsi kabul ediyor ki yaratılanlar başlayınca irade sıfatı var. Sonradan yani zuhur etti o sıfat. Onda haşa ve kella. Biz diyoruz ki zatıyla kaimdir. Ezeli sıfatlarıyla beraberdir. Zatı ezelidir. Sıfatları da ezelidir. İrade sıfatı da ezelidir. Peki neyi murad etti diye soruyor adam şimdi. Yani ezelde yaratılmış hiçbir şey yok. Hiçbir şey hakkında bir karar verilecek durum yok. Ortada bir yaratılmış yok ki hakkında karar çıkacak olsun. Neyi murad ediyordu? Neyi murad ediyordu? Li vücud ile şah. Var edeceği, yaratacağı varlıkların var etmeyi murad ediyordu. Şimdi bunları var edeyim mi etmeyeyim mi? Ta ezelde var edeceği mevcudatı, mahlukatı, yaratacaklarını yaratmaya dair iradesi ve kararı var mıydı? Vardı. Daha ne arıyorsun, mürit miydi, iradesi var mıydı? Tabii vardı. Çünkü ilmi var mıydı? Vardı. Neleri yaratacağını ezelden biliyor mu? Biliyor. Bildiğine göre neleri yaratacağını, o ilimle o irade birbirinden ayrılmaz ki. Biliyorsa murad ediyor. Neyi murad ediyor? O şeyleri yaratacağını murad ediyor. O şeyleri, neleri yaratacak? Bak bizi murad etmiş ezelden ki biz şu anda mevcutuz. Benim niye erkek kardeşim yok? Ta ezelden Mevla murad etmemiş ki yok. Ta ezelden irade etmemiş benim bir erkek daha kardeşim olsun mu olmasın mı? Orada bir erkek kardeşi olması kararını vermemiş. İrade etmemiş o konuda. Niye o konuda irade etmemiş? E çünkü ezelde ne bildiyse o bilgi hatasız ve yanılmaz. O ilmine muvafakat üzere, o ilmine göre irade buyurmuş. O iradeye göre takdir buyurmuş. O takdire göre halk ve icat buyurmuş. Meydana çıkmış her şey. Dolayısıyla sen irade ezelde yoktu nasıl dersen? Zatıyla kaim değil, sonradan bir şey murad edeceği zaman gelişiyor haşa nasıl dersen? E bu neye benzer? Bir noktada Allah muhafaza. Yani müşebbiye olsun. İşte efendim şimdi Mutezile kafası diyeyim. Yani Mutezile'den de beter de bir kafa. Aziz Bayındır kafası şimdiki kafayla. Ne diyor? Allah Teala bir şeyi var olmadan bilmez. Ya var olunca nenem de bilir. Ne farkı kaldı haşa? Onun için sen diyemezsin ki efendim Allah Teala bir şey efendim yaratıldıktan sonra onu murat etmiştir. Ya yaratıldıktan sonra murat mı kalır? İlim ezelidir, irade ezelidir, kudret ezelidir. Vakti geldiğinde icraata sokulur. Bu budur. Efendim onun için Mevla neyi murat etmiş ezelde? Var edeceği şeylerin varlığını murat etmiş bir defa. Peki. Nerede murat etmiş onu? Fi evkatiha vakitlerinde. Şimdi var olacağını murat etmiş. Ahmet Ünlü'nün var olacağını murat etmiş. Ne zaman? 1965 27 Şubat. Fiyakete vakitlerinde. Ama bunu nerede murat etmiş? Nerede bilmiş? Ezelde. Ne vakit murat etmiş? Ezelde. Peki ne zaman meydana gelmiş? 1965 27 Şubat'ta. O iradesi neye göre? Ben bu eşyayı şunları var edeceğim. Ne zaman da? Tak tak tak tak tak tak. Her şey ne zaman var olacaksa sırasına göre bunların tertibine göre onları var edeceğini murad etmiş. Peki ne zamanlarında? Vakitlerinde. Elleti öyle vakitte kaddera onları takdir etmiş. Mesela Adem Aleyhisselam'ı dünya yaratıldıktan anladın sen? Diyelim 2000 sene sonra misal. Ki dünya 2000 sene evvel vardı Adem Aleyhisselam'dan. Onun için bahsediyorum. Peki dünyayı ne zaman yaratacağını murad etmiş? Anladın mı? Böyle geri geri gidebilirsin. Meleklerden şu kadar sene sonra. Melekleri yaratmayı ne zaman takdir etmiş? Vakit olarak konuşuyoruz. Melekleri neye bağlamış misal? Anladın mı? İşte arşı yarattıktan şu kadar sonra misal. Arşı yaratmayı ne zaman murad etmiş misal? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in nurunun yaratılmasından şu kadar bin sene sonra. Şimdi zaman nerede başlıyor? Resulullah Efendimiz'in nurunun yaratılmasıyla başlıyor. Çünkü ilk mahluk, ilk yaratılan nur onun nuru. Evvelü mâ halekallâh nuru nebîke ya Câbir hadisine göre. O nurun yaratılmasına zaman başlıyor. Ondan sonra zaman tutarsan ondan bin sene sonra Cibril. İşte mesela misal veriyorum yani. İşte 4000 sene sonra ruhlar, 4000 sene sonra rızıklar, ondan sonra kürsi, ondan sonra levh-i mahfuz, ondan sonra gökler yani, sonra güneş, ay falan. Ta Adem Aleyhisselam ne kadar sonra görüyorsun? Geliyor. Tabii cinler, önce melekler, meleklerden sonra cinler, cinlerden sonra insanlar. Bu tertibi biliyoruz. Buna misal mesela demiyorum. Ama şimdi Allah Teala bunların hepsini nerede dilemiş? Daha zaman mefhumu başlamadan, hiçbir şey yaratmadan ezelde dilemiş. Neyi dilemiş? Var edeceği şeylerin, vücudun varlığını dilemiş. Peki hangi vakitte onların var olmasını dilemiş? Ne zaman takdir ettiyse, takdir ettiği vakitte. İşte o demin anlattığım sıraya tertibe göre şu vakitte, şu vakitte, şunu şu vakitte yaratılmasını murad ettim. Bak. Adem Aleyhisselam'ın işte efendim cinlerden 2000 sene sonra yaratılması murad ettim. Adem Aleyhisselam'ın efendim cennete girdirildikten 500 sene sonra misal 500 küsur sene sonra dünyaya indirilmesini murad ettim. Bak. Bunların hepsi irade var. Hepsinin vakti var. O vakitleri kim takdir etmiş? Onu kimse zorlayamaz bir şey. Kendi takdir etmiş. O takdir ettiği vakitlerde neyi ne zaman yaratacağını ne yapmış? Ezelde murad etmiş. İradesi var mı ezelde? Var işte. Fevücidet, bütün mahlukat bulunmuş. Bulunmuş. Yani var olmuş. Vücidet demek var olarak bulunmuş. Var edilmiş. Ne zaman? Fi evkatiha vakitlerinde.
10: Ben 65'te, öbürü 55'te, öbürü bilmem ne, öbürü milattan önce 500'de, öbürü milattan önce 5000'de. Gidiyorsun. Her şey vaktine bulunur. Adem Aleyhisselam şu vakitte, ondan sonra Nuh Aleyhisselam ondan 1000 sene sonra, işte ondan şu kadar sene sonra İbrahim Aleyhisselam. Her şey yaratılmış. Efendimiz Aleyhisselam de bedenler aleminde, ruhlar aleminde ruhu en önce yaratılmış, nuru. Ama bedenler aleminde ne zaman? İşte İsa Aleyhisselam'dan 500 küsur sene sonra. Her şey ne zaman yaratılmış? Allah-u Teala'nın takdir ettiği, irade ettiği, ezelde irade ettiği ve takdir ettiği, işte kaza var mıymış ezelde? Varmış. Kader var mıymış ezelde? Varmış. Kader takdir işte. Ayarlamış. O takdir ettiği vaktinde her şey meydana gelmiş. Ne gibi? Kema erade murad ettiği gibi. Neyhu onu? Nerede? Fi ezeli ezelinde. Yani Allah Teala hiç zaman mefhumu başlamadan ezelde hangi şeyi, hangi zamanda yaratmayı murad ettiyse evvela ilme dayanıyormuş. Bildiyse öyle murad etmiş. Nasıl murad ettiyse o vakitte de ne yapmış? O şekilde takdir etmiş. Kaza kader yazmış. Peki o şekilde de aynı anda, dakikada, saniyede onu sıraya koymuş ve o nokta, o vakit, o zaman, o saat, o saniye, o salise hatta geldiğinde o var olmuş. Yani diyelim işte efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? 53 yaşına geldiğinde efendim Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicretini, işte hicri yılbaşının başları, hicretini ezelde bilmiş, ezelde murad etmiş, ezelde takdir etmiş ve bu hicret mesela tahakkuk etmiş. Hangi vakitte tahakkuk etmiş? İşte nübüvvetten 13 sene sonra diyelim misal, tahakkuk etmiş. Misal derken doğrusu da o yani. 13 sene sonra tahakkuk etmiş. Bu neye göre olmuş bu? Kema arade fi ezeli. Allah'ın ezeldeki muradına göre olmuş şimdi. Peki vakti şaşmış mı? İşte bütün sahabe önden gitmiş, Hazreti Ömer bile gitmiş. Hepsini göndermiş. O vakti kendi hicretiyle alakalı vakti beklemiş. O vakitte hicret yolculuğuna çıkmış. Hazreti Ebu Bekir'in evine gitmiş. Diyelim oradan yola çıkmışlar. Oradan Sevir Dağı'na gelmişler. Bunlar tahakkuk etmiş. Min gayri tekattümin. Hiç dakika saniye öne geçmeden. Ve la teekhurin. Asla en ufakta bir zaman dilimi geri kalmadan. Yani Mevla onun ne vakit hicret ettiğini efendim irade buyurduysa, diyelim ki senin hangi günde saatte doğmanı irade buyurduysa, benim hangi günde doğmamı, hangi sene, hangi ay, hangi gün, hangi saat, hangi saniyede dünyaya murad ettiyse, ben ondan bir dakika evvel de doğamıyorum, bir dakika sonraya da kalamıyorum. Anne karnında, ana rahmine düşmesinde de, ana rahmine düşerken efendim bir saniye evvelde düşemiyorum, bir saniye sonra ayada kalamıyorum. Veyahut canlanırken, işte 120 günlük olduğunda bir saniye önce de canlanamıyorum, bir saniye sonra ayada kalamıyorum. Bunlar hep neye göre oluyor? Bel ve kaat, bilakis her yaratılanın varlığı, var olması vuku bulmuştur. Neye göre? Ala vefkı ilmihi. Bak, demin ne dedi? İradesine göre. İradesi neye göre? İlmine tam tıp atıp uygun olarak. Min gayri tebettülin, hiçbir değişiklik söz konusu olmaksızın. Ve la tegayyurin, hiçbir efendim yer değiştirme, işte efendim şekil değiştirme, sıfat değiştirme, vakit değiştirme, hiçbiri söz konusu değil. Çünkü aksi takdirde ne olur? Ezeldeki ilminde hata vuku bulmuş olur, haşa. Onun için efendim Allah-u Teala işte Ahmet'in efendim 1965 27 Şubat'ta şey oldu, yaratılacağını, doğacağını bildi ezelde. Fakat anası da bir durum zuhur etti. Yediğinde, içtiğinde veya neyse gelişmesinde şurada burada gecikme oldu. Veyahut da anası o arada attan düştü, eşekten düştü. Ne olacak? Doğum bir ay evvel gerçekleşmek. Böyle bir şey olabilir mi? Niye? Attan düşecek değilse de Allah-u Teala onu özelde bildiği için onu 8 aylık biliyor zaten. Yani hiçbir kimsenin hakkında hiçbir şey Allah'ın bilgisi ve iradesi ve meşiyeti dışında olmadığına göre, ilmi de şaşmadığına göre, dolayısıyla efendim Allah Teala 65'li bildi de adam 66'da doğabildi. Böyle bir şeyin olması söz konusu değil, olması olacağını düşünen kafir olur. Çünkü Allah'ın ilminde hata var demiş olur. Şimdi o zaman her şey vaktinde meydana geliyor. Yaratılacağı zamanda, yaratıldığı zaman var ya, kim yaratılmışsa veyahut da canlı cansız, cansız hangi ot, böcek, kim yaratılmışsa, hangi şey yaratılmışsa, bu yaratılanların hepsi vaktinde vuku bulmuş. Hangi vakitte? Allah-u Teala'nın ezelde bildiği vakitte. Hangi vakitte? Allah-u Teala'nın ezelde irade buyurduğu vakitte. Hangi vakitte? Allah-u Teala'nın ezelde takdir buyurduğu vakitte. Öncesi sonrası olur mu? Olmaz. İleri geri olur mu? Olmaz. Değişiklik olur mu? Olmaz. Olmaz oğlu, olmaz. Buna Müslüman, ehl-i sünnet itikadına sahip olan bir Müslüman böylece inanmak zorundadır. Onun için levlerin, levlaların manası kalmıyor. İyyâkü velle ve feynnelle ve teftav ameles şeytan diyor. Levden sakının, lev şeytana kapı açar. Sahih Müslüm hadisinde geçer. Ne demek bu? Şöyle olsaydı böyle olmayacaktı. Böyle olmasa şöyle olacaktı. Bu laflar Müslümanın, hani laf gelişi belki konuşuyoruz ama laf gelişinden de sakınmak lazım. Ama asla buna inanmamak lazım. Görüyor musun ya? İşte benim bir sağ kırmasaydık herif bize bindirmişti yani. Girmişti efendim bizim otobüse, minibüse neyse falan. Bu laflar sakat laflar. Ha, laf gelişi konuşursun ama itikadında böyle olmaması lazım. Neden? Lev şeytana kapı açar. Yani şayet şöyle olmasa, şayet böyle olsaydı. Şu adam görüyor musun? Binmeseydi uçağa ölmeyecekti. Ha şimdi uçakta kaza oldu. Kaç kişi bu lafı söyledi haberlerde? Geride bilet alınmıştı. Ondan sonra işte bileti sonra değiştirdik. Ah keşke bileti değiştirmeseydik diyor. Neden? Öbür uçaktakiler ölmemiş ya, kaza olmamış. Bu değiştirince uçağı bu. Halbuki Allah'ın ezeli ilminde onun hangi uçağa bineceği belli miydi? İrade ve takdirinde hangi uçağa bineceği belli miydi? Senin arada değiştirdin, değişmedin. Ecelde ileri geri olur mu? Olmaz. Neden? Allah'ın takdirinde olmaz da onun için. Neden? Allah'ın iradesinde olmaz da onun için. Neden? Allah'ın ilmi ezeliyesinde bir değişiklik olmaz da onun için. Bunlar olacaksa zaten onu ezelde bilmiştir. Zaten o başka uçağa binecekti. O uçakta da kimse kaza yapmayacaktı, ölmeyecekti. Onu bilmiyor mu? Onu biliyor. Peki onun o uçağdan bileti değiştirip de bu uçağı alacağını bilmiyor mu? Biliyor. Bu uçağın da kaza yapacağını bilmiyor mu? Biliyor. Daha ne kaldı yani burada? Ne levla yani? Olsaydı olmasaydı, binseydi binmeseydi. Fuzuli fuzuli hala yani ye girer en azından. Onun için her şey yaratıldığı vakitte veya ölen öldüğü vakitte, yanan yandığı vakitte, yiten yittiği vakitte, biten bittiği vakitte, her şey Allah-u Teala'nın ezeli iradesinin ve takdirinin tayin ettiği vakitte meydana geliyor. Takaddüm, teahhur, ileri geri yapmak söz konusu değil. Ne gibi, ne üzere? İlmi ezelideki bilgi üzere. Nasıl o ilim değişmez? Ondan sonrası da artık değişmez. Alın yazısı da bundan ibaret. Kaza ve kader de bundan ibaret. Hepsinde bunu anlatmaya çalışıyoruz. Peki kaza kader yok diyen, kadere iman şartı yok diyen ne demiş oluyor? Ne demiş oluyor? Allah ezelde bunları bilmiyor demiş oluyor. Ne demiş olacak? Kafirin ekferi oluyor. Stalin'den beter kafir oluyor. Allah bir şey olmadan bilmez. Haşa, ne demek mi yahu? Onun için burada Allah-u Teala'nın iradesi zatıyla kaim, kıdemiyle kadim, ezeli olmasıyla ezeli, her şeye taalluk etmiş ama karar verme bir şey yaratılmamış daha, niye karar vermiş? Ha, eşya var olmadan, varlıklar meydana gelmeden ona ne vakitte onun yaratılmasını takdir ettiğiyle alakalı iradesini yöneltmiş. Var olmadan önce ne vakit var olacak, nerede var olacak, ne şekil üzere olacak, hangi keyfiyet ve sıfat üzere var olacak. Bütün bunları tespit etmiş. Ezelde. Zaman mefhumu başlamadan. İradesi buna göre. Ama ne zaman var oluyor? Ha, o zaman bilfiil. Bilfiil var olmasıyla alakalı. Ezelde var olacağıyla alakalı
18: ilmi ezeliye göre, malumata göre irade ve kudret taluk ediyor. Var olma vakti geldiğinde var olmasıyla ilgili, olacağıyla ilgili değil. Şu vakti geldi, olmasıyla ilgili. Peki o olmasıyla ilgili ilim, irade, kudretle olacağıyla ilgili ilim, irade, kudret ezeldeki değişir mi? Değişmez. Şaşmaz, şaşar mı? Haşa kella. Onun için Allah Teala alime

Buna sahip olan bilmeyecek de kim bilecek? Evvel latiful habir. Her şeyin iç yüzünü de dış yüzünü de biliyor. Dolayısıyla Fahru Razi Hazretleri'nin tefsiri kebirdeki beyanı veçile. Allah-u Teala bir şey yaratmadan önce biliyor. Yaratacağını biliyor. Ve nasıl yaratacağını hepsini biliyor. Yaratırken biliyor. Yaratırken nasıl yarattığını biliyor. Yarattıktan sonra nasıl yaratmış olduğunu biliyor. Her zaman eşit. Öncesi yaratılma anı ve yaratılma sonrası ve öncesi eşit. 10 bin, 100 bin, milyon sene evvelcesiyle yaratılma anındaki bilgisi de eşit, iradesi de eşit, kudreti de eşit. Bunda ne fark edecek? Yaratan bilmez mi? Nasıl bilmeyecek? Ondan sonra ben rastgele yaratıyorum. Ondan sonra yaratma fiilimi taluk ettiriyorum. Bir de bakıyorum. Ana 5 tane olsun demiştim. 5 bin tane çıkmış piyasaya ya. Vay anasın. Neyse. Öyle bir şey ilah olabilir. Ben bunun eli gözü şu düzgün olsun dedim. Görüyor musun? Yarım metre olmuş ya. Kepçe kulak olmuş ya. Vay anasın. Takdir şaştı. Böyle bir şey Allah da düşünebilir mi? Bir şeyi yaratan onu yaratmadan evvel ne zaman yaratacak? Nasıl yaratacak? Şekli, keyfiyeti nasıl olacak? Adedi, sayısı nasıl olacak? Bütün evsafı, sıfatları, nitelikleri neler olacak? Bir böcekte dünya kadar evsaf var ya. Dünya kadar nitelik var. Küçücük sirete. Bütün alemler, gökler, yerler. Bunların rastgele yaratılmış olması mümkün mü? O zaman oho, herkesin her türlü rastlantıya göre her tarafı değişir yani. Öyle bir şey yok. Onun için yaratan bilmez mi? Çünkü yaratmak sıfatı kimde mevcut ise o neyi gerektirir? O ilim gerektirir. İlimsiz olmaz. İrade gerektirir. Kudret gerektirir. Bütün bunların da ezeli olması icap eder. Ezeli olmasını düşünmemiz ve inanmamız icap eder. Öbür türlü ne olur? Her şey efendim karma karışık. Vakti geldi, zamanı geldi ama neyin nasıl olacağı belli değil. Tespit edilmemiş yani. Tespitsiz bir şekilde sen bunu ürünleri imale başlarsan ne olur o? Ha? Bir fabrika, bir adamın şeyin başına adam koyuyorsun. Orada veyahut da bilgisayara bir işlem yapıyorsun. Bunun gramajı bile belli yani. Her şey ne olacak bilmem. Tamam, birisi 15 gram fazla, birisi 10 gram eksik. Böyle bir ürün bizim gibi mahluk, aciz, cahil insanların bile yaptığı işlerde böyle bir şey yok ya. Nasıl kainatı yaradan Celle Celle vakti geldiğinde bakarız ya, boş ver. Bunları tespite, takdire, iradeye, kudrete lüzum yok ezelde. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne cahil insanlar var ya. Adama diyor, ben diyor kimle evleneceğim hocam diyor. Acaba Allah bilir mi diyor. Ne bilsin evladım diyor, Allah seni kimle evleneceğini diyor ya. Profesör ilahiyatta ders okutuyor bu adam. Evvelce de Diyanet'te fetva dairesi başkanıydı İstanbul müftünde. Çok sene evvel. Bu adam hala şu anda çocuklara ders okutuyor. Tefsir okutuyor. Ne çeşit tefsir okutuyor? Yani din dersi veriyor. Dinle ilgili bir konuda hoca sakalı da var. Ne diyor? Ne bilsin Allah diyor, seni kimle evleneceğini diyor. Tövbe ya Rabbi. Yani iki gün evvel duyan, gizli bir telefon kaydını dinleyen FETÖ bile iki ay evvel telefonu dinlese biliyor. Değil mi şimdi? FETÖ telefonu dinliyor, ondan sonra diyor ki sen falanca ile evleneceksin. Adam vay anasını nasıl bildi, evliya zannetiyor onu. Yani telefonu erken dinleyen bile biliyor ama Allah Celle Celaluhu adam evlenmeden bilmiyor. Nasıl? Bu Allah'a ne büyük iktidar. İradesini inkar, kudretini inkar, ilmini inkar, kaderini inkar. Zaten Ankara ilahiyat ve birçok ilahiyatlardaki hocaların ekseriyeti, tümünü tenzih ederim, ekseriyeti kadere iman şartı yoktur. Alın yazısı diye bir şey yoktur diye açık açık söylüyorlar. Alın yazısı yok demek, Allah ezelde bilmiyor demekle eşit. Aynı şey. Çünkü biliyorsa bilgisi de değişmeyeceğine göre alın yazısı o zaten. O da bakıyor, ha ben alnımda kağıt görmedim, kalem görmedim, yazı görmedim. Onu mu zannediyorsun? Manen yazı var orada, tamam. Ama senin okuyabileceğin kabilden değil. Ana rahminde çocuğun karnına o yazı zaten meleklere bildiriliyor. O yazı takılıyor ona. Kaderi, eceli, işte ne, yiyeceği, içeceği, rızkı. Bunlar sahih hadiste var. Bukhari Müslüm hadisinde müttefakun aleyh, kütübü sitte müttefakun aleyh hadisinde var. Ya ne arıyorsun? Onun için debberal umur, Allah Teala bütün işleri tedbir etti ve yönetiyor. Yönetti. Yönetiyor. Yüdebbiru da var Kur'an'da. Yönetiyor. Ayrı da var. Ama bütün bu yönetimler aslında bitti. Neden bitti? Ezelde belli mi? Belli. Değişebiliyor mu? Değişemiyor. O zaman ezeldeki bilgi üzerine ve iradeye göre oluyorsa debberal umur, bütün alemlerin mahlukatın hepsinin işlerini yönetti, bitti.

Niye fiili mazi dedi burada şimdi? Ama nasıl yönet? La bi tertib efkar, fikirleri tertip etmeden. Fikirler tertip etmeden ne demek? Şimdi adam gelmiş başbakan olmuş, cumhurbaşkanı olmuş, vali olmuş, kaymakam olmuş, muhtar olmuş, bilmem ne bilmem ne. Bir mahalleyi yönetecek veya bir iş yerinde 10 kişiyi yönetecek, 20 kişi. 50. Bu adam bu işi en ufak bir şeyi yönetmek için bir evlenmiş evi yönetecek. Peki bu yönetimde ne yapması lazım? Düşünmesi lazım, taşınması lazım, biraz da fazla kaşınması lazım. Neden? Ne yaparsam yanlış olur, ne yaparsam düzgün olur. Şurada efendim bir yanılma payı var. Bir bakar aylık bütçe denklenmemiş. Ona Allah Allah aldık asgari ücret. Ondan sonra aldık iki ekmek günde. Ulan iki ekmeğe göre bu olmadı şimdi. Ekmeği bile indireceğiz. Peyniri biraz artıralım. Zeytini biraz artıralım. Neyse. Aa bir de baktı. Fatura ne geldi? İnternet faturası. 50 lira geldi. 100 lira geldi. Tamam şunu kapatalım. Hep böyle deneme, yanılma, şaşırmayla ne yapacak? Bir, dört kişilik, beş kişilik aile yönetecek. Hala da yönetemiyor adam 40 senedir. Ve ne denk bütçe yapabilir miyim? Çünkü neden? Devamlı düşünmesi lazım. Her ay düşüncesini değiştirmesi lazım. Oradan zam geliyor, oradan bilmem ne oluyor. İndirim mi? Hemen onu mu lazım edecek? Ya bu bana lazım değil. Buradan çıkın diyecek. Ben diyecek dişi tüksüm. Ne işim var dişi tükte ya? 100 lira ödeyeceğim orada. Param yetmiyor zaten. Oradan çıkıyorum, uyduya geçiyorum. Herkes kendine göre böyle her işi. Ama şu odayı kapatalım hanım ya. O odada kimse yok. Misafiri. Ne zaman misafir gelecek? Doğalgaz fazlalaşıyor. Orayı kapatalım. Bir yönetim yapmak için. Bir denk bütçe yapmak için. 2000 lirayı işte 2300-400 lirayı yetirmek için. En ufak yönetimi söylüyorum. Bir de bunun 100 kişi, 200 kişi, 1000 kişi, 10 bin kişi, 100 bin kişi, 80 milyonu yönetmeyecek günü gidiyorum. 400 milyon, 500 milyon ülkesi olan 1,5 milyarı da yönetenler var. Bütün bunlar ne lazım? Düşün, program yap, proje yap, otur, kalk, masa başı, bilmem ne başı, ocak başı falan devamlı düşünecek. Ondan sonra. Ve terabbusu zaman. Zaman bekleyecek. Zaman bekleyecek. Ne zaman bekleyecek? İşte şunu karar veremez. Niye karar veremez? Şimdi bir karar çıkmamış ki. Şimdi oradan bir karar çıkıyor. Adam oradan mahkemenin kararını Yargıtay'a gönderiyor. Dur bakalım. Bozar mı, düzer mi? Belli değil. Oradan bir vergi çıkıyor. Adam diyor ya parayı ayıralım bu şu vergi bilmem ne. Aa bir de baktım muhalefet Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Ulan dur bakalım bir ümit Anayasa Mahkemesi ya bozarsa biz de bu vergiden kurtuluruz. Yani şimdi zaman bekleyecek. Neden? Bu iş olur mu? Bu iş olmaz mı? Bu bundan evlenecek ama acaba evlenir mi? Nişanı atarlar mı? Her şey buna göre. Her şey buna göre. Düşünecek, taşınacak, zamana bağlı. Her şey zamana bağlı. Efendim o zaman geldiğinde anlaşılacak. Çoğu şey zaman gelmeden anlaşılamıyor. Adam gidiyor efendim benim tarlamda şu kadar ne var? Efendim kivi var, fındık var bilmem ne bilmem ne. Gidecek oradan al sana şu kadar ton bundan mahsul çıkar. Ona göre ben bunu sana sattım aldım. Benim de acil paraya ihtiyacım var. 50 bin liralık mahsulüm vardı. Bir 10 binini peşin verir misin? Hadi veririm bilmem ne. Ondan sonra bir ton vurdu. Efendim çekirge saldırdı. Yani Afrika'da şimdi bir ülkede işte neresi adını dediler çekirgeler öyle bir istila etti ki bütün memleket aç kalma tehlikesindedir. Milyonlar aç kalacak. Öyle çekirge. Yani şimdi neyi biliyorsun ki? Zamanını bekleyeceksin de mahsul olduysa efendim ondan sonra sağlam olduysa ondan sonra adama teslim et. Adama teslim edene kadar da yolda izle bile kaç kere kaza bela tehlikesi var. Onu bırak zaten mahsul tarlada kaldı. Don vurdu bilmem ne vurdu. Ne olacak? Adam diyecek ver 10 bin liramı geri. Sen 50 bin lira beklerken. Ne demek? Zaman bekleyecek. Neyi yönetiyorsun? Neyi yönetiyorsun? Tarlanı mı yönetebiliyorsun? Ya karnını yönetemiyorsun. Mideni, bağırsağını yönetemiyorsun. Şunu yemeyeceğim diyorsun. Ondan sonra bir kaçırıyorsun, bir kabız oluyorsun. Yine bağırsaklar patlatır. Ondan sonra ya şunu yapayım, şunu yapmayayım mı? Ya kendi ağzını, burnunu yönetemiyorsun ya. Bağırsağını yönetemiyorsun. Affedersin. Prostatını yönetemiyorsun. İdrarını yönetemiyorsun. Yani çokları altına kaçırıyor, üstüne kaçırıyor. Yani yönetemiyorsun kardeşim. Yönetmen için tedbirler, çareler, işte ne lazımsa o vesileler, sebepler, bunların hepsini ayarlayacaksın da ben şimdi yolda abdeste çıkmayayım diye çay içmiyorum yolda yani. Neden? Çünkü biliyorum. 10 bardak su içsem çıkmam ama bir bardak çay içsem böbreğimi çalıştırır. Ben ne yapıyorum? 5 saatlik yol. Çay içmiyorum abi. Ne zaman geliyorum yerime? Verin çayı kardeşim diyorum. Abi diyor, biliyorum yolda iki defa ineceğim. Ben inmek istemiyorum. Halalara temiz olmuyor yollar. Cık, niye ineyim tuvaletlere? İşte o zaman
Hep tertibi efkar, fikirler, düşünceler, planlar, programlar yapıyorsun. Sonra zamanları terappüs ediyorsun, bekliyorsun. Onun zamanı, bunun zemini, bunun müsait alanı. Peki Allah Teala her şeyi ezelde, kıyamete kadar, cennet cehennem sonsuza kadar ne olmuş, bitmiş, olacak dedi. Hepsinin kararını vermiş mi? Hepsini bilmiş mi? İradesini yapmış, kullanmış mı? Kullanmış. Takdirini kullanmış mı? Kullanmış. Yazısını yazmış mı? Yazmış. Tedbirini, yönetimini yapmış mı? Yapmış. Yapıyor şu an ayrı. Şu anda bil fiilleri yapıyor. Ezelde bitti bunlar. Ama burada bir düşünceye ihtiyacı olmuş mu haşa? Bir sebebine bakayım. Şu ne olur, bu ne getirir, bu ne götürür düşünmüş mü haşa? Fikir tertibi yok. Düşünce hazırlıkları yok. Zaman mefhumu yok. Zaman bekleme diye bir şey var mı? Ben şimdi bunu böyle karar veriyorum ama bir bekleyeyim bakayım. Sonra ne getirir, ne götürür haşa. Hepsini biliyor. İlim sonsuz. Hatasız. İrade sonsuz, hatasız. Kudret sonsuz, hatasız. Hikmet sonsuz, hatasız. Tamam. Yazı sonsuz, hatasız. Bitti. Kaza kader sonsuz, ezeli ebe hatasız. Bunları böyle bileceksin, Allah'ını böyle tanıtacaksın. Felizel geçti onun için. La yüşgülü, Allah'ı meşgul etmiyor. Şanun an şan. Hiçbir şeyi, efendim, hiçbir işi yapmak, diğer işi yapmaktan, hiçbir şeyi bilmek, diğer şeyi bilmekten, hiçbir şeyi işitmek, diğerini işitmekten, hiçbir şeyi görmek, diğerini görmekten Allah'a meşgul etmiyor. Ne demek? Aynı anda her şeyi görüyor, aynı anda her şeyi biliyor, aynı anda her şeyi işitiyor, aynı anda her şeyi irade kullanıyor, aynı anda her şeyi kudretini kullanıyor. Aynı anda her şeyi yaratıyor. Yaratmak istediği o anda yaratılacakların hepsini yaratıyor. Biz olsak iki kişi konuşuyor. Kardeşim tek tek konuşayım. Ben birinizi duyamıyorum. Buraya bakıyor. Burayı göremiyor. Ne diyor? Şurayı göremiyor. Bırak arkasını hiç göremez. Dönmedikten sonra. Şurayı görürken şurayı göremiyorum ya. Onun için burada biraz daha ilim ve malumat ve özellik var. Burada kalıyorum. Laşgulü şanlı anşandan da bana hatırlatsınlar. Burada da inşallah bu çok önemli bir şeydir. Ayet-i kerimeler var, hadis-i şerifler var. Bu hususta rivayetler var. Onları da cem edeceğim, zikredeceğim inşallah. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri sona erdi.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Lale Gül TV uydu, internet ve mobil uygulamadan sonra şimdi de Kablo TV ve TV Bu'da yayında. Lale Gül TV'yi Kablo TV 558. kanal, TV Bu 142. kanaldan izleyebilirsiniz. Lale Gül, gönül bahçeniz.
4: Şimdi reklamlar.
5: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Hayder olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1-923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
6: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatların ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz Ecir Vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
7: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Bunların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
5: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı 1000 ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
8: Merakla beklenen kitap çıktı.
7: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
8: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz.
4: el pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa, arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
12: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
13: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Allahu ya Mu'in, ya Hannan ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. Mevlana İmam-ı Rabbani kaddesallahu sirrehu semedani. Cemaatle namaz kılmanın değeri ve ehemmiyeti üzerine konuştu. Namazlarda saf düzeninin namaz disiplini için lazım olduğuna temas buyurdu. Yani cami ve cemaatten bahisle mevzuyu bitirmişti. Şimdi cephedeki cemaatten bahsedecek. Onlar öyleydi. Onlar cami ile cepheyi bir araya getiren insanlardı. Hakiki manasıyla dervişlik budur. Bugün eğer buradaysak, yarın bir düşman istilası olduğu zaman cephedeki saftaki yerini alacaksın. Ama ezan okunduğu zaman camide cemaattaki saftaki yerini alamayan bir insanın cephede safta yerini alması mümkün değil. Ne acayip bir tevafuktur. Önce namazdaki saf ve disipline temas buyurdu. Şimdi ise mektubu yazmış olduğu adam savaşa gidiyor. Ve İmam-ı Rabbani savaşı idare ediyor. Bir taraftan camiyi, cemaati idare ediyor, bir taraftan cepheyi idare ediyor. Sultan buyuruyor ki, Eyyü's-Sa'idun, ey bahtiyar adam, Muhammed Murat el-Bedahşi, Kuddise sirruhu, el-amelu, yapılan işler, innemâ yessehu bin niyeti. Bunlar sahih ve sağlam bir niyetle sahih olur. Hangi işi yapıyorsan öyle hemen dalma işin içerisine. Önce bir dur. Kafanda, kalbinde sağlam bir niyeti hazırla. Yani niyet ne oluyor? O işe girmeden önce Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile sanki bir sözleşme kul imzalıyormuş gibi oluyor. Rabbim. Bak namaza giriyorum Allah'ım. Sana olan ahdu peymanımı tecdid ediyorum Allah'ım. Sana şunları söz veriyorum Allah'ım. Namazda böyle. Cepheye gidiyorsun diyelim. Atına binmeden önce, tamam, önce Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya bir haber yolluyormuşsun gibi Rabbim cepheye gidiyorum Allah'ım, silah kullanacağım Allah'ım, beygirime kuvvet ver Allah'ım, bana kuvvet ver Allah'ım, beni şöyle şöyle yap Allah'ım. Yani Mevla cephede bile kendisiyle meşgul olunduğunu bilecek. Önce bu gerekiyor. İmam Şaran Rahimullah Kudüs Zabercedin'de diyor ki, sahabe-i kiram Huneyn Savaşı'nda iken savaşa giriyorlar. Fakat savaşa girmeden önce kalplerinde biraz sanki böyle bu güç, bu kuvvet, bu bilek artık bükülmez. Yani bu 27 bin kişilik bir sahabe ordusu kolay kolay yenilmez gibi bir duygu hasıl oldu. Ve savaş mağlubiyetle neticelendi. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ayet-i kerimede yani وَدَّاكَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ buyuruyor ki dünya onlara dar geldi diyor Cenab-ı Hak. Kaçacak o kadar yer aradılar yani. Peki niye bu oldu diyor Müşarani. Niye? Cenab-ı Hak وَكَنَ حَقَّنْ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ buyuruyor. Müminlere savaşlarda yardım etmek bize haktır diyor Mevla. O bizim işimiz diyor Cenab-ı Hak Celle. Yapacağım diyor. Sahabe-i kiram zaten bir numaralı mümin onlar. Mevla niçin peki cephede onlara nusretini göndermedi ve sahabe-i kirama dünyayı dar etti? İmam Şarani diyor ki savaşa girmeden önce o kalabalıkları, o güç ve kuvvetleri sanki bir an böyle onları meşgul etti gibi, bu oradan gel dedi. Yoksa Cenab-ı Hak Celle Celaluhu vaadinde hulfetmez buyuruyor. Şimdi ne diyor? El amelu innema yesehu bin niyeti. Yapılan işler önce sağlam niyete iktiran etmeli. Mutarrif ibn Abdullah kuddise sirru buyuruyor ki salahul kalbi bi salahil ameli ve salahul ameli bi salahin niye buyuruyor. Salahul kalbi bi salahil amel. Kalbin rahatlığı, kalbin iyiliği yapılan işin kalitesine bağlıdır. Eğer kalbinde bir rahatlık, bir rehabilite olmak istiyorsan yaptığın işte peki bir iyilik olacak, bir kalite olacak. Ve salahul amel, işin kalitesi ise bi salahin niyeti, niyete bağlıdır. Niyetle kul demek ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile irtibata geçiyor. Mevla ile Rabbim seni unutmadım, aha gidiyorum, beni bana bırakma. Yani şöyle kabul et, şu sağ elini şöyle parmaklarına kanca yap, sol elinde sen ol diyelim, sen ol. Veya işin olsun fark etmez. Şimdi bu sağ eldeki şu parmakların oluşturduğu kancayı sol elin temsil etmiş olduğu iş veya sen diyelim. Niyet bu iki kancayı birbirine takacak. Ne yapıyor peki? Sen konuşuyorsun ya, sen bir şey diyorsun ya Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya. Ya Rabbi niyet ettiğim senin rızanı tahsil için, senin emri fermanını ifa için, peki cihada gitmeye, savaşa gitmeye. O zaman ne oluyor biliyor musun? Bak. Bu niyet şu eli böyle çekiyor. Bir taraftan da bu eli çekiyor. Bu şekilde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile ittisal, bir iktiran hasıl oluyor. Bu eli artık kimse koparamaz. Niyetin rolü, niyetin peki faydası budur. El-amelu innema yessehu bin niyeti. Yapılan işler peki niyete iktiran eder. Ve hayz madem ki zehebdum ilel cihadi. Madem ki savaşa gidiyorsunuz ma'a küffari daril harbi. Yani kendilerine savaş ilan etme özelliği olan bir memleketin kafirleriyle madem ki savaşa gidiyorsunuz, o zaman yenbegi evvelen, önce tasihun niyeti, niyetinizi sağlam alın. Sağlam ve kaliteli bir imanla peki cepheye gidin. Yani Hacı Paris'e Kuddiye Sirruhu'nun fasıl hitabında buyurduğu gibi rububiyetten bir şey anlamayan ubudiyetten bir şey anlamaz buyuruyor Hacı Paris'e. Mesele savaş değildir. Mesele orada Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun emrini yerine getirmektir. Kulluk ama camide devam edecek, ama cephede devam edecek. Mesele budur. İşin yani kan dökülmesi, silah kullanılması vesaire o ikinci kademede. Acaba ubudiyet noktasında burası nasıl peki düzene sokulacak? Asıl iş budur. Ve iş böyle ancak bereket veriyor veyahut işte feyiz veriyor veyahut da insana güç veriyor, kuvvet veriyor. Abdullah ibn Mübarek rahimallahu teala buyuruyor ki: "Rubbe amelin sagirin tuazzimuhun niyye." Nice böyle küçücük işler vardır. Nice senin gözünde küçük işler vardır ama tuazzimuhun niyyetu. Senin niyetin çok iyi olduğundan dolayı, çok sağlam olduğundan dolayı senin gözünde küçücük görünen o şey var ya, oho, o niyet onu kocaman yapar onu. Ve rubbe amelin kebirin, peki senin gözünde nice büyük işler vardır ki, nice büyük işler vardır ki tusagirhun niyye buyuruyor. Niyetin bozuk olduğundan dolayı o senin gözünde çok muazzam büyük gözüken şey küçücüktür, küçücük. Rubbe amelin sagirin tuazzimuhun niyyetu ve rubbe amelin kebirin tusagirhun niyye. Madem ki darul harp, peki düşmanlarıyla savaşa gidiyorsun, öyleyse yembeği evvelen tasihun niyeti. Niyet noktasında kendine bir bakım yapın ki hatta yeterattebe aleyhin netice. Ta ki ne olsun, müsmir neticeler, olgun neticeler hasıl olsun sizin bu cihadınızdan. Şöhret için savaş yapılmaz, ganimet sevdası için savaş yapılmaz. Ondan sonra şan-ı şöhret için, rütbe için, tırt için, bilmem yıldız için falan vesaire savaş yoktur. Onlar işin yani işte motifi vesaire gibi gözükür ama asıl mesele niyette dile getirdiğindir, rıza-i baridir. Onun için yenbeği en yekûne el maksud min hazel harbi vel cidâli. Siz diyor savaşa gidiyorsunuz, bak derviş savaşa gidiyorsunuz, darul harbe peki cengi cidale gidiyorsunuz, gereken ve bundan efendim yani maksud, hedef nedir? İlâ kelimetillâhi, Cenab-ı Hak Celle Celal'ın kelimesi, la ilahe illallah yüceltmektir. Ve tevhîne a'dâiddînî, dinin düşmanlarını peki zayıflatmaktır. Allah Celle, usulü fıkıhta bir kaide vardır. Makasid-i şeria bahsi incelenirken usulü fıkıh uleması diyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hiçbir nimet vermesin ki o nimetin muhafazasını emretmesin diyor. Yani Allah Celle Celaluhu sana toprak verdiyse, sana efendim namus verdiyse, sana işte din, iman vesaire falan verdiyse bunlar en büyük nimetler değil mi? Eyvallah. Tamam. Bunların muhafazası da esastır. Namaz kılıyorsun niye? Dini muhafaza için. Zina etme diyor niye? Nesli muhafaza etmek için. Zekat veriyorsun niye? Malı muhafaza etmek için. İçki içmiyorsun niye? Diyelim aklı muhafaza etmek için vesaire. Veya mesela adam öldürdün, kısas gerekiyor. Adam öldürecek misal. Niye? Peki canı muhafaza etmek için. Şeriat böyle cukadan verilmedi. Şeriat al götür böyle işte terzinin kumaşı istediği gibi kesip parçalaması gibi. Siz de efendim şeriatı işte şöyle yapın böyle yapın. Yo ya, bir nimet geldiyse mutlaka muhafazası emrediliyor. Müslümansan sahip olmuş olduğun dinin muhafazası da söz konusudur. يَنْبَغِ اَنْ يَكُنَ الْمَقْسُودُ مِنْ هَذَا الْحَرْبِ وَالْجِدَالِ. Peki bu savaştan diyor maksut ne olacak? اِلَاءَ كَلِمَةِ اللّٰهِ وَتَوْهِينَ اَعْدَاءِ الدِّينِ. Peki وَتَخْرِيبَهُمْ. La ilahe illallah yüceltmek olacak. Ondan sonra düşmanları peki dine hasım kesilen düşmanları peki gevşetmek, onları peki zayıflatmak, aynı zamanda onları tahrip etmek. Bu savaştan gaye bu olacak. Niyet buna göre tanzim edilecek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "İnnemâ yuhşarun nâs alâ niyyâtihim." Yarın insanlar hesap kitap için, ruzi ceza, mahkeme-i kübra için mezardan kaldırılıp da Allah'ın huzuruna götürülecekleri zaman kalplerindeki niyetlere göre kaldırılacaklar. İnnemâ yuhşarun nâs alâ niyyâtihim. İnsanlar kalplerinde besledikleri duygu, niyet, aşk, muhabbet neyse ona göre kaldırılacaklardır. Kullu nefsin tuhşaru ala hevaha. Her insan kalbinde muhabbet beslemiş olduğu şeye göre mezardan kaldırılacak diyor Resul-i Ekrem İmam-ı Tabarani'nin rivayetinde. Femen hevvel keferete fevve ma'hum. Kafiri seven onunla beraberdir. Ve la yenfe'uhu amelu şey'en. O Müslümanın hiçbir ibadet-i taatta ona fayda vermeyecek dedi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer dine hasım kesilen insanlara destek veriyorsan, Allah peygamber düşmanlığını sözüm ona kendince fazilet kabul eden insana efendim yanaşık duruyorsan, ona şirin bakıyorsan vesaire, mezardan kalkarken onunla beraber kalkacaksın. Muhammed Mustafa ile değil. Efendi Baba Ali Haydar Efendi Kuddisi Ruh Fatih Camisi'ne girdiği zaman, secde eden insanları gördüğü zaman, sizi gidi alnı secdeli kafirler diye sitem etmiştir. İmam Rabbani Kuddise Sirru bir mektubuna daha girerken mektubu yazmış olduğu zata diyor ki bazı dervişler var ama derviş kisvesine girmiş zındıklar diyor İmam Rabbani. Tabiri aynen böyle. Sarığı var, sakalı var, cübbesi, şalvarı, aksesuarı tamam ama derviş kisvesine girmiş zındıklar diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başta buyuruyor. Kıyamete yakın öyle insanlar gelecek diyor. Ya Müslüman cenazesi camiden kalkacak. Müslüman kabristanla defnedilecek fakat hesap kitap için Allah-u Teala'nın huzuruna celbolunduğu zaman, götürüldüğü zaman Müslümanlarla beraber değil. Kalbinde kime muhabbet beslediyse onunla beraber gidecek diyor. Niyet ne olacak diyor? Niyet bu olacak. Allah'ın dinini ihya ve i'tila ve Allah'ın dinine hasım kesilenleri tevhim. Peki onları ezmek, kafalarını peki yerden kaldıramayacaklar. Osmanlı Devleti, yani Allah-u Teala hepsine gani gani rahmet eylesin. O devletin kuruluş mantığı buydu işte. Sultan Fatih ne güzel dile getiriyor o mantığı. Veya o niyeti, o aşk, o muhabbeti. İmtisalu cahidu fillah olubdur niyetum. Dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretum. Fazlu hakkı himmeti cündü ricalullah ile ehli küfrü serteser kahreylemektur niyetum. İmam Rabbani Kudüs-i Rubiye'de diyor ki mesele edebiyat değil diyor. Varsa gücün diyor, böyle arkadan konuşmak yok diyor Rabbani, buyur er meydanına, çık ortaya bakayım diye bir göreceğim seni diyor. Ah ah ah, vah vah vah vesaire falan yok. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirruhu bir Farsça beytinde buyuruyor ki, mealen benim diyor tabutumu diyor omuzlarda giderken gördüğün zaman ah ah ah vah vah vah Mevlana işte göçte gidiyor vesaire, bırak bu işleri diyor. Bana ahu vah eyleme diyor. Nefsin diyor tuzağına, nefsin hengamesine düştüğün zaman diyor ah ah ah vah vah vah söyle diyor. Bana ağlama diyor. Ne zaman düşersin nefsin tuzağına peki ibalesine? O zaman diyor ah ah ah vah vah vah söyle. Fe inna me'murune bizalike. Biz bununla memuruz diyor. Görevimiz budur. İnsan davası için yaşar. Bütün dünyadaki milletlerin fertleri dünyaya gelirken varlık sebebi olan manayı yaşatmak için gelirler. Burası mühimdir. Herkes dünyaya varlık sebebini yaşamak ve yaşatmak için dünyaya gelir. Ölümden korkanın yaşamaya hakkı yoktur. Ölümden korkanın yaşamaya hakkı yoktur. Ölümden korkanın yaşamaya hakkı yoktur. Bir adam eğer davası uğruna, dini uğruna, vatanı uğruna eğer ölümü göze alabiliyorsa bunun önünü Allah'tan başa kesecek hiçbir güç yoktur. El-maksud min cemi'il cihadi peki hu haza. Bütün savaşlardan, bütün cengü cidalden peki hedef budur. فَلَا تُبْتِلُوا نِيَّاتِكُمْ بِأُمُورٌ اُخَارٍ. Yani iş bu, niyetlerinizi, bu sağlam niyetlerinizi sakın ha başka şeylerle efendim yani iptal etmeyin, başka şeylerle boşa çıkartmayın. Niyetinizi muhkem tutun, siz derviş insanlarsınız. İmam-ı Şahrani Rahimallahu Teala Letaif-i Minen'de buyuruyor ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bize tevarüs eden sünnetlerden bir tanesi de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın diyor, ok atma, ondan sonra hücum nasıl yapılır, savunma nasıl yapılır, bu meselelerle alakalı sünnetleri diyor. Elhamdülillah bizim tekkemizde bunlar da diyor öğretiliyor diyor. Bir zamanlar tekkelerde silah eğitimi de veriliyordu. Şimdi buradan da kalkıp aa hoca dedi ki işte silahlanın vesaire. Yo. Kullanılan kelimeler bak seçilerek, özenle kullanılıyor. Ona göre hani her işte böyle fesat arama alışkanlığına sahip olan bazı paranoyak tipler var. Lütfen. Adam ne söylüyor? Bak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bize intikal eden sünnetlerden bir tanesi de diyor, Efendimiz diyor aleyhissalatü vesselam her zaman teyakkuz halinde bulunuyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda çok iyi kılıç kullanan, çok iyi savaşabilen bir efendim asker idi. Madem ki ok atmak, kılıç kullanmak, ata binmek, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri, niçin bu sünnetleri yapmaktan peki biz tehavun, kesalet gösterelim, tembellik gösterelim? Onun için bunları da diyor öğreniyoruz diyor. Bunları da bize öğretler diyor Müşarani Kuddisi Sirruhu. Eğer birisi kalkar derse ki o zamanda da oldu bu iş, efendim işte devletin ordusu var, askeriyesi var, ne gerek var buna vesaire? Yo, bu düşünce yanlıştır diyor. Bu tembelliğin, zilletin ve meskenetin ifadesidir diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, men alime'r-ra'ye thumme terakehu hiye ni'metun cehadeha buyuruyor. Veya bir başka efendim yani hadisinde men taallama ra'ye thumma nesiyehu bir rivayette fakat asa geliyor, bir başka bir rivayette buna mukarim bir ifade kullanılıyor. Yani bir insan atmayı öğrenir, silah kullanmayı öğrenir de sonra onu unutursa bu Allah'a asi gelmiştir bu insan. Bu insan günahkar diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Sünnettir bu. Devlet tamam askeriyi hazırlayacak vesaire. Amma ve lakin icabında sana bana iş düşecek icabında yürüyün diyecek cepheye peki. Ne yapacaksın şimdi peki? Silah yok. Bugün İsrail'de kadın erkek olağanüstü bir durum olduğu takdirde 48 saatte cephedeki yerini alacak şekilde modernize ediliyor. Organize ediliyor. Ki yeni silahlar askeri birliklere intikal ettiği zaman yeni silahların eğitimi için bazı insanlar pafta böyle ceste birliğine sevk ediliyor. Yeni silahların bakım ve eğitimi için. Yani savaş istenmeyen bir şeydir ama başa gelirse diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dayanın ve direnin. Onun için meşayih-i kiram Mevlana has dostları cephelerde, savaşlarda, padişahların yerinde yanında yer almışlardır. Benim tekkem var, tesbihim var, takkem var, tamam ben girerim çilehaneye vesaire. Yo. Mesela ubudiyetse, kulluk ise ama camide ama cephede. Ve bakıyorsun duruma, Sultan Fatih İstanbul'a geliyor ve İstanbul'u fethi, yanında Sultan Akşemseddin. İstanbul'un Fatih'i Sultan Akşemseddin'dir. Çünkü zuhurata ona dendi, git söyle, ondan sonra İstanbul'un fethi için hazırlıklar başlasın dendi. Ona binaen Sultan Fatih peki hareketlendi vesaire. Ondan da daha önce Hacı Bayram-ı Veli Kuddise Sirruh'un tembihi var. Bak dünyada bir şey oluyor ama olayın gerisinde başka birileri geziyor. Akşemseddin Sultan Fatih'in yanında. Şeyh Muslihiddin Efendi Ziget var seferinde Kanuni Sultan Süleyman'ın yanında. Peki Sümbül Efendi'ye bakıyorsun Yavuz Sultan Selim Han'ın yanında. Öbür taraftan bakın Sivaslı Şemsiddin Ahmet Efendi Eğri Savaşı'nda ve Ruhul Beyan tefsirini yazan İsmail Hakkı Bursevi iki defa padişahın yanında kılıç sallamıştır at sırtında. Şeyh Şamil 11 defa Ruslarla savaşa girdi kendisi bil fiil. Ziyauddin Gümüşhanevi işte efendim Süleymaniye Camisi ön tarafında yatıyor. Gümüşhanevi dergahının sahibi ki Sultan Abdülhamit Han zamanında 4000 tane şeyhin reisiydi. Abdülhamit Han cennet mekan onunla çok sıkı fıkı görüştüğü için Abdülhamit'e ol haysiyetten dolayı Nakşi'dir diyenler de var. Şazeli'dir fakat Nakşi meşayih ile çok derinden ve kimseye de çaktırmadan bir muhabbeti söz konusu olduğundan Nakşi diyenler de var. Öbür taraftan bakıyorsunuz Hacı Bektaş-ı Veli Kuddise Sirru onun dergahı Şeyhi Ahmet Cemalettin Efendi milli mücadelede müritleriyle cephede koşuyor. Öbür taraftan bakıyorsunuz Şehremini'de Gülşeni tarikatına mensup Visali dergahı Şeyh Hüsnü Efendi ve Şeyh Enver Efendi bütün müritlerini ordunun emrine verdiler. Öbür taraftan bakıyorsunuz Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirru'nun dergahı postnişini Şeyh Abdülhalim Efendi müritleriyle birlikte milli mücadelede. Geç öbür taraftan. Erzurum'un karlı Palandöken dağlarının Kartalı ve Şahbazı Efendi Baba Hazretlerinin peki mahbubu mükerremi olan Alvarlı Muhammed Lütfü Efe Kuddise Sirruhu 60 tane müridiyle birlikte Ermenilerle vuran vuruna kıran kırına gidiyor. Rusları takibe mecbur kalıyor ve Ruslarla savaşıyor. Rusların silah ve mühimmat depolarının hepsini ele geçirmiştir. Alvarlı Muhammed Lütfü Efe. Öbür taraftan Şeyh Ata Efendi, Üsküdar'da Özbekler teklesi. Bak tarikat ne işler görüyor. Bu memleketi sana, mazisi 1000 yıl olan insanları miras bıraktı. Yoksa mazi 100 yıl ateistler bırakmadı. Onun için muhafazaya ve müdafaya, savunmaya mecburuz. Eyüp'te efendim Kadiriye tarikatına mensup Hatuniye dergahı vardır. Oranın efendim Süleyman Ceylan Efendi Kuddise Sirruhu müritleriyle birlikte bizzat peki cephede yer almıştır. Savaş kazanıldı. Bahriye Kaymakamı Tevfik Bey efendim tekkiye geliyor. Şeyh Efendi'yi tebrik etmeye, ona minnet ve şükranlarını arz etmeye. Madalyalar verilecek çünkü çok büyük yararlılıklar gösterdiler. Bunları şimdiki tarihler yazmıyor. Neticede efendim Süleyman Ceylan Efendi Kuddise Sirruhu buyuruyor ki Allah razı olsun diyor. Fakat diyor biz diyor bu savaşları diyor madalya için yapmadık diyor muhterem diyor. Biz derviş insanlarız diyor. Dini vatan için diyor cengi cidale memuruz diyor. Bize madalya için yazdığınız çizdiğiniz o yazıları imha edin diyor vesaire. Adam nereden kesiyor işi? Madalya verecekler teker teker. Bambaşka bir efendim yani gayret ve iştahla cephede yararlılık gösterdiler. Biz diyor derviş insanlarız diyor. Biz de madalya için savaşmadık diyor. Biz diyor vazifemiz bizim bunlar diyor. Bize diyor madalya almak yakışmaz. Onları koyun bir kenara. Kaşgari tepkisi. Mesela ne muazzam faydeler mesela ortaya koymuştur milli mücadele. O bir destan zaten. Allah. Neler olduk Kaşgari tekkesinde. Oranın yanından gidip geliriz mesela icabında. Nedir bu tekke? Ne yaptı bu tekkeler peki vesaire? Tekkeler şimdiki gibi sadece namaz kılınan işte tarikat derslerinin yapıldığı yerler değildi ki. Yani bir yerde tekke devleti götürüyordu. Bir devlet insanların neyle meşgulse tekke aynı şeyle meşguldü. Tekkenin böyle bir rolü vardı, böyle bir fonksiyonu vardı. Bak ne oluyor? İmam Rabbani kendisi tekkede fakat diyor ki savaşa giderken bir şuna dikkat edin, iki şuna dikkat edin, şimdi gelecek başka şeyde söylüyor. Kendisi 4,5 sene zindanda yattı. Eğer sadece benim tesbihim takkem var, ben başka bir şey bilmem, rabıtam murakabem var deseydi ne işi vardı zindanda İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhun? Hacı Ahrar Kuddise Sirruhu buyuruyor ki leysel emru etteveccühe vel murakabete fakat. Mesele teveccühten ibaret değil. Tarikattan gaye bir teveccüh, bir murakabe değil. Belül emru ce'lü cemiyel umuru tabi'en li maksudun vahidin ve tahsil idrakil khasin fi cemil eşyadi hacı ahrar Kuddise sirruhu. Meselenin tarikattan gaye nedir peki? Ce'lü cemiyel umuru tabi'en li maksudun vahidin. Ne yapıyorsun? Bütün uğraşını bir hedefe kitleyeceksin diyor. Ve tahsil idrakil khasin fi cemil eşyadi. Neye bakıyorsan Allahça bakma mesleğidir diyor. Ağaca baksan Mevla, kuşa baksan Mevla, insana bakıyorsun Mevla. Bu hali diyor, bu kabiliyeti elde etmektir diyor. Yoksa klasik böyle işte 5000 la ilahe illallah söylerim, rabıtamı yaparım, murakem, tamam bitti tarikat. Yok oğlum, o bir adımdır diyor. Mesele bu kabiliyete sahip olmaktır. Cepheye gidiyorsun, böyle gidiyorsun. Sultan Alparslan cennet mekan 33 yaşında at sırtında. Anadolu'yu peki yani bil fiil İslam'a açan adamdır. Önce Hacı Yesevi'nin müritleri Hazretleri İslam Türkiye'yi, şu Anadolu topraklarını İslamiyet'e açtı. Dervişler ortamı elverişli hale getirdikten sonra Sultanahmet Partisi'nden peki şeye girdi. Anadolu'ya girdi. Malazgirt'te Rum İmparatoru, Bizans İmparatoru Roman Diyojen'le savaştı. Diyarbakır tarafından girdi 20 bin kişiyle. Roman Diyojen 200 bin kişiydi. Sultan Alparslan korktu. 200 bin kişilik bir Bizans ordusu. Teknoloji ve silah bakımından Bizans çok daha güçlü. Bugünkü bir Amerika düşün. Ürktü, savaşa gidemeyecek gibi oldu. Ama yanında kimler vardı biliyor musun? Yanında kimler vardı biliyor musunuz? Meşayih vardı, ulema vardı. Ve ona dediler ki, padişah korkma, korkma, korkma. Sen niyetini muhkem tut dediler ona. Bitti. Allah'a güven, sa'ya sarıl. Biz Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan yani bu savaşın kazanılması için yalvaracağız, yakaracağız, edeceğiz. İnşallah Rabbimizden biz bu fethi alacağız diye Sultan Alparslan'ı moralize ettikten sonra Sultan Alparslan atının üzerinde bir hitabesi var. Rahmetli Osman Turan'ın kitabında var, Türk Cihan Mefkûresi adlı kitabında o hutbe. Yani ve aha ben kefenimi giydim diyor ve gidiyorum diyor. Beygirim benim tabutum diyor. Beni sevenler peşinden gelsin, gelmeyenler gitsin, dönsün der gibi ateşin bir hutbe irade etti. Ondan sonra savaşa girildi. Ve Roman Diyojen birkaç saat içerisinde adam dondurma gibi eridi, bitti. Niyetin böyle bir efendim etkisi vardır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya sanki o an böyle bir şey, diyelim bir faks çekiliyor sanki. Rabbim savaşa gidiyorum Allah'ım, beni bırakma Allah'ım, tut elimden Allah'ım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu meleklere hemen bir görev veriyor. Böyle kullarım bana yalvarıyorlar. Kullarım benim kapımda böyle işte affedersiniz, çok affedersiniz, kedi gibi miyav miyav yapıyorlar vesaire. Meleklerim yürüyün görev başına, kullarımı yalnız bırakmayın diyor. Yahya Kemal Beyatlı, rahmetlinin peki Topkapı'nın surları önünde Bizans'ın duvarlarını döven Osmanlı'nın peki aşk ve niyeti İstanbul almıştır. O aşk ve niyet İstanbul almıştır. Rahmet ediyor ki vur pençeyi alideki şemşir aşkına, gülban ki asumanı çeken pir aşkına. Bak bu aşkla, bu niyetle saldır diyor. Oğlum saldır Yeniçerim. Ey leşkeri müfettihul evvab. Vur bugün fethimi bin zamin o tebşir aşkına. Vur değri küfrün üstüne. Regz-i hilal için gelmiş bu şehzubari cihangir aşkına. Düşsün çelengi Rum'un, eğilsin seni frenk, vur Türk'ü gönderen gidi tepşir aşkına. Son savletinle vur ki açılsın bu surlar, fecri hücum içindeki tekbir aşkına. İşin içinde Allah var Allah, Allah var Allah, Allah var Allah, Allahu Ekber'in hatırı var diyor. Allahu Ekber'in peki bir ağırlığı var, onu göz önüne al, öyle yürü diyor. Ağlamanın, miskinliğin hiçbir anlamı yoktur. Korku diye bir şey yoktur. Korku diye bir şey yoktur. Korku diye bir şey yoktur. Korkuyu insanlar üretiyor. Sen eğer geceleyin kalktın, affedersin, gidiyorsun abdest almaya. Ay karanlık. Vay şimdi cinler, periler falan filan beni işte yolumu keserlerse. Vay şu, vay bu. Sen olaya kendini hazırlıyorsun. Ondan sonra dışarıdan bir kedi miyav dese, oh ödüm koptu vesaire. Ya bu korku böyle yani beton gibi, mermer gibi, böyle ne bileyim işte rahle gibi, demir gibi bir şey değil ki böyle vesaire. Korkuyu insanlar üretiyor. Peki atmak için ne olacak? Lazım kuvve-i maneviye. Tarikat onun için lazımdır. Takviye lazım, güç lazım, kuvvet lazım. Maneviyat olmayan yerde ne olacak peki? Haliyle korku olacak. Allah'tan korkandan herkes korkar. Allah'tan korkmayan kedi bile korkmaz. وَلَا تُبْتُلُوا نِيَّتِكُمْ بِاُمُورٍ اُخَرَى Ha bu niyetinizi diyor sakın ha, başka bir takım işlere karıştırıp da peki ortalığı yani berbat etmeyin diyor. وَعُلُوفَتِ الْقُزَّاتِ مُقَرَّةٌ وَمُتَعَيَنَةٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ Yani şimdi İslam veya savaş hukukunda bir kaide vardır. Savaşa giden insanlar peki sağ kalanlar ganimetten hisse alırlar. ve bahşiş alırlar. Cenab-ı Hak ayette de zaten bu hakkı savaşanlara tanıyor. Sultan buyuruyor ki, yani burada bir mukadder bir soru geliyor. Yani savaşa gidiyorlar, para alıyorlar vesaire, ganimet alıyorlar, bu nedir? Sultan diyor ki, devlet kasasından diyor savaşanların diyor ulufi alması, bahşiş alması leyset bin münafiyetin il cihadi fi sebilillah. Allah yolunda diyor savaşmaya zıt bir durum değildir diyor. Zıt bir durum değildir. Allah'ın helal kıldığı şey helaldir. Eyvallah. Adam kılıç salladı. Şu oldu, bu oldu vesaire. Yiyecek, içecek. Ondan sonra çoluk çocuğu var, şu var, bu var vesaire falan. Orada İsmail Hakkı Uzunçarşı'nın o kapı kulu ocaklarında iki ciddi bir kitabı vardır. Neler söyleniyor, neler, neler söyleniyor, neler, neler söyleniyor, neler orada. Ecdadın yani peki ordu tanzimi nasıl oluyor peki? Ulüfeler, şunlar, bunlar vesaire. Bunlar tamamen İslamiyet'in ortaya koymuş olduğu savaş hukukuyla alakalı şeyler. Bu müesseselerin çalışması Allah için mücadelede niyet para olmuş İslamiyet'te demek değil diyor sultan. وَلَا تُوْجِبُ النُّقْسَانِ فِي اُجْرَةِ الْغُزَّاتِ. Bu durum yani gazilerin, savaşanların peki ücret elde etmelerinde bir noksanlık gerektirmez diyor. وَاِنَّمَا يُبْتِلُ الْعَمَلَ اَنْنِيَّاتُ الْفَاسِدَةُ. İnsanların yapmış oldukları peki işler peki eğer niyet kötü olursa o zaman yani berbat olup gidiyor. Evet, innema yubtul amela enniyatul fasidatu, bozuk niyetler insanların amellerini berbat ediyor. Onun için feyenbegi tasihun niyye. Onun için niyeti sağlama alın. Yani davan belli olacak. Ne için savaşıyorsun? Ne için at yetiştiriyorsun? Ne için kılıç hazırlıyorsun vesaire? Önce bunun peki tespiti gerekiyor. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Topkapı'daki tophane denen yerde topların dökülüşünü anlatıyor. Meşayih diyor toplar diyor dökülürken diyor orada hazır oldu diyor. Ondan sonra topların şu malzemesi diyor hazırlanırken diyor şu şöyle yaparlardı. Salat-ı tefriciler okurlardı. Salat-ı münciyeler okurlardı. Ondan sonra tekbirler, tehliller vesaire toplar öyle dökülüyordu tophanede. O topun önünde kim duracak peki? O toplar yıkar gözüküyor surları ama o toplar değil. O, belki o topların dökümünde kullanılan peki ve okunan ayatü beyyina, salatü selamlar, şunlar, bunlar ve onlar İstanbul'u alıyor. Ama bunlar görene, körene feyenbegi tasihün niyeti. Onun için niyeti sağlam almak gerekiyor. وَاَخْزُ الْعُلُوفَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. Devlet kasasından gazilerin bahşişlerini verin. وَالْجِهَدْ مَعَ الْكُفَّارِ. Kafirle peki cihada ve mücadeleye devam. İslamiyet Arabistan her tarafına yayıldı. Sahabe-i kiram dediler ki İslamiyet yayıldı, şu oldu, bu oldu. Biraz da istirahat edelim dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem duydu ama biraz da kızdı. Geldi topladı sahabe-i kiramı, onlara bir ateşli bir hutbe irad etti. Duyuyorum ki dedi artık dedi savaş için hazırlık yapmıyorsunuz, at yetiştirmiyorsunuz, kılıç yapmıyorsunuz, başka hazırlıklar ihzar etmiyorsunuz dedi. Eynaz el cihadu mabin ila yevmil kıyame dedi. İnsanlar Allah için cengü cida, savaş, mücadele kıyamete kadar devam edecektir. Herkes silah başına buyurdu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Sarığı sünnet olarak gördüm, sakalı gördüm, cübbeyi şalvarı gördüm. Peki Resul-i Ekrem sahasının binlerce sünneti var. Peki savaş, küffarla cihat noktası sünnetler nerede? Hoca fazla gidiyorsun, karıştırma bilmem ne vesaire falan. Ben memurum arkadaş. İtirazın varsa al kitaplarını gel, karşı karşıya oturacağız. El-Kıyadetül Askeriye diye bir kitap vardır. Arapçan varsa al oku, 600 sayfa. El-Ceyşü vel-Kitâl fi ahdir Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem diye bir kitap vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ordu tanzimi ve askeriyi peki cihada hazırlaması nasıl oluyordu vesaire konusunda. Orada neler var neler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peki ordusu diyelim şöyle iki tane iç içe bakan ay, bir de arkada üçüncü bir ay şeklinde, hilal şeklindeydi. Ecdadın peki ordu tanzimi de buydu. Ne zamanki kitapta bunu okudum baktım ki senin ecdadın benim ecdadım. Ordu disiplini ve ordunun savaştaki konumunu da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ordu disiplini şeklinde yapıyordu. Sağ tarafta şöyle bir C şeklinde diyelim. İçeriye bakan bir C düşün. Sol tarafta geri içeriye bakan bir C. Onda bir hilal, bir de arkada bir hilal. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sağdan ve soldan düşman ordusuna pres yapıyor, bir de arkadan. Düşman yani nereye kaçacağını bilmiyor. Kaçsa da kaçamıyor çünkü. Arkadan pres var, sağdan pres var, soldan pres var. Adamın işini bitiriyordu. Bu sünnet değil peki? Buna benzer daha neler neler neler. Onun için ne Allah'ı anlayabildim, ne Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i anlayabildim, ne sahabeyi, ne onların izlerini hasret çeken insanları. Nereye gidiyoruz peki? وَتَوَقُوا اَجْرُ الْقُزَّاتِ وَالشُّهَدَى. Bir de mesela gaziler için, şehitler için mükafat bekleme, ondan sonra yani işte onların onlara layık olanı verme gerekir diyor. وَنَحْنُ نَغْبِتُ حَالَكُمْ yahu diyor, sizin var ya durumunuza çok gıpta ediyorum diyor ya, imreniyorum size ya. Niye? حَيْسُ اِنَّكِ مَشْغُولِنَ فِي الْبَاطِنْ بِالْحَقِّ سُبْحَانَهُ. Ya bakıyorum İmam Rabbani, kalbiniz hep Mevla ile meşgul diyor. Adam cepheye gidiyor, peki rabıta üzere gidiyor. Cepheye gidiyor, murakabe üzerine gidiyor. Benim adamım bugün efendim şey, tarikatın ne gereği var davada diyor. Murakabenin ne gereği var, rabıtaya ne gerek var vesaire falan filan. Hale bak, nereden nereye. Bu zihniyetin yapacağı hiçbir şey yok. Onun için bunlarla uğraşmaya değmez. Ama madem ki menfi fikirleri etrafa yayıyorlar, mecbur kalıyorsun savunma yapmaya vesaire. Ama ah ya hakikaten bunlar doğru mu söylüyor diye vesaire meraklanacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ya.

Kullarım, cici kullarım, cepheye gittiğiniz zaman ayaklarınızı yere çakın diyor. Ödeklik göstermeyin diyor. Tamam ya Rabbi, oldu. Olduğum yerde çakılıp kalacağım Allah'ım. Ne yapayım Allah'ım? Silahı yatayım da tarayayım mı? Bir dakika dur. Ve zikrullahi kesiran. Önce benle temasa geç diyor Allah-u Teala. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Peki, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ha, ondan sonra bahsetmeye bakayım diyor. Sen vurmayacağım, ben vuracağım diyor Allah Celle Celaluhu. Allah nerede? Allah senin o tetiğe basan elinle diyelim o merminin arasında işte Allah. O mermi eğer Mevla'dan vize alıyorsa iş bitti. Aksi halde yo, tüfekler müfekler çalışmıyor. Ve mâ rameyte iz rameyte velâkinnallâhe ramâ. Atarken sen atmıyordun Muhammed'im. Ben atıyordum ama sen atar gibi gözüküyordun. Bedir Savaşı'nda Hazreti Ali Kerremallahu vece 17 kere yere devrildi. 17 kılıç darbesi aldı ve düştü yere. Sonra savaş bittikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sohbet ediyor. Dedi ki ya Resulallah ya dedi, 17 kere dedi yere yıktılar beni dedi, kılıç darbesiyle vesaire. Resul-i Ekrem buyurdu ki, sonra işte ayağa kalktım diyor Hazreti Kerremallahu vece. Resul-i Ekrem buyurdu ki, Ali sen ayağa kalkmadın diyor. 17 kere yere devrildin, seni 17 kere yerden Mevla kaldırdı diyor. Senin ve benim muhtaç olduğum güç ve kuvvet bu. Damarlardaki asil kan o sonra. Başta Allah Celle Celaluhu. Kalbiniz diyor Mevla ile meşgul ve fi zahiri ama zahirde ise tu'edduna salata ma'a cemaatin kesiretin. Ya kalabalık cemaatle birlikte namaz kılıyorsun. Cephede Allahü Teala cemaat emrediyor. Kur'an-ı Kerim'de yarım sayfaya yakın sadece bu anlatılıyor. Ordunun bir kısmı gelecek diyelim, namazın birinci rekatını kılacak. Sonra o gidecek, öbür grup gelecek, ikinci rekatı kılacak. Sonra birinci kılanlar gelecek, ikiyi kılacak. Onlar gidecek, sonra efendim ikinci grubun ikinci rekatı için onlar gelecek vesaire falan. Allah cephede cemaat emrediyor.

baksana şu çıbana dedi ya, bu benim canımı sıkıyor dedi, ne oluyor dedi vesaire. Baktı ki uf uf çıban azdı gitti. Şimdi fakat nasıl diyecek şeye nedir Yavuz Sultan Selim Han, cennet mekanı, padişahım işte durum vahim korkunç mu? Çünkü konuştuğun insan sıradan bir insan değil. Dedi ki padişahımız dedi, şu an dedi Mevla ile beraber olma anıdır dedi. Yani bu yarasını götürecek dedi. Padişahım dedi, şu an Mevla ile beraber olma anıdır buyurdu. Sultan Selim rahmetullahi aleyh buyurdu ki, Hasan Can, Hasan Can, ya sen bir de şimdiye kadar kiminle beraber zannediyordun diyor. Bana bu ikazı yapıyorsun diyor. Çabuk bana bir Yasin yetiştir diyor. Ve selamun kavlen min rabbir rahim dendi, emanet teslim etti. Ve ma'a zalike, bununla birlikte bak kalbiniz peki Mevla ile meşgul ta oldu. Namazlar cemaat halinde ve ma'a zalike teşerraftun bil cihadi ma'al küffar. Bir de üstelik Allahu Teala size küffar ile mücadele etme aşkı verdi. Allah Allah diyor ya. Ne diyorsun satırın başında? Ve nahnu nazbitu halekum, ya size gıpta ediyorum diyor ya. Siz oradasınız diyor, biz burada kaldık diyor vesaire falan. Ya uf Allah ne yapacağız ya der gibi böyle. Femen selime fehuve gazin. Yani savaşta ölmeyen sağ salim kurtulan gazidir. Ve men heleke fehuve şehid. Ama savaşta işte isabet aldı. Peki o da şehittir. Velakin ancak külli zelike, bütün bunlar yani gazi olmak, şehit olmak vesaire, innama yutasavarı bade teshin niye. Taban mühim diyor. Tabanda ne olması gerekiyordu? Sağlam bir niyet. Sağlam bir peki ideal. O niyetten sonra diyor bu gazilik ve efendim işte şeylik, şehitlik rütbesi veriliyor. فَاِنْ لَمْ تَتَحَقَّقْ حَقِقَةٌ niye? Şöyle sağlam ve gerçek bir niyet yoksa يَنْبَغِي تَحْسِوْلَا بِالتَّكَلُّفْ. Ya bu iş var ya, içten gelmese de zorla da olsa bu niyeti sağlama bakın diyeyim Rabbani. Yani kendini zorla, yapmacık gibi de olsa bu niyeti mutlaka hazırlayarak girin savaşa. İmam Kuşeyri buyuruyor ki, şeyh olan zatın kendi kerametinden haberdar olması gerekir mi diyor. Kuddise sırrı buyuruyor ki, haberdar da olabilir, olmaya da bilir diyor. Olduğu da vardır, olmadığı da vardır buyuruyor Risale-i Kuşeyri'ye de. يَنْبَغِ تَحْسُولَ بِالتَّكَلُّفِ. Peki zorla da olsa, zorla da olsa diyor, bu niyeti mutlaka temin et. Bak niyet ne yapıyor görüyor musun? Niyet ne yapıyor görüyor musun? Niyet ne yapıyor görüyor musun? Dede de savaştayken, savaşırken eğer savaşı kaybedecek gibi oldukları zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh'a rabıta yaparlardı. Ya Rabbi onun niyeti neyse, Ya Rabbi onun peki aşkı, hevesi, ihtirası neyse, aynı hevesle ihtirası savaşıyorum Allah'ım ne olur. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a verdiğin takviyeyi bize de insan ile Allah'ım der. Öyle savaşa gidiyor, savaşın ondan sonra seyri değişirdi. وَاَنْ يَكُنَ مُلْتِجَاً وَمُتَدَرِّعًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى Peki لِتَتَيَسَرَ عَكَّتُلُ اَنْنِيَّ Ve diyor Cenab-ı Hakk'a gel varmak lazım. Allah'ım, Allah'ım ne olur işte Allah'ım. Bizi bırakma Allah'ım vesaire böyle işte. Deminki affedersin tasvir ettiğimiz gibi kedi gibi miyavlamakla. Sultan Fatih biraz sinirli bir adamdı. 52 gün geçti, 51 gün geçti. İstanbul'un fethi müyesser olmadı. Şu Sultan Akşemseddin şeyde Ayvansaray'da çadırını kurdu. Orada ikamet buyuruyordu. Oradan savaşı idare ediyordu. Sultan Fatih 51 gün yani bittiler, tükendiler gibi yani. Bekle bekle bekle, o kadar hazırlıklar vesaire. Olmadı, düşmedi Bizans. Ve neticede Hacı Akşemseddin Kuddise Sirru Hacı Ubedullah Ahrar'dan imdad istedi. Ve Hacı Ahrar İstanbul surlarına cübbesini şu yenine şuradan böyle böyle böyle böyle asker döktükten sonra İstanbul düştü. İstanbul'u sana Hacı Ahrar bıraktı. İstanbul'u sen terk edip nereye gidiyorsun sen? İstanbul'u sen kime satıyorsun sen peki? Sonra efendim gitti Sultan Fatih İstanbul düştükten sonra Sultan Akşemseddin'in çadırına, çadır açtı, içeriye girecekti. Sultan Akşemseddin yorgun, argın böyle dinlenirken baktı ki Sultan Fatih izinsiz içeriye giriyor. İzinsiz içeriye giriyor. Ve böyle biraz da tabii fethin vermiş olduğu gurur, iftihar ile Sultan Akşemseddin huzuruna çıkmaya yeltenince Sultan Akşemseddin şöyle baktı Sultan Fatih'e. Dedi ki ona, Fatih kal kaldığın yerde dedi. İstanbul Fatih'isin ama sen bir ilah değilsin dedi. İstanbul'u bile alsan yine mürşidinin yanında tevazuun tazim.

tabarruğun, ondan sonra her türlü inkisarın aynen devam edecek. Ben kazandım, ben ettim vesaire. Sen seni bilsen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. Peki bu işler şimdi olmuyor peki, ne yapacağız peki? Bu adamlar böyle böyle böyle çalıştılar, niyetlerini böyle sağlam yaptılar. Niye bu işler bizde pek olmuyor? Niye şimdi aynı rüzgarı yakalayamıyoruz peki? Aynı eforu elde edemiyoruz? Eksik var, eksik. Onu da ben var ya, onu da efendim ben, İmam-ı Rabbani Kuddisi Ruhu'nun efendim son satırını okuyarak ona bir cevap vereyim, acizane. Sultan buyuruyor, Rabbena etne nurana gafirlena. Ya Rabbi, bize vermiş olduğun nurunu tas tamam eyle. Bizleri bağışla Allah'ım, inneke ala külli şeyin kadir. Sen her şeye gücün yeter, diyor. Ordu, asker, neyse, galibiyet, fütuhat, zafer vesaire, onlar da böyle elde ediliyordu ve hakikaten de bahsettiği gibi yapılınca o savaşlar, o mücadeleler Asakir-i Mansure-i Muhammediye zafer yâb oluyordu. Peki niye bizde o ruh yok şimdi? Niye o kalite bizde yok şimdi? Bu kadar okunur, bu kadar söylenir, bu kadar vaaz-ı sohbetler, ilimler, irfanlar vesaire yok, yok, yok. Böyle yani söndük kaldık, balonun peki havası uçtu gitti, balon pörçtü kaldı gibi bir halimiz var. Niye biliyor musunuz? Ona ben cevap vermeyeyim. Ona Yunus Emre cevap versin. Gel ey derviş hakkı bulayım dersen, bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Resulün cemalin göreyim dersen, bir kamil mürşide varmayınca olmaz.

0: Sen bu ilminden elde ettiler, bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Eğlenen aşıklar gidelim bile, nice sadıkların bağrını dele. Muhammed'de delil, Cebrail bile, bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Yunus Emre bunda mana var indi, bir kamil mürşide sende var indi. Hazreti Musa'ya Hızra var dendi, bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Heh, biz vardık peki kamil mürşide. Yine olmuyor hocam. Niye olmuyor biliyor musun? Usulü zayeden, vusulden mahrum olur dediler. Allah kararsız kalmaktan ümmeti Muhammed'in mazlumların mazlumunu mahfuz eylesin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
2: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5, sembol oranı 27.500, polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Haydar olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR
5: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu. Yardım hesapları açıldı.
6: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup, başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmaktadır.
5: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkıh destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hocaefendileri destekleyeceğiz. İnşallahü Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonundan irtibat kurabilirsiniz. Hocaefendilere ulaşabilirsiniz.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
8: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
9: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? ulemanın yaşamasına bağlıdır.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Merakla beklenen kitap çıktı.
5: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
3: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
12: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.

0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile Tarih Musabeleri başlıyor.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Lale Gül TV seyircileri. Tarih Musabeleri programına hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bugün biraz daha yakın tarih, hatta dünün tarihi, dün diyebileceğimiz bir konuyu inşallah sizlerle konuşmak istiyoruz. O da bir beynelmilel devletler üstü bir birlik olarak NATO kuruluşundan bahsetmek istiyoruz. Ve yine bunu inşallah her hafta birlikte program yaptığımız Mehmet Fatih Can abimle birlikte yapacağız. Hoş geldin abi.
3: Hoş bulduk.
2: Nasılsın?
3: Hamdolsun Aziz, teşekkür ederim. Sen de afiyetlisin.
2: Hamdolsun. Abi biliyorsun bu tür birlikler aslında yeni dünyanın, modern dünyanın işleri. Tabii daha eskiden de aslında ittifaklar var her zaman. Ama bu ittifaklar böyle sürgit olması planlanan ittifaklar değildi. Haçlı seferleri bir ittifaktı. Ama bu Haçlı seferlerini yapmak üzere müttefik olan ülkeler aralarında harp halinde olabiliyordu. Bazen hatta bu harp haline bir teneffüs veriyorlar. Birkaç seneliğine bir Haçlı seferi Osmanlı ya da Selçuklu üzerine ya da Kudüs üzerine tertipliyorlardı. Ama bu birkaç sene içerisinde bozuluyordu. Ve uzun vadeli sürgüt bir uluslararası birlik anlayışında şeklinde değildi. Belli bir maksada mebni, muvakkat yani sınırlandırılmış bir zaman içerisinde yapılan efendim ittifaklar şeklindeydi. Osmanlı'nın da böyle yaptığı ittifaklar vardı. Bizans'la da yaptığı ittifaklar vardı. Efendim bir takım Sırp devletleriyle de yaptığı var. Müslüman Anadolu beylikleriyle de yaptıkları var, oldu. Dünyanın her coğrafyasında her ülkenin çeşitli sebeplerle birbiriyle ittifak yaptıklarını görüyoruz. Ama bu tür en büyük sonuçlar verebilecek ittifakları biz Birinci Cihan Harbi ve İkinci Cihan Harbi gibi durumlarda gördük. Lakin buna pakt mı demek lazım? Bir saldırı ya da savunma, müdafaa paktı gibi paktlar Birinci Cihan Harbi'nden sonra oluşmaya başladı. Birbirlerine karşı saldırmazlık anlaşmaları. Bunu biraz daha müesses bir nizam haline getirme hususunda daha uzun vadede bir siyasete dönüştürme, uzun soluklu olma arayışıyla işte NATO kuruldu. Aslında NATO'dan önce de saldırmazlık ya da birine saldırılırsa hepsinin kendine saldırılmış kabul edilebileceği belki anlaşmalar vardı. Ama bunlar ya uzun soluklu olmuyor ya da bu birliğe üye olanların birbirine bir hasımlığı olabiliyordu ve bu anlaşmalar çoğu zaman kadük oluyordu. Belki insanlık tarihinde en uzun süreli anlaşma ya da ittifaklardan biri kabul edilebilecek işte Birleşmiş Milletler olabilir, biliyorsun. Artık milletler üstü bir cemiyet. Efendim Avrupa Birliği yine böyle. Ama şu son zamanlarda çatırdadı gibi efendim bir takım yorumlar var. Ancak askeri olarak bunların bir kısmı ticari maksatlı yapılan tabii ittifaklar. Ama askeri olarak NATO gerçekten uzun soluklu değil mi? Kaç 1948'de mi? 49'da mı?
3: 49'da
2: kuruldu. İşte şimdi inşallah kuruluş teferruatını inşallah bu programda seninle konuşalım istiyorum. Ama şöyle bir mesele var. Şu meseleyi öncesinde mi konuşursun? Yoksa sonrasında mı konuşursun? Nedir o? Mekke Anlaşması. Şimdi bu çok stratejik bir anlaşma.
3: Mekke Anlaşması üzerine biz bu konuyu değil mi?
2: Evet.
3: Ele alalım dedik. Ne evet. Demek yani?
2: Yani Mekke Anlaşması'nın bölgede gelecek adına vaat ettiği çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Aslında çok fazla şey söyleyebilirim ama bu noktada mikrofonu sana tutayım. Sen öncesinde mi konuşmak istersin? Öncesinde NATO'dan önce buna... Bence NATO'dan yani, önce buna bir konuşalım.
3: Biraz konuşalım çünkü bu da bir pakt.
2: Bir flashback'le geriye dönüp tabii, NATO tabii. üzerinde konuşuruz. Tabii. En azından bugün İslam dünyasının tabii. Mekke Anlaşması'yla elde etmeye çalıştığı faidenin bir benzerini batılı ülkelerin kendileri için 49'da NATO'yu kurarak elde etmeye tabii, çalıştığını tabii, tabii. anlamayı belki kolaylaştırır. Tabii. Refleksini anlamayı kolaylaştırır tabii. belki. Ne demek istersin Mekke Anlaşması'yla ilgili?
3: Tabii şimdi az önce özetlediğin gibi dünyada tabii ittifaksız bir dünya yok zaten. Tarihin en eski dönemlerinde de ittifaklar var. Kabileler arası ittifaklar var. Tabii daha sonra modern çağlarda zaten bu ittifaklar belirttiğin gibi. Daha önce işte Haçlı Seferleri'nde ittifaklar var. Ama dediğin gibi işte o konjöktürel oluyor yani. Türklere karşı, Müslümanlara karşı birleşiyorlar. O iş bittikten sonra bu sefer kendi aralarında didişmeye başlıyorlar. İngiliz-Fransız düşmanlığını biliyoruz. Yüzü evet. savaşları var. Tabii bunlar halbuki şeyde.
2: Kendi aralarındaki savaşta tatil verdiler.
3: Tabii.
2: Osmanlı'ya karşı birleşip ortak ordu çıkardılar.
3: Tabii. İşte mesela 1853-56 Kırım Harbi değil mi? Biz Fransızlarla, İngilizlerle ve Biomento yani İtalya'daki bir prenslik Rusya'ya karşı ittifak, müttefik olduk.
2: Tabii.
3: Bunlar zaten mümkün fakat... İkinci Dünya Harbi'ne kadar bu tür ittifaklar, müttefiklikler kurumsallaşmamış. Konjöktürel antlaşmalar, anlaşmalar da öyle söyleyeyim. Zaruret icabı bir araya gelme hadiseleri diyebiliriz bunları ama özellikle İkinci Dünya Harbi'nden sonra bu tür ittifaklar çünkü dünya bambaşka bir eksene oturdu. Dünyada böyle bütün dünyayı ilgilendiren dünyadaki eksen kaymasını netleştiren tarihi vetireler var, dönemler var.
2: Merkezi kutuplaşmalar oldu değil mi?
3: Tabii.
2: İnsan, yani devletler tabii. O kutuplardan birini tercih etmek ve orada
3: tabii.
2: bulunma zorunluluğu tabii. hissetti. Münferit hareket etme imkanı kalmadı.
3: Kalmadı tabii. Şimdi bile hatta dünyada hararet arttıkça ittifakları zorlayan şartlar ortaya çıktıkça bu ittifakların daha da arttığını görüyoruz, göreceğiz de. Görüyoruz, göreceğiz de. Tabiatıyla İkinci Dünya Harbi'nden sonra bu kurumsallaştı. Müesseseleşti. Böyle bir de bazen mesela dünyada aynı anda birçok ittifak, ekonomik ittifaklar var, siyasi ittifaklar var, ne bileyim kültürel ittifaklar var. Mesela erken cumhuriyette Balkan Paktı dediğimiz değil mi?
2: Evet.
3: Efendim işte Bağdat Paktı var mesela. Evet. İngilizlerin evet. efendim organize evet. ettiği böyle dayanışma şeyleri var, ittifaklar var. Bunlar geçici ittifaklar ama buyurduğun gibi hakikaten dünya tarihinde herhalde en uzun süren ittifak lardan bir tanesini konuşacağız bugün. NATO öyle yani 49'da başladı. İşte Avrupa Birliği 60'larda, 50'lerde o da 2. Dünya Harbi'nden sonra başladı. İşte Birleşmiş Milletler o biraz daha ittifaktan ziyade ama dünyada bir ilktir o.
2: Evet.
3: 2. Dünya Harbi çok yıkıcı olduğu için.
2: Evet.
3: 1945'te biliyorsun kuruldu. Şeyden önce, NATO'dan önce, Marshall'dan önce falan filan. Orada işte harbin egemen güçleri yani biz galip geldik ama o Pirus Zaferi gibi çok perişan bir vaziyetteyiz. Biz bir örgüt kuralım, bir güvenlik konseyi oluşturalım ve dünyadaki bundan sonra bizim borumuz ötsün denip değil mi? Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Amerika bir güvenlik konseyi oluşturdu. Hem Birleşmiş Milletler kanalıyla, bu güvenlik konseyindeki bu ana güçler kanalıyla hem de daha sonra işte Truman Doktrini, Marshall Yardım ve NATO ile bu dünyanın 2. Dünya Harbi'nin galipleri dünyayı domine edecek 3 tane önemli pakt ya da antlaşma oluşturdular. Ama şimdi geldiğimiz noktada işte bu ittifaklarla yavaş yavaş nasıl söyleyeyim Kuvve-i Kahiresini kaybetmeye başlayınca.
2: Bu arada özür dilerim şuna bir parantez açalım mı?
3: Tabii.
2: Bazı iş ve oluşların sınırlarını ve çerçevesini çizen beynelmiler hükümler koyan fikir birlikleri de oldu. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi.
3: Tabii.
2: Ya da savaş suçlarını
3: kabul etme.
2: Cenevre miydi o
3: da? Tabii.
2: Sonra bunları takip edecek bunu imzalayan taraf ülkeler üzerinden takip edecek işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi ya da Savaş Suçları Mahkemesi gibi
3: tabii.
2: üst yapılar da
3: tabii.
2: Efendim oluşturdular. Tabii. Aslında devletler üstü bir nizam.
3: tabii
2: oluşturmanın peşindeler. Ama bu işin kontrolü de tabii onlar da.
3: E tabii yani şimdi eşyanın tabiatı böyle zaten. Yani güç kimin elindeyse tarihin her devrinde böyle. O tabii diplomatik bir ile patron olduğunu her seferinde hissettirir. Hissettiren, dayatan adımlar atar. Sen de bunu mecburen kabul etmek durumunda kalırsın. Bu bir ara Osmanlı Devleti'ydi, bir ara Roma'ydı. Değil mi? İşte Osmanlı'nın zayıflamasıyla birlikte İngiltere devreye girdi. 18. yüzyılın ikinci yarısı diyebiliriz. İngiltere de 2. Dünya Harbi'nde pes etti. Bu sefer Amerika devreye girdi. İşte bunlar dünyadaki çok önemli gelişmeler. Ve bugünkü bütün uluslararası kamuoyunu efkar umumiye ve devletleri ilgilendiren siyasi, askeri, iktisadi birçok meselenin arka planını ya da satır altı okumasını, metin altı okumasını iyi yapabilmek adına bu kuruluşların hangi şartlarda ortaya çıktığını, nasıl oluştuğunu, hangi kuvvetlerin devreye girdiğini ve bu kurumlar çalışmaya başladıktan sonra dünyada neler olduğunu iyi anlamamız icap ediyor.
2: Bir de her biri sanki birbirinin eksiğini tamamlayan, bir boşluğu dolduran puzzle'ın bir parçası gibi. Tümünü yan yana koyduğumuzda yeni dünya düzeninin işleyiş biçimini anlamak biraz daha mümkün oluyor. Yani NATO bu yeni dünya düzeni anlamanın bir ayağı, önemli bir ayağı. Ha, bir ayağı işte, onun dışında dediğim gibi insan hakları mahkemesi veya Avrupa Birliği veya bir takım uluslararası ticari sözleşmeler, protokoller.
3: Tabii. Sac ayağı gibi düşün yani. Evet. İşte Birleşmiş Milletler bir ayak, NATO bir ayak, Dünya Bankası dediğimiz bu yapının finansmanını sağlayacak bir ayak. Efendim işte bahsettiğin gibi bu ayakların doğru, yani ağırlığı düzgün, dengeli tartabilip tartamayacağını kontrol etmek için bahsettiğin bir takım uluslararası örgütler, Helsinki Sözleşmesi, Cenevre Sözleşmesi gibi, İnsan Hakları Mahkemesi gibi, Savaş Suçları Mahkemesi gibi falan, bu tür Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi bu yapılar dünyanın işte birinci harpten sonra içine girmiş olduğu yeni bir aksın, yeni bir düzenin bizim de içine dahil olmak mecburiyette kaldığımız yapıları kurumsallaşmış, yani egemen güçlerin egemenliklerini kurumsal hale getirmeleriyle alakalı kurumlar bunlar. Hepsi birbirini doğurmuş. Önce Truman doktrinini göreceğiz, şimdi konuşacağız. Truman, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Harbi'nden sonra Roosevelt'in ölmesiyle ya da başkanlık görevinin bitmesiyle öldü galiba, yerine gelen Amerikan başkanı Truman. Truman doktrinine başlayan süreç, arkasından Marshall yardımı, Marshall planından sonra Brüksel Antlaşması, ilk NATO'nun çekirdek örgütü, Avrupalı ülkelerin kendi aralarında yaptıkları, sonra buna Amerika'nın katılması ve 49'da NATO'nun kurulması. Sonra da bu sac ayaklarını denetleyecek, işlerliğini mümkün kılabilecek ek bir takım yan örgütler, düzenlemeler, antlaşmalar, Türkiye'nin işte bütün bu antlaşmaları, hem Cenevre Sözleşmesi'ne hem Helsinki Sözleşmesi'ne, mesela Kyoto Protokolü var değil mi? Bu iklim meseleleriyle alakalı. Yani bütün bunlar ulusüstü kurumlardır ve bütün ulus devletler anayasalarını bile, anayasa hükümlerini, kanunlarını bile bağlayıcı ulusüstü yapılardır. Onların hükümleri, kararları, kriterleri senin anayasanı bile bağlar. Senin anayasa mahkemesinin bir kararı bunlara aykırı olamaz.
2: Yalnız bir parantez açabilir miyim? Bazılarının bağlayıcılığı olmakla beraber bazılarının bağlayıcılığı çok kısıtlı. Sesi çok gür çıkıyor. Yaptırım gücü yüksekmiş gibi. Ama mesela biz işitiyoruz, bu kurumlardan bazılarından karar çıkıyor. O çıkan kararın tarafı olan ülke için haberde duyuyorum. Diyor ki işte bu kararı dinlemek zorunda değil. Bu karara göre hareket etmek zorunda değil. İşte İsrail ile ilgili bir sürü karar çıkıyor. Buna göre, buna uymak zorunda değil diyor mesela. Veya işte Amerika'nın 2003'teki Körfez Harbi'nde NATO'nun 5. maddesini çalıştırması. Zannediyorum orada mı çalıştırmıştı? İşte bu şey...
3: Birleşmiş Milletler. Hem Libya harekatında hem Körfez Harbi'nde Birleşmiş Milletleri devreye soktu.
2: O şey 93'teki olabilir. Bu 2003'tekinde NATO şeyi, özellikle kuleler bombalandığı zaman NATO'nun 5. maddesini devreye soktu.
3: Evet, evet.
2: Taraf ülkelerden birine saldırı olduğunda 5. madde acil olarak diğer hepsinin sürecin içine katılarak işte üyeyi korumak gibi. Mesela diğer ülkelerden birisi Amerika kadar kolay bir şekilde 5. maddeyi işler hale getirebilir mi mesela? Ya, bu büyük tabii. bir soru işareti. Şimdi, ya da Birleşmiş Milletler'de bir karar alındığı zaman veto hakkı işte 200 civarı ülke var değil mi? 5 ülkede veto hakkı var.
3: Yani, bir tanesi veto etti mi?
2: Bir tanesi veto etti mi? Şimdi mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü var ya, hani dünya 5'ten büyüktür. Bu çok doğru, çok güzel ama 5'inin birden veto etmesine gerek yok. Biri de veto etse 199 üyenin alacağı karar kadük oluyor. O durumda dünya 5'ten değil, dünya 1'den büyük demek belki daha doğru bir ifade. Şimdi dünya 1'den
3: katılırım.
2: Büyük. Şimdi bakıyorsunuz şöyle bir şey var. Geçen sosyal medyada rastladım. Nasılsınız samimiyetsizliğine karşı iyiyim sahtekarlıklarıyla yürüyoruz. Şimdi öyle bir durumdayız ki 21. asrın gelişmiş dünyası söylemlerinin, ifadelerinin, diskurunun sahtekarlığıyla, samimiyetsizliği ile herkesi ve her ülkeyi milletler üstü cemiyetlerde söz sahibi yapıyoruz sahtekarlığı bir arada yürüyor.
3: Güzel.
2: Aslında görünüşte bunlar yine büyük birkaç devlete hizmet eden samimiyetsiz sloganlarla sahtekar sonuçları bir araya getirmiş yapılar olmaktan öteye geçmiyor.
3: Tabii.
2: Söz konusu Müslüman ülkelerse Bosna'da bir sonuç alamıyorsunuz. Myanmar'da bir sonuç alamıyorsunuz. Hindistan'da bir sonuç alamıyorsun. Afganistan'da alamıyorsun. 10 küsür sene boyunca Suriye'de yüz binlerce insan ölürken Suriye'de alamıyorsun.
3: Gazze.
2: Gazze'de alamıyorsun. Libya'da alamıyorsun. Tabii. Ya bu milletler üstü cemiyetler ne menem şeydir abi.
3: Tabii.
2: İki tane kule bombalandı. Orada da insanlar, masum insanlar öldü. Amenna. Failinin
3: birçoğumuz
2: İsrail
3: karanlık.
2: Olduğu hususunda belki bir fikir birliği bile ortaya çıkabilir ama çok fazla soru işareti oldu ortada. Ama hemen orada Amerika 5. maddeyi çalıştırarak bütün dünyayı, dünyanın gelişmiş ülkelerini Irak'a bir ittifakla sokabilirken, ki oradaki ölü sayısı birkaç bin biliyorsun, ama yüz binlerce insanın öldüğü bir ülke için hiçbir ülkenin yaptırım gücü olamıyor. Ya burada samimiyetsizlik ve sahtekarlık bir arada.
3: Tabii.
2: Ama işte bu kurumları konuşuyoruz.
3: İşte
2: bu kurumlar onlara hizmet ediyor.
3: Biz şimdi fotoğrafı söylemiş olduk.
2: Eyvallah tabii. Ben bir parantez açtım.
3: Tabii güzel. İyi ki açtın. Zaten onu konuşmamız icap ediyor. Bütün mesele şu. Bu İkinci Dünya Harbi'nin galiplerinin özellikle Amerika'nın patronajında dünyayı kaba usullerle değil, sanki çok adil, çok insancıl bir takım görüntülere boyamış oldukları bu tür kurumsal yapılarla hegemonyalarını devam ettirme düzeni, iş bundan ibaret. Zaten genel bir kaide vardır. Yani bu tarihin realitesidir. Kitaplarda yazmaz. Neydi? Kanunlar örümcek ağı gibidir. Büyük sinekler deler geçer, küçük sinekler takılır. Yani bu anlattığımız mesele, bu kurumlar insanlık aleminin önüne kurulmuş bir örümcek ağı gibi düşünelim. Demin de buyurduğun gibi bunu gücüne güvenen, bileğine güvenen deler geçer. Kimse de hiçbir şey yapamaz ama küçük sinekler takılır. Bu böyledir yani. Aslında günümüz dünyasında birçok misalleri var. Yani ulus içi yapılarda o kanunlar, hukuk düzenleri falan filanda da bu aynı kural işler aslında yani. Tabii. Bu hiç şaşmaz. Tabiatıyla bu yapılar dünyayı kibarca sömürmenin hegemonyalarını diplomatik bir kalıp içerisinde yürütebilmenin hikayesidir yani. Şimdi Allah aşkına birleşmiş, yani milletlere sanki hepimiz eşitiz havası veren ama biz biraz daha eşitiz diyen yapılar bunlar. Tamam. Güvenlik Konseyi gibi bir saçmalık olabilir mi? Yani Çin var, Rusya var, Fransa var, İngiltere var, Amerika var. Dünya 60'lı yıllardan beri dünya insanlık vicdanı İsrail aleyhine karar alıyor. Diyor ki İsrail'in işgal ettiği bütün yerler, şu an zapt ettiği bütün yerler bir işgaldir. Kanunsuzdur, hukuksuzdur, gayri insanidir. Bütün devletler ama. Birleşmiş Milletler bunu oy çokluğuyla kabul ediyor. Güvenlik Konseyi'nden bir tane veto çıkıyor, bitti. Öyle mi değil mi? Değil mi işte, örneklerini saydım. Myanmar dediğin, Doğu Türkistan dediğin, Gazze dediğin, Bosna dediğin, daha burada konuştuk ya. Srebrenica soykırımı, Birleşmiş Milletler barış gücünün, yani o oradaki zavallıları, mazlum ve gariban kadınları, çocukları ve yaşlıları korumak üzere orada konuşlandırılmış, mevzilendirilmiş Birleşmiş Milletler Güvenlik Barış Gücü'nün gözleri önünde bunlar tırnak içerisinde bir kurban gibi soykırımcı katillerin eline bunlar tarafından teslim edilmedi mi? 11 bin, 12 bin insan bir anda orada katledilmedi ve çocuk toplu kadar mezarlara gömülmedi mi? Evet. O mezarlar nasıl ortaya çıktı? Hala orada çıkıyor. Bir müddet sonra kelebekler, mavi kelebekler uçmaya başladı da Allah Allah, insanların dikkatini çekiyor Srebrenica'da. O kelebeklerin de çok hoş bir adı vardı. O kadar da güzel bir kelebek ki. Orada soykırım böyle ortaya çıkıyor. Hani parantezi kapatacağım. Böyle bir kelebek yoğunluğu. Çok da güzel. Ama hep aynı alanlar üzerinde dönüp duruyorlar. Allah Allah, ne var burada acaba? Bir şey olabilir falan. Bir kazıyorlar abi. Topluca şehit edilmiş, katledilmiş. O boşnak Müslüman, kadın, bebek, çoluk, çocuk, yaşlı. Onların naaşları çıkıyor. Ve onun için o kelebek bir semboldür Bosna'da şu an.
4: Biyolojik olarak toprak altındaki naaşların ya kokusu ya bir şeyi ya
3: onları oraya çekmiş.
4: Çekmiş
3: yani. Ama Bosnalılar bunu şöyle yorumluyorlar, Bosnalı kardeşlerimiz. Onların ruhları kelebek şeklinde tezahür etti ve biz buradayız dediler. Bize haber verdiler gibi. Kapattık parantezi. Şimdi böyle kurumlar, böyle kurumlar hala var. Fakat tabii dünyada belli dönemler var malum. İşte dünyadaki bütün sistemi değiştiren, güç dengelerini alt üst eden dönemler var. Buna eksen kayması da diyoruz yani. Tarihçilerin bir bununla ilgili bir periyodu var. 300 senede bir dünyada böyle bir eksen kayması yaşanmış. Hakikaten öyle. Yani mesela Osmanlı'nın dünya hakimiyeti, yani şöyle kabaca tarif edersek 300 yıl falandır. Değil mi? 3 asır falandır. Ondan sonra başka güçler, başka faktörler devreye girmeye başladı. Sonra ondan işte İngiltere aldı mesela patronajı. İngiltere'den de işte Amerika aldı. Şimdi patronaj değiştikçe patronlar yönetim sistemlerini değiştiriyorlar. Bu insanlığın hayrını oluyor ya da şerrini oluyor. Tabiatıyla onun için mesela Osmanlı'nın patron olduğu o 3 asır içerisinde dünyadaki mazlum milletler çok rahattı. Çok rahattı. Çünkü Osmanlı vardı. Bunu nereden biliyoruz? Bununla ilgili o kadar çok anekdot, o kadar çok mesele var ki, mevzu var ki, kitaplarda var bunlar. Ta işte şeyden, Uzak Asya'dan değil mi? Nereden? Aceh'den. Portekiz, Hollanda sömürgecilerinin oradaki Müslümanlara musallat olması üzerine dayanamayan Müslümanların ilticagahı tabii önce Cenab-ı Hak tabii. Ama nereye geldiler? İstanbul'a geldiler. İstanbul'a geldiler. Adamcağızlar yıl içerisinde o kadar uğraşıyorlar, pirinç ekiyorlar, tarlalar ekiyorlar falan filan. Hasat zamanı bir bakıyorlar, Hollanda donanması hırsızları gelmiş. Bir bakıyorlar, Portekiz donanması gelmiş. Hadi bütün mahsulleri alıyorlar. Bunları köleleştiriyorlar. Bir de yanlarında da götürdükleri oluyor. Böyle bir zulüm var. Geliyorlar Kanuni Sefer'de. Sefer şey kapatacağım yine parantezi. Yani gücün ne demek olduğuyla alakalı. diyorlar ki ağırlıyorlar bunları tabii. İstanbul ağırlıyor. Zgetar Seferi'nde Kanuni. O seferden de dönemedi zaten. Bekliyorlar, bekliyorlar, bekliyorlar. Sonra vefat haberi gelince 2. Selim tabii. 2. Selim bunları kabul ediyor. İşte Murat Reis olacak galiba, yanılmıyorsam. 3-5 işte şey, Yeniçeri, topçu, mopçu, birkaç tane top ama bol miktarda Osmanlı sancağı. Bunlar da Allah Allah, herhalde bizi böyle avutan bir yere mi geldik acaba? Bizi hünkâr avutuyor mu falan diye düşünürlerken o inanılmaz Hint okyosunu geçip memleketlerine varınca onlara tembih edilen şey şu. Gideceksiniz bunları donanma

0: kat daha artıyor Osmanlı'ya. Bir sancak, bir selamla. Güç böyle bir şey.
1: Evet.
0: O açıdan ondan sonra işte İngiltere bu gücü tabii çok feci kullandı. Çıktığı yerde ot bitmedi, öyle söyleyeyim yani. Bunu biliyoruz, hep konuşuyoruz zaten. Ama 2. Dünya Harbi 1947'ye geldiğinde İngiltere perişan bir vaziyetteydi. Ve bütün üzerindeki o hegemonik güç zamanındaki bütün o vesayet şeylerini Amerika'ya devretti. Şimdi bunu göreceğiz zaten. Zaten Amerikalılarla İngilizler, zaten onlar aynı ırk. Amerika'da zaten biliyorsun bağımsızlığını İngilizlerden aldı Anglo-Saksonlar. Yani o Amerikan bağımsızlık mücadelesinde kapışan her iki tarafta da zaten Anglo-Saksonlar vardı yani.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: İşin başında. Ve asıl bu dünyada bu tür şeyler oluyor. Şu an Allahu alem Amerika hegemonik gücü de son demlerini yaşadı, yaşamak üzere. Bu her cihetten görülebiliyor. Bunu bazı çok basit gördüğümüz hadiseler ortaya çıkarabilir. Bu son işte İsrail-Amerika-İran savaşı efendim bunun çok ciddi emarelerini vermiş durumda. Bir de Amerika'nın içerisindeki problemler, sosyal problemler, ekonomik problemler ve eyaletler arası o tür şeylerdi. Bunu zaten ele veriyor. Allah-u Alem yine dünyada bir...
1: Yarına da beklememek lazım. Hayır. Yani çünkü Osmanlı'nın inkırazı bile birkaç yüz sene sürdü. Hadi yeni dünyada biraz daha hızlı ilerliyor bu işler. 200 sene sürmez ama gene bir 30, 40, 50, 60 belki neyse. Ama bir müddet böyle devam
0: edecektir. Bu böyledir ama. Transatlantikler bile...
1: Hemen batmıyor değil mi?
0: Saatler sürüyor batması yani. Bu böyledir yani. Tabii hemen bugünden yarın olabilecek bir şey değil yani. Ama
1: çok işte, kan kaybetti.
0: Çok kan kaybetti.
1: Şurada daha dün Obama döneminde, Obama'dan önce hepimiz hatırlıyoruz kim vardı? Bush vardı, Oval Bush. Dış borcu 4 trilyon dolar gibiydi. Obama döneminde 7, 8, 9'a çıktı. Şu an zannediyorum 40 trilyon dolar civarı. Yani dolar olarak borcu katlayarak gidiyor yani. Birkaç senede bir katına, iki katına çıkıyor, durdurulamıyor.
0: Bir de yani alışmak hani insanı açlık değil, alıştığı tokluk öldürürmüş. Böyle bir gerçeklik var. Yani hani çocuk babasına demiş ya, babacığım demiş, biz fakir miyiz? Fakiriz evladım demiş. Hep fakir mi kalacağız demiş. Yok evladım demiş. 40 gün sonra geçecek demiş. 40 gün sonra zengin mi olacağız babacığım demiş. Alışacağız evladım demiş. O açıdan alışmak çok ciddi bir problem değil. Allah kötüye alıştırmasın tabii. Hafızan Allah. Ama bu bir gerçekliktir. İnsanı hakikaten asıl bozan, asıl güçten, takatten düşüren, ruhiyatını bozan şey, perişan eden, çökerten şey, üzerindeki nimetleri kaybetmesidir. Alıştığı standartların düşmesidir. Dünyada standart düşmek kadar insana zor gelen bir şey yokmuş.
1: Tabii hadis-i şerifte de geçer. Şu üç kişiye acırım der Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunlardan birisi zenginken fukara olana, fakirliğe düşene
0: işte bak, evet.
1: İfadesi
0: evet,
1: var.
0: Evet, evet. Bu devletler için de çok büyük bir tehlikedir. Şimdi Amerikan halkının refah seviyesi tabii yüksekti daha düne kadar. Bugün artık çok ciddi düşüşler var. En azından Amerikan halkının önemli bir kısmı bu sıkıntıyı yaşamaya başladı. Tabii
1: bir de şunu gözden kaçırmamak lazım. İnsanların çoğu maliye ile ekonomiyi birbirine karıştırıyor. Maliye başka bir şey, ekonomi başka bir şey. Şimdi bir ülkenin maliyesi müşkil durumda olabilir ya da gittikçe kötüye sarıyor olabilir. Ama o ülke içerisindeki bazı serbest sermaye girişimleri aslında çok ciddi para kazanıyor olabilirler. O ülkeden veya başka ülkelerden. Buna rağmen mesela maliye kötü olabilir, ekonomi iyi olabilir ama buna rağmen halk mutsuz olabilir. Aynı işte 1800'lerin İngiltere'sinde olduğu gibi servet tabana yayılmıyordur. Taban servetten istifade edemiyordur. İşte İngiltere'de çocuk işçiler var değil mi? Çocuk kızlar, kız çocukları çalıştırılıyordu. Ve sentetik üretim malzemeleri de sanayiye girdiği için işte kiminin çenesi çürüyor, kimisinin derisi kalkıyor, hasta oluyor, tırnakları sökülüyor. İşte kibrit imalatında şurada burada çok ciddi şeyler yaşandı. Burjuva ciddi servet kazanırken Halk bundan çok küçük bir pay alıyordu ve çok zordu.

0: durumdaydı. Yani o aydınlanma çağından sonra sürekli yükselen, ki o dönemde devletlerin de maliyesi yükseliyordu. Tabii ekonomi de yükseliyordu ama halka baktığımız zaman çok yüksek oranda bir dilenci oranı, çok sağlıksız bir yaşam, barınma yok. Çoğu barlarda, publarda işinden çıkıp oraya gidiyor, sızana kadar kazandığı yevmiyesiyle içiyor. Orada sızıyor, sabah o bar sandalyesinde ya da masasında kafasını kaldırıp işe gidiyor. Böyle bir hayat uzun yıllar süren. Yani bunların her biri devletin maliyesi, serbest piyasadaki ekonomik cari işlem hacmi veya yani her ne derseniz ve bu servetten halkın payına düşen miktar. Bunlar üçü birbirinden farklı şeyler. Bunlardan sadece birine bakarak bir ülkeyi değerlendirmek zor. Bugün Amerika'da mesela devlet bütçe birkaç devletin bütçesinden daha büyük. Sadece marka değeri olan bazı işletmeler var değil mi? Amerika'da. Ama Amerika devletinin maliyesinin borçlanması 40 trilyon dolar civarı. Belki üzerine de çıktı. Ama her sene servetini katlayan efendim bağımsız ekonomik şirketleri de var.
1: Ama işte gemi batmaya yüz tuttuğu zaman gemi ilk terk eden kimde oluyor?
0: Fare. Üstad derdi. Para korkaktır oğlum derdi. Emin olduğu yere göçer.
1: Şimdi hiç affetmezler, satarlar yani.
0: Tabii maliyesi kötüleştikçe merkezini taşıyacak. Fabrikasını taşıyacak.
1: Paranın gittiği her yer hüsnü kabul görür. Yani Amerika'ya mahkum değil bu şeyler. Ne olacağını göreceğiz.
0: Şöyle bir iddia da var. 2008'den beri o mortgage krizinden bu yana kademeli bir şekilde sermayenin Amerika'dan Çin'e taşındığına dair de bazı söylentiler, bazı yorumlar yapılıyor.
1: Bu gerçek ama. Yani Amerika'nın dünya çapındaki markalarının bütün üretimleri zaten nerede yapılıyor?
0: Üretimleri çok eskiden beri tabii, yani.
1: O üretim için
0: markalar 40 senedir, 50 senedir orada üretiyor.
1: Tabii yapıyorlar. Artı o üretimin bu kadar devasa üretim potansiyelinin, Amerikan firmalarının üretim potansiyelinin gerçekleştiği bir ülkeye ciddi sermaye girişi de olur bu firmalardan.
0: Yani, zamanla merkezini de taşır.
1: Yani tabii merkezini taşır taşımaz adamlar. Şimdi zaten merkez diye bir şey kalmadı.
0: Ne, doğru diyorsun.
1: Yani şu an dünyanın her tarafında zaten merkezleri var. Yani uçakları var, bilmem neleri var falan filan. Şimdi dijitalizm yani 300, şu an.
0: 500 bin dünyada. Kişinin çalıştığı tabii. Bir plazada oturuyormuş Amerika'da çok bir şey değil. İki tabii. Günde boşaltıp tabii, gidebilir tabii. Yani.
1: Yani dolayısıyla o demin İngiltere'den misal verdin. Marx'ın Engels'in Londra'da İngiltere'den çıkması boşuna değil yani.
0: Değil.
1: Komünizm fikirlerinin oradan neşet etmesi boşuna değil.
0: Tabii Rusya'da mesela komünizm ya da komünist devrim tamamen yapay. Yani aslında komünist teorisyenler buna şaşırıyor bile. Çünkü komünizm aslında sanayi toplumlarında gelirin eşitsiz dağılımıyla rahatsız olan işçi sınıfının ayaklanması ve talebiyle oluşacak bir sonuçtur. Nasıl oldu da çoban ve çiftçilerden müteşekkil bir Rusya'da oldu? Neden? Çünkü yapay. İhtiyaç duyarak, o duydukları ihtiyacı gidermek niyetiyle devrim yapıp ayaklanmış insanlar değil, teorik olarak zihinlere idlal edilmiş, inandırılmış ve sokaklara dökülmüş insanlar. Halbuki sanayi toplumundan bekleniyordu bu ama sanayi toplumunda olmadı.
1: Tabii yani zaten onun için komünist teorisyenler çok şaşırdılar bu duruma. Onlar sosyalizmin ya da komünist manifestoda ifade edilen yönetimlerin Londra'da, Paris'te, Berlin'de falan gerçekleşmesini bekliyorlardı. Burada olmayınca çünkü Marx'ın manifestosunda temel şey şu... Komünizmin hayata geçebilmesi için kapitalist ve sanayileşmiş bir ülke olması lazım. Çünkü işçi sınıfı buradadır. Köylülerle bu iş olmaz. Ama bununla netice alamayınca bu sefer köylü toplumlara yöneldiler.
0: Evet.
1: Orada da başka şeyleri istismar ederek
0: bu arada tabii Avrupa'da özellikle Fransa'da derin bir sosyalizm izi kaldı. Güçlü teorisyenler de çıktı. Her ne kadar devrim gerçekleşmediyse de.
1: Düşüncede
0: ne kadardır bilmiyorum ama Fransa'da ciddi bir sosyalist düşünce var.
1: Ama orada fikri planda var.
0: Tabii fikri planda ama ara sokaklara hala dökülüyorlar biliyorsun ve karışıyor Paris.
1: Entelektüel düzeyde var. O işte orada sokaklar meselesinde orada tabii çok farklı faktörler de
0: bunu
1: var.
0: Bunu biraz yani. Da tabii iş ve işçi haklarını geliştirmek suretiyle bayağı bir palyatif bile sayılmaz belki bazı çözüm yollarıyla. bu tepkiyi en aza indirdikleri de söylenebilir yani.
1: E tabii yani sosyal devlet şeyi biliyorsun, evet. Avrupa 2. Dünya Harbi'nden sonra benimsedi. Şöyle düşündüler. Yani benim bir vatandaşım ben ona asgari geçim şartlarını sağlayamazsam onun bana maliyeti benim ona sağlayacağım destekten daha fazla olabilir. Bak.
0: Tabii doğru.
1: Alman, Fransız, İngiliz mentalitesi bu oldu. Belçikası, şusu, busu.
0: Tabii sonra düşecek, evsiz yaşayacak, tabii, huzuru bozacak.
1: Aa, hani diyoruz ya adam, hani gittiler ya bizim ilk kişiler. Allah, burada çalışmayana da şu kadar mark para veriliyor falan filan. Bunu bir cömertlik olarak gördüler de bu kapitalist kurnazlığın siyasal sisteme, sosyal sisteme geçmiş bir şeyidir. Tezahürüdür. Hakikaten düşündüğün zaman böyledir. Yani senin aç bıraktığın bir insanın sana maliyeti senin ona yapacağın yardımdan daha fazla olur. Bu böyledir yani. Tabii. Ama tabii şimdi orada da sosyal dengeler. Yani meseleye şuradan geldik. Artık 2. Dünya Harbi'nden sonra kurulan patronaj düzeni de eksenini kaydırmaya başladı. Farklı bir yere doğru gidiyor.
0: Daha dün Almanya'da konuşulan bir şey. Karı koca eğer taraflardan biri çalışmıyorsa, şimdi mesela Türkiye'de var ya, diyelim ben sigortalıyım, eşim çalışmıyorsa bile sigortam eşimi de şamil kapsıyor. Çocuklarımı da sağlık hizmeti almak cihetinden kastediyorum. Hastanede, eczanede, ilaç filan. Orada şu konuşuluyor, karı koca eşlerden birisinin işsizse ve yeni bir iş bulmadıysa sigortası iptal olsun ve eşinin sigortasından istifade edemesin. Kendi sigortasını bağımsız öderse sağlık hizmeti alabilsin, ödemezse eşinin sigortası üzerinden sağlık hizmeti alamasın.
1: Bu mu tartışılıyor şimdi?
0: Tabii, böyle bir karar geçirme üzerine. Bunu konuşmaya onları icbar eden şey sürekli borçlanıyor, borçlanma olması. Yani dünyada en fazla cari açığı veren ülkelerin başında İngiltere geldiğine dair bir ekonomikle ilgili bir makalede görmüştüm. İhtisas alanım olmadığı için hadi bir iddiada bulunmayayım, iddia sahibinin iddiasını rivayet etmiş olayım. Onun dışında şu an işte uzun yıllardır artı verdiği halde Almanya, zannediyorum ya denk bütçe yaptı ya eksi verdi bu sene veya geçen sene. Ki bu çok şaşırtıcı bir şeydi biliyorsun. İtalya, Yeni Zelanda, Yunanistan, bunlar Avrupa'da batmış ülkelerdi. Şurada düne kadar ekonomileri iflas etti bu ülkelerin. Hep bunlar bir şekilde borçlandırmayla, borçların ötelenmesiyle zaman kazandırılıp nefes aldırılmaya çalışılan ülkeler ve en çok da kur farkı üzerinden işi götürüyorlar. Yani şu an dünyadaki para politikası değiştiği an Avrupa'daki birçok ülke, belki Amerika bile, ya sadece Amerikan doları teminat para olmaktan çıktığı an Amerika bitiyor zaten. Çıktığı an, üstadın ifadesiyle söyleyeyim, Amerikan doları lahana yaprağına döner derdi. Ona hala güç katan şey, tamamen güç katan şey teminat para kabul edilmesi ve petrodolar sistemi. Şimdi bu mevcut para politikası sebebiyle hala ayaktılar. Yoksa ekonomileri çok kötü durumda. Yunanistan mesela onları çok sarstı. Almanya senelerdir sübvanse ediyor. Başka ülkelerde bıktılar, illallah ettiler artık. Şimdi haliyle gelen para belli, giden para belli. Şimdi bir de ek savaş maliyetleri ya da harp alet edevatına yatırım meselesi de son senelerde arttı biliyorsun. Mecbur parayı kısacak yer arıyorlar.
1: Tabii. Ama matbaayilerin de yani basıyorlar. İşte bu bir yerde patar. Bir balonun en korktuğu şey neymiş? Bir toplu inenin ucuymuş. O açıdan bu petrodolar meselesi, Amerika'nın bütün yani atom silahlarını, hidrojen silahlarını bile kullanmayı göze alabileceği bir tehdit olarak görülüyor. Ama bu Batı'nın bu zenginliği, o şaşası falan filan temelinde kan ve hırsızlık ve gasp olduğu için bu zenginliğin ve refahın çöküşü de çok feci olacak.
0: Feci olacak. Hepsinin acısı çıkacak.
1: Yani ömrü olan görür bunu.
0: Tabii doğunun yani, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini kullanarak tabii böyle oldular. Yani şimdi adamın birisi Amerika'da zengin bir adam. mülakat yapılıyor. Spiker soruyor, zenginliğinizin başlangıcına dair bir şeyler anlatır mısınız yani? Nasıl bu kadar zengin oldunuz? O da diyor ki, bana ilk 1 milyon doları sormayın, kalanını anlatayım
1: İşte
0: diyor.
1: Bitti.
0: Şimdi Amerika'nın, Avrupa'nın hususen, Batı'nın zenginliğinin temelinde belli bir sermaye ve onlara aramızdaki farkı açacak kadar avans kazandıran o ilk 1 milyonu sormayın. Çünkü orada kan, gözyaşı ve acı var.
1: Ve hırsızlık var.
0: Hırsızlık var. Ama ondan sonra yine kendi kurdukları düzenle yürüttükleri bir dünya düzeni var. Aslında dünyada bir sistem kurmuşlar. Dünyanın haracını yiyorlar. Bir misal vereyim.
1: İşte bütün bu kurumlar o.
0: Tabii.
1: Çin'e... Dünya Bankası, IMF falan, değil mi?
0: Evet, evet, evet. Çin'e gitmiştim bir ara. Ticaretle de uğraştığım bir dönem.
1: Kaçları?
0: 2017 olsa gerek. 17-18. Bir miktar bir dönemde kaldım. Piyasasını araştırdım. Bizim ülkemizde güçlü olan ürünlerden birisi fındık. Dünya potansiyelini %75-76'sı ve kaliteli. Dünyanın en kaliteli fındığı Türkiye'de yetişiyor. Çin'de de böyle bir potansiyel olduğunu gördük. Dedik ki buraya bunu ihraç edelim. Edemezsin dediler. Niye dedim? Çünkü Türkiye ile Çin arasında böyle bir işte bu ürünü ticaretini yapacak anlaşma yok. Allah Allah. Akıllı bir ülke bunu en uygun. Siz bir ürün alacağınız zaman ilk ele ulaşmaya çalışırsınız değil mi? Bilirsiniz ki en uygununu oradan alırsınız. Ama yok. Anlaşması Almanya ve Fransa gibi birkaç ülkeyle var. Fındığı oradan alıyor. Biz fındığı onlara satıyoruz. Fransa ve Almanya'ya. Onlar Çin'e ve dünyaya satıyor. Biz direkt Çin'e satamıyoruz. Yani aslında sanki ortada bir ticaret var gibi görünüyor. Ama olan şu. Türkiye, sen bunu kendin direkt satıp da yüksek kar elde edemezsin. Bunu sana yedirtmezler. Sana ben bunu yedirtmem. Çin'e diyor ki şu sebep bu sebep artık anlaşmada ne şey vaat ediyorsa bunu benden al, Türkiye'den alma diyor. Haliyle Türkiye oraya satamayınca, dünya pazarına bu ülkeler satınca Türkiye'de onlara veriyor. Daha ilginci ne oluyor biliyor musun? Bu sefer Türkiye'de diyorlar ki, ya senin fındığını sen dünyaya sanki satabiliyor musun? Sus ya, bana fiyat ne söylüyorsun sen? Bunun fiyatını ben belirleyeceğim.
1: Tabii.
0: Borsası da Avrupa'da. Yani fındığın belirlendiği fiyat borsası Avrupa'da. Ya bazen Fransa'da, bazen Almanya'da, değişiyor mu bilmiyorum şu an hangi ülkede, Fransa diyebiliyorum. Çok ilginç değil mi?
1: Çok.
0: Aynı şey zeytinyağında da var. Bu aynı şuna benziyor.
1: Zeytinyağında da mı var?
0: Tabii zeytinyağında da. Dünyanın en kaliteli zeytinyağı. Türk zeytinyağı Çin'e satamıyoruz.
1: Allah'ım.
0: Ya son 3-5 senede yeni bir anlaşma yapılıp değiştiyse bilmiyorum. O sene için söylüyorum. Hatta şöyle tarif ettiler. Çok kaliteli olduğu bilindiği için. En çok Yunanistan ve İtalya'dan, İspanya'dan zeytin alınıyor. Oraların stokları bittiği zaman Türk zeytinyağını onlar alıyorlar, şişeliyorlar, üzerine Türk menşei yazıp Çin'e satıyorlar. Çin'de zeytinyağı kozmetik alanında çok kullanılıyor. Vücuda sürmek veya benzeri şeylerde, bizde yemekte daha çok kullanılıyor ama orada kozmetikte kullanılıyor. Çok ilginç mesela, direkt satamıyorsunuz. Olmuyor.
1: Küresel soygun düzeni.
0: Soygun düzeni. Diyor ki bende yetişmiyor bu. Ben satamıyorum. Allah bana vermemiş. Tamam da sen de katma değeri olan teknik aletler yapıp satıyorsun birader yani. Ama hayır, ben bundan da kazanacağım. Senin dünyaya sattığından da kazanacağım. Madem onu ben üretemiyorum, satamıyorum, o zaman sen bana satacaksın, ben ona satacağım. Yani yine ben ondan karımı alacağım. Bunun aslında bu olan şey bir haraç düzeni ama biz bu kurduğumuz mizansenle buna ticaret diyelim gibi bir durum var. Hal böyle olunca mevcut ya işte ülkeler, mesela Amerika'nın petrodolar sistemini ve teminat para olmasını ortadan kaldırmak için sınır komşusu olan ülkeler biliyorsun birbirlerinin para cinsinden alışveriş yapmayla ilgili son 10-15 yılda hızla artan bir anlaşma trafiği var. Bazı ülkelerin kurduğu başka para birlikleri var ama hiçbirisi tam kapasite çalışamıyor. Ya daha önceki senelerde yapılmış anlaşmalar sebebiyle ya başka bir takım sebeplerle ya da tehditler sebebiyle. Al işte IMF'in genel müdür müdür, genel sekreteri midir, neyse ünvanı, işte başındaki kişi bir adamdı biliyorsun. 2000 kaç senesi dedi, 2007'de mi 2010'da mı ne şey yapacağım dedi. Amerika Merkez Bankası'nı denetleyeceğiz dedi. işte açığa para bastığı veya başka iddialar sebebiyle veya başka bir sebeple. Nitekim denetlemesine bir sene falan vardı. Amerika'da bir otel odasında bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla, tacizde bulunduğu iddiasıyla hatırlarsın, hapse atıldı. Adam istifa etti. Yerine bir kadın seçildi. Hala aynı kadın mıdır bilmiyorum. Amerika kadına şu vaatte bulundu. Seni destekleriz. Merkez Bankamızı denetleme kararından vazgeçeceğin hususunda bize teminat verirsen. Kadın tamam dedi. Ve Amerika onu seçti. Yani seçilmesi hususunda lobi yaptı. Kadının ilk icraatı da bunu kaldırmak oldu. Bu arada da Amerika dünyaya yaymış olduğu ve açığa bastığı doları hızla geri toplamaya başlıyordu. Bir de o da var. Şimdi başka sıkıntılar da oluyor. Açığa bastığın parayı dünya piyasasına, emisyona sokuyorsun. Ondan sonra parayı geri toplamaya başlıyor. Düzen de bozuluyor bu sefer. O da var. Ha bu emisyona soktuğun doların karşılığı miktarınca altının var mı yok mu, bu da ayrı bir mesele. Çünkü altın da doların teminatı gibi oluyor. Tamam, dünyada en çok altın Amerika'da var ama gerçekten ne kadar onu da bildiğimiz yok. Bu arada abi çok özür dilerim. Hızlıca birinci bölümü kapatayım. Daha NATO'ya da gelemedik ama 1-1,5 dakikada geçmişiz. İkinci bölümde hızlı bir şekilde girip konuya dair efendim sadra şifa bir şeyler söylemeye çalışalım.
1: Eyvallah.
0: Kıymetli seyirciler, birinci bölümün sonuna geldik. Ayrılmayın, reklamdan sonra devam edeceğiz.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Fatih Mehmetcan ile tarih musabeleri devam edecek.
3: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
4: Kim 3 yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış,
5: aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Haydar olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve cami de bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
6: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri devam ediyor.
0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Lale Gül TV seyircileri. Kısa bir reklam arasından sonra programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz NATO. NATO'ya daha henüz tam giremedik. Ama öyle zannediyorum ki abi, yani NATO'nun kuruluş aşamasını, vetiresini konuşmak, kurulduktan sonraki serencamı, Türkiye'nin oraya katılması gibi hususlardan belki bazı taraflarıyla daha da önemli meseleler konuştuk. NATO ve benzeri uluslararası kurumlarla ilgili.
1: Takdim tehir yapmış olduk.
0: Evet, takdim tehir. Bu bir mukaddime kabilinden oldu. Ve belki anlatılacakların daha doğru bir şekilde oturmasını ve yükleneceği mananın anlaşılmasını kolaylaştırıyor diye düşünüyorum.
1: Tabii. Yani bir adi hırsızlık yapanlar var. Değil mi? Evet, bir de kurumsal hırsızlık yapanlar var, dolandırıcılar var.
0: Tabii canım. Şimdi mesela,
1: bu kurumları böyle görmek lazım.
0: Tabii şimdi elma çalarsan hırsız derler.
1: Tabii.
0: Bir devleti çalarsan kahraman derler.
1: Kahraman derler. Bir kişi öldürürsün, katil olursun, bin kişi öldürürsün, kahraman olursun. Bu da aynı şey.
0: Evet.
1: Ne kadar enteresan ama, değil mi? İroni değil mi?
0: İroni tabii.
1: Ama enteresan yani. Dünyada
0: çünkü
1: böyle bir şey
0: kurumlar,
1: var.
0: Kurumlar işlenen suçlara meşruiyet kazandırma hususunda da rol oynuyorlar.
1: Tabii.
0: Mesela İsrail'in bugün Filistin'de yaptığını meşru bir müdafaa kabilinden göstermeye çalışan uluslararası kurumlar da var, kuruluşlar da var. Gerçi onlar bile artık aleyhine de bunun Bu yani zırva tevil götürmez der ya eskiler. Artık İsrail'in Hamas'ı bahane ederek yapmış olduğu katliamın tevil götürecek tarafı da kalmadı.
1: Buna kimse inanamıyor.
0: Yok artık kalmadı inanamıyor.
1: Sen demin misal verdin ya IMF Başkanı'nın başına gelenlerle alakalı.
0: Evet, evet.
1: Aynı şey geçenlerde yaşandı. Hatırlatmış olalım. Bu tür şeyler çok çabuk unutuluyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi soykırım suçlarına bakan mahkemenin başkanı Mısırlı mıydı? Bir hakim. Çok cesurane bir hamle yapmıştı o zamanlar. Mısırlı, yani bir İslam ülkesinden ama Uluslararası Ceza Mahkemesi başkanı bu adam. Ve İsrail'in Gazze'de yaptıklarını soykırım olarak tanımladı. Ve mahkeme sürecini başlattı. Buna büyük bir cesaretle girişti. Ne oldu biliyor musun? 3-5 ay önce bir iftirayla adamı köşeye sıkıştırdılar. Bir taciz maciz meseleleriyle
0: ya,
1: alakalı.
0: Bir de bu işlerde hep bel altı vururlar.
1: Tabii tabii.
0: Arkasında insanlar duramasın diye adi suçlarla itham ederler.
1: Tabii.
0: Aksi kahramanlık olur çünkü.
1: Tabii. Ve yanılmıyorsam adam istifa etmek durumunda kaldı yani. Yani bu sistemler böyle çalışıyor.
0: Tabii.
1: Şimdi Mekke anlaşması dedik, onunla ilgili bir iki şey söyleyeyim. Oraya altyapı hazırlıyorduk. Şimdi dünyadaki egemen güçlerin artık pörsümeye, eskimeye yüz tuttuğu şu evrelerde o dünyadaki bu sistemi oturtmuş, o güçlerin kurmuş olduğu bir takım kurumlar da pörsümeye, yalpalamaya başladı. NATO bunlardan bir tanesi. İşte IMF bunlardan bir tanesi. Diğer bir takım kurumlar bunlardan bir tanesi. Birleşmiş Milletler bunlardan bir tanesi. Dünya şu an bir arayış halinde. Şu an tabiri caizse alacakaranlık döneminde dünya. Çünkü bu kurumların, bu yapıların dünya barışına hizmet etmediği, aksine hırsızlara, katillere, soykırımcılara, ne bileyim meşruiyet sağlayan kurumlar olduğu, müesseseler olduğu artık çok daha iyi bir şekilde anlaşılmaya başlandı. Ve insanlık ve insanlar artık şimdi medyada, sosyal medya olsun, iletişim, dijitalizmin bu seviyelere gelmesi, dünyanın en uç bölgesindeki bir köylünün de hemen bu tür şeylere vakıf olmasına, mülaki olmasını beraberinde getirdiği için artık bu yapılara, bu kurumlara güven ve itimat yavaş yavaş sıfırlanmaya doğru gidiyor. Ve yeni arayışlar başlıyor. Hem güvenlik manasında hem ekonomik anlamda yeni arayışlar var. İşte bunların en önemlilerinden bir tanesi Mekke Anlaşması oldu. Bu Mekke Anlaşması daha ehemmiyeti tam manasıyla kavranabilmiş değil. Yani bunu böyle görüyorum ben. Bu benim kanaatim. Mekke Anlaşması'nın sembolik değeri de çok yüksek. Hem Mekke-i Mükerreme'de, hem bir cuma günü, hem de Kur'an-ı Kerim tilavetiyle falan açılıyor olması. Bunlar çok önemli, sembolik değeri çok yüksek olan şeyler. Hepsi bir mesaj aslında. Bu mesajı alması gerekenler aldı. Asıl alması gereken...
0: 10 yıldır Müslüman devletlerin güvenlik açığını sürekli batıyla kapatmanın aksine ilk defa birbirleriyle güç kazanarak bir pakt oluşturma hususunda gösterdikleri irade bir kırılma noktasıdır diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle büyük bir kırılma noktası. Bu aynı zamanda işte bu arayış çağının şimdi... Kimin de bir siyaset bilimci düşünürüm bir sözü vardı. Öyle bir zaman dilimindeyiz ki, birazdan aklıma gelecek o kişinin adı. Eskinin ölmediği, yeninin doğmadığı bir evredeyiz şu an. Ha?
0: İlginç bir söz.
1: Tabii.
0: Onu tekrar edelim mi?
1: Eskinin ölmediği, yeninin de henüz doğmadığı. Alacakaranlık dediğim yani. Tam da bu. Gece tam bitmedi. Ama güneş de henüz doğmadı. Tabii.
0: Ama, evet.
1: Şu an dünya tam da böyle bir evrede. Yani askeri stratejiler olarak, askeri manada, iktisadi manada, ekonomik anlamda, kültürel anlamda tam böyle bir evredeyiz. Bir eksen kayıyor bir tarafa doğru. Bunu tahmin edebiliriz, konuşabiliriz. Yani Asya Pasifik'e mi kayacak, oraya mı kayacak, kuzeye mi kayacak, güneye mi kayacak? Yoksa Türkiye'nin merkezinde olduğu bu coğrafyaya mı geliyor tekrar? Bu birçok şey söylenebilir. Zaten zaman zaman girip çıkıyoruz bu mevzulara. Tabii bizim, yani benim şahsen hem öngörüm hem de temennim zaten merkezin burası olacağı, eski Osmanlı hinterlandında bir yeniden uyanışın, bir toparlanışın olacağı ve bunun da Türkiye'nin etrafında kenetlenecek hem iktisadi hem askeri hem kültürel yeni bir gücün dünyada yeniden Osmanlı'nın o güçlü kudretli zamanlardaki adaletini ve insanlığa yeniden tattıracak bir yapının burada yavaş yavaş nüvesinin oluşmaya başladığını hem öngörüyorum hem de temenni ediyorum, düşünüyorum. Çünkü bütün gelişmeler bunu gösteriyor. Çünkü şöyle, Cenab-ı Hak bir beldede o beldenin abad olmasını, güçlenmesini, kuvvetlenmesini murad etmişse o coğrafyada doğan çocuklar bir başka olur. Kuzular çift değil, üç yüzlü olur. Yağmurlar ona göre yağar. Yeraltı, Allah'ın yeraltına koymuş olduğu o servetler, güzellikler, zenginlikler o nesle nasip olur.
7: Evet, Allah bir şeyi murad ettiyse onu intihac ettirecek sebep halkası.
1: Aynen öyle.
7: Öncesinde.
1: Şimdi şu işte özellikle son 30-40 yılda Türkiye'yi de ilgilendiren dünyadaki gelişmelerin hemen hepsinin bize fısıldadığı şey bu. Bu. Yani Türkiye NATO'nun, nasıl söyleyeyim ya, NATO'nun o çok güçlü zamanlarında, o Soğuk Savaş döneminde NATO'nun hemen herhangi bir Sovyet işgalinde, yayılmacılığında ilk planda harcanacak bir nüfus kütlesi olarak düşünülürken öyleydi. Yani bir karakol ülkeydi, Sovyetlerle sınırı olan, herhangi bir Sovyet işgalinde doğuda ilk feda edilecek, ilk harcanacak işte Türk milletinin güzide evlatları, orduyu teşkil eden onlar, böyle bakıyorlardı Türkiye'ye. Yani bir insan gücü olarak bakıyorlardı, asker gücü olarak bakıyorlardı. Bir kalabalık, bir kitle olarak bakıyorlardı. Böyle bir durumu vardı Türkiye'nin. Geldiğimiz noktada şimdi NATO'nun Türkiye'ye bakışı, hem Avrupalı ortaklarının hem de Amerika'nın Türkiye bakışı bambaşka bir şekle büründü. Nedir o? Artık Türkiye'nin teknolojisiyle, savunma sanayindeki o müthiş sıçramasıyla, inovasyonlarıyla ve gelişmiş mental olarak da çok önemli bir yere gelmiş nüfus yapısıyla artık kendisine muhtaç olunan, hatta sallanmakta olan Avrupa kıtasına bile yeni bir güç, yeni bir kan pompalayacak bir güç olarak gördükleri bir duruma geldi Türkiye. NATO'daki ilk zamanlar Türkiye'nin 50'li, 60'lı, 70'li, 80'li, hatta 90'lı yıllarda Türkiye'nin NATO içerisindeki pozisyonu buydu. O NATO'nun patronlarının da Türkiye'ye bakış açısı böyleydi. Şimdi çok başka. Şimdi bir muhtaçlık pozisyonu var masada. Eskiden masanın kenarındaydı Türkiye. Ve İstanbul toplantısı, değil mi? Geçtiğimiz ay mı olmuştu? Geçtiğimiz ay oldu. Çünkü tabii şimdi...
7: Evet evet, geçtiğimiz
1: aydı değil mi? Yani tabii. Temmuz ayı mıydı? Haziran ayı mıydı? Evet. Yani aylarda o kadar çabuk geçiyor ki artık, evet, karıştırıyoruz. Evet. Dolayısıyla yeni tabii yeni enerji kaynaklarının, değil mi? Karbon bir takım enerji kaynaklarının, yakıtlarının bulunması, Türkiye'nin yaptığı anlaşmalar, bütün düşman olsun, dost olsun, dünyadaki o enerji transferlerinin tam göbeğinde o ülkeleri transfer mecburiyeti, o ülkeleri mecbur bırakması,
7: imzalanan o Irak'la
1: yapılan anlaşma,
7: beş mandilik anlaşma tabii, çok mühim.
1: Tabii. Yani Irak, yani o Kerkük petrolleri, Musul petrolleri, oralardaki o karbon yakıt falan. Yeni şimdi mesela Golan Tepelerinde inanılmaz bir doğalgaz yatağı tespit edildi. Tabii. Yani İsrail'in hani aşağıdan Suriye'yi sürekli taciz etmesi İsrail'in boşuna değil. Ama Türkiye var. Bütün bunlar, daha burada sayabiliriz, bütün bunlar artık denklemdeki, Türkiye'nin denklemdeki yerinin değiştiğini ve çok belirleyici bir pozisyona geldiğini gösteriyor. Ben böyle, en azından benim okumalarım böyle yani. Şimdi tabiatıyla bu Mekke Antlaşması da bunun ilanı oldu. Yoksa Türkiye o zayıf zamanlarında falan. Geçen yani Mekke'de böyle bir,
7: önce bir
1: açıklama yapacak mümkün değil yani.
7: Türkiye. Ege Denizi'ndeki, yani o Adalar Denizi'ndeki bir bölge veya bir mıntıkayı ne dediler? Çok ilginç, yeni bir tabir ortaya attılar. Yani deniz parkı olarak kabul ediyoruz mu? Öyle bir şey olarak ilan ettiler. İlginç ilginç şeyler. Türkiye ilginç ilginç şeyler ilan ediyor. Önce bir mavi vatan dedi. Sonra Libya ile aradaki mesafeye dair yapılan bir anlaşmayla onun hukuki... Uluslararası literatürde bir karşılığı var. Şimdi aklıma gelmedi o terim. Onu ilan ettiler.
1: Deniz yetki alanları.
7: Evet. Şimdi de yeni bir şey çıkardılar.
1: Çıkarırlar.
7: Yani Türkiye çok gerçekten bu hususta artık açıkları kapatan...
1: Stratejide yeni bir kavram oluşturuluyorsa bu bir gücün ifadesidir.
7: Aynen öyle. Gelecek, yani bu siyasetin geleceğine yatırım yapan, bundan 3 sene 5 sene sonra... yanlış bir şey yapıldı. Aa, bak ben 10 sene önce bunu ilan etmiştim. Ben bu bölgeyi böyle kabul ediyorum. Bunun aksine hareketi kabul etmiyorum kardeşim. Ve aramızda yaptırım uygulamayı gerektirir gibi adımlar atmasını mümkün kılacak şeyleri şimdiden yapıyor.
1: İşte bu Mekke Anlaşması'nın en önemli tarafı da şu. Aziz, kanaatimi serdediyorum. Dedim ya, dünyanın yeni güç merkezi meselesi hem ekonomide hem askeri manada hem stratejik olarak bunun ilk temeli olarak görüyorum bunu. Hani Merhum Üstad'ın bir öngörüsü vardı, bir tezi vardı. Allah İslam alemindeki parçalanmış ümmeti kafirlerle, değil
7: evet,
1: mi?
7: Evet.
1: Yoracak.
7: Evet.
1: Öyle mi?
7: Evet.
1: Ve Türkiye'ye aman gel demek durumunda kalacaklar. Doğru mu?
7: Evet.
1: Böyle bir öngörüsü vardı, değil mi?
7: Evet.
1: Şu an bunu yaşıyor muyuz?
7: Yaşıyoruz. Aynen yaşıyoruz abi.
1: Yaşıyoruz. Şimdi Türkiye'nin tabii askeri gücü malum. Savunma sanayinde geldiği yer çok önemli bir yerde. Ama tabii Türkiye'nin bütün bunlar müemmen bir hale gelmiş olsa da bir sıkıntısı var. Neydi o? Para. Değil mi? Maddiyat yani.
7: Evet.
1: Artı atomun olmaması. Üç büyük güç bu anlaşmayla bir araya gelmiş oldu.
7: Şimdi birinde de nükleer silah olduğuna
1: nükleer,
7: göre.
1: Nükleer, finans ve vurucu güç. Öyle mi? Evet. Bu mesajı almak durumunda kalanlar, belki biz hala bunun tam manasıyla emniyetinin farkında değiliz ama bu mesajı alması gerekenler çoktan aldı. Kimin sesi çok fazla çıkıyorsa şu an, yani aleyhte çok çıkıyorsa, onlara dikkatle bakmak gerekir. Fakat bir de şöyle bir tez de var, yani şöyle bir görüşüm de var. Aziz.
7: Evet abi.
1: Aynı zamanda
7: bu arada biraz evvel dediğim şey şu.
1: Nartex mi?
7: Yo.
1: Deniz parkı alanı.
7: Evet, deniz, Ege Denizi'nde ekolojik, bir saniye, ifade neydi? İki deniz milli parkı. Ege'nin güney ve kuzeyinde iki deniz milli parkı ilan etmesinin ardından diyor.
1: Türkiye mi ilan
7: evet.
1: ediyor bunu? Vallahi ilk defa duydum.
7: Bununla ilgili resmi gazetede de bir
1: şimdi şey senden duydum.
7: Evet evet.
1: Bir buna bir bakalım.
7: Yani neymiş bu?
1: Yani mahiyeti ve...
7: İki deniz milli parkı. Yunanistan'da bu milli park ifadesini şey yapıyormuş.
1: Şimdi tabii. Bunun bir tabii bunun bir
7: diyormuş ama
1: diplomatik bir açıklaması vardır ama asıl zımni manasını iyi bir öğrenmemiz lazım bunun. Zımni manası, zımnen ne ifade ediyor? Şimdi tabiatıyla bu üç büyük güç bir araya gelmiş oldu. Bu çok mühim. Bu Son 100 yılda ilk defa, hatta 200 yılda ilk defa olan bir şey. İlk defa. Ama şöyle bir durum var. Buna Sünni ittifakı diye de bakılıyor. Acaba bu ittifakı aynen NATO'nun 4. ve 5. maddesi gibi. Yani birine yapılan saldırı diğerlerine yapılmış gibi. Bu çok acayip caydırıcı bir şey. Aynı zamanda çok da riskli bir şey aslında. Bu kararı hemen öyle pat, hemen cetvel kalem alınmış bir karar değil.
7: Tabii.
1: Yıllarca bunun altyapısı hazırlanmış.
7: İstikrarlı olması hazırlanmış. Lazım. Mesela durup dururken saçma sapan bir siyaset yürüterek süper güçlerden biriyle başını belaya sokan bu ittifak üyelerinden birisi aynı zamanda ittifaka üye diğer ülkelerin de başını belaya sokmuş olur. Kendi başını belaya sokmuş. Yerli yersiz.
1: Tabii.
7: Diğerlerinin arkasında durabileceği bir problem vardır. Tabii. Duramayacağı bir problem vardır. Bu şunu da icbar eder, zorlar. Bu ittifaka üye ülkeler gerçekten ayakları yere sağlam basan politikalar üretmek zorunda. Yarın öbür gün birinin başına bir şey geldiğinde diğerleri de onun arkasına durabilmesi için o ülkenin yürüttüğü siyasetin de doğruluğu hususunda şüpheleri olmaması lazım.
1: Tabii. Bu şöyle bir şey var. Tabii bu hemen imzalar atıldı. Bunun altyapısı zaten yıllardır görüşülüyormuş. Bu bir. İkincisi tabii bu şöyle bir riski barındırıyor. İran bunu test eder mi? Ya da İsrail bunu test eder mi? Hani böyle bir soru da var yani mülazat hanesinde. Diyelim ki çünkü Suudi Arabistan'ın ki yıllarca Türkiye'ye muhalif siyasetiyle zaman zaman bahar mevsimleri yaşansa da bildiğimiz bir memleket, bir ülke. Türkiye ile böyle bir masaya oturmayı ona icbar eden şartlar öyle bir oluştu ki hani o öngörüde olduğu gibi. Bu bölgenin patronajlığını yapan, İngiltere'den devralan, adeta bunların güvenlik şirketi gibi değil mi? Onlara bu fikri kabul ettirip milyarlarca, trilyonlarca dolarlarını sömüren, çeken Amerika'nın son İran krizinde, Hürmüz Boğazı krizinde, Amerika-İsrail krizinde bu bölgeleri koruyamayacağı net bir şekilde anlaşılınca değil mi? Adamlar yeni bir çıkış aramak mecburiyetinde kaldı. Bütün Körfez ülkeleri. Şimdi Suudi Arabistan geldi ama Katar buraya gelecek.
7: 1 sene, 2 sene, 3-4 sene önce, 5 sene önce Arabistan'dan büyük bir para kopardı seni koruyacağız diye değil mi? Sonra tabii. Katar'dan kopardı. Tabii. Diğer ülkelerden kopardı. Şurada 1-2 senedir yine bölgeye gelip gidip tabii, para aldı
1: tabii,
7: gitti.
1: Tabii.
7: Şimdi İran'la savaş çıktı. Hani adamlar bir sürü efendim tesisleri i̇şte, bombalandı, işte koruyamadı.
1: Şartlar böyle dokunuyor. Bilemediğimiz. Yani şimdi başka hiçbir gelişme Körfez ülkelerini Amerika'ya duydukları güveni sarsabilecek güçte olmayabilirdi. Ama bilfiil sahada Amerika'nın bütün gücüyle orada olmasına rağmen onları çok hem de İran gibi bir memleketin saldırılarından koruyamayacağı net bir şekilde anlaşılmış olunca yeni arayışlara mecbur kaldılar. Demin dedik ya hani şey çerçevesinde yani işte kader planında diyelim. Dayağı yedikçe yeni sığınak, yeni barınak arama mecburiyetinde kaldılar, kalıyorlar, kalacaklar. Bu böyle. Tabiatıyla şimdi Arabistan'ı o masaya oturtacak gelişmeler, başka şeyler de sayabiliriz. Param var, silahım var ama bunu kullanabilecek bir kabiliyetin yok. Bir kapasiten yok.
7: Problem
1: tabii,
7: orada.
1: Tabii. Türkiye'nin silahı var, teknolojisi var, ordusu var, askeri var. Ama para meselesinde sıkıntıları var. Artı her ülkede para var, asker var, silah var, acayip silahlar var ama atom yok. Evet. Nükleer yok. Evet. O da Pakistan'da var. Üç güç bir araya geldi.
7: Evet.
1: Ha, bunu İran test etmeye kalkabilir mi zannetmiyorum ama böyle bir
7: belki
1: şey var. İsrail bunu test etmeye kalkabilir mi? İsrail çok malum entrikacıdır Siyonist Yahudi. Ne yapar? Mesela Türkiye ile İran'ı birbirine düşürmek için İran'dan atılıyormuş gibi ya da İran'daki 5. kol faaliyetini yürüten adamları tarafından İran'dan Türkiye'ye bir füze attırır mı? Attırır. Bunu yapar. Yaptı, yapıyor da zaten yani. Bu ittifakı en çok çok bu ittifaktan en çok rahatsız olan İsrail bu ittifakı test etmeye teşebbüs edebilir mi? Soru bu. Bunu göreceğiz. Ben pek ihtimal vermiyorum. Ama dur bakalım ya. Bakalım ne yapacaklar diyebilecek bir güç olabilir mi? Bu soru bir mülazat hanesi olarak duruyor. Ama tabii ki bu görüşmeler yapılırken, konuşulurken, çünkü en son her şey biter, devlet başkanları imzayı atar. Değil mi? Bunların hepsi peki, değerlendirilmiştir.
7: Şey sana. Şimdi son birkaç gün içinde yaşanan bir hadise var. Onu herkes İsrail'in Suriye'de bir bölgeyi bombalaması ile ilgili, Türkiye'nin asker çıkarması muhtemel bir bölgeye yapılan bir saldırı ile ilgili, bu iki gün önce mi, dün mü oldu neyse, televizyonlarda da çokça konuşuluyor ama sürekli konuşulan tarafı şuydu: Türkiye Suriye'ye asker çıkaracak, İsrail bunu önlemek için bunu yapıyor. Halbuki zaten Suriye'de askerimiz var, yani o veya bu şekilde etkimiz de var. İsrail bunu biliyor. Buradan şunu mu anlamak lazım belki de? Aman ha, sakın bir gaflete düşüp de Suriye'yi Mekke Anlaşması'na dahil etmeyin. Çünkü o benimle zaten problemli. Dahil ediyorsanız bilin ki ben zaten orayı bombaladım, bombalıyorum. Aa bak, şimdi de bombaladım. Saldırmazlık anlaşması ya da birinize saldırılmasını, hepinize yapılmış saldırı gibi kabul ettiğinizi söylediğiniz bu anlaşmayı onu dahil ettiğinizde, ben Suriye'ye saldırdığımda beni hasım belirleyeceksiniz ama benim varlığımı garanti eden bir Amerika var. 76'da mıydı? Bunu zaten garanti etti. Bu hala devam ediyor. Evet. Bu son 7 Ekim hadisinde de Amerika'nın yaptığı ilk şey, kimse İsrail'e dokunamaz şeklinde bir beyan oldu. Avrupa zaten siyaseti arkasında, her ne kadar kamuoyunda gösteriler olsa bile. Yani şu mesaj verildi sanki: ben Suriye'ye zaman zaman atıyorum böyle bomba. Bunu Mekke Anlaşması'na eğer dahil ederseniz bilin ki kafadan hasımız, yani karşı karşıya geleceğiz. Böyle bir şeye, Amerika ile karşı karşıya gelmeye hazırsanız buyurun, onu dahil edin. Hazır değilseniz şimdi dahil etmeyin. Şimdi hiç kimse kendi iş yerine ortaklık iflas etmiş bir işletmeyi ortak olarak almazsın herhalde, değil mi? Suriye onun gibi bir durumu var. Suriye'ye yapılan bu saldırıdan çıkacak mana muhtemeldir ki budur diye düşünüyorum. Gerçi hiçbir yerde de Suriye'nin bu ittifaka katılacağına dair bir şeyde yazılıp çizildiğini görmedim
1: zaten
7: ben.
1: Suriye'nin
7: şu an öyle bir gücü de yok. Yani ittifaka katılan birini diğer üyelerin alması şunu da gerektirir: bir şeyle gelmeli, bir güçle gelmeli. Senin biraz evvelden beri saydığın maddelerden biri olmalı. Suriye şu an sadece desteğe muhtaç. Katacağı ciddi bir şey yok. Gerçi jeopolitik olarak coğrafi tarafı bir şey
1: katabilir. Tabii tabii. Bu anlaşmayı realize eden stratejik akılın herhalde Suriye'yi bugünkü konjonktür içerisinde ittifaka dahil etmeyeceği çok açıktır yani.
7: Evet,
1: o başka türlü halledilir. O başka türlü halledilir.
7: Evet.
1: İttifakın, yani Türkiye'nin Suriye'nin o problemini halledebilmesi için diğer ortaklara da ihtiyacı yok aslında.
7: Evet.
1: Bak bir şey daha söyleyeceğim. S-400'leri almıştı Türkiye. Başına gelmedik kalmadı. Kassa yaptırımlarına maruz kaldı.
7: Evet.
1: Niye? Sen bir NATO üyesi ülke olarak nasıl bizim hasmımız olan Rusya'dan böyle bir teknoloji alırsın?
7: Ama aynı şeyi Yunanlara yapma.
1: İşte onu diyeceğim.
7: Adamlar.
1: S-300'ler falan filan, değil mi? Ya şimdi işte demin söyledik
7: çifte
1: ya. Çifte standart değil. Kaç çifte standart yani? Kaç tane yüzü var?
7: Üstadın ifadesiyle onlar dansöz gibi.
1: Matruşka gibi. Bir mask kaldırıyorsun, bir tane daha çıkıyor. Kaldırıyorsun, bir tane daha çıkıyor. Batı böyledir. Aslında dünyada diplomasi biraz böyle. Bu delikanlı diplomasiyi bizim ecdadımız yaptı dünyada. Sözü senetti.
7: Öyleydi, evet.
1: Öyleydi. Şimdi onlar, o günler inşallah tekrar geri gelecek. Bu çok çok aşikar. Suriye dedin. Daha dün ya da evvelsi gün Suriye'de, o Golan'a yakın bölgelerde müthiş bir şey bulundu. Hidrokarbon yatakları bulundu. Tabii. Şimdi S-400 aldık. Kassa yaptırımlarına maruz kaldık. Başımıza gelmeyen kalmadı.
7: Ama neden? Ama ev sahibi kötü komşu ev sahibi yapar.
1: Tabii tabii.
7: Bizim de harp sanayimiz belki 20 senede 30 senede alacağı mesafeyi 5-10 senede aldı.
1: Tabii. Ama başka bir şey diyeceğim. İşin tabii o tarafı da var. Belki S-400'ü lan bunu bir alalım mı? Hani Çin'in yaptığı gibi parçalarına bir ayıralım da buradaki teknolojiyi bir anlayalım tersine diye de almışım.
7: Evet. Zaten onu alırken bir anlaşma yapıldı. İlki alındı. Eğitim, öğretim. İkinci, üçüncü aşamaları vardı. Yine yenileri alınacaktı. Tabii. O diğer alımlarda ortak üretim ve teknik bilgi paylaşımı gibi aşamaları vardı.
1: Tabii.
7: Ama ilerleyen safhalarda o safhalar gerçekleşmedi. Tabii.
1: Şimdi o S-400'de bir
7: görünüşte gerçekleşmedi yani evet, bu arada. Evet. Alınan parçalarda bu tekniği Rusya tersine mühendislikle elde etmemize imkan tanımış da olabilir.
1: Olabilir. Şimdi o bahsi diğer, benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Yani bir S-400 meselesinde ortalığı ayağa kaldıran Batı bloğu, Amerika dahil patronları, Mekke Paktı ile alakalı hiçbir şey diyemediler. Bundan yüzlerce kat çok daha önemli bir şey NATO ittifakındakiler için yani.
7: Evet.
1: Sen tabiri caizse NATO gibi bir uluslararası yani dünyanın hegemonik güçlerinin kulübüne üyesin. Ama demek ki bunu yeterli görmedin, sen paralel bir pakt daha kurdun. Ve bunu açıkça bir bir din birliği gibi de göreceklerini tahmin ettiğin halde bunu umursamadın yani. Ve hiçbir tanesinin sesi çıkmadı. Hatta Amerikan başkanı bile ya bu iyi oldu falan filan demek durumunda kaldı yani. Değil mi?
7: Tabii, İran bile bizim bir problemimiz yok bu anlaşmayla.
1: Yani şu an savaşta zaten. Bu şunu gösteriyor yani kanaatime göre. S-400 aldığımız zamanki gücümüzle bugünkü Türkiye'nin ifade ettiği diplomatik, siyasi, askeri ve ekonomik gücün nereden nereye geldiğinin de bir ifadesi.
7: Abi Arabistan'da İHA'ların küçük drone fabrikası kurdu Türkiye. Silahlı drone fabrikası.
1: Öyle mi?
7: Tabii.
1: Arabistan'da kurdu.
7: Tabii. Bu daha tabii sadece görüyoruz. Kamuoyuyla paylaşılan bilgi.
1: Tabii.
7: Paylaşılmayan neler var onu bilmiyoruz. Devletler her şeyi paylaşmaz.
1: Bilmiyoruz tabii. Ama
7: paylaşılan açık bilgi, açık kaynak bilgi.
1: Şimdi İslam NATO'su falan diyorlar. Ya Allah aşkına yani İngilizceden müteşekkil bir kısaltılmış bir kurumun adını illa İslam'la bir araya getirmek mecburiyetinde değiliz. Değil mi?
7: Tabii.
1: Bu anlaşılsın diye falan diyorlar da İslam'da ama bu bildiğin
7: yok yani. Tabii. NATO'da bir Batı savunma birliği. Bunun içinde İslami savunma birliği ya da Doğu savunma birliği dersin. Orta Doğu tabii. Savunma birliği dersin.
1: Tabii, tabii, tabii.
7: İlla NATO ile bunu ifade tabii, etmeye tabii. Çalışmanın bir anlamı yok.
1: Tabii. Bu inşallah ümmeti Muhammed'in, İslam ümmetinin, İslam coğrafyasının inşallah çok hayırlı olacak bir gelişmenin ilk doğumu olarak ben bunu görüyorum.
7: Ama şurası da var, bak dikkat et. İran sürekli biliyorsun Batı sürekli İran'la kavgalı gibi görünüyor. Ama her girdiği çatışmadan sonra İran güçlenerek çıkıyor. Ve İran yayılarak çıkıyor. Sürekli yayıldı. Şu an tek devlet ama 3-4 ülkede etki sahası var.
1: Ama bir şey diyeceğim.
7: Şimdi de Amerika ile yaptığı harbin sonucunda muhtemeldir ki belki de Hürmüz Boğazı ona kalacak. Yani çok büyük bir gelir elde edebilmesine mümkün kılan bir boğaz ve stratejik bir kazanç elde edecek. Bu Mekke anlaşmasıyla İran'ın bir tarafında Türkiye var. Tam bir kısmında da Irak var ama bir tarafında Türkiye var, bir tarafında da Pakistan var.
1: İran şu an çok tedirgin olduğunu biliyorum.
7: Yani iki ülkenin arasında kalmış durumda şu an.
1: İran çevrelendi.
7: Tabii.
1: Bundan çok tedirgin ama şu an tersine bir açıklama yapacak kadar tabii. Diplomatik bir akılsızlık. İran diplomasisinde asla düşünmeyecek bir şey. Tabiatıyla İran şimdilik içinde bulunduğu konjonktür gereği böyle bir şey konusunda menfi bir söz söylemeyecek kadar diplomatik derinliğe sahip bir memlekettir. Bakma sen. Bir ikincisi bu Amerika-İran, Amerika-İsrail'in İran'a karşı yürütmüş olduğu bu savaş İran'da rejimi güçlendirmiş, İran'ı zayıflatmıştır. Onu söyleyebilirim. İran perişan bir halde.
7: Evet, ekonomisi özellikle.
1: Ülkeyi zayıflatmış, var. Rejimi güçlendirmiştir. Ben öyle görüyorum.
7: İstedikleri de buydu zaten. Tabii. Rejimin miadı doluyordu.
1: Tabii. Rejimi bu hayat devam ettirmenin... Bu hayat verdi. Ama maalesef işte orada çocuklar, garibanlar, yıkılan evler, düşen şeyler kimin tepesine düşüyor? Milletin tepesine düşüyor. Benim gördüğüm bu. Yani bu harp bize Amerika'nın içinin artık bir şey olduğunu, imajıyla gerçeği arasındaki farkın çok ciddi manada açıldığını, İsrail'in zaten Amerika'nın finosu olduğunu, onsuz hiçbir şey yapamayacağını zaten biliyoruz. İran'ın da enteresan, dünyayı şaşırtan, tabii arkasında Çin var.

0: akatlarda, kitaplarda falan gördük. Ama ben 90 Harbi'ni gördüm. 2003'tekini de gördüm. Afganistan'dakini de gördüm. Amerika böyle savaşan bir ülke değil. Amerika bombaladı mı bombalıyor, yerle bir ediyor yani. Asker de çıkarıyor, onu da yapıyor, bunu da yapıyor. Şimdi bakıyorsun İran'da balerin gibi davranıyor. Ben bombalasın anlamında demiyorum. Sen biraz evvel dedin ya, olan vatandaşı oluyor, affedersin. Rejim güçleniyor ama vatandaşın başına dünyası yıkılıyor, evi yıkılıyor, her neyse. Veya o güven kalmıyor, tetiş ortamı oluyor. O bombanın sesi bile bir yere düştüğü zaman, o patlaması bile insanlarda psikolojik
1: Ne demek
0: travmalar
1: tabii
0: yapıyor.
1: tabii tabii
0: Belki
1: tabii
0: takip eden
1: tabii.
0: uzun seneler onları atlatmak problem. Ama
1: Tabii.
0: şurası var. Ya Amerika'nın bugüne kadar yaptığı savaşlar gibi bir savaşta değil bu. Yani çok affedersin, İsrail'in Gazze'ye attığı gibi bombalamaları biz Amerika'nın İran'a ya da İran'ın Amerika'ya ait üslerinin olduğu ülkelere yapıldığını görmüyoruz. Bir bomba atıyor, bir yeri vuruyor ya da vurduğu söyleniyor. Yani ortadaki görüntüler, kamuoyunda bir karartma mı var bilmiyorum. Yani İran'da gerçekten durum çok fecaat de. Gerçekten her gün onlarca bina yıkılıyor orada. Bunlar kamuoyunda mı paylaşılmıyor? Paylaşılıyor da algoritmalar bunu ön plana mı çıkarmıyor? Yani haberlerde de izliyoruz. Harbin ilk başladığı zamanlar, işte kaç ay oldu? O zaman bazı canlı yayın çekimleriyle televizyonlar, ulusal kanallarda bombalamalar görünüyordu. Orada bile seçilmiş bazı bölgelere yapılmış bombalamalardı bunlar. Seçilmiş bazı bölgelere yapılmış bombalamalar. Ya tamam da Amerika'nın ya da İsrail'in savaştığı hiçbir ülkeyle böyle bir bombalama yaptığını görmüyoruz. Şimdi İsrail'e kadar da mesela İran'ın bombası ulaşıyor, değil mi? Harbin ilk günlerinde ve haftalarında birkaç hafta İsrail'e gönderdi. Şimdi kaç aydır İsrail'e göndermiyor. Orta Doğu'daki Müslüman ülkelere gönderiyor bombalarını. Ya burada benim bir şey iddia etmiyorum. Soru soruyorum. Kafamda tam oturmayan şeyler var. Bildiğimiz Amerika gibi savaşmıyor. İran bir İsrail diyor. İsrail bir iki hafta bomba attı, şimdi pek atmıyor gibi. Ortada harbin arzu etmiyorum ama bir harp var deniyor. Yani para etkileniyor, piyasa etkileniyor, petrol etkileniyor, fiyat çıkıyor, altın bir düşüyor, bir çıkıyor, milletin cebinden paralar kur farkıyla gidiyor. Sanayi, enerjiyi, petrol sebebiyle doğru düzgün makul fiyatları elde edemiyor. Bölge huzuru kaçıyor. Bunların hepsinin sebebi, ortada bir savaş var deniyor. Ve bu dendiği savaş, savaş gibi bir savaş gibi görünmüyor. Ama evet, birbirlerine çat pat bomba atıyorlar. Biraz o atıyor, biraz o atıyor. Sonra bir barış diyorlar. Hadi görüşüyoruz diyorlar. Sonra yok, vazgeçtik, bir daha yapıyoruz diyorlar. Gene birkaç bomba atıyorlar. Sonra anlaştık diyorlar. Olmadı, anlaşamadık ama savaşmıyoruz da. Hadi şimdi biraz uzatıyoruz bu barış dönemini diyorlar. Sonra bunun adına Amerika, İran iyi blöf yapıyor diyor. Blöfü iyi ama sonunda beyaz bayrağı çekmek zorunda kalacak diyor. Onlarca benzer açıklamasından birisini söylüyorum. İran Amerika için benzeri ama kendi halkını, ideolojik motivasyonunu yükseltecek hamasi açıklamalar yapıyor. Ortada bir savaş var, dünya etkileniyor. Piyasalar etkileniyor. Ama bütün dünyayı etkileyecek şu savaşın çıktısına baktığımızda, olsun anlamında demiyorum, Allah muhafaza, kimse beni yanlış anlamasın, olmasın, bir kişinin bile burnu kanamasın. Ama ya sanki bir mizansen mi var, bir tiyatro mu var bilmiyorum. Ya da gerçekten İran'da büyük bir yıkım var ve bu bizden gizleniyor o zaman. Bu manaya da varılabilir. Var ve bizden mi gizleniyor yani? İran gerçekten ekonomisi, yani etkilenmesi için, bu bir gerçek, etkilendi ekonomisi, bunun için büyük yıkımların olmasına gerek yok zaten. Ambargo, gemiler Körfez'den giremiyor, çıkamıyor. Import, export yok. İthalat, ihracat, kendine yetecek ürün sayısı belli. İran'ın ve bütün ülkelerinde öyle yani. Her ülke bir yere kadar dışa bağımlı. Haliyle İran'ın ekonomisinin bu sebeple bozuk olması için büyük bir bombardıman görmesi gerekmez. Ekonomisi bozuk. Ama gerçekten bir savaş ve bu savaşın şiddet derecesi ne? Yani ortada savaş var gibi görünen bir mizansen mi var? Aslında bir şey dizayn mı, savaş adıyla dizayn mı edilmeye çalışılıyor bölgede?
1: Bunlar hep sorular.
0: Abi 50 tane soru sordum 5 dakikada. Ve bunların hiçbirisinin cevabını ben göremiyorum.

0: Ama orada her gün saatlerce bu meseleler konuşuluyor. Sadece bomba atıldı ifadelerini televizyonlarda ve haber kanallarında duyuyorum. Kayıp sayısı cihetinden ciddi kayıplar konuşulmuyor. En çok konuşulan son bir haftadır, ben günlük politika ve günlük işlere çok bakmam ama haber dinliyorum ara sıra. Son bir haftada Amerika-İran savaşı ile ilgili en çok konuşulan şeylerden birisi Abraham Lincoln uçak gemisinin efendim 200 gündür görevde olduğu, geri gelip gelmeyeceği, oradaki askerlerin psikolojik bunalıma girmiş olduğu ve bazılarının gemiden kendisini denize attığı söylentileri ve iddiaları. Ya gerçekten bütün dünyayı kasıp kavuracak bir harp esnasında konuşulacak şey bu mu? Eğer bu konuşuluyorsa, bunu konuşmayı gölgede bırakacak gerçek bir harpte olması muhtemel şeylerin olmadığı anlamına gelir. Harp Filistin'de var, Gazze'de var. Orada her gün yüzlerce insan ölüyor. Hala anlaşma yapıldı dendi, her gün yüzlerce insan ölüyor. Ve İsrail şurada birkaç gün evvel anlaşmanın gereklerini yerine getirmeyeceğini ilan etti, değil mi?
1: Tabii. Orada tek taraflı bir
0: bak, oradaki sorun yani var. Bütün dünyayı kasıp kavuran Amerika-İran harbinin çıktığından, sonucundan, fecaatinden çok daha fazlası her gün küçücük bir Gazze şeridinde oluyor. Savaş orada.
1: Soykırım diyelim.
0: Soykırım. Tabii. Bu arada tabii. Yani gerçekten zulmün olması için soykırım olmasına da gerek yok. Adam katliam yapıyor.
1: Tabii.
0: Çoluk çocuk öldürüyor. Tabii. İlla soykırım seviyesine ulaştı diye de karşısında durmaya gerek yok. Çok da azın da yapsaydı durmak gerekirdi. Ama o tabii soykırım seviyesinde yapıyor. Ama yine de dünyayı Amerika-İran savaşı kasıp kavuruyor.
1: Bu 21. yüzyıl savaşları...
0: Ben anlamıyorum. Ben bu savaştan bir şey anlamadım abi. Ben bu savaştan pek bir şey anlamadım.
1: Yani şimdi şöyle bir...
0: Sanki günün sonunda Hürmüz Boğazı'nı İran'a peşkeş çekecekler bunu, gibi geliyor.
1: Bunu göreceğiz zaten. Katılıyorum yani sorularına. Başka şeyler de söylenebilir. Ama 21. yüzyıl savaşları sonuçları net olmayan savaşlar oldu, olacak. Bak. Sonuçları net olmayan savaşlar. Ve uzun savaşlar olacak. Tabiri caizse dinlene yani.
0: Bütün, yani aslında birbirlerine
1: arkadaki farklı güçlerin de
0: bildikleri tabii için birbirlerini yıpratma tabii, şeyi bu. Tabii. Bilinçli olarak.
1: Tabii. Mesela Rusya-Ukrayna savaşını görüyoruz kaç sene.
0: Yani zamana yayarak. İlla yani, adam öldürerek ya da yıkım sağlayarak
1: savaş.
0: Yıpratma.
1: Bakalım kim ne kadar fazla dayanabilecek?
0: Niye bütün gücümü kullanayım? Bomba tabii, da para. Tabii.
1: Bu İran, İsrail-Amerika arasındaki cereyanadan. Bunun başka tabii söyleyebileceğimiz, sorabileceğimiz sualler de var. Özellikle Körfez Arapları ile ilgili mesela yani. Amerika yıllarca Körfez'i İran tehdidiyle silahlandırdı. Çünkü bir atımlık mesafede karşı karşıyalar.
0: Evet.
1: Yıllarca İran'ı bir taraftan kışkırtıp, o tarafı öksürtüp onları teyakkuza geçirtmek suretiyle petrolüne
0: çöktü. İran da bu arada çok güzel gerekçeler verdi. Yani onlara emniyet hissi vermek yerine tehdit edici şeyler yaptı. Onlar da bu tehdidi sonuna kadar hissetti. Onların da batıya yüzlerini dönmeleri ya da batıyı arkalarına almaları için geçerli sebepleri vardı.
1: Her şeyde bir hikmet var. Amerika'nın bölge patronajının bitmesinde İran'ın Körfez ülkelerini bombalaması gerekiyordu. Her şeyde bir hikmet öyle var. Öbür türlü, hani bir şey var, bir filmde bir replik görmüştüm. Ünlü bir kavadayı zamanında kasıp kavurmuş plaka mafyası, yani taksi plakaları var. Ama güçten düşmüş, ama namı hala, çünkü onun taksi plakaları belli. Her duraktan müşteri alabiliyor. Şoför çalıştırıyor artık, kendisi direksiyonda değil, bir kahvede oturuyor. Onun o havası, o gücü gitmiş ama o havası devam ediyor da. O rüzgarla iş yaptırıyor. Bir gün yine adamlarından bir tanesi, o havanın işlediğini, çalıştığını düşünen şoförü bir başka mafyatik yapının durağından adam alıyor ya da şeyinden adam alıyor, alanından adam alıyor. Dayağı yiyince tabii bu sefer patrona geliyor. Patronla bir diyaloğu var.
0: Nedir?
1: Oğlum akıllı ol, akıllı ol diyor. Bizde iş çoktan bitti. Rüzgarımız esiyor. sen şimdi bizim karizmayı da çizdirdin. Biz buna artık cevap verebilecek durumda değiliz artık diyor. Bak şu an bunu görüyoruz Amerika için. Yani İran şimdi Suud'a, Kuveyt'e, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne falan o füzeleri sallamasaydı Amerika ile işte düşman alsana bomba yani repliği vardır ya, onlar devam etseydi, bunlar arada ortada böyle sadece o füzeleri falan seyreder pozisyonda olsalardı bugün başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Mekke Paktı'ndan falan bahsetmiyor olabilirdik. Ama İran'ın Körfez Araplarını bu derece, değil mi?
0: Evet.
1: İsrail attığından daha fazla bombayı bunlara attı galiba füzeyi. Ve Amerika'nın da bunu engelleyememesi, değil mi?
0: Evet.
1: Katar'ın, yani Katar'ın bütün güvenlik problemlerini, açıklarını üstlenmiş Amerika'nın Katar'daki barış görüşmelerinde Hamas'ın liderini, değil mi? O şeyi, İsrail'in o saldırısına,
0: evet.
1: İngiliz tanker gemilerinin İsrail uçaklarına yardım ederek Amerika'nın karizmasını çizmesi, bütün bu toplamda bu gelişmeler Amerika'nın bölge patronajının bittiğini.
0: Avrupa'da İran-Amerika savaşında Amerika'ya destek vermedi. Tabii. İran'a karşı güçlü yaptırma uygulamayı da
1: ama
0: reddetti.
1: Ama Avrupa'nın zaten destek verebilecek bir gücü de kalmadı.
0: O da kalmadı.
1: Dişleri çekilmiş bir canavar gibi, canavar bakma gibi. Sen.
0: Bu arada... Yani çok güzel bir program oldu aslında. Bence birinci bölümüyle de çok güzel oldu.
1: Süre bitti deme.
0: De çok güzel oldu. Süre bitti. Ha, bayağı bitti yani. Hemen kapatmam gereken bir noktadayız.
1: Ama bu NATO çok su kaldırır. Devam edelim inşallah.
0: Devam edelim. Peki, çünkü bölgeye dair de çok önemli şeyler konuştuk. Bugün konuştuğumuz bu siyasetin zaten bir adım öncesi. Dünkü ecdadımız olan Osmanlı Devleti'nin son devrinde yaşadığı bölge siyasetiyle de çok doğrudan ilişkili. O dönemlerdeki kırılma neticesinde yapılan dünya paylaşımındaki yanlışların bir kısmı 2. Cihan Harbi'nde çıktı ama bugün işte hala düzen oturmadığı görülüyor. Yenileri çıkıyor. Yeni gelişmeler de yine eski o Pax Ottoman dediğimiz Osmanlı barışı hayalini ve dünyasını intihaz ettirecek bir yola mı sokuyor bizi? Yeni savaşlara mı sokuyor? İşte neticede bugünlere bizi getiren düzenin bir argümanıdır NATO. İşte biraz NATO'ya bakacağız. Bugün konuşamadık ama bir mukaddime gibi oldu. Bir girizgah İnşallah. Gibi oldu. İfade ettiğim manayı biraz konuştuk. İnşallah haftaya da nasıl kuruldu, biz nasıl girdik, başlıca nerelerde rol aldı gibi birkaç başlıkta inşallah sadra şifa bir şeyler söyleriz.
1: İnşallah.
0: Kıymetli seyirciler. Bu gece de yine bizlerle birlikte oldunuz. Programımızı izlediniz. Allah razı olsun. Allah izin verirse, imkan, fırsat, sağlık, sıhhat. Haftaya yine inşallah aynı gün, aynı saatte buluşmak niyazıyla efendim. Allah'a emanet olun.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri sona erdi.
3: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
4: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
3: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
4: Kimse görmez. Hadi gidelim.
3: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
4: Ben anlamam. Sen karışma.
3: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
4: Sen karışma dedim.
3: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
5: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir. Ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
6: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
7: Osmanlı Yayın Evi sunar. Yavuz Sultan Selim. Eser Abdülkadir Dedeoğlu. Senaryo Mehmet Gümüşçaylı. Yöneten Hüseyin Avnioğlu.

0: Emriniz yerine getirildi sultanım. Vezirler, ordu zabitleri ve tecrübeli Yeniçeri ağaları sizi beklerler.
1: Madem ki bizi beklerler, gidelim. Gidelim de meselemizi görüşelim ve bir an önce sefer hazırlıklarını başlatalım. Vezirlerim, gazilerim, yiğitlerim, Allah'ın inayetiyle Osmanlı tahtı bize nasip oldu. Bilirsiniz ki taç da taht da fanidir. Baki olan sadece ve yalnız Allah'tır. Esas olan saltanat sürmek değil, Allah'a hizmet etmek, onun gönderdiği son din olan İslamiyet için hayırlı işler yapmaktır.
2: Biz dahi katılırız sözlerine sultanım.
1: Dinimizin ve devletimizin başında bir büyük gaile var. Bunu sizler de bilirsiniz. Şah İsmail, babam Sultan Bayezid'in gününden beri Anadolu toprağı üzerinde dava kılar. Bundan gayrısı dinimizin birliğine dil uzatır. Hazreti Ebu Bekir, Ömer ve Osman'a küfür ve lanet yağdırır. Böyle bir günde bize durmak yaraşmaz. Anadolu'ya gönderdiği bozguncular her geçen gün faaliyetlerini arttırırlar. Böyle giderse din de kalmaz, devlet de. Şimdi sizlere sorarım. İran üzerine bir sefer açılması uygun mudur, değil midir? Fikirlerinizi söyleyiniz. Neden çekiniyorsunuz?
3: Padişahım, biz asker kulların ister Şah İsmail üzerine olsun, isterse bütün dünya devletlerine karşı olsun, seninle birlikte gitmeyi vatan borcu biliriz. Hemen sen emret padişahım.
1: Berhudar ol Abdullah. Allah senden razı olsun. Bu açık yürekliliğin, iyi niyetinin mükafatı olarak sana Selanik sancağını ihsan ettim.
3: Ben beylik, paşalık, sancak istemem sultanım. Dileğim sizin yanınızda bir nefer olarak sefere katılmaktır.
1: Dilek senindir Abdullah. O ki bu sözlerini vezirler ve paşalar iyice işitmiş olsun. Bizim gönlümüzde atalarımız gibi Frank diyarına sefer eylemek ister. Fakat Şah İsmail devletimizin dirliği, dinimizin birliğine kasteder. Önce bu tehlikeyi bertaraf etmek gerekir.
4: Evet şevketli hünkâr. Emrettiğiniz yere gitmeye hazırız. Elbette Şah İsmail'e savaş açılması uygun olur. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun.
1: Öyleyse tez sefer hazırlıklarına başlansın.
5: Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryan, ciğeri püryan, meydanı şehadette Allah yoluna revan. Kahrımız, gazabımız düşmana ziyan, adüvden korkmadık, korkmayız hiçbir zaman. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan. Uğrun açık olsun ey serdar-ı mücahit, hüda kılıncını keskin etsin, ömrünü gün gibi bedid. Fahri alemi hoşnut ettin, Hak gazayı ekberin etsin mübarek ve said.
1: Ordumuz Sivas'a vasıl oldu. Askerin yoklaması yapılsın. Buradan öte Şah İsmail'in toprağına kadar durmak yok.
4: Emredersiniz sultanım.
0: Sultanım, yola çıkalı neredeyse 3 ay oldu. Hala düşmanla karşılaşmadık. Askere yılgınlık geldi. Korkarım huzursuzluk çıkar.
1: Olanların farkındayım Hasancan. Şah İsmail bizi önce yokluk düşmanıyla savaştırmak ister. Askerimiz yorgun, atlarımız yorgun. Erzağımız günden güne azalmakta. Bunları hesaplar Şah İsmail. Savaşmayıp geri döneceğimizi zanneder.
0: Ordumuzda da böyle düşünenler gittikçe çoğalıyor sultanım. Bu duruma bir çare bulmak gerek.
1: O nasıl söz Hasancan? Çare Allah'tır. Çare önce nefsi yenmek, nefse karşı cihad etmektir. Biz bu cihadı her an yapar, her an o cihatla yaşarız. Bunu bilmez mi bu askerler?
0: Allah'a şehadet ederim ki ordumuzdaki bir neferin imanı ile sizin benim imanım arasında zerre kadar fark yoktur. Lakin kışkırtıcılar askeri hak yoldan saptırmak isterler. türlü yalanlar uydururlar askerin mukavemetini kırmak için.
1: Bilirim Hasancan, bilirim. Fakat şimdi hesaplaşmanın sırası değildir. Gafillerden hesap sormanın günü de gelecektir elbet.
0: Bunu bilirim sultanım. Fakat Şah İsmail'le bir an önce karşılaşmalıyız. Trabzon'dan yapılan erzak ikmali her geçen gün biraz daha zorlaşıyor.
1: Şah İsmail'le karşılaşmayı ben herkesten çok isterim. Karşılaşayım ki ümmeti Muhammed'i birbirine düşürmek ne demektir? Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'a sövmek ne demektir? Bunların hesabını sorayım. Sen üzülme Hasancan. Allah bizimledir.
0: Ondan zerrece şüphemiz yoktur sultanım. Fakat Şah İsmail...
1: Ne varmış Şah İsmail'de Hasancan? Er olan meydana çıkar. Onda erlik yoksa biz arar bulur, erliği öğretiriz. Yazdığımız mektuplara bile cevap yazamaz. Gönderdiğimiz elçileri idam etmeye yeter gücü ancak. Sen dahi bilirsin olanları Hasancan.
0: Bilirim sultanım.

0: Ordunun sayımı bitmiştir sultanım. Toplam 140 bin askerimiz var.
1: 140 bin asker. Evet paşa. 140 bin asker. Askerin 40 binini arkamızda bırakacağız. Onlar geri emniyetimizi sağlayacaklar. Diğer 100 binse tez harekete hazırlansın. Şah İsmail'i bulmadan geri dönmek yok.
0: Emredersiniz sultanım.

0: Günlerdir yoldayız. Bir tek düşman bile görmedik.
1: Erzak sıkıntısı had safhada. Tayinimiz yarı yarıya düşürüldü.
2: Atlarımız da yorgun düştü. Bu halde hiçbir orduyla savaşamayız.
0: Artık geri dönmeliyiz. Askerin isteği budur. Bunu sultana söylemeli.
2: Padişahımız hiddetlidir. Gazabı büyük olur. Fakat bir yolu olmalı bunun.
1: Bu haberi sultana Hemdem Paşa ulaştırır. Sultan Hemdem Paşa'yı sever. Her akşam meclisine çağırarak satranç oynar.
0: Öyleyse Hemdem Paşa'yı açalım derdimizi.
3: Yine akşam oldu Hasan Can. Her geçen gün biraz daha bilinirim Şah İsmail'e karşı. Dünyanın sonuna da gitse onu bulmalıyız. Dinimizin geleceği onunla yapacağımız savaşa bağlıdır. İslam'ın içine giren fitne ve fesadın başı Şah İsmail'dir.
4: Din düşmanları her devirde ve her zaman olmuştur sultanım. Peygamber Efendimiz onların yüzünden Mekke'den Medine'ye hicret etmişti. İslamiyet'in o günlerine göre bugünleri daha güçlüdür. Biz şimdi Hasan Sabbah olmaya özenen birini kovalıyoruz. Şükretmek gerekir sultanım.
3: Biz her zaman şükrederiz Hasan Can. Şükretmeyenleri ve Allah'a şirk koşanları cezalandırmak için dünyaya geldiğimize inanırız. Güç Allah yolunda kullanılırsa güç olur. Yoksa gösteriş ve kibirden öteye gidemez.
4: Doğru dersiniz sultanım.
3: Hemdem Paşa'ya haber sal Hasan Can. Otağımıza gelsin de sohbetimize katılsın.
4: Emredersiniz sultanım.

0: Bizim gönlümüz de sizi çekmişti sultanım. Habere gerek yok. Müsaadeniz olursa otağınızda konuk olmak isteriz.
1: O nasıl söz paşa? Biz çocukluk arkadaşıyız. Otağımızda her zaman yeriniz var. Şöyle gelin hele. Satranç takımımız da hazırlansın. Evet paşa. Gidişat nasıldır?
0: Gidişat pek iyi değildir sultanım.
1: Nasıl iyi değildir paşa? Ya bu arada vezirine dikkat et paşa.
0: Vezirimizi kaşarız sultanım. Böylece oyunda eşitlik sağlanır.
1: Evet paşa. Seni dinlerim.
0: Şevketli padişahım. İşte İran topraklarına girdik. Düşman korkusundan meydana çıkamadı. Şan ve şevketinizi gösterdiniz. Bu uzun ve ıssız çöllerde daha fazla dolaşarak askerlerinizi perişan etmek reva değildir. Lütfedin geri dönelim.
2: Bunu sana kim öğretti paşa?
0: Şevketli hünkârım hiç...
2: Bırak kaldırın şunu!
3: Otağınıza ok yağar sultanım. Asker galeyana geldi.
1: Sabah namazımızı eda ettik. Bundan gayrı yol gözükür bize.
3: Asker geri dönmek ister sultanım.
4: Geri dönelim.
5: Geri dönelim
6: yeter.
7: Savaşacak bir şeyim yok.
8: Nedir bunlar?
7: Erzağımız da tükendi.
8: Evet
6: her şeyimiz.
1: Hele meydana çıkalım Hasancan.
9: Aylardan beri düşman arayarak geliyor.
6: Evet düşmandan eser yok.
9: Evet.
3: Peki düşman nereye gideceğiz?
6: Harap bir memlekette daha nereye kadar gideriz?
9: Artık
6: geri dönelim. Yeter bunlar.
7: Evet. Geri dönelim.
6: Savaşmak istiyoruz yok. Savaşacak düşman yok orada.
1: Askerlerim beni dinleyin. Çoluk çocuğunu düşünenlere müsaade ediyorum. İsteyen geriye, kadınlarının yanına gidebilir. Ben buralara geri dönmek için gelmedim. Rahatını arayan bu yollara çıkmaz. Ölümden korkanlar, benimle gelmek isteyenlerden ayrılarak çıkıp gitsin. Düşmanla çarpışacak olanlar benimle gelsin. Eğer içinizde ölümden korkmayan er yoksa ben tek başıma düşmana karşı giderim.

Sultanımın sözleri bütün orduyu büyüledi sanki. Ordu onun ardından yürüyüşe geçti. Aman Allah'ım, bu ne güzel bir hadise. Bu ne güzel Allah'ım.

0: Öncü kuvvetlerimizden haber geldi. Şah İsmail'in ordusu çok yakınımızdadır. Savaş durumu için ne dersiniz paşalar?
1: Şevketli padişahımız, ordumuz aylardan beri yoldadır. Askerimiz yorgun düştü. Bu durumda savaşa başlamak tehlikeli olabilir. Hiç olmazsa 24 saat istirahat edelim. Muharebeye orduyu dinlendirdikten sonra başlarsak başarılı oluruz.
0: Başka sözü olan yok mudur?
2: Şevketli padişahım, burada söz söylemek bize düşmez. Fakat müsaade buyurursanız fikrimi söylemek isterim.
0: Söyle.
2: Padişahım, şüphesiz vezirlerinizin fikirleri doğrudur. Fakat bana göre muharebeye derhal başlanmalı. Yoksa ordunun içindeki kışkırtıcılar askerimizi yanıltabilir. Buna hiç imkan bırakmadan Şafak'la beraber derhal hücuma geçmeliyiz.
0: Koca divanda söylenen en doğru söz. Vezir olman gerekirmiş Çelebi. Evet, Şafak'la beraber hücuma geçeceğiz. Herkes hazır olsun.

0: Nihayet Osmanlı geldi. Ama tuzağıma düştü. O yorgun orduyu darmadağın ederim.
1: Şahım! Osmanlı hücuma geçti.
0: Garip şey. Bu kadar yorgun askerle muharebeye başlamak deliliktir. Acep bir gösteriş olmasın?
1: Hayır şahım.
0: Getirin şu Türk esiri. Bir kan ırmağı gibi tepeleri istila eden bu kırmızı sancaklar padişahın hassa ordusu mudur?
2: Hayır Şah Hazretleri. Bunlar dedelerinden kalma başbuğları olan Mihaloğlu'nun kumanda ettiği Nibolu süvarileridir.
0: Ya şimdi ovaya inen yeşil bayraklılar kimlerdir? Padişah askerleri bunlar mı?
2: Hayır Şah Hazretleri. Bunlar da beylerdir. İspandiyaroğlu kumandasındaki Bolu ve Kastamonu süvarileridir. Bu iki kol ordu Osmanlı ordusunun öncülerini teşkil ederler.
0: Peki ya şunlar? Toz bulutunun arkasındaki yayalar? Herhalde padişah askerleridir.
2: Hayır Şah Hazretleri. Bu gördüğünüz kırmızı elbiseliler azeplerdir.
0: Yoksa bunlar mı padişahın askerleri?
2: Hayır. Bunlar Karaman askerleridir.
0: O zaman şu ortadan gelenler padişah askerleridir.
2: Hayır. Bunlar da Anadolu Beylerbeyi'nin askerleridir.
1: İşte Türk padişahı. İşte Türk padişahı Şah Hazretleri. Bu iki sancak onun sancaklarıdır. Sağında sipahiler, solunda silahtarlar, arkasında ulufeli süvariler ve azepler. İşte bunlar padişahın hassa askerleridir.
0: Uzun Hasan'ı mağlup eden ordu da böyleydi. Keşke bir meydan savaşını kabul etmeseydim. Fakat geri dönemem. Kader neyse o olur.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا حسن جلال والإكرام.
1: الله قبول etsin سلطانم.
0: Cümlemizinkini kabul etsin Hasan Can. Senden de Allah razı olsun.
1: Sultan şehir İstanbul'a kavuştuğumuz için çok sevinçliyim Sultan.
0: Ben de sevinirim Hasan Can. Lakin sevincimizi gazaba dönüştürmemizi isterler. Yeniçeri rahat durmaz. Devletin iç işlerine karışır. Şehirde huzursuzluk çıkarır.
1: Çare ne ola ki Sultan?
0: Çare vardır Hasan Can. Vardır ama Allah'tan korkarım. Kurunun yanında yaş dayanar, ondan korkarım. Fakat bu fesadın önü alınmalı. Bunun için bir tahkikat başlattım. Bugün yarın neticelenir.
1: Gazabınızın, hiddetinizin önünde durulmaz sultanım.
0: Gazap bizim değildir, hiddet bizim değildir Hasan Can. Zannederler ki biz keyfimiz için sefere çıkarız. Zannederler ki biz şanımıza şan, ünümüze ün katmak için sefere çıkarız. Oysa bilmezler ki biz Allah tarafından görevlendirilmedikçe hiçbir sefer hümayuna çıkmayız. Orduyu kışkırtma cesaretini bulanlar cezasına da katlanacaklar Hasan Can.
1: Mukadder olan neyse onu göreceğiz.
0: O mutlaktır Hasan Can. Hepimiz bezme ezelde yazılanı yaşayacağız. Fakat bu meselelerin üzerine gitmeyeceğiz anlamına gelmemeli. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışınız buyurur. Bizim işimiz devleti yönetmek, ümmeti Muhammed'in rahat ve huzurunu sağlamak. Gereken neyse yapılacaktır. Bundan kimsenin zerrece şüphesi olmaya.
2: Hiddetinden padişahın yanına varılmazmış. Sefer sırasında serkeşlik eden, huzursuzluk çıkaran askerleri ararmış.
3: Tahkikat açtırmış bu iş için. Gazabından korkulur. Suçu sabit olanların zerrece gözünün yaşına bakmaz.
4: Yeniçeri söylemez huzursuzluk çıkaranları. Her seferde olur bu tür işler. İnsanoğlu der geçer gideriz biz. Uzatmayız meseleyi.
2: Fakat bu iş öyle değildir. Sefer zorlu geçmişti. Düşman da güçlüydü. Ayrıca sefer Frenk diyarlarına olunca asker daha bir şevkli olur. Ama gel gelelim bu iş başkadır.
3: Huzursuzluğu Şah İsmail'in adamları da körükledi. Onların da parmağı var bu işte.
2: Acaba öyle mi? Ben derim ki...
0: Selamun aleyküm ağalar, gaziler, yiğitler.
5: Aleyküm selam sultanım.
0: Söze doğrudan başlamak en güzelidir. Tahkikat yapan vezirlere hiçbir şey söylemezmişsiniz. Gelip kendim sormak istedim. Seferde huzursuzluk çıkaranlar kimlerdir? Tekrar sorarım. Seferde huzursuzluk çıkaranlar kimlerdir? Ben tahta gelip kendim oturmadım. Benim hükümdar olmamı siz istediniz. Mülk ve millete hizmet emeliyle babamı tahtından indirdim. Kardeşlerime kıydım. Şimdi de ikide birde isyan edersiniz. Bu şartlar altında memleketime hizmet edemem. Hükümdarlık yapamam. Böyle devam edecekseniz kendinize başka bir padişah bulun. Ben derhal hükümdarlıktan çekilmeye hazırım.
2: Affedin bizi sultanım.
0: Sizler affınızı Allah'tan isteyin. Size bel bağlayan ümmeti Muhammed'den isteyin. Benim affıma sığınmayın.

0: Bu gece görünmedin Hasancan. Ben yine kitap okudum. Birkaç satırda şiir yazdım. Sen neler yaptın?
1: Birkaç gece uykusuz kaldığım için bu gece hizmetten mahrum kaldım sultanım.
0: O halde ne rüya gördün?
1: Hiçbir rüya görmedim sultanım.
0: Bir geceyi hep uykuyla geçirdiğin halde rüya görmemek olur mu? Söylesene gördüğün rüyayı.
1: Sultanım, Allah şahidimdir ki hiçbir rüya görmedim.
0: Allah Allah, şaşılası şey.
1: Ben müsaade isterim sultanım. Kapı ağası Hasan'ın yanına gitmem gerek.
0: Git Hasancan, git gör işini.
2: Evet.
1: Ağalar öyle kafa kafaya vermiş, ne konuşursunuz?
3: Bir şey yoktur Hasancan, öylesine konuşuruz.
1: Söyleyin hele, vardır bir konuştuğunuz elbet.
4: Israr ettin, söyleyelim Hasancan. Hasan ağa bu gece bir rüya görmüş. Ondan dolayı hayret içindedir. Bana rüyasını anlatıyordu.
1: Allah aşkına rüyayı bana söyleyiniz. Çünkü padişah hazretleri benden bir rüya sordu ve ısrar etti.
3: O gece gördüm ki şu eşiğinde durduğum kapıyı acele acele vurdular. Nedir diye içeri vardım. Gördüm ki kapı biraz açılmış. Dışarıda nurani yüzlü adamlar var. Hepsinin elleri bayraklı ve hepsi de silahlı. Kapıyı vuranın elinde ise padişahın ak sancağı var. Bana dedi ki, bilir misiniz niye gelmişiz? Hayır, buyurun ne istiyorsunuz dedim.
1: Sonra ne oldu anlat hele.
3: Dediler ki, bu gördüğün kimseler hep peygamberimizin ashabıdır. Bizi Resul-i Ekrem gönderip Selim Han'a selam etti. Ve buyurdu ki, Selim Han kalkıp gelsin. Harameyn hizmeti ona verildi. Ben şaşırıp kalmıştım. Peki siz kimsiniz diye sorduğumda ise nurani yüzlü zat, ben Ali İbni Ebu Talib'im diyerek gözden kayboldu. Korkumdan kan tere batmıştım. Sabah namazı vakti uyandım. Şimdi hayret içindeyim, onu düşünüyorum.
1: Bana müsaade ağalar. Hemen padişah hazretlerinin yanına gitmem.

0: Gel Hasancan, gel. Senin sabaha kadar uyuyup da rüya görmemene hayret ederim.
1: Padişahım, rüyayı ben Hasan kulunuz görmedim ama başka bir Hasan kulunuz görmüş. Emriniz olursa arz edeyim.
2: O gece gördüm ki şu eşiğinde durduğum kapıyı acele acele vuruyor. Nedir diye içeri gördüm ki kapı biraz...
0: Demek öyle Hasancan. Kara dumana binmenin vakti gelmiştir. Gayrı sevdiklerinle helalleşmeye başla.
1: Sefer mi var sultanım?
0: Sefer var Hasancan, sefer. Sefer emri de iki cihan sultanı Yüce Peygamber Efendimiz'den geldi. Mübarek topraklara doğru gideceğiz Hasancan.

0: Gazilerim, yiğitlerim, şahbazlarım, ne mutlu bize ki Allah yolunda din ve devlet uğruna savaşmaya gideriz. Yeryüzünde fitne ve fesat çıkaranları temizlemek üzerimize farz oldu. Bu yolda ölürsek müjdeler olsun bize. Allah'ımıza kavuşuruz. Cenab-ı Hak cümlemizin yardımcısı olsun. Gelin gayrı helallaşalım. Bizim sizlerde bir hakkımız varsa yerden göğe kadar helal olsun. Sizin de hakkınız kaldıysa
1: helal olsun.
2: Helal olsun.
1: Helal olsun.
2: Helal olsun.
0: Ya Allah, bismillah, Allahu ekber.
1: Ya Allah, bismillah, Allahu ekber.
3: Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryan, ciğeri püryan, meydanı şehadette Allah yoluna revan. Kahrımız, gazabımız düşmana ziyan, adüvden korkmadık, korkmayız hiçbir zaman. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan. Uğrun açık olsun ey serdar-ı mücahit, hüda kılıncını keskin etsin, ömrünü gün gibi bedid. Fahri alemi hoşnut ettin, hak gazayı ekberin etsin mübarek ve said.
4: Nasrun minallah.

0: Hasancan, ne dersin? Geldik, dayandık Sina çölüne.
1: Allah yardımcımız olsun. İşimiz zor derim sultanım.
0: Zorlar insan için değil mi Hasancan? Her şey kolay olacaksa biz ne güne yaşarız? Eninde sonunda bu çölü geçeceğiz ve Tomanbay kibirlisinin burnu kırılacak.
1: Tomanbay'a haddini bildirmek gerek. Buna ben dahi katılırım. Lakin bu çölü geçmek...
0: Çölü geçmek dersin Hasancan. Biz hesaplarımızı ona göre yaptık. Ocak ayının ortasında yürüdük çöle. Askerimizin telef olmasını biz dahi istemeyiz.
1: Ocak ayının ortasında gündüz yumurta pişer, gece ise sular donar sultanım. Buna dayanmak kolay değildir.
0: Allah bizimledir Hasancan. Başına topladığı Kıpti ve diğer taifesiyle İslam aleminde fitne çıkartan Tomanbay'ın yaptıkları yanına mı kalsın yani?
1: Yola ne için çıktık padişahım? Elbette ki Tomanbay'ın yaptıkları yanına kalmayacak.
0: Ölmeden önce alemi İslam'ın birliğini görmezsem gözlerim açık giderim Hasancan. Bütün davam, bütün meselem budur.
1: Buna bütün askeriniz inanıyor sultanım. Yoksa bu ateş denizine hiç kimse bu cesaretle dalamaz.
0: Onlar cennet yolcuları. Onlar benim can kardeşlerim Hasancan. Onlar bilirler ki Müslüman Türkler muharebe meydanlarında ve bütün ömürlerince yalnız ve yalnız Allah'tan korkarlar. Önlerine çıkan hiçbir engel onları Allah yolunda cihattan alıkoyamaz. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uydukça onun yardımıyla bu çölü geçeceğiz Hasancan.
1: İnşallah sultan.
0: Buna kara duman dahi inanır. Değil mi kara duman?
2: Neredeyse çölü yaraladık. Buradan ötesi kolay olur inşallah.
3: Fakat sıcak kavuruyor, soğuk da donduruyor paşam.
2: Savaşta değil miyiz? Bunlar olacak elbette. O da ne? Sultan atından indi. Şimdi de yaya gidiyor. Bizim atla gitmemiz doğru olmaz. Fakat neden?
3: Öyleyse ben de iniyorum atımdan.
4: Bütün ordu yaya ilerliyor. Bunun hikmeti nedir acaba?
2: Hikmetini sultandan sormak gerekir. Önce o indi atından.
3: Hikmetini Hasancan sorar sultandan. Sebep ne ola ki?
2: Ne dersin Hasancan? Bir sorsan sultandan.
1: Tabii ki sorarım paşam. Fakat bunda bir hikmet vardır. Sultan uludur, evliyadır. Ben kaç kere şahit oldum keramete. Hayırdır inşallah sultanım. Bütün ordu merak eyler. Devletli padişahımız acep niçin yaya yürürler diye telaş ederler.
5: Görmez misin Hasancan? İki cihan sultanı Peygamber Efendimiz önümüzde yaya yürürlerken biz nasıl at üstünde olabiliriz?
1: Aman ya Rabbi, yağmur başladı. Çöle yağmur yağıyor. Mübarek seferdir bu sefer.
6: Mucize bu.
5: Allah'ım, ya Rabbim, şükürler olsun ki çölü zayiat vermeden geçtik. Fakat şimdi bizleri zorlu bir savaş bekler. Paşalar, ne dersiniz? Tomanbay tehlikeli bir hükümdar, değerli bir kumandan sanırım.
2: Ben de öyle sanırım Şevketli. Yalnız çok ihtiyatlı olmamız gerek.
0: Tomanbay'ın Adiliye'ye 200 top yerleştirdiği muhakkak mı?
2: Evet Şevketli, bizzat tahkik ettim.
0: Ya şimdi ne yapmak gerek?
2: Bunu Şevketli efendim daha iyi bilir.
0: Mısır topları bizim toplarımız gibi taşınabilir toplar değildir. Yere çakılmıştır. Mısır toplarını başka istikamete çevirmek uzun zaman alır. O halde Adiliye'den geçmeyeceğiz.
2: Başka yol yok Şevket.
0: Var paşa, var. El Mukattam Dağı'nın arkasından dolaşacağız.
2: Aman sultanım, bu çok uzun bir
0: başka
2: yol.
0: Başka çare yok. Tomanbay'ın Adiliye'deki kuvvetleri üzerine biz de bir miktar askerle taarruz edeceğiz. Bu bir oyalama olacak. Asıl sevkülceyiş yolumuzu Tomanbay'dan gizlemiş olacağız. Ve dağın etrafından dolaşarak Mısır ordusunun arkasına düşeceğiz.
2: Uygundur sultanım.
7: Çaldıran galibine yakışan müthiş bir hareket. Bunu başka hiçbir kumandan düşünemez ve yapamazdı. Vaziyetimiz çok kötü.
2: Doğru dersiniz padişahım. Bu durumdan kurtulmamız gerek. Bir yolu olmalı bunun.
7: Bir yolu var. Yalnız bu iş için 200 fedai lazım.
6: Biz 2 kişiyiz. Demek 198 kişi daha lazım.
2: Mısır ordusunda daha fazlası var. Yeter ki siz emredin padişahım.
6: Yapmak istediğiniz nedir padişahım? Emredin, uğrunuzda ölelim.
7: Evet. Hepinizin ölmesi, ölümü göze alması gerek. Şimdi maksadımı izah edeyim. 200 kişi, 200 kişi Osmanlı ordusunun tam ortasına yıldırım hızıyla hücum edecek. Ne pahasına olursa olsun Türk ordusu yarılarak arka cephelerine geçilecek. Sultan Selim'in şadırı oradadır.
2: Maksadınızı anladım padişahım.
7: Evet kumandan, anladığın doğru. Yavuz Selim'in şadırına var gücüyle saldırılarak Yavuz'u öldüreceksiniz. Eğer o ölürse Türk ordusu mağlup edilir. Hepsi mahvolur. Kılıçlarımızın şiddetine dayanamazlar. Hepsini kılıçtan geçiririz. Yalnız her şey Yavuz'un öldürülmesine bağlıdır.
6: Fevkalade bir fikir. Derhal harekete geçiyoruz. Yavuz'u ölmüş bil.
8: Derhal Sinan Paşa'yı otağa istiyorum.
6: Beni emretmişsiniz.
8: Evet paşa, çağırdım. Ben şu sağ tarafta zor durumda olan ordumuzun durumunu yakından görmek istiyorum. Acele bir durum olursa benim yerime cevap ver. Vekaletim senindir.
6: Emredersiniz padişahım.
9: Basın kılıcı, sağ kurban! Aman verdiği yiğitlerim! Yavuz'u otağında kıstırdık!
10: Evet, Yavuz buradadır! Kıstırdık onu!
6: Bunlar Mısır ordusunun fedaileri. Sultan yerine beni buldular ve beni sultan zannediyorlar. Allah'ım, ya Rabbim sana şükürler olsun. Ya sultan burada olsaydı?
9: İşte Yavuz budur!
6: Evet! Yavuz Sultan Selim benim! Osmanlı mülkünün sultanıyım! Gelin buraya! Kılıcım hepinize yeter! Eşhedü en la ilahe illallah!
9: Yavuz ölmüştür! Gelin ölüyoruz!
10: Paşa şehit düştü!
9: Paşa şehit düştü!
10: Sinan Paşa kim oldu?
5: Çok yazık. Mısır'ı aldık ama Sinan Paşa'yı kaybettik.
8: Allah razı olsun yiğitlerim. Mısır ordusu bozguna uğradı nihayet. Mübarek Nil Nehri'ne, Kahire'ye kadar yolumuz açılmıştır.

0: Benim duyduğumu siz de duyar mısınız sultanım?
1: Duyarım Hasancan. Ben de onlar kadar özledim Rumeli'ni. Benim de yüreğim onlar kadar yanıktır. Mübarek Nil'e baktıkça İstanbul düşer aklıma.
0: Öyleyse niye geri dönmeyiz sultanım? Vazifemiz bitmedi mi daha?
1: Bu küçük dünya ancak bir cihangire yeter. Bundan da önemlisi ilahi nizamı, yani Allah kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i, İslam dinini bütün dünyaya yaymaktır.
0: Bu hepimizin gayesi değil midir sultan?
1: Hepimizin gayesidir Hasancan. Buna yürekten inanırım. Askerimizin her biri savaş meydanında bir arslan kesilir. Tek başına bir orduya bedeldir. Bunu gözlerimle savaş meydanlarında gördüm.
0: Ne anlatmak istersiniz sultanım?
1: Dünyanın bize küçük geldiğini. Buradan Cebeli Tarık yoluyla İspanya üzerinden, Viyana'dan, Balkanlardan İstanbul'a dönmektir gönlümüzde yatan. Neyse Hasancan, gönle söz geçirmek kolay değil. Mukaddes emanetler gelince çıkarız yola.
0: Sizinle yaşamak, sizin yanınızda bulunmak çok büyük bir şeref sultanım. Ama bu Hasan kulunuz sizin için bir şey yapamamaktan çok büyük üzüntü duyar. Keşke çok büyük bir ordum olsaydı da sizi dediğiniz yollardan İstanbul'a götürebilseydim.
1: Üzülme Hasancan. Sen bize can yoldaşısın. Başka bir şey istemeyiz senden. Sesini duyalım, dert ortağımız ol yeter.
2: Hicaz'dan misafirleriniz geldi sultanım.
1: Derhal huzura alın. Günlerdir onları bekleriz. Mülkü Osmanlı'ya hoş geldiniz. Diyar-ı İslam'a hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk sultanımız. Mekke şerefi babam Berekat'ın selamlarını ve hediyelerini sunmak istiyorum size. Bundan şeref duyacağım.
1: Estağfurullah. Asıl siz bize şeref verdiniz.
3: Sultanım, hediyeler içinde Mekke ve Medine'nin anahtarları babamın size bağlılığını ifade eder. Resul-i Ekrem Efendimizin hırka-i saadeti, sancak-ı şerifi ve bir takım mübarek emaneti ise İslam dünyasının başında sizi görmek istediğimizin dileğidir.
1: Dilek sizindir. Fakat buna siz ve ben değil, İslam alimleri karar verebilir. Babanıza selam, hürmet ve teşekkürlerimizi iletiniz. Bundan böyle mübarek toprakların her türlü sorumluluğu üzerimizdedir. Bunu da böylece söyleyesiniz.
0: Sultanım, misafirlerin ağırlanmasını ben üzerime alayım.
1: Kabulümüzdür. Fakat yola çıkma vakti gelmiştir Hasancan. Misafirlerimizle Mısır valimiz Hayr Bey ilgilense daha uygun olur.
0: Siz nasıl uygun görürseniz sultanım.

0: Sultanım, bütün İstanbul bayraklarla donandı. Yarın sizi karşılayacaklar.
1: Demek böyle ha? Hasan Can, sen ne dersin?
2: Ne diyeyim sultanım, halk sizi sever.
1: Biz ne yaptık ki Hasan Can?
2: Onlar öyle düşünmez sultanım.
1: Demek yarın sabah bizi karşılayacaklar.
2: Evet sultanım.
1: Biz bir şey yapmadık ki Hasan Can. Nihayet hükümdarlık vazifemizi yaptık. Bu kadar gösterişe ne lüzum var ki, değmez. Bana bu kadar kıymet verilmesi beni üzüyor. Söyleyiniz, hiçbir karşılama yapmasınlar.
2: Mümkün değil Şevket Doğu. Yüz binlerce halka bunu duyurmak mümkün değil. Mümkün olsa dahi İstanbul halkını, Cihangir Hakanlarını karşılamak sevincinden mahrum etmek doğru olmaz.
1: Demek öyle dersin Hasan Can. O halde ben bunun bir çaresini bulurum. Boşa kal şimdilik. Ben otağıma çekileceğim.

0: Kayıkçı, kaça geçersin Sarayburnu'na?
1: 3 akçe alırım. Gecenin bu saatinde karşıya geçmek kolay değil.
0: Sen beni Sarayburnu'na geçir, 3 akçeni vereceğim.
1: Öyleyse hadi atla kayığa. Atla da bir an önce geçelim.

0: Sultanım, Cezayir'den heyet geldi. Huzura alınmayı beklerler.
1: Tez gelsinler Hasancan.
0: Şevketli Sultan misafirlerimizi bekler.
2: Sultanımızın huzurunda şeref bulduk. Kabul buyurduğunuz için şükranlarımızı sunuyoruz.
1: Bizim kapımız her zaman ve herkese açıktır. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Buyurun, sizi dinliyorum.
3: Cezayir Sultanı Hayreddin şehrin anahtarlarını size gönderdi. Bundan gayrı sultanlık davası kılmaz. Bütün Cezayir sizin mülkünüz içine girmiştir.
1: Sultanınızın bağlılığını bildirmesi gönlümüzü yüceltti. Onun namını duymuştuk. İspanya Müslümanlarının içine düştüğü acıklı durumda yaptığı yardımları da biliyoruz.
2: Ayrıca hediyelerimiz vardır size sunmak istediğimiz.
1: Her şeyiniz kabul edilmiştir. Hemen berat hazırlansın. Hayreddin bundan gayrı Cezayir beylerbeyimizdir. Fakat sultanınıza iletin ki o bizim gönlümüzde daima sultandır, yüce bir padişahtır.
0: Hediyeleri ne yapmamız gerek sultanım?
1: Hediyeler en kıymetli eşyaların yanına götürülsün. Ayrıca beylerbeyi Hayreddin Paşa için hediyeler hazırlansın.
0: Emredersiniz sultanım.
1: Misafirlerimiz en iyi şekilde ağırlansın. Her türlü ihtiyaçları giderilsin. Yola çıkacakları zaman da yanlarına donanmamızdan 5 gemi katılsın.
2: O nedendir sultanım?
1: Rodos köpekleri musallat olur size. Ondan çekinirim.
3: Endişeniz yersizdir sultanım. Hayreddin'in armadasını gördüler mi hepsi yollarını değiştirir. Kaçacak delik ararlar. Akdeniz bir Türk gölüdür artık.
1: Yüreğime su serptiniz. Fakat denizlerdeki gücümüzü bilirim. Akdeniz yetmez bize artık. Ben Hint okyanusuna açılacak bir donanmanın hazırlığını yaparım.
2: Bu çok büyük bir teşebbüs. Eğer bizden bir emriniz olursa...
1: Hayreddin Paşa'dan dileğimiz bize usta gemiciler göndermesidir. Eksiğimiz budur.
3: Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın sultanım. Hayreddin'in her leventi Akdeniz'i karış karış bilir. Yelken açmadığımız hiçbir köşesi yoktur Akdeniz'in. Okyanuslara açılacak gücümüz de var.
1: Dileklerimi ve selamlarımı iletin Hayreddin Paşa'ya. Bu hareketinden de son derece duygulandım. Celal diye anılan bir haydut Anadolu'da memlekette huzur kalmadı diye isyan çıkarır. Hayreddin Paşa ise sultanlıktan vazgeçip beylerbeyimiz olur. Allah ondan razı olsun.
2: Cümlemizden razı olsun sultanım. Hepimiz Türk oğlu Türk'üz ve Müslümanız. Öyleyse ayrı gayrı neden olsun? Hepimizin gayesi aynı değil midir?
1: Sağ ol Hacı Hüseyin, sağ ol. Eğer geri dönmeseydin seni vezir yapardım. Fakat siz Hayreddin Paşa'nın yanına dönün. Siz onun yanında olun. Allah onun da sizin de yüzünüzü daim güldürsün.
3: Sağ olun sultanım. Biz huzurdan çekilmek isteriz gayrı. Müsaadeniz olursa.
1: Müsaade Allah'tandır. Hoşça tutun gönlünüzü. Hasancan, şöyle bir bahçeye doğru yürümek istiyorum.

0: Önümüzde günler var sultanım. Daha nice seferler sizi bekler.
1: Yok Hasan Can, yok. Artık sefere gidemeyeceğim gibime geliyor.
0: Sefere çıkmak şart değil ya sultanım. Biz de gönül seferlerine çıkarız.
1: Doğru dersin Hasan Can. Gönül seferlerine çıkmak gerek. Alemi İslam'da birliği sağladık. Bütün dünya Müslümanları tek vücut artık. Gözümüz arkada değildir. Öyleyse gönül seferlerinin vakti gelmiştir. Fakat Hasan Can, bizim gönül seferlerimiz de hiç bitmedi ki.
0: Doğru dersiniz sultanım. Yazdığınız şiirler de bunun delili olsa gerek.
1: Biraz öyledir Hasan Can. Tasavvufa meyletti gönlümüz hep. Lakin fırsat olmadı. Sen de bunu dersin belli ki.
0: Öyle. Onu derim sultanım.
1: Gün ola devran döne. Her şey nasip. Şu sırtında bir sızı var Hasan Can. Bir bak hele.
0: Bakayım sultanım. Açın hele gömleğinizi. Ha, bu olmamış bir çıban. Yumuşaması için bir miktar merhem sürülse iyi olur.
1: Bırak merhemi Hasan Can. Bu kadar küçük çıban için merheme ne gerek var? Sık şunu gitsin.
0: Sultanım, daha olmamış bir çıbanı sıkmak hem tehlikelidir hem de ıstıraf verir.
1: Bey Hasan Can, bizi bu kadar acıya tahammül edemez mi sandın? Sen sık şunu gitsin.
0: Olmaz sultanım, ben sıkamam.
1: Ben sıkacak birini bulurum elbet. Edirne'ye gidiyoruz Hasan Can.
0: Durumunuz hiç iyi değil sultanım. Çıban günden güne ıstıraf verir size. Bu durumda yola çıkmanız uygun olmaz.
1: Biz hatayı çıbanı sıktırmakla ettik Hasan Can. Sözünü dinlemedik. Kendimizi helak ettik. Hadi yola çıkılsın artık.
0: Emir sizindir sultanım. Biz kulunuza uymak düşer.
2: Padişahın durumu kötü. Burada öteye gitmemiz uygun değildir. Derhal ordugah kurulsun.
3: Emredersiniz paşam.
2: Hasan Can'a haber salın. Derhal sultanın yanına gitsin.
1: Hasan Can, bu ne haldir?
0: Sultanım, sultanım, artık Allah ile olacak zamandır.
1: Hasan Can, ya sen bizi şimdiye kadar kiminle bilirdin? Cenab-ı Hakk'a teveccühümüzde bir kusur mu gördün?
0: Haşa sultanım, haşa. Cenab-ı Hakk'ı anmadığınız hiçbir günü görmedim. Lakin bu zaman başka zamanlara benzemez.
1: Hasan Can, hakkını helal et. Yasin-i Şerif suresini okumaya başla.

0: kaza. Beni bir gözleri ahuya zemun etti felek.
1: Osmanlı Yayın Evi sundu. Yavuz Sultan Selim.
2: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını
4: Ecir
3: sunar.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Allah dostlarının ruhani tasarrufu başlıyor.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Tasavvufun hakaiki ile ilgili bazı dersler yapıyoruz. Oradan Mektubat-ı Şerife'ye bağlayacağız. Evliyaullah'ın farklı suretlerde görünmesi konusunu işliyoruz. Bütün bunları neden yapıyoruz? İsmail Ağa'nın

0: hocaları kağıthaneli, yok siyerci, bilmem ne, kadınından, erkeğinden, hepsi birden. Tabii ilimleri, tasavvufla ilgili ilimleri de olmadığı için yani doğal karşılamak lazım diyorum ama onu da diyemeyeceğim. Çünkü madem öyle tarikata niye girdin? Mahmud Efendi Hazretlerimizin vefatından sonra kabrindeki tasarrufunun devamını inkar ediyorlar. Şu anda İsmail Han hocalar o kafada. Bundan dolayı işte torunu bile kalkmış, kabirden terbiye olmaz. Dedem de dese, yani Mahmud Efendi kastediyor, dedem dese de kabul edilmez dedemin lafı falan. Böyle saçma sapan, cahilane, yani gafilane laflar sarf ediyorlar. Biliyorsunuz bunlara artık ihvanın, Müslümanların bunlardan teberri etmesi, uzak durması lazım. Yani bu şekilde Vehhabilere meyleden insanlarla bizim işimiz olamaz. Kafasında sarık olsa da, sırtında cübbe olsa da bu bizi kandırmasın. Sihlerin kafasında bunlardan büyük sarık var yani ama adamlar dinsiz yani. Dolayısıyla bunlar da tarikatta bidata düşmüşler. Tarikattaki bidat, şeriattaki bidattan ehven değildir diyor İmam Rabbani Hazretleri. Dolayısıyla yollarımız ayrılmamız icap ediyor. Evliyaullah'ın birkaç yerde görünmesi, hayatlarında ve ölümlerinden sonra ruhaniyetleri çok güçlü olduğu için şekle girmeleri, surete bürünmeleri, temessül deniyor buna, temessül. Alem-i misale dahil olup orada misal aleminde şekle bürünmeleri. Bu çok önemli bir malumat idi. Geçen ders, yani siz YouTube'dan onları bulabiliyorsunuz. Arada bir ay geçse, bir buçuk ay geçse, mühim değil ki, YouTube'da duruyor. Bundan bir evvelki ders, bu alemi misalle ilgili, misal benzer demek. Yani misal Arapçadır da, Türkçeleşmiş. Misal benzer demek. Alemi misal, yani ruhlar aleminden biraz daha kesif, daha biraz görünür yani, katı, kaba. Cisimler aleminden de daha latif. Çünkü cisimler alemi hepten kesif. Yani şu andaki gördüğümüz işte dokunduğumuz, ettiğimiz buna alemi etsem, cisimler alemi. Burası hepten kesif. Kesif ne demek? Elle tutuyorsun, vurdun mu tok ses çıkıyor bilmem ne. Girerken kapı açılıyor, ses çıkıyor, çıkarken belli oluyor. Mesela ruhlar alemi öyle bir şey yok. Ruh giriyor, çıkıyor. Yanında adam ölüyor. Sen anlamıyorsun, adam ruhu çıkmış. Veya da adam uyuyor. Uyurken de ruh çıkıyor. Ondan sonra sen anlamıyorsun ki nereden girdi, nereden çıktı. Yel bile esmiyor yani. Şu kadar bir rüzgar bile yapmıyor. Ruhun girmesi, çıkması. Çünkü o hepten eltaf. Yani çok latif. Cisimler alemi çok kesif. Yani çok katı, çok kaba. O hepten ses, gürültü, görünme, tutma, elleme. Ondan sonra ruhlar alemi eltaf. Yani ne demek, çok latif. Onda hepten ses yok, sada yok. Görüntü yok, bir şey yok. Arada alem-i mütevessit, orta bir alem. Ehl-i sünnet tasavvufçuları, şimdi bu işte Alaaddin Konevi Hazretleri bunu beyan etti. Geçen derste Alaaddin Konevi Hazretleri bu ustaki izahlarını İmam Suyuti Hazretleri El-Mu'teli fi teaddüdi suveril veli isimli risalesinden okuyoruz. Mecmu-u Risale'de 32. rakamı, Risale rakamı 32'de. Bu mübarek eserde işte İmam Alaaddin Konevi Hazretleri Ehl-i Sünnet imamlarının en büyüklerindendir. İlmi kelamda imamdır. Bu usta itimat edilecek en yüce zattır diyor. İmam Suyuti diyor. Onun izahlarını yaptık. Onları bir defa bunu geriden beri dinlemeniz lazım. O zaman kafanız daha açılır bu meselelere. Bu derste de birçok alimlerden yine İmam Suyuti Hazretleri nakil yapacak. Zaten İmam Suyuti nakil yapmasa da kendi hüccet. Yani İmam Suyuti hadis hafızlarının hatibesi, ulemanın, evliyanın biriciği, çok büyük bir zat. Dolayısıyla o da hüccet ama o da kendinden evvel geçen ulema ve meşayihtan nakiller yapıyor. Tabii bu usta nakilsiz olmaz. Yani Alaaddin Efendi Kutsesül Hazretleri mesela, müdakkik alimler hep nakil yapar yani. Mushaf-ı Şerif'in kenarı, ahteri de not oluyor. Ahteri ya, her mollanın talebenin evinde, şey elinde yani. Ahteri'den oraya bu kelimenin manası şudur diye not alıyor. Peşine Ahteri'nin sayfasını yazıyor. Yani bu, bütün onun notlarının, Ali Adel Efendi Hazretlerimizin bazı notları elimizde. O notların hep altına kaynak yazar. Halbuki kendi görüşü yok mu yani? Dört mezhep mühtüsü, kutbul ektab, kavsul ektab. Ama işte o böyledir yani bu iş. İmam Suyuti zaten bu ilmin derinliğine ve tahkikine ve sabitliğine delalet eder. Çünkü geriden beri geliyor. Mütevatirliğine aynı zamanda delalet eder. Aynı zamanda ehli tasavvuf ve ehli sünnet arasında ittifak edildiğine delalet eder. Ama şimdi adam çıkıyor, internette şurada burada işte kağıthaneli, siyerci, bilmem neci, işte İsmail Han hocalar falan. Cahil cahila yani. Adam şimdi kalkıyor, böyle bir şey yok. Ya var diyenler ciltler dolusu kitap yazmış. Evliya Allah'ın ölümünden sonra tasarrufu devam eder, temessülü devam eden, şekle bürünür, görünür falan. Tabii o makamda olanlara görünür, önüne gelene görünecek hali yok. Yani Hızır Aleyhisselam, İmam Rabbani Hazretleri mektubatta söylüyor, vefat ettiği halde, istediği anda, istediği şekilde, istediği yerde görünüyor. Ki Hızır Aleyhisselam kendisi bana anlattı diyor İmam Rabbani Hazretleri mektubat. Ya bunlar hani mektubata bağlıydılar? Ne alakaları var bunların mektubatla ya? Ya Hızır Aleyhisselam'dan daha iyi örnek olabilir mi? Ki Hızır Aleyhisselam peygamberliği ihtilaflı, ekseri alimlere göre peygamber değil. Öyle ki o peygamber olsa bile bu konular peygamberlere mahsus konular değil. Çünkü Enbiya'da mucize olarak zuhuru sabit olan her şeyin evliyada da keramet olarak husulü caizdir yani kabul etmek vakıdır. Bunu Ehl-i Sünnet Akaidinin metinlerinden yazdım kitaplarıma. Ha ölüleri, dünyada dirittiği ölüler kitabım çıkmıştı en son. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim duaları ikinci cilt çıktı gerçi de. Ondan bir evvel yani herhalde o da 110. Risale'ydi. Orada bütün bunların kaynaklarını verdim. Dolayısıyla Hızır Aleyhisselam da her gün, her an sabit olan, yani İmam Rabbani Hazretleri'nin beyanı bu. Sen mektubata da inanmıyorsan zaten çık git, sen Nakşibendiye'yim, Müceddidiye'yim, ne konuşuyorsun yani? Bu her gün zuhur ediyor yani. Bunun Mahmud Efendi Hazretleri, Ali Adel Efendi Hazretleri'nin bunda bir farkı yok ki. Hızır Aleyhisselam'da sabit olabiliyorsa onda da sabit olabilir yani. Yani Ehl-i Sünnet'e muhalif bir şey değil. Ehl-i Sünnet'e muhalif bir şey değil bunlara inanmak. Adamlar kalktılar bizi müşrik yaptılar, münkir yaptılar, reenkarnasyoncu yaptılar aşağı. İşte bunların sakalına, sarığına, cübbesine aldanan helak olur yani. Çünkü ilimleri hiçbir şey yok. Karganın peşine düşen nereye gideceği belli yani. Cahil adamları ne dinliyorsunuz? Burada Efendi Hazretlerimizin Ahmet Tava Ehl-i Sünnet'tir dediği bu fakir size doğruları anlatıyor. Onların Efendi Hazretlerinden tasdikleri mi var? Onlara bir satır yazı mı yazdırmış? Bir kitap mı yazdırmış? Bir onlar hakkında bir övücü söz mü söylemiş? Şimdi onları sen asr-ı müceddidi kendileri de kabul ediyor. Mahmud Efendi Hazretleri sen onun dediğine bak işte. O kime yönlendiriyorsun seni? Oradan devam et daha. Bunu anlamayacak ne var? Şimdi Evliyaullah birkaç surette görünür mü? Görünür. Bunu ispat ettik mi? Önceki derslerimizde ispat ettik. Ayetlerle, hadislerle, delillerle, bütün ulemanın beyanlarıyla, meşayihin ittifakıyla beyan ettik. Şimdi geldiğimiz noktada İmam Suyuti bir soru soruyor. Diyor ki, سَأَلَنِي سَأَلُنْ عَنْ هَذَا الْمِسَالِ الْكَائِنِ الْاِنْسَانِ هَلْ وَعَيْنُ وَغَيْرُ وَسُعَلٌ جَيِّدٌ Güzel bir sual diyor, beğeniyor bu suali. Birisi bana sordu diyor, alem-i misalde Evliyaullah'ın görünen sureti, ruh tek, birkaç bedende görünüyor, ruhunun gücüne göre. Çünkü benim ruhumun gücü yok. Benim ruhumun gücü kuvveti olmadığı için bir surette zor görünüyor yani. Kendi suretinde, bedeninde zor görünüyor yani. Bir şey yaradığı yok. Ama ruhu güçlü olursa, ruhu külli deniyor ona. Arşa ulaşmış, letaifleri yükseltmiş, seyri sülükü bitirmiş işte. Ruhu arşa ulaşmış. Öyle tarif ediyor Abdülhakim Arvasi Kudsesi Ruh Sami Hazretleri. Rabıta Risalesi'nde ruhu külli. Letaifleri yükselterek yani arşa ulaşmış ruh. Zaten ruh er-ruhu min nuri arşillahi mebdeva. Ruhun alındığı mayası yani ham maddesi arşın nurundan alındığı için geri bu cisim alemine indiriliyor ruh. Hiç baştan istemiyor çünkü cisim alemi karanlık, ruh nurani. Ama Allah-u Teala aralarına bir ülfet koyuyor işte onları tezvic ediyor, telif ediyor. Onu onun içine girdiriyor. Ondan sonra ruh tabi bedenin isteklerine uymaya başlıyor. Bu tehlikeli bir şey. Şimdi insanların çoğu namaz yok, abdest yok, zikir yok. İşte görüyorsunuz milyonlarca, milyarlarca hababam sınıfı gibi insan. Bunların ruhu bedenine uymuş. Ne demek bedenine uymuş? Bedeni şarkı türküden zevk alıyor. Ruhum da ondan zevk alıyor zannediyor. Halbuki şarkı türkü ruhun belasıdır. Ama o diyor ki ruhun gıdasıdır. Çünkü ruhun gıdası değil, nefsin gıdası. Nefis ve şeytan o şarkılarla, türkülerle, zurnalarla, davullarla besleniyor. Halbuki ruh ondan nefret ediyor ama işte ruh bedene girdikten sonra bedene alışkanlık kesbediyor. Alışkanlık kesbederse ruh yavaş yavaş kendi nurani melekelerini kaybediyor. Nurani melekelerini kaybettikçe nefsin zevk aldıklarından lezzet almaya başlıyor. İşte bu tehlike. Burada imansız ölmeye kadar giden bir sürece giriliyor. Ama ne zaman ki ruh bedene karşı direniyor, kendi arşın nurundan yaratıldığı sıfatlarını muhafazaya çalışıyor, korumaya çalışıyor. O zaman o ruh beden içki içse darlanıyor, şarkı türkü dinlese darlanıyor. Namahreme baksa perişan oluyor, zina etse paramparça oluyor. Yani ruh onlardan hiç razı değil. Razı değil ama imtihan hikmetine binaen bedenin içine girdirildiği için ölene kadar, o bedenden çıkana kadar o bedene iş güç gördürmesi lazım. Çünkü ruh, esas insan ruhtur. Ruh çıkarsa beden çalışmaz. Beden çalışmasa adam imtihan olmaz. İmtihan alemindeyiz. Onun için ruh nefse uyarsa, bedene uyarsa ceset deniyor buna. Bu cesedin cesette nefse tabi. Dolayısıyla bu cesedin nefisle olan ilişkileri ruha galebe çalarsa, ruh burada mağlup ve yenik düşerse ki ekseri insanların, hatta Müslümanların ekserisinin ruhları da mağlup durumdadır. Çünkü günahlar yapıyorlar ve yaptıkları günahlarına hiç aldırmıyorlar ve üzülmüyorlar ve etkilenmiyorlar. Hatta memnun oluyorlar. Ha ha iyi yapabiliyorlar günah yaptıktan sonra. Yani Allah'a isyan ettim, ne büyük Allah'a isyan ettim diye bir pişman bile olmuyorlar. Çünkü neden? Ruh orada tamamen cisme, nefse tabi olmuş, mağlup düşmüş o ruh. Allah iman selameti versin, onun imanı kurtarması da zor. Ama ruhta bir canlılık belirtisi varsa, Evliyaullah'ınki tamamen manevi canlılık söylüyor. Ruh zaten canlı. Manevi tarafı, yani arşın nurundan alındı ya mayası. O arşın nuruna sadık kalırsa, o mayayı nefsin potasında, cesedin, cismin potasında o mayayı hepten eritip bitirmezse, o nurdan bakıya kalırsa, orada manevi canlılık eseri var. O manevi canlılıkla ne yapar? Nefisten işte itişiyor, didişiyor. Şunu yapma, şunu etme, bilmem. Öbürü zaten canı ne isterse onu yapıyor. Onda çünkü ruh ölmüş. O zaman o ruh zikretmez, zikirden fayda görmez. Yani zikirle mutmain olmaz. Zikir onu darlatır. Bak şarkı türkü ruhun belasıdır. Ondan zevk alıyor. Zikir ruhun gıdasıdır. Zikirden, ibadetten, namazdan zorlanıyor. İki rekat namaz kıl deme bana, taş taşı daha iyi diyor. Nasıl abdest alacağım, nasıl secde yapacağım, nasıl rüküye eğileceğim? Dağlar üstüne koymaktan daha zor geliyor. Çünkü kebur alel müşrikine mâ teb'ûm ile. Ne kadar şirk varsa kalbinde, seni davet ettiğin din ona ağır gelir Habibim buyuruyor ayet-i kerimede. İşte bu da yani dıştan gavurluk, puta tapma anlamında bir şirk olmasa da kalpte ne var? Allah'tan gayri sevgiler, dertler, tasalar, talukat, şetta, mektubatın tabiriyle dağınık dağınık alakalar, ilgiler onu zaten Allah'tan kopartmış. Allah Teala'dan tamamen koparttığı için ona nefse ve cesede, yani nefse lezzetli gelen lezzetli gelmeye başladı. Nefse ağır gelen ağır gelmeye başladı. Halbuki ruha zikir ağır gelir mi? Ruh arşın nurundan yaratılmış bir ruha namaz kılmak, teravih kılmak, 20 rekat kılmak ağır gelir mi ya? Helmi mezit çağırır derdi Efendimiz. Yani daha yok mu? Daha yok mu? 20 rekatın üstüne ilave gece namazı varsa onu da söyle. Nafile oruç, pazartesi, Ramazan'dan başka varsa pazartesi, perşembe onu da söyle. Yok olmadı 13, 14, 15 de var yani biz. Yok da yetmez. O zaman başından 3, ortasından 3, sonundan 3 falan. O da yetmez diyene Sam-ı Davud tavsiye ediliyor Davud Aleyhisselam orucu. İşte bir gün tut, bir gün yok, ondan ileri gitme falan. Çünkü neden? Nafile oruç arıyor, nafile namaz arıyor, nafile zikir arıyor. Yani namazda da Allah-u Ekber diyorsun, şimdi onlar farz yani. Namaz farz olduğu için ondaki zikirler farz. Nafile zikir, namazdan sonra Sübhanallah çeksen farz değil, vacip değil. Ama kuvvetli sünnet yani. Şimdi bunlara doymuyor yani. Niye? Çünkü o ruhta, arşın nurundan alınan ruhta, o tıyneti ve fıtratında zerre kadar bir kalıcılık, yani ölmemişse, manevi tarafı, ruhun manevi tarafı, ruh zaten diri, onu konuşmuyor. Ölünün de ruhu diri, onu konuşmuyoruz. Onu zaten bu kadar sohbette anlattık da, dahi hiç bilmeyen olur, kaz yani. Ördek misin, kaz mısın? Dolayısıyla sen burada iyi dinleyeceksin. Ruh, canlılığı, fiziki manadaki ruhun hayatı konuşmuyoruz. Ruhun da manevi hayatı var. Nasıl ki kalbin ölümü var, manevi hayatı var. Kur'an feyni alâ te'amel ebsar. Gözler kör olmaz, olsa da zarar olmaz. Ahirette iki gözünü aldığıma iki cennet vereceğim Allah'ın buyuruyor Bukhari hadisim kutsisinde. Velâkin te'amel kulûbü lletîfis sudûr. Tam bak göğüs şu bölgenin ortası sol tarafında, sol göğsün altında iki parmak aşağıda kalp var. İşte o sadirdeki kalp kör olur diyor. Kalbin kör olması ne alakası var? Biz sadece gözün kör olmasından anlıyoruz. İşte bak kalp kör olur, ruh ölür, ruh kör olur. Şimdi onun için ruh külli olduğu zaman anlamak lazım. Külli olduğu zaman ne demek? Bütünlüğüne kavuşuyor. Ne demek? Yani işte seyri sülüke giriyor, tarikat derslerini güzel yapıyor. Vazifelerini, rabıtalarını, murakabelerini, mürşid-i kamille refakatinde. Bu sefer ne oluyor? Letaifler ruhun basamaklarıdır derdi Efendi Hazretleri. Kalp, ruh, sir, hafi, ahva, nefsine, atkı, su ve toprak ateş zaten efendim letaifil kül olarak tesmih oluyor. Bütün bu hem bedenin latifeleri hem ruhun latifeleri işte sümme telînü cülûdûm ve kulûbûm ilâ zikrillâ zikre karşı yumuşuyor, kalpler yumuşuyor işte vesaire. Arştaki yerine ruh bu bedende olduğu halde, mesele zaten bu bedendeyken, yoksa bedene girmeden evvel zaten oradaydı. Mesele bu bedene girdikten sonra bu nefsin, nefse emmarenin, kötülük emreden nefsin, tabii ona uyan cesedin, bedenin, ona göre şehvani istekler var, hayvani istekler var vesaire vesaire. Bunların esaretinden, tutsaklığından kurtulup, sıyrılıp, bunlara uymadan, artık zaruret miktarı işte helalından meşru surette bedenin yaşaması için, belini ayakta tutabilmesi için, çünkü belini ayakta tutamasa namaz da kılamaz. Onunla iktifa edip geri kalan bütün şehvetlerden, lezzetlerden, hele ki gayrimeşrulardan tamamen uzak durarak zikre devam ve işte o basamakları atlaya ruh gidiyor arştaki makamına, ilk alındığı yere. Arşa zaten çıktığı zaman niye? Arşa çıktığı zaman 8 cennetin tavanı arş. Bütün cennetlerin fevkine çıkmış oluyor. Arş son cisim artık. Allah-u Teala bütün nurlarının, feyizlerinin tecellilerinin yağdığı yer. Oraya çıktığı zaman ruh külli oluyor. Şimdi Mahmud Efendi Hazretlerimizin tabii onun seri sülükü tamamlamadığını kimse iddia edebilir mi haşa? Alaaddin Efendi babamız şahitlik etmiş. Sen bende ne varsa sana verdim buyurmuş. O zaman Alaaddin Efendi babamıza da itibar etmiyorsun. O Ali Zabez Hazretleri ona bende ne vardıysa sana verdim demiş. Öyle öyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Bekir Sıddık'a kadar giden bir silsile bu. Sen burada Mahmud Efendi'nin çektiğin zaman zaten devriliyorsun. Dolayısıyla külli bir ruh olmuş. O ruh külli olduğu zaman ona alemde, göklerde, yerlerde tasarruf hakkı veriliyor. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin tasarrufu nereden geliyor? Şarkta, garpta olsa, denizde, karada olsa, müridim nerede, imdat, medet ya Abdülkadir Geylani yetişirim diyor. Bunu Mahmud Efendi Hazretleri kabul ederek kendisi bunu beyt olarak Aziz Bayındır'a okudu. İtikadı buydu yani. Bu tasarruf nereden geliyor Abdülkadir Geylani'ye yani? Mahmud Efendi'ye niye gelmesin yani? Mahmud Efendi Abdülkadir Geylani Hazretleri'nden velayet bakımından veli olmak, Allah dostu olmak bakımından ne farkı var velayette? Müşterekler yani. Nerede kaldı Abdülkadir Geylani? Peygamber değil. Peygamber olmadığı halde dolu ölüleri dirilttiğine dair mütevatir kerametler var. Demin dediğim gibi peygamber olmak şartı yok bunda. Peygamberde mucize olarak zuhur eden ne varsa evliyada kerameten zuhur eder diyor. Ehl-i Sünnet akaidi bu. Niye ayırıyoruz biz Mahmut Efendi Hazretlerimizi, Ali Adel Efendi babamızı? Yani bunlar öldükten sonra işi bitiyor. Abdülkadir Geylani işi bitmiyor. Ahmet Rufa'nın işi bitmiyor. Rıdvanullah Ali Mecmuhayn ki öyledir. Bunların bitiyor. Niye bitsin? Ümmetim İslam'a tarrabi, ümmetim ikbari yağmuruna benzer diyor. لَا اَوْدُرَا اَوْلُهُمْ خَيْرُونَ مَاخِرُونَ Başındakiler mi daha hayırlı, sonundakiler mi daha hayırlı bilinmez diyor. Son zamanda öyle büyük evliyaullah gelecek ki önceki evliyaullahın hepsini geçecek. Bu hadis-i şeriften bu anlaşılıyor kesin. İmam Rabbani onlardan çok sonra geldi. Müceddidi Elfisani oldu. İkinci binin müceddidi. Orada Abdülkadir Geylani de ona yetişemiyor. Ahmet Ruhma kim hiçbir evliya yetişemiyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra direkt ikinci binin müceddidi şeyinde makamında o var. Mesela yani. Bunları sen onun yaptığı işe bakman lazım. Şeriatı ne kadar canlandırdı? Sünnet seneye ne kadar ittiba ediyordu? İstikamette nasıldı? Kılı kık yararcasına Kur'an, sünnet, şeriat, ehli sünneti yaşıyordu. Böyle bozuk zamanda, Abdülkadir Geylani zaman böyle bozuk muydu? Ahmet Rufai zaman böyle bozuk muydu? İmam Rabbani hapsedildi, şöyle bu oldu ama bu kadar bozuk muydu? Dünyanın en berbat, en bozuksa bundan da beteri var tabii. İlerisi daha beter ama en bozuk zamanda geldi. Ne diyor Halid-i Bağdadi Hazretleri zamanı? Osmanlı dönemi, şeriat dönemi. İşte Irak'ta bulundu. Şehrazor bölgesinde zaten doğmuştur. Ondan sonra Süleymaniye vesaire. Hindistan oradan geldi. Kasyon Dağı'nın eteklerinde tekkesini kurdu. Yani Şam'ın üstündeki dağ. Şam-ı Şerif'te. Bundan hemen hemen yani 250 sene kadar evvel. Zaten çok yaşamadı. 50 küsur yaşında herhalde vefat etti. O da yani onu da geriye gidersen hayatını da içine alsan bile 250 sene falan o ediyor. 1242'de vefatı. Şimdi 1447'deyiz yani. Ondan evvelki hayatını da koyarsan o da 50 senelik küsur bir hayatı var. Ahir zaman ne diyor İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Kudüs Hazretleri? Sonunda geldi gerçi Şeyh-i Halid Veli Eftal Mücahit ol Mücahit. Halid-i Bağdadi diyor sonunda geldi diyor. Sonunda ne demek? Ya şey 200-300 sene evveli söylüyor. 200 sene. İsmet Baba da ona yakın tabii zaman olarak. Ondan bir 40-50 sene sonra herhalde Fisal-i Hüseyin yazmış olabilir veya o dönemler. Sonunda geldi ama diyor Eftal Mücahit. Nefsiyle, şeytanla, kafirlerle, cihatta en faziletli odur diyor. Hatta Mehdi makamına koyduğu beyitlerinde Hazreti Mehdi ki ne kadar büyük olduğunu biliyorsunuz. Hadis-i şeriflerle sabit. Ahir zamanda gelecek. Hazreti Mehdi makamında falan ona bile yaklaştırıyor. İsmet Garibullah Büyükşehir Efendimiz. Tarikatta hüccetimiz bunlar. Risale-i Kudüs'e tasavvufumuzun, tarikatımızın metni değil mi? Orada yazıyor mu? Mahmut Efendi ondan da 200 sene sonra geldi. Ondan 2 asır sonranın müceddidi. Ne kadar sona gidiyor? Bak ümmetimin başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı bilinmez diyor. Sonunda öyle hayırlı zatlar var ki başındakilerden çok eftal olacak. Sahabe-i kiram müstesna. Bak tabi'in bile müstesna demiyorum. Çünkü tabi'in tabii ki sahabeden sonra eftal olan tabi'in, sonra tebe-i tabi'in ilk 3 asır için hadis var. Ve lakin orada da bazı fertler vardır ki bu son zamandaki bir fert çıkar. Bir veli-i zişan, o tabi'in dönemindeki de eftal olur. Sahabe-i kiram hakkında hadisle sabit olduğu için yani eftaliyetleri etna sahabeye yaklaşamaz. Hani Hasan-ı Basri de sahabenin etnasına Üveysel Karani, Ömer İbni Abdülaziz bunlar sahabe olamam o değiller. Tabi-i nizamın en büyükleri. Bunlardan üstün yok. Bak bu saydığım 3 isim aralarında o mu eftal, o mu eftal konuşması var yani. Ekval var, rivayetler var. Bu üçünü en üst üç kişiden bahsediyorum. Onlar bile sahabenin etnasına yetişemez. O ayrı bir şey. Ama tabi'in döneminde ki birçok zattan ben Mahmut Efendi Hazretlerimizin şimdi efendim bak sahabeyi demiyorum ama tabi'in dönemindeki birçok zattan eftal olduğunu inanıyorum. Çünkü neden? Çünkü en bozuk zaman. En fazla kim zahmet çekti? Uykularını ne kadar feda etti? İstirahatı ne kadar feragat etti? Yemesi içmesini Allah yolunda hizmette 100 seneye yaklaşan ömründe bunu gördük. Kitaplardan da her şeyi de okuyoruz. 1400 senelik tarih önümüzde. Dolayısıyla şimdi sen evliya hakkında caiz olan vefattan sonra vadel intikal tasarruflarının devamı hakkındaki konuyu Mahmud Efendi'den bahsedince, Alaaddin Efendi'den bahsedince niye yatırgıyorsun? Sen ecel-ü menfilaz mısın? Tasavvufun efendim kenarından geçmemişsin sen ya. Şimdi o zaman ruh külli isen, ruhun külli olması için ne demek lazım? Arşa ulaşmışsa. Ben şimdi Mahmud Efendi Hazretleri seyri sülükü bitirmedi mi? Alaaddin Efendi babamızın şahitliğiyle bitirdi. Seyri sülükü bitiren insanın zaten ruhu külli olmuyor mu? Arşa ulaşmıyor mu? Ulaşıyor. Ruh külli olduğu zaman velayetinde tahakkuk ettiği zaman ibaresi böyle de var. İzâ tehakkaka el veliyyü izâ tehakkaka fî velayeti utiye tasarruf fil âlem. Ona alemde tasarruf, yönetim hakkı verilir. Bu kadar. Ruh zaten ölmüyor, öldükten sonra diri. Ona alemde tasarruf hakkı veriliyor. Ruh külli mi külli? Velayetinde tahakkuk etmiş mi? Hakikatine ermiş mi? Ermiş. Biz öyle itikad ediyoruz. Madem ona bağlandık, şeyhimiz dedik, mürşidimiz dedik. Biz onun torunu gibi kalkıp dedem de dese boşuna itibar edilmez dedemin lafına diyecek halimiz yok. Biz onun müridiyiz. Torunu olan sapıtırsa sapıtsın. Allah istersin. Ama biz onun müridiyiz. Biz onu anladık, tanıdık onu. Velayetinde tahakkuk etmiş. Hakikate ermiş yani. Tamam. Ortaya tasarrufa filan Muhammed Suud de bunu söylüyor. Bütün meşayih, bütün evliya bunu söylüyor. Şimdi onun için bu ders çok büyük önem arz ediyor bu ders. Aynı zamanda el-i sünnet itikadıyla birleşiyor bu ders. Ruhla ilgili vesaireyle ilgili. Şimdi ruh külli olduğu zaman arşadaki geri yerine uruç etme, uruç, miracı ruhani. Çünkü ruhani miraç oluyor. Bizde bedenle olmuyor yani insanlarda, bizde derken insanlarda yani. Bir insan ruhuyla miraç yapabilir mi, arşa kadar çıkabilir mi? Çıkar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bedeniyle hem ruhuyla yaptı. Öbür peygamberler hep ruhlarıyla yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hem bedeniyle hem ruhuyla yaptı. Bu ümmetin velileri de sade ruhuyla yapabilir. Bedeniyle yapmak sade Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mahsus. İsra'nın miraç hadisesi. Onun için ne bu resmet garibullah büyük şeyh efendi kudüs-i şuru kani zevki irfan sirri vicdan kani mi'raci ruhani beyce. Hani iç sır latifenle Allah'ı bulacaktın, Allah'ı tanıyacaktın, Allah'ı tanımanın zevkine erecektin. Seni Allah bu dünyaya ruhu onun için bedene gönderdi. Sen bedene kapıldın, takıldın, kaldın. Kani diyor, kani nerede demek yani Osmanlıca'da. Ruhani miraç yapacaktın, nerede yapmadın? Öleceksin, gideceksin bak. Ruhun arşa çıkamadı, seyri sülükünü bitiremedi diyor. Sen bu dünyaya neden gönderildin buyuruyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri insanları ancak bana kulluk etsinler için yarattım. İbn-i Abbas ne mana veriyor? لِيَعْرِفُونَ Beni tanısınlar için. Ruhani miraç yapamayan Allah'ı tanıyamaz. Yani zahiren bizim gibi işte Ehl-i Sünnet itikadına falan zahiren iman ediyoruz işte. İsimlerini, sıfatlarını ezberlemişiz. Şudur budur. Ders okuyoruz, okutuyoruz bilmem neler. Bunlar zahiri şeyler. Ruhani miraç bunlar değil ki. Demek ruhani miraç olmasaydı İsmet Baba sitem eder miydi? Niye ruhani miracı yapmadın sen? Hani nerede? Öleceksin gideceksin diyor. Dolayısıyla ruhani miracı yapmış insanlar var. Mahmud Efendi Hazretimiz onlardan hiç şüphesiz. Hal böyle olunca burada ruh külli olunca arşa gidince bu sefer ona ne veriliyor? Alemde tasarruf veriliyor. Ve temessül yani farklı suretlerde ruh güçlü olursa ruh aynı ruh. Allah bir ruh yaratmış. Bir insan için, herkes için bir ruh yaratmış. O ruh tek. O ruhta ikilenme olmuyor. Ama ruh çok güçlü olursa ne oluyor? İşte adamın eli uzun olursa orayı da karıştırıyor, burayı da karıştırıyor, burayı da karıştırıyor. Aynı anda eli kısa olursa benim gibi önündeki şeyi efendim ağzı çorba tutmaz. Yani elinde bir şeyi kaldırırken bile düşürüyor. Bedende de aynı bu. Bedenin gücü fazla olursa 10 tane, 40 tane güçsüz, zayıf, aciz sefelenin yapamadığı işi yapar. 40 kişinin kaldıramadığı kayayı Musa Aleyhisselam tek başına kaldırdı. Onu beden gücünden. Öyle diyor. El-Kaviyyül Emin diyor yani. İnne hayra men istecartel kaviyyü le mi diyor Şuayb Aleyhisselam'ın kızı. Baba diyor bu çok kuvvetli ya falan. Nereden anladın? 10 kişinin, 40 kişinin kaldıramayacağı kayayı tek başına kaldı. İşte beden kuvvetli oldu mu nasıl 40 kişinin yapamayacağı işi bir kişinin bedeniyle yapıyor. Şimdi adam bir halter kaldırıyor, bilmem ne kaç kilo kaldırıyor. Benim gibi hafif sikletten kaç tanemizi yan yana koy, onu toplansa kaldıramıyoruz. Aynı şeyi ruhta ara. Ruhun da gücü olduğu zaman öbürlerini yapamadığı iş yapıyor. Ben bir bedende zor görünüyorum. Yani zor görünüyorum derken görünüyorum tabii bu bedendeyim de. Yani ne gücüm var? Ama şimdi ruh güçlü olsa o üç bedeni, dört bedeni, beş bedeni yönetiyor. Bedenler nerede? Bir tane zaten asli anasından doğduğu beden. Geri kalanları alemi misalde Allah-u Teala yaratıyor. Alemi misal nedir? Her şeyin o alemde misali var, benzerleri var. Bunun hakkında çok ayet-i kerimelerinden, hadis-i şeriften deliller var. Geçen dersi dinlerseniz çok önemli ilimler orada alemi misalle ilgili arz ettik. Mesela ilim alemi misalde sütle sembolize ediliyor, temsil ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesine getirildi. Şarap getirildi, bir de süt getirildi. Bir de su getirildi. Suyu tercih etseydi ümmetin bu olacaktı. Şarabı tercih etseydi ümmetin azgınlaşacaktı. Sütü tercih etti, fıtratı tercih etti. İlimdir, hilimdir, hikmettir buyuruldu. Bak süt onu sembol ediyor. Yani rüya aleminde, misal aleminde, yani rüya alemi de misal alemindendir. Ama misal aleminin tamamı rüya alemi değildir. Bunu doğru anlamak lazım. Alemi menam, yani rüya alemi, alemi misaldendir. Ama alemi misalin tümü alemi menamdan, rüyadan değildir. Çünkü alemi misalde öyle şeyler, icraatlar oluyor ki fiziki taalluk ediyor. Bak şimdi bugünkü derste bunlara da cevap bulacaksınız. Yani ne demek? Rüyada olan fizike taalluk. Gerçi rüyadaki de fizike taalluk ediyor. Adam rüyada gördüğünden bunalıyor, darlanıyor, mosmor kalkıyor, nabza atıyor, kriz geçiriyor rüyada korkutulunca. Veya adam rüyada gördüğü şehvetli bir şeyden kamyonu deviriyor, hamamcı oluyor. Dünyadayken efendim kamyonu devirmeye kalksa ne kadar çaba sarf etmesi lazım. Böyle kolay kamyon devrilmiyor. Öbür tarafta rüyadayken hiçbir faaliyet yok, kamyon devriliyor. Bu ne kadar büyük bir etki ki. Uyanıkken bu etkiyi o bir saniyede, bir dakikada bulamaz. Rüyanın en fazlası bilmem ne kadar saniye diyorlar. O kadar saniyede dünyadayken nasıl kendini hamamcı edecek? Bir vakit ister, bir çaba istiyor. Ondan sonra öbür türlü ailesiyle cimada bile birleştiğinde bile ne kadar zamanla geçiyordu ondan sonra gusül icap ediyor. Rüyada saniyelik meselede birden gusül icap ediyor. Nasıl icap ediyor? Etkiye bak. Şah alemin, menamın, rüya alemin etkisi yok. Nasıl etkisi yok? Adam rüyada gördüğünden korkusundan ölüyor, uyanıyor, kriz geçiriyor, kalp krizi geçiriyor, bunalıma giriyor. Kaç tane böyle var rüyadan etkilenip de başına neler gelenler? Dolayısıyla bu da alemin misaldendir. Ama alemin misali kaplamaz. Alemin misal daha geniş. Onun şemsiyesi daha üst. Çünkü alemin misalde işte evliya Allah'ın temessülleri var, görünmeleri var, ondan sonra meleklerin şekil değiştirmeleri var, cinlerin şekil değiştirmeleri var. Bütün bunlar ayetlerle, hadislerle teyit edilmiş hakikatlerdir. O alemin misal kapsamı geniş. Şimdi diyor güzel bir soru sordu biri diyor İmam Suyuti Hazretleri. O da nedir? Ya bir adamın kendi bedeni, öz anasından doğduğu bedeniyle ruhu tamam onu anladık. Ama ruhu güçlü olduğu zaman sen dedin ki ruhu güçlü olduğu zaman başka bir bedende de hatta 2, 3, 4 yerde ayrı yerde ayrı bedenlerde görülebilir. Tamam bunu kabul ettik. Fakat o ikinci, üçüncü bedende görünenler adamın aynı mıdır, gayrı mıdır? Yani adamın ta kendisi midir, ondan başka bir şey midir? Bu suali beğendim diyor. Şimdi bu suale cevap veriyor. Diyor ki, لَا مَانَا يُقَالَ اِنَّ اَيْنُ Adamın kendisidir demeye ne mani var diyor. Şimdi Efendi Hazretleri adam gördü vefatından sonra bir şekle bürünmüş, geldi evine. Adam namaz kılarken seccadede, Efendi Hazretleri de seccadede namaz kılıyor, Efendi Hazretleri gördüm diyor. Bu şimdi bunu aynı mı diyeceğiz, gayrı mı diyeceğiz mesela. Diyor ki aynı demeye ne mani var? Niye? وَلَا زَهُكِمْ عَلَى مِسَلْ جِبْرِيلَ الْكَائِنْ ف۪ي صُورَةِ دِحِيَ بَيَنَوْ جِبْرِيلَ Dihyetül Kelbi suretine Cebrail Aleyhisselam giriyor. Geçen derste çok güzel anlatıldı. Cebrail Aleyhisselam'ın asıl sureti 600 kanadıyla gökleri yerleri kaplamış. Ama icabında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden Dihye isimli bir zatın suretinde görünüyor, geliyor. Şimdi sen ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Dihye'nin suretinde Cibril geldi bana demiyor ki. Yani Cibril geldi bana diyor. Demek aynıdır. Başka surette de görünse aynıdır diyor. Fekâne yekûl sallallahu aleyhi ve sellem cani Cibril. Cibril bana geldi diyor. Cibril'in suretinin, şeklinin, şebahının misali geldi demiyor ki. Sonra ve ekberen Cibril. Cibril bana haber verdi diyor. O orada vahiy getirdiği mesela iman, İslam, İhsan hadisinde mesela oldu. Ve nezele aleyhi Cibril. Yanıma Cibril indi diyor. Yanıma indi, indi yani. O tabi arşta gökte ya makamı. Cibril yanıma indi diyor. Ama efendim 24 bin küsur kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le mülaki olmuş. 23 bin, 24 bin kere. Es-Siratul Alemiye'de, insanın oyunda vesairelerde, Ruhul Beyan'da da var. 23-24 bin kere Efendimiz'le görüşmüş. Bunlardan ikisinde asli sureti üzere görünmüş. Biri Sidretül Münteha'da Miraç gecesi, biri Hira mağarasında ilk vahiy getirdiğinde. Kilerden birinde, orada da iyi, hepsinde değil. O ilk gelişlerinden birinde. İki kere görünmüş asli suretinde. Geri kalan, bak 23 bin, 24 bin kere farklı suretlerde gelmiş. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan ederken Cibril geldi diyor. Cibril'in farklı bir surette sureti geldi demiyor. Ve fi bazı hadis, bazı hadislerde diyor mesela zâke Cibril ve tâni fi sureti dihiyete. Bu Cibril idi, Dihye'nin suretinde göründü geldi diyor. Bak bazı hadiste öyle diyor. Bunu diyelim Taberani Mucem-i Kebir'de 758 rakamıyla Taberani Mucem-i Evsat'ta 7. rakamla rivayet ediyor. Ama ve fi hadisil İslam vel iman, iman, İslam, İhsan işte geldi. O meşhur bir hadis. O hadis, o nerede geçiyor? O zaten ondan sonra Müslim'de geçiyor. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh'ın ravisidir. 8 numaralı hadis. 8 rakamlı hadiste geçiyor. Orada ne diyor? Zâke Cibril, bu Cibril idi diyor. Halbuki sahabe de gördü onu. Asli suretinde olsa sahabe göremezdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dayanamadı, bayıldı, düştü Hira'dayken. Miraç gecesi tamam, ameliyat oldu da gitti, Zemzem'le kalbi yıkandığı için Mevla Teala'yı görmeye gidiyor. Mevla Teala'yı görmeye hazırlanan bir kul Cebrail Aleyhisselam'ı görse ne yazar? Yani etkilenmez ki. Sidretül Münteha'da etkilenmedi mesela. Şimdi sahabeye diyor ki Zâke Cibril etâkum ve allimüküm dîneküm li yuallimeküm de var. Dîneküm. Cibril geldi size dininizi öğretmek için. Bana soru sordu. Ben de cevap verdim. Siz de dininizi öğrenmiş oldunuz. İman şartları, İslam şartları. Bir de ihsan tasavvufa işaret ediyor yani. Onları başka derslere yaptım. Ve bazı durukuyu hadis-i şerifin bazı tariklerinde mesela bu Ahmed ibn Hanbel'in müstedinde 374 rakamıyla geçiyor bu hadis-i şerif. Ma tâni fî suretin illâ araftu illâ zilmerra. Ya Cibril'in geldiği her surette onun Cibril olduğunu anladım. Mesela Dihye suresinde de gelse Dihyetül Kelbi de o dönemde yaşıyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ara sıra gelen giden cemaate gelen insan. Ya şimdi bu Dihye midir, Cibril midir? İhtilaf etmiyor. Ben her seferinde diyor Dihye suretine gelse de tanıyordum diyor. Bu sefer tanımadım baştan, sonra anladım diyor. Mesela ve fi hadisi bedil vahyi Bukhari 2 numaralı hadis-i şerif. Bak Bukhari'nin ilk hadisi yani 2 numara rakamı, 2 numara bedül ve vahyin ilk başlangıcında yaşananlar hakkındaki hadis-i şerifte ve ahyanen yetemesselü liyel meleku racülen fe yükellimunü fe aimâkûn. Bazı kere o melek diyor yani ekseriyette bu Cebrail Aleyhisselam'dır o. Yani vahiy getiren çünkü o ekseriyette. Burada Cibril demiyor, o melek diyor. Melek bana, benim için şekle bürünür. Ne şekli? Adam şekli. Melekler erkeklikten, dişilikten münezzeh. Suretini görsen erkek. Meryem validemize de beş aran seviye, filiz gibi delikanlı şeklinde görünmedi mi? Ayette var. İşte ben o zaman diyor bana adam şeklinde görünüyor. Ben de benle konuşuyor. Ben de o ne diyorsa onları hemen ezberliyorum diyor. Yani vahyi Allah bana unutturmuyor. Bütün dediklerini ezberliyorum. Çünkü ayet de getirse vahyi, hadis de getirse vahyi, ikisini de melek ediyor. Şimdi فَاَذَا كُلُّ حُكْمٌ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu buyurduklarında hüküm var. Neye? Aleşşebehil misaliyye. O sureti, Cebrail aleyhisselamın asli sureti değil de onun başka şekle bürünmüş olan sureti hakkında ne diye? Bene o aynı Cibril, la gayru. Cibril'in kendisidir, başkası değildir. Çünkü ona Cibril denir. İşte hadislerin birçoğunda Cibril geldi, Cibril gitti, Cibril söyledi. Halbuki o sureti asli sureti değil. Ve kezalike hukmun aleşşebehil misaliyye li Musa ve ennehu aynı Musa. İşte akbar Rabbeni o râhu salifi kabri. Musa Aleyhisselam kabrinde ruhu külli olduğu için başka bir bedeniyle namaz kıldı. Çünkü aynı anda 6. kat semada, aynı anda Mescid-i Aksa'da. Çünkü ruhu külliye sahip koca Nebi Zişan. Kabrinde namaz kılıyor diye Musa'yı gördüm. Hem de ayakta kılıyordu diyor. Zaten ayakta kılıyor demesi orada fiziki bir suret olduğunu gösteriyor. Çünkü ruhun ayakla oturmakla işi yok. Ayakta kılıyordu diyor. Burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Raytu Musa, Musa'yı gördüm, Musa'nın suretini gördüm demiyor. Demek ki aynıdır diyor. Fenkul devridü tahkik hazâ minâsul makul. Sen dersen ki tamam hadislerden deliller getirdin. Ben de anladım ki enbiyanın, evliyanın temessül eden, alemin misalde farklı surette görünen cismani görüntüleri onların gayrı değildir, aynıdır. Yani kendisidir yine. Çünkü neden? Esas insan ruhtur. Ruh aynı ruh. Ruh değişmiyor ki gayrısı olsun. Esas insan ruhsa, ben şimdi beş bedenle görünebilsem, ruhum gücü olsaydı, öyle bir keramete sahip olsaydım, aynı ruh oralarda da görünüyor. Anamdan doğduğum bu suretteki hakiki, öbürlerinde de misali olsa, ama aynı ruh. Onun için gayrı denmez. Aynıdır buyuruyor. Şimdi bunu akli cihetten aklıma yaklaştır. Biraz izah et bana dersen diyor. İmam Suyuti Hazretleri konuşuyor şu an. Kultu ben sana cevap vereyim diyor. Bazı da sayfalar dolusu. Alaaddin Konevi'den alıyor. İşte Abdülgafur Kusi'den alıyor. Abdülgaffar. Abdülgaffar Kusi Hazretlerinden alıyor. Dünya kadar Şerh'ten alıyor. Onlar çok eski yani. İmam Suyuti Hazretleri 900'lü Hicri. Onlar tabii 600'lü, 700'lü falan. Çok büyük zatlar. Onlar da hep nakiller yapacak şimdi. Kultu, ben diyorum ki, tahkiku bunun izahatı şudur diyor. Enel insane, insan mürekkebun min selaseti avalim. İnsan, üç alemden toplanmış. Bir insanda üç tane alem yaşıyor. Alemil cismi, bir cisim alemi, işte şu fiziki, böyle hareketler yapan bilmem ne. Gördüğünüz, konuşan, siz duyduğunuz ve alemi ruh, bir de ruh alemi. İşte esas insan ruhtur. Şu anda ben konuşmam ruh sağlıyor. Görmemi, kitaba bakmam ruh sağlıyor. Senin orada sohbet dinlerken işitmeni ruh sağlıyor. Ruh gitse beden, iskelet, odun. Ne duyar, ne işitir, ne görür, ne efendim, hareket yapabilir. Bir de ruh alemi var. Bir de alemül misal, bir de misal alemi var. Misal alemi nedir? Bu ruhun efendim cisim alemiyle ruh aleminin arasında kalan o misal aleminde her şeyin benzerleri var. Çoğaltılmışları var yani. Kopyaları diyelim. Kaç tane ne? Her şeyin misal aleminde bir temessülü var, bir tasavvuru var, bir teşekkülü var, bir şekillenmişliği var. Ne diyorum sana? İlmi sembolize eden, sembolize gibi diyelim. İlmi sembolize eden diyelim süt. Anladın mı? Bunun gibi alemi misalde insanın kızgınlık huyunun bilmem bir sureti var. İşte efendim hasedinin bir sureti var. Cimriliğinin bir şekli var. Cömertliğinin bir sureti var. Yani onu sembolize eden, misal aleminde onu gösteren, onu ifade eden, ona delalet eden, ona işaret eden bir şekle bürünüyor. Çünkü manalar, arazlar yani, manalar bir şekle bürünmeden görünemez. Mesela ruh şimdi bu bedende görünüyor ama ruhu göremiyorsun yine. Ama bu bedende ruh var ki konuşabiliyor. Anladın mı? Nasıl ki bu bedende şekil buluyor, başka şey bedenlerde şekil bulabiliyor. Dolayısıyla mesela sen ilim, adamın kafasındaki malumat, bilgi, bunu bir şekle büründürün. Bak süt şeklinde efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e verildi, içti. Süt şeklinde içti. O ne oldu ona? Ondan sonra ilim olarak dönüştü. Faydası rücu etti. Şimdi sen ilim, adamın kafasındaki malumatı ne yapamazsın? Bana gösteremezsin. Beynini açsan, ameliyat yapsan beyninde yine bu adam çok alim idi, hocaydı, hafız idi. Beyninin şurasında Kur'an'ı ezberlediği şurada gözüküyor. İşte fıkıh bellediği şurada gözüküyor diye bir şey gösteremezsin. Onun için ilim gibi, anladım, ihlas gibi, Allah'a karşı samimiyet veyahut kibir, kibir şekillerinden belli oluyor ama onun bir de misal aleminde göstergesi var diyelim. Mesela affedersiniz deistluk. Karısına el alem elliyor, melliyor, bilmem ne diyor. O da hoşuna gidiyor. Dansa kaldırtıyor, bilmem ne. Deist, gavat mesela. Sen şimdi bunun fiziki olarak alametleri var ama bunu mesela misal aleminde sembolize etsen hınzır. Yani domuz onu sembolize ediyor. Niye? Domuz işte eşini kıskanmaz. Anladın mı? Onun için domuz eti haram ediliyor. Yiyene çünkü etinden yediğinin huyundan sana geçer. Dolayısıyla o huy sana sirayet ediyor. İşte domuz yiyenlerin görüyoruz durumlarını yani işte. Bilmem ne belgeleri, bilmem adalar, efsin, mepsin, eşin, bilmem ne bela. İşte görüyoruz. Dolayısıyla anladın mı sen? Kıskançlık. İşte efendim bilmem hangi hayvanla tasavvur ediyor, suretleniyor, teşekkül ediyor, anladın mı? Alem misal bu. Surete bürünemeyen, araz varlıklar, suretsiz yaşayamayan, bir cisme bağlı kalan manalar diyelim. Manalar, maddi olmayan şeyler yani, maddi değil. Yani ilim, efendim işte ahlak üstünü falan. Bunun belirtileri olur. Ahlak, güzel ahlakında belirtisi var, kötü ahlak belirtisi var, deistluğunda belirtisi var, bilmem neliğinde belirtisi var. Belirtiler ayrı bir şey. Ama bunun, bu huyun, bu huy olarak, ahlak olarak bunu bir şekle bürünerek sembolize ediliyor alemi misalde. Şimdi onun için diyor, benim bunu aklıma yaklaştır deyince o da diyor ki bak, insanda üç alem var diyor. Cisim alemi, ruh alemi, misal alemi. فَكَمَا لَا يُقَالِ فِي رُحُ الْاِنْسَانِ لَا غَيْرُهُ Sen adamın ruhu için, bu ruh başkadır, beden başkadır. Bu adamın ruhu Cübbeli Ahmet'tir. Cübbeli Ahmet'in ruhu Cübbeli Ahmet değildir. Diyebilir misin? Diyemezsin. وَيَا سُوْحَا يُقَالَ اِنَّا اَيْنُهُ Peki şunu diyebilir misin? Cübbeli Ahmet'in ruhu Cübbeli Ahmet'in kendisidir. Diyebilirsin. Çünkü bedendeki bütün tasarruf ruhla yapıyorum. Doğru, hakiki insan ruhsa, ruh beni temsil eder. Diyebilirsin. فَكَذَا يُقَالِ فِي مِسَالِ اِنَّهُ عَيْنُهُ وَلَا اَكْوَالِ اِنَّهُ غَيْرُهُ O zaman onun ruhu başka bir bedende de zuhur etse, görünse, ruh aynı ruh olduğu için o onun aynısıdır. Yani onu gören aynısını gördü. Misalini gören aynısını gördü. Nasıl ki Cebrail Aleyhisselam'ı gördüm diyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için. Ondan başka birini gördüm denemez. Ya ne denir? Onu gördüm. Yani bari bu başka ruhu başka bir bedende zuhur etmiş. Çünkü onun kendi bedenindeki İstanbul'da evinde duruyor şu an. Burada Arafat'ta gözüküyorsa bu başka bir bedende ruhu gelmiş Arafat'a falan. Olsun. Ruh aynı ruh. Ruhu güçlü olduğundan kaç yerde görünebiliyor. Onun için o başka birini gördüm denmenin ne lüzum var? Ben onu gördüm diyebilirsin.
1: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
5: En hayırlı ameliniz tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sahabeye verdiği işte bu cevap asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi-Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç Yesevi merhametinin Yesevi-Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi-Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aşevleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi aşevleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye, bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10 bin kişilik bir

0: 1000 metrekare kapalı alana sahip büyük Yesevi Aş Evi'ni desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aş Evi'ne bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aş Evi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
4: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
5: Ve zîdüke yudân fî emril menâm, sana uyku meselesinde o efendim izah edeyim diyor. Anladın mı? Mesela uyku geliyor. Nereden geliyor? Uyanıyorsun, nereden gidiyor? Bu bedene, beyne nereden giriyor, uyutuyor? Nereden çıkıyor? Yel bile esmiyor. Füt bile yok. Alemin misalin işi bak. Evliya Allah'tan keşfi açık olan bizzat görüyor. Nasıl görüyor? Efendim? Bir duman geldiğini görüyor. Ne zaman uykusu gelecek? Ya Allah onu uyutacak, onu al diyor. Biz olsak esnemeler, kişnemeler, bilmem neler, bilmem ne hareketler. Uyku geliyor. Biz de bağıra bağıra geliyor. Ama o mübarek bakıyor, onlar öyle esnemez. Evliya Allah esnemez ki, biz Efendimiz Efendim sallallahu aleyhi ve sellem esnemez de Evliya Allah. Çoğu esnemez. Yani bazı tabii esniyor diye bu evliya değildir de denmez ha. Onu demek istemedim yani. Yanlış anlamayın tabii. Ekseriyetle meselesinde. Hakiki ittiba sahipleri. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne sinek konmazdı. Bütün Bağdat'ın sıcağında, sahranın ortasında kürsü kurardı. Yüz binlerce insan şey yapıyor. İkisi de gelmiş, sinek kovalıyor. Duymuşlar ki Abdülkadir Geylani'ye sinek değmez. Her tarafta sinek dolu. Değdi değmedi. Değdi değmedi. Ulan bütün millet ayet hadis ilim öğreniyor. Bunlara sinek koyun. Döndü onlara dedi ki evladım dedi. Leysa aleyhine min debisi dünya ve la min asel ahir. Üzerimizde dünyadan pekmez yok. Ahiretten bal yok. Yani diyor ne dünya ne ahiret derdimiz yok. Derdimiz ancak Mevla. Çünkü o ahiretten de geçeceksin. Mevla'ya ulaşmak için böyle cennetin nimetlerine takılırsan bütün ibadetin, zikrin, tarikat dersinin gayesi iki huri, beş köşk, altı saray. Ha o zaman yine himmetin düşük oluyor. Çünkü mesela

Ana seni gerek seni diyenlerden olacaksın Yunus gibi. Ha o zaman o diyor ki dünyayı pekmeze benziyor. Ahirete bala benzetiyor tabii. Bal daha kıymetli, ahiret kıymetli de. Bizim üstümüzde diyor dünyadan pekmez yok, ahiretten bal yok. Sineğin bizde ne iş var diyor. Dolayısıyla hakiki tabirlerinde diyelim sinek konmuyor. Şimdi Abdülkadir Geylani gibi bu makamı elde edenler de ondan sonra mesela işte onlar da diyelim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıfatları var ya 10 tane o sıfatlar evde yazılı. Ben ona bir kere bastım ama nerede o baskıları kimse takip etmiyor. 10 tane şey Hattat yazmış alameti var. Onların bir olduğu evde çok müjdeler var, mükafatlar var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı sıfatları bir anda da mucizeler olmuş oluyor mesela. Esnemezdi diyor. Üzerine sinek konmazdı, bitpire konmazdı diyor vesaire vesaire. Gölgesi olmazdı diyor. Bunları sayıyor. Yani çünkü gölgesine kimse basmasın diye. Her şeyin gölgesi var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gölgesi yok. Dolayısıyla burada efendim o zat uyuyacağı zaman görüyor bir duman geliyor. Bulut. Bulutla duman geliyor. Duman geliyor. Onu kaplıyor. Nasıl ki şimdi Karadeniz'in yaylalarında, bizim görelerinin Sis Dağı'nda vesaire yaylalarda ne oluyor? Duruyorsun böyle açık, güneş bilmem ne. Birden bir bulut geliyor. Senin olduğun yeri de içine alıyor. Ondan sonra göz gözü görmüyor. Biraz önce dağları görüyordun. Şimdi önünü göremiyorsun. Böyle yaylada çok rastladım. Dolayısıyla bir bulut geliyor. İşte alemi misal. Uykunun şey, uyku görünebilir bir şey değil. Yani nereden görünür? Adamın uyuduğunu görüyorsun. Ama uykuyu görmüyorsun. İşte o manadır, arazdır. Kendi başına duramaz. Bir suretle duracak. İşte onu diyor duman şeklinde görüyorum. Geliyor beni kapladığı anda ben uyuyorum. Yani evliya Allah da böyle. Mesela yine sahih hadiste ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Mescid-i Nebevi'de halaka kurmuşlar, sohbet yapıyorlar sahabe-i kiram. Onların yanına yaklaşıyor. Yaklaşırken sonra birisi dünya kelam konuşuyor. Zikir meclisinde, ilim meclisinde dünya kelam konuşunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına geliyor, beyan ediyor. Diyor ki, bak siz demin burada huzur üzere zikir yapıyordunuz. Allah'tan bahsediyoruz. Ayet hadisi, ilim mecliste zikir. Yani dünya kelam yok idi. Kâne tenzilu aleyküm sekine kel kubbeti. Böyle bir kubbe gibi, nurani bir kubbe. Ama görünüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüyor onu. Keşfi açık olan başkası da olsa görür. Nurani bir kubbe geldi. Tam sizin üzerinize. İşte hadislerde çok geçiyor. İlim meclisinde o sonra nezelet aleyhimü sekine. Üzerlerine sekinet iner diyor. Sekinet ne? İşte biz onu anlatıyoruz. Tumeniyet, kalp huzuru, feyiz. Ya tamam da kardeşim nezelet iner diyor. Feyiz meyiz gösterilebilen bir şey değil. İndiğine göre bu görünebilen bir şekle bürünmesi lazım. Çünkü nezele iner diyor. İner demek yukarıdan aşağı iner demek. Yukarıdan aşağı feyiz iner de onun bir görünürlüğü olması lazım. İşte bak ne diyor? Kel kubbeti diyor. Kubbe gibi yani nurani bir kubbe, camilerin kubbesi var ya, onları saracak şekilde kubbe üzerlerine inerken birisi dünya kelamı konuştu. Fertefat kalktı gitti diyor. Yani neden yani huzuru kaçırdı diyor dünya kelamı konuşan mesela. Bunun gibi daha bir nice örnekler var. Anladın mı? Şekle bürünerek o mana şekle bürünüyor. Bütün bunlar. Mesela alemin misali anlamasan dünyada yapılan kötü ameller kötü suretlere bürünecek diyor hadis-i şerif sahihte. Kıyamet günü adamın sırtına yüklenecek diyor. Mesela içki içmiş, kumar oynamış, zina etmiş, faiz yemiş. Bunlar ağırlık yapacak. يَحْمُلُوا يَمْ الْقِيَامَةِ وِزْرَى Kıyamet günü ağır yük taşıyacak diyor. Bunlar içkinin, kumarın, faizin, fuhşun bir görünürlüğü yok. O iş yapılırken bir işlem var ama onun sureti yok yani. Bana şimdi içki içmeyi göster. İçki içeni gösterirsin de içkiyi de gösterirsin. İçmek. İçmeyi göster yani. Günah olan içmek. İçmeyi gösteremezsin ki manadır o, arazdır. İşte o bir surete bürünüyor. Diyelim akrep gibi büyük akrepler, katır gibi yılanlar, akrepler. İşte hadislerde, kitaplarda dolu. O surete bürünüyor. Salih ameller, namaz, oruç, hac, zekat, ibadetler. Bunlar güzel suretlerde
Kabirde geliyor, enis ve yoldaş oluyor. Bir şekle bürünmesi lazım. Şekle bürünmese kabire geldiğini ne anlayacaksın, gittiğini ne anlayacaksın? Sana yoldaş oluyor, arkadaş oluyor yani. Kabirde yalnızlık hissi var. Vahşet deniyor ona. Yalnızlık hissi geliyor. O zaman Bekara suresi geliyor, Mülk suresi, Secde suresi. En güzel bir surette insan şekline bürünmüş, melek şeklinde vesaire geliyor. Anladın mı? Yoksa Bekara suresi, Mülk suresi, kabir azabından konuşuyor. Tamam da Mülk sureti bir şekle bürünmeden kabire nasıl gelecek Mülk suresi olarak? Kur'an'ın sayfaları mı gelecek? Kur'an sayfaları gelse seni ne kadar eniş ve yoldaş olacak. İnsan suretinde geliyor veyahut da melek suretinde veya neyse hangi suretteyiz. Ama şekle bürünüyor. Alemi misal bu. Güzel ameller güzel suretlerde görünüyor. Kötü işler kötü suretlerde görünüyor. Bu alemi misali anlamadan hiçbir şeyi anlayamazsın diyor. Geçen derste bundan bahsedildi. Ama bu misaller çok daha akla yaklaştırıcı oldu. Şimdi diyor sana diyor. Uyku işiyle izah getireyim. Feynneke izahraite zeyden finnev. Zeyd denen adamı, Arapçada zeyd çok geçer. Sahabeden de birinin ismini zaten. Uykuda görüyorsun. Feynneme araite. Misal o. Sen rüyada gördüğün, Zeyd'i gördüm. Mahmut Efendi Hazretleri rüyamda gördüm diyor. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüm diyor. Dolu gören de var. Sen göremiyorsun diye milleti de kör mü yaptın? Şimdi gördüm diyor. Bu aslında onun aslını, fiziki bedenini görmedi ki. Neyi gördü? Misalini gördü. Yani alemi misaldeki suretini gördü. Efe innel menamat inne ma yura fi el misalat. Çünkü rüyada ancak misal görünür. Rüyada fiziki gözükmez. Ama mesela yakazaten niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yakazaten uyanıkken görüşenler diye onları toplayan kitaplar var. Birçok alim o hususta eser yazmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yakazaten uyanıkken görüşenler. Niye uyanıkken diyor? Çünkü rüyada görse misalini görmüş olur. Misali de kendisidir denebilir. Yani o ayrı bir şey. Kendisi denebilir ama fiziki manada bir görüşme buluşma değil. Çünkü elini tutamıyorsun veyahut elini tutsan da hakikaten tutmuş olmuyor. Ama yakazadan uyanıkken görüşürsen oluyor. Ebu'l-Abbas-ı Mürsi Hazretleri ne buyuruyor radıyallahu anh? Bu elimle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle musaffa ettim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından 600 sene sonra. Nasıl eline değdirdi rüyada onu diyemez ki. Yakazaten uyanırken görüşüyor işte. Bunun gibi daha dünya kadar meşayihta yakazaten uyanırken. Mahmut Efendi Hazretleri böyle böyle yaptı da efendim dediler Efendi Hazretleri hastanede yatıyordu. Kaldırın beni diktiler. Oturttular yatağında. Sonra sordular çekine çekine. Ne buyurdu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Mesud Hazretleri'ne ziyaretime gelmişti. Onun için oturdum diyor. Ve onlarla konuşuyordu böyle. Devam salıvar şerifi okuyordu. Şimdi dolayısıyla buna yaka zaten denir. Çünkü uyanık oturtun beni diyor. Rüyada gördüğünde sana oturtun beni der mi? Bu zaten bütün tasavvufta makbul bir şey. Ve mazel yasu entekule raitu zeyden bi ayni. Ya sen onu rüyada görsen bile diyebiliyorsun ki ben Zeyd'in kendisini gördüm. Ve len tekule demiyorsun innellezi raitehu gayru. Senin gördüğün başkasıdır. Ya Zeyd'den başkasını gördüm demiyorsun ki rüyada gördüğün adamı Zeyd'i gördüm. Bizzat kendisini gördüm diyorsun. İşte bu onun gibidir diyor. Şimdi ve mimma vaddaha ennel meriye fil menam vel misal. Rüyada görünen alemin misalin suretidir. Bunu açıklamak için kavlu sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadis-i şerif var. Bu sahih hadis-i şerifi Bukhari rivayet ediyor 110 rakamıyla, Müslim rivayet ediyor 10 rakamıyla. Tabii onlarda Kabe yok. Kabe olan Taberani Mucem-i Kebir'de 11.757 rakamıyla da Taberani'de de Kabe ilaveli geçiyor. Bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men râni fil melâm fekad râl hak. Beni gören muhakkak hakkı görmüştür. Hakkı görmüştür ne demek istiyor? Benim kendimi gerçekten görmüştür. Yani hakkı Allah'a görmüştür manası değil burada. Buradaki hak tam maksa hakikat manasında. Beni gören, çünkü Allah'ın bir ismi de hak da burada o değil. Fakat râle hak. Hakkı görmüştür ne demek? Rüyası sahiptir. Beni gördüyse hakikati gerçekten beni görmüştür. Gerçekten beni görmüştür diyor bak ama. Feinne şeytan la yetemesselü bi. Çünkü şeytan benim şeklime bürünüp görünemez. Şimdi burada beni gören hakkı görmüştür derse ve fil menami uykuda görenden bahsediyor. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görüldüğü rüyalarda bir farklılık çıkıyor. Öbürlerinin görüldüğü rüyalardan. O da nedir? Burada bir garanti var. O garanti nedir? Gerçekten beni görmüştür diyor. Şeytan benim şeklime bürünemez.
Demek ki alemi misalde şekle bürünenlerden, şekle bürünenlerden bazıları hakikat olmayabilir. Şeytan karışır, cin karışır, rüyaya da karıştırır. Anladın mı? Esasen rüyayı gösteren melektir. Ama Allah müsaadesiyle şeytan karışıyor, cin karışıyor. Melek seni hamamcıya çekiş göstermez herhalde. İhtilam yaptıran nedir? Şeytan. Şeytanın rüyaya müdahalesi var. Unutturma müdahalesi var. Geçen ders sohbetlerde anlattım. Ayetlerle sabit. Adamın fiziki bedenine hastalık çaptırma şeyi var. En imesseniye şeytan bin usbim azap diyor. Koca peygamber Nebiyullah da Eyyub aleyhisselam Kur'an'da şeytan beni çarptı diyor. Azap çaptırdı bana diyor. Yorgunluk dokundurdu bana diyor. Ayet bu. Allah'ın peygamberi şeytanın yapamayacağı şeytana isnat eder. Allah yaratıyor ama şeytan sebep ediyor. Dolayısıyla zaten yaratan Allah'tan başka yok. Öbür türlü kim ne iyilik yapıyorsa, kötülük yapıyorsa Allah'ın yaratmasıyla. Ama Allah mesul değil, kul mesul. Sebebiyet verdiği için. Dolayısıyla şeytan benim suretime giremez diyor. Vela bil Kâbeti. Kâbe'nin suretine de giremez diyor. Ama bu Bukhari Müslim'de yok. Benim suretime giremez şeyi Bukhari Müslim'de var. Kâbe'nin suretinde de görünemez. Kâbe'yi gördüğüm zaman bazen ben görüyorum. Mesela Hacer-i Esved'i gördüm, şunu görüyorum Kâbe'yi. Ha. Onu da hakikat gördün diyor. Şimdi bu hadis ne anlatıyor? Hâzel hadisi, düşün Bukhari Müslim hadisi. İlk bölüm. Aslun fi âlemil misal. Misal alemini anlamanız için temel bir kaide veriyor bu hadis. Yani فَمَنْ رَا النَّب۪يَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْكَعْبَةَ فِي الْمَنَامِ Bir kişi rüyasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüyse, sıfatlarına uygun tabii, yahut da Kabe'yi gördüyse, ki ben gördüm ikisini de mesela, فَقَدْ رَا الْجَسَدَ الَّذ۪ي وَمِسَالُ الْلَوْمَ حَقَّ O ikisinin de alemi misalde olan cismini, cesedini, yani Kabe'nin hakiki taşlarından oluşan o cesedini görmüş. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bedeni şerifini görmüş oluyor. Ama alemi misalde görüyor. Alemi misalde görüyor ama hakikatimi görür diyor. Şimdi rüya alemi misal, bak şimdi kafayı çalıştır. Rüya alemi misal. Ama sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki beni rüyada da görse, yani alemi misalde görüyor. Ama diyor asli suretimi görmüş oluyor. Hakikatimi görmüş oluyor. Benzerimi görmüş olmuyor. Buradan ne anlaşılıyor? Görülen, alemi misalde görülen hakikat denebilir mi? Denilebilir. Bir bu anlaşılıyor. Ondan sonra Kabe ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yani benim hakikatimi, gerçeğimi görmüş olur diyor. Nasıl oluyor? Ya mübarek adam uyurken rüya görmen için uyuman lazım. Uyurken ruh bedenden çıktığını Kur'an söylüyor. Velleti lem temut fi menamiha. Ölümü eceli gelmemişleri uykusunda ruhunu alırız diyor. Ruh alınınca ruh gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ravza-i Mutahharası'na veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neredeyse makam-ı Mahmud'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok yerde tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gidiyor ruh olduğu yerde görüyor kendini. Mesela Kabe'yi gören diyor, onun benzerini görmüş olmuyor. Hakikatini görmüş oluyor. Çünkü neden? Ruh buradan gidiyor Mekke'ye. Ruhun buradan Mekke'ye gitmesine bilet lazım mı? Vize lazım mı? Tur lazım mı? Ruh bir anda gider. Ruh Mekke'ye gidiyor. Mekke'deki Kabe'nin kendini görüyor. Rüyada gördüğün o. Bu ikisi hakkında kesin nas var, delil var. Şimdi ve men ra sair el eşya bunun dışındakileri görenler yani Kabe'yi değil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i değil de diyelim Ravza-i Mutahara'yı gördü. Diyelim Mescid-i Aksa'yı gördü. Diyelim peygamberlerden Hud aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam gördü mesela. O zaman ne oluyor? Fenkânet rüyâhu sâdikaten. Şimdi rüyada sâdika var, kâzibe var. Yani doğru rüya var, eğri rüya var. Bu yalan rüya var. Şimdi doğru rüya zaten hakikatte sonra çıkıyor. Yalan olan rüya boşa gidiyor, çıkmıyor. Bu da, bunun da hadis-i şeriflerde bayağı izahları var da ben onları size evvelki derslerde temas ettim mi? Şu anda tam hatırlayamıyorum çünkü 13-14 ders oldu. Mesela orada ruhu melek
alıyor. Ruki diyor. O arada arşa gidip arşın altında secde ederse, mesela burada buldum şimdi bak, Hakim Müstedrek'te Tabarani Mucem Efsaf'ta Ani İbni Ömer, İbni Ömer radıyallahu anhüma'dan rivayet ediyor. Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Ali ile karşılaşıyor. Ona diyor ya Ebu Hasan, ey Hasan'ın babası diyor. Hazreti Ali'nin künyesi Hazreti Hasan'dan geliyor. İlk oğlu olduğu şeyde, büyük oğlu diye. Erracülü yarar rüya femine maastuk ve mine maakzib. Hazreti Ömer Hazreti Ali'ye soruyor. Hazreti Ali'de ilim çok. Ben ene medinetül ilim ve alimun babı. İlmin şehri benim kapısı Ali'dir diyor. İlim arayan kapıdan ya. Hazreti Ömer Hazreti Ali'den çok ilim öğrenirdi. Fazilette Hazreti Ömer üstün ama o başka, o başka yani. İlim meselesinde öğrenebilir. Bu bazı rüyalar doğru çıkıyor. Bazı rüyalar boşa gidiyor falan. Bu nasıl oluyor diyor. Kale ne'am. Evet diyor. Bunu ben diyor. Bende bu usta bir ilim var diyor. Çünkü hadis ayetten hadisten bir ilim olması lazım. Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'tan işittim diyor. Mâ min abdi melâmetin. Erkek veya kadın kul yenâme uyursa, ama derin uyuması lazım. Böyle hafif uyuyor, konuşulanları da yarıya duyuyor. Ona beyne nem vel yakaza, uykuyla uyanıklık arası deniyor falan. O değil. Feyemteliye nevmen, uykuyla dolarsa. Uykuyla dolarsa ne demek? Tamamen uykuda gark oldu yani. Derin uyuyor yani, derin. İlla yu'racu bi ruhilel arş. Müslümanlardan bahsediyoruz. Müslümanlardan bahsediyoruz. Yani imanlı insandan bahsediyoruz. Kafirin ruhu arşa çıkacak hali yok. Onun ruhu arşa çıkarılır. Her Müslüman erkek kadının uyurken ruhu arşa çıkarılıyor. Müslümansın. Fellezî lâ esteğiz illâ andel arş. Eğer o uykudayken hiç uyanmaz da arşa vardığı zaman uyanırsa fetilke rûyetüllezî tasduk. Onun gördüğü rüyalar sadık çıkıyor. Cam gibi. Sabahın aydınlığı gibi. Ne görüyorsa pat, benim böyle bazı rüyalarım var. Böyle anında görüntü değil, anında çıkmıyor ama net gördüğüm gibi çıktı. Çıkıyor. Vellezî yestezkızû dûnel arş, ama ruhu arşa varmadan yolda uyanırsa fetilke rûyelletî tekzibû. Bu rüya boşa gider diyor. Orada gördükleri yalan çıkar diyor. Bunu Hakim Müstedrek'te Tabarani Mucem-i Evsat'ta zikrediyor. Dolayısıyla burada böyle meseleler var. Mesela yine Beyhaki Şuabul İman'da rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Abdullah ibn Amr ibn Aslan rivayet ediyor. İnnel ruh yurucu bafi menam le sema. Ruhlar uykusunda göğe yükseltiliyor ve tümeru bis sucud endel arş, arşın yanında secde yapmakla emrolunuyor. Femen gane tayran secde endel arş, abdestle uyuduysa arşın yanında secde edebiliyor. Ve men kâne leyse bi tahir, abdestsiz yattıysa, cünüp yattıysa veya namaz abdesti de, yani namaz abdestli de yatmadıysa yine temiz sayılmıyor. Bu manada temiz sayılmıyor. Cenabet değilse de tahir değil yani, çünkü abdesti yok. Abdestsiz uyuduysa secde ba'ide minel arş, o arştan uzak bir yerde secde ediyor. İbn-i Mübarek Zühd'de rivayet etmiş. Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. İza namel insan uruce bi ruh hatta yuta bi alel arş, insan uyuduğu zaman ruhu arşa götürülüyor. Fenkan tayran uzun ela bi sucud, abdestli ise gusüllü ise secde yapmasına izin veriliyor. Fenkane cünüben lem yuzen ela bi sucud, cünüpse yani cünüpte uyuyabilir insan. Şerata göre bir haram değil. Yorgundur, ederi gece kalkacak, teheccüde gusül abdesti alıp teheccüde olacak veya teheccüd farz değil. Adam sabah namazı farz. Sabah namazından evvel kalkıp gusül edecek, sabah namazını eda edecek ise o şekilde cünüp olarak da yatabilir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bazı kere cünüp olarak uyuduğu vakidir. Yani sahih hadislerde geçiyor. Hal böyle olunca cünüpse arşın yanında secde etmesine izin verilmiyor. İşte rüyanın da sıhhati, doğruluğu, sahte çıkması falan, bunlar hep birbiriyle irtibatlı değerlendiriliyor. Onun için şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görse kendisini gerçekten görmüş.
Kabe'yi görse Kabe de hakikatini görmüş. Yani ruh gitmiş oraya kendini görmüş. Ve sair eşyayı görse, yani diğer dolu gördüklerimiz var. Feinkân rüyâ sadıkaten, işte deminki dediğimiz maddeleri burada anlatmak icap etmişti. Rüyası sadıksa, işte abdestli yattıysa vesaire, arşın orada secdeye izin aldıysa falan, rüyası sadıksa fekete elge gadra misali el hakikiye. O zaman alemi misaldeki gerçeğini görüyor ama. Hakikatini görüyor. Ve inkânet kâzibeten, eğer rüyası yalancı bir rüyaysa, yani asla astarı olmayan ezgâs-ı ahlamsa, felem yara misali el hakikiye, o zaman alemi misaldeki hakiki suretini göremiyor. Ve inne mâra şeytane, o zaman şeytanı görmüş oluyor. Temessenelû fî sureti mâra, şeytan ona gördüğü şeyin şekline bürünüyor. Şeytan, işte bak Allah şeytana izin vermiş diyorum sana. Şeytan o gördüğü babasının, anasının kılığında şekle giriyor, görünüyor. Fe feye rüya batıra, bu batıl rüya oluyor. Bunun asla astarı çıkmıyor. Şeyinde sahih rivayetlerde, kitaplarda, hüsnü hatime, yani imansız ölenlerden ilgili anlattıklarını da bilmiyorum. Evvelce size anlatmış mıydım? Kitaplarda ben çok gördüm onu ki hüsnü hatime, sühü hatime'de de yazdım yani. Hüsnü hatime kitabında delilleriyle, kaynaklarla beraber. Şeytan annenin suretinde geliyor tam öleceğin zaman. Ben diyor senden evvel öldüm diyor mesela. Anam benden evvel ölmüş. Şeytan annesinin suretine geliyor. Diyor ki ben senden evvel öldüm oğulcağızım yavrum. Burada Yahudi dinini hak buldum diyor. İslam batılmış diyor. Sen de Yahudi olarak öl diyor. Veyahut da en sevdiği kişi işte karısı koca dünyada en sevdiği oğlu kızı. Ondan sonra şeyin şekline bürünüyor. Babasının şekline geliyor. Bunlar sahih. Rivayetlerde, kitaplarda muteber alimler beyan ediyorum. Kaynaklar şahiz benim de değil. Yazdım kitaplara. Şimdi basamadım o kitabı da. Çıkacak inşallah. Orada söylüyor. Anasının babası şekline geliyor. Diyor oğlum diyor ben diyor senden önce öldüm ya diyor. Burada Nasraniyeti hak buldum diyor. Hristiyanlığı diyor. Onun için sen de Nasrani olarak öl diyor. Onun imanını son nefeste almaya çalışıyor şeytan. Ama şeytan hınzır gibi gelmiyor. Ne surette geliyor? En sevdiğin ananın babanın şekline bürünüp geliyor. İşte alem misal. Allah Teala bunlara böyle izin vermiş mi? Vermiş. Niye vermiş? İmtihan olsun diye vermiş. Sen de imanını sabitle. Namazsız, abdestsiz yaşama, Kur'ansız, zikirsiz yaşama, haramlarla yaşama. Şeytan da sana musallat etmesin. Evet. Mevzu bundan ibaret. Onun için mesela uykuda insan dalmalar var mesela. La tehuzü sinetü ve la nevm diyor Kur'an'da, Ayet-el Kürsi'de. Sine uyku evveli. Uykunun başındaki şekerleme gibi şöyle bir gidiyor geliyor. Hafif duyuyor sağa solu. Sine. Allah diyor uykunun evveli de tutmaz ve la nevm uykunun kendisi de tutmaz diyor. Ama bizi ikisi de tutuyor mesela. Şimdi o arada insan uzak beldeleri görüyor. Ya saniye ya. Saniye ben burada sohbet yaparken, ders yaparken işte çok uykuluydum şeydim. Bir de derslere devam ediyorduk. Bir dersteydi. Birkaç kere oldu. Rüya gördüm ya size konuşurken. Ama siz hiç anlamadınız. Arkadaşlara diyorum bir şey belli oldu mu? Pek bir şey anlamadık. Bir durağanlaştın diyor ama diyor bir şey anlamadı. O arada rüya gördüm ya. Dalıyor bir anda görüyorsun bir anda ayrılıyor lan. Dersteyiz. Bunları ben yaşadım. Efendi Hazretleri zaten o. Oh. Bir dakika durduğu olurdu böyle. Kürsüde kaç bin kişi önünde. Böyle duruyor. Herkes uyudu zannediyor. Bir kafayı kaldırıyordu. Kaldığı yerden ayetin kelimesinden devam ediyordu. Tabii onun hali başka. Şimdi mesela adam uzak beldeleri görüyor. İşte ovalar, çöller, sahralar falan filan. Kulağının duyduğu her şeyi görüyor. Yani Kaf Dağı'nı görüyor adam. Kaf Dağı dünyada görülen bir şey değil. Dünyanın etrafında Kaf Dağı olduğuna dair rivayetler var ama her tarafı sarmış bütün dağları. Ama tabii o bizim şu anda fiziki... Evet, fiziki varsa da bizi gördüğümüz bir şey değil. Onu bile rüyasında görüyor. Ama ömrü hayatında en hızlı giden füzeye bindirseler, fişekleseler, ateşleseler ömrü biter. O rüyada gördüğü yere bedeni gidemez. O kadar uzak yerler var. Evet. Ama bir an içine bak. Yani şu kadar bir sine dediğimiz, şekerleme dediğimiz şu kadar bir şey de onunla görebiliyor. Zaten uykunun özelliği bu. Ondan sonra uykusunda evleniyor. Çocukları oluyor.
uzun vakitler geçiriyor. Bazı kere peygamberleri görüyor, rasulleri görüyor, melekleri görüyor. Bir saniye içinde görüyor, saniye içinde. E buna itiraz etmemek lazım buyuruyor. Kaddesallahu sirruhu hazretleri. Bunları diyor, bu ilimleri diyor Abdülgaffar el-Kusi. Kaddesallahu sirruhu sami. Çok önemli bir kitabı var. Kitabul Vahid isimli. Bende de o kitap var. O kitapta ben bunlar hala kelam şey Abdülgaffar'ın, Büyük Veli Abdülgaffar Hazretleri'nin ilimleri diyor. Bunlara itiraz edilemez diyor. Alemi misal reddedilemez diyor. Ve iyyâke vel itiraz. Abdülgaffar Hazretleri'nin sözleri bunlar. İtirazdan sakın diyor. Yol açıkla ve gadvazuha sebil. Hakkın yolu hakikat meydana çıktı. Ve rafa'an nasu hükmet tevil. Naslarla, ayetlerle, hadislerle konuşuyoruz. Artık sen tevillerle, yorumlarla konuşma bana diyor. Onları kaldırdı, tevilatı kaldırdı diyor. Yani bu adamına göre değişiyor. Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın tahtını kim getirecek dedi. Ey hükümetini bir arşa. Belkıs'ın tahtı nerede? Sebe kraliçesi Yemen'de. Süleyman Aleyhisselam nerede? Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te. Oradan oraya nasıl gelecek? Şimdiki imkanlarla bile ışınlama hala, ışınlamadan bahsediyorlar ama ışınlama hala gerçekleşemedi. Hala kargolarla, gemilerle, bilmem nelerle eşya taşıyorlar. Yani ışınlamaya kadar gidebilecekler mi onu bilmiyorum. Ama mucize de keramette ışınlama diye bir şey, anında burada bitiyor. Ayet bu. Efendim Neml suresi mesela cin ifrit ne dedi? Kablente kummemin makamik. Oturduğun yerden ayağa kalkana kadar getiririm dedi bak. Cinlere Allah o gücü vermiş. Cinlere bu gücü vermiş de ifrit. Kur'an'da ifrit diyor. Merede azgın bir cin. Ona bu gücü vermiş de evliyaya mı vermeyecek ya? Bir anda oradan oraya gelmeyi, getirmeyi, götürmeyi, keramet göstermeyi. Peygamberine mi vermeyecek ya? İfrite vermiş işte. Kur'an'da söylüyor. İfrit diyor. Hani Türkçeleşmiş ifrit derler. İfrit ayınladı. Kalkmadan getiririm diyor. Ama Süleyman Sen onu geç buluyor. Yok ya o zaman çok geç olur. Ya oturduğu yerden kalkana kadar ne kadar kaç saniye ya? Ondan sonra. Ama kâlellezî indî ilmû minel kitâb. Kitap ilmi olan İsmi Azam'ı bilen Asaf İbni Berkaya isimli veziri Süleyman Aleyhisselam'ın peygamber değil de salihlerden büyük bir veli İsmi Azam'ı biliyor. Allah'ın en büyük. Kablen yertedde ileke tarfuke. Gözünü kıpırdatmadan ya gözünü kıpırdatmak ne demek? Yine oturduğun yerden kalkana kadar kaç kere göz kırpılanır? Gözünü oynatmadan getiririm diyor. E tamam o zaman sen getir diyor. Bir İsmi Azam okudan hemen getiriyor. Şimdi bak mesafe neresi? Kudüs neresi? Yemen neresi? Kilometre, binlerce bir kilometre var. Mesafe aynı. İki şahsa göre mesafe aynı. Ama vaktin sürati mesafenin uzaklığına göre o kalkana kadar diyor, o gözünü kıpırdatana kadar diyor yani. Kıpırdatmadan önce diyor. Kıpırdatmadan önce, kable. Önce yani saniyelerin bilmem ne kadar daha küçüğü. Getirdi işte. Onun için diyor, evladım diyor, nasihat ediyor. Ve mâ kâne caizen lillâh fi'lû. Allah'ın yapmaya kadir olduğu. Ve lâ yemtenu aleyhen yef'alehu. Allah'ın yapmasının bir şey, şunu yapmak Allah'a zor gelir mi? Haşa. İmkansız olur mu? Haşa. Peki Allah her şeye kadir mi? Evet. O zaman yecibül imanı bi, evladım bunlara iman etmek lazım diyor. Allah cinlerle de yapıyor, meleklerle de yapıyor. Peygamber'e mucize veriyor, evliyaya tasarruf veriyor. Onların ruhlarına güç veriyor, kaç yerde görünmelerine izin veriyor. Ondan sonra vefatlarından sonra ruhlar zat-ı diri, onun ruhu güçlü olduğu için serbest ruh dolaşıyor, tedbir ediyor, yönetiyor. Efendi Hazretleri bizi kabirden yönetiyor dedik, bizi gavur ettiler ya. Rüyalarımıza görüyor her şeyi beyan ediyor. Birçok insana yol gösteriyor. Şuna git diyor, şuna gitme diyor. Her şeyi beyan ediyor. Ha buna Allah bu gücü verdi. Yani Allah'ın yapması mümkün olan, yani Allah'ın kadir olduğu, Allah'ın kadir olmadığı şey mi var aşağıya? Allah'ın kadir olduğu bir şeye yecibül imanü bi ve men lem yu'min bi fehu kafir. Allah'ın kadir olduğu bir şeye iman etmeyen zaten fehu kafirun billahil azim. O diyor yüce Allah'a küfretmiş, inkar etmiş. O zaman sen mi müşrik oluyorsun, ben mi müşrik oluyorum? Sen mi reenkarnasyoncu oluyorsun, ben mi?
Kağıthaneli, şişhaneli, bilmem neli, siyerci, biyerci, nurisi, nuriyesi, bilmem nesi, efendim, mühlikütteni,